0: Konuş. Safiye. Ne oldu? Niye geldin?
1: İlacını vermek için baba. O senin bahsettiğin piran hangisi?
0: Tövbe estağfurullah. Sen benim asabımı bozmak için mi yapıyorsun bunu Safiye?
1: Baba ben senin niye asabını bozayım? Sen dedin ya.
0: İyi tamam çık hadi. Ben alırım ilacımı.
1: Tamam gözümün önünde iç. Ben kendimi garantiye alayım da. İç şunu. Senin kafan yanıp yanıp duruyor zaten. Suyun orada.

0: Şey, baba. O defterleri koymuşsun ya, sen koymuşsun. Sağ ol. Yani mutlu ettin beni. İnsanın babası böyle şey yapınca, hani çocuğunu düşününce, onun için, iyiliği için öyle bir şey yapınca insan mutlu oluyormuş tabii. Sağ ol.
1: Safiye.
0: Efendim baba.
1: Bana söz ver. Ölmeden görmek istiyorum.
0: Allah korusun, neyi?
1: Annenin mezarına gittiğini.
0: Baba ben, biliyorsun ben istemez miydim yapmayı
1: onu? Onu orada bırakıp eve döndüğümü. Ondan korkmadan, utanç duymadan birini sevebildiğini. Bütün bunları görmek istiyorum kızım. Yoksa gözüm açık gideceğim. O çocuk seni seviyor besbelli. Seven bir insanı nasıl anlarsın biliyor musun Safiye? Unutamadıklarından. Seni ne kadar hatırlıyorsa onda o kadar iz bırakmışsın demektir.
0: Bu hayatta kimse senin kadar çok sevemez, biliyorsun bunu değil mi?
1: Kimse benim kadar sevmesin zaten. Yoksa başka bir şey yapmaya gücü kalmaz.
0: Neyse, hadi dinlen sen.

0: İnci? Nereden çıktın sen? Ne yapıyorsun burada?
1: Küpem düşmüştü, onu arıyordum. Buldum.
0: Aman, aman kızım, gözünü seveyim. Safiye görmesin, kıyameti koparır. Tadımız kaçmasın, aman.
1: Tamam. Ben ona görünmeden giderim. Çok sağ olun. Siz kötü bir baba değilsiniz.
0: Sağ ol. Ama bu senin bilebileceğin bir şey değil kızım.
1: İnanın bana, o benim hayatta bildiğim en iyi şey.

0: Orhan abi nerede ya? Hasta mı?
1: Ankara'dan torunları gelmiş de izin verdim bir gün rahat rahat görsün diye.
0: Vay. Sen var ya yemin ederim şeytan yüzlü bir meleksin. Aha. Ya şaka yaptım. Ona bile gülüyorsun. Ne oldu hayırdır mutlu falan mısın sen?
1: Ablam bugün dışarı çıktı Esat.
0: Ve?
1: O kadar. Her şey yolunda yani.
0: Bu arada tebrik ederim ya. Gene vergi rekortmeni oluyorsun. Gene adını gizleyeceksin tabii asil asil. Abi Han Derenoğlu olmak bunu gerektirir. Mükemmelim ama kimsenin bilmesine gerek yok.
1: Mükemmelden bayağı bir uzağım Esat.
0: Yok be. Aşırı gururdan başka bir falsonu görmedim ben.
1: Konuştunuz değil mi Esat Bey'le beyannamelerle ilgili? Bir gecikme ya da bir eksik bir şey olmasın?
0: Yok yok merak etme. Zaten senin o konuda hassas olduğunu biliyor.
1: Esra ile aran nasıl?
0: Hiçbir fikrim yok abi.
1: Üzmüyor seni değil mi?
0: Ya söylemeyi unuttum. Gene vergi rekortmeni oluyorsun. Tebrik ederim patroncum.
1: Konuyu değiştirdiğine göre pek iyi gitmiyor anlaşılan.
0: Ya abi. Hep sarı ışıktayız ya. Hep. Ya şiştim yemin ederim. Şişirdi beni ya. Tam yeşil ışık yandı. Geçeceğiz diyorum. Hep bir fren, hep bir fren. Ya bu nedir anlamadım ki. Böyle hayat mı olur yani?

0: Eskisi gibi olmamamız için bir neden yok, biliyorsun değil mi?
1: Kız arkadaşınla aynı fikirde mi sence?
0: Niye ettin onu? Niye sinirlendin o kadar?
1: Çok mu ağladı sana?
0: Bir şey sordum.
1: Üstüne vazife olmayan şeylere karıştı.
0: Hı, o kadar yani, başka bir şey yok.
1: Evet. Başka ne olabilirdi ki?
0: Peki Neriman. Öyle olsun.
2: Neriman, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ege, bize bir müsaade eder misin?

0: Ben dün biraz fazla ileri gittim. Özür dilemek istiyorum.
1: Özür mü? Dalga mı geçiyorsun?
0: Çok ciddiyim Neriman. Ege senin arkadaşın. Ve seninle aram kötü olsun istemiyorum. Hem Ege de arada kalmasın.
1: Kalmaz. Merak etme sen.
0: Bak bir derdin, bir sıkıntın varsa benimle paylaşabilirsin, tamam mı? İçine atmana gerek yok. Ki atınca ne olduğunu gördük.
1: Sen yanlış anlamışsın onu. Dün benim alerjim tuttu. Kaşınıyordum sadece.
0: İşte ben de diyorum ki, bir daha kaşınırsa gel ben kaşırım kanka. Tamam. Aşkım bugün çıkışta bir şey yapalım mı? Ama bak yeni bir kafe keşfettim. Oraya gidelim. İstersen Neriman da gelsin. Ha Nero, gelmek ister misin? Hem senin için de bir değişiklik olur.
1: İstemem. Gidin siz.
0: İyi o zaman. Biz baş başa gideriz.

0: Teşekkür ederim. Zorlanmadınız umarım.
1: Onu tanıdığımdan beri ilk kez bugün gülümserken gördüm. Ve bu sizin sayenizde oldu. Han'ın dediğine göre o koca bir duvarı aştı bugün. Yine sizin sayenizde. Dışarı adım attı. Bunu sorarak sınırı aşıyor olacağım. Ama yine de soracağım. Olacakları bile bile neden döndünüz?

0: Bencillik diyorsunuz. Değil mi? Madem öleceksin neden döndün? Onu son bir kez görmek için. Madem bitecek her şey, son bir kez o hissi yaşamak istedim.
1: Hangi hissi?
0: Hani çocukken erkenden koşarak yatağa gidersin. Bir an önce sabah olsun istersin. Çünkü yarın bayramdır. Diğer hiçbir güne benzemez o gün. Nedense heyecanlısındır. Ne bekliyorsan artık. Ben de ne beklediğimi bilmeden döndüm buraya. Ama işte bu heyecan. En azından son günlerimin ölümden bir farkı olsun istedim belki. Yaşamış gibi hissetmek istedim. Evet. Bencilce bir sebepten geldim buraya. Ama kalış sebebim öyle değil.
1: Nasıl?
0: Safiye benim yüzümden o eve hapsoldu. Onu oradan çıkarmak boynumun borcu. Onu hatırlatmak boynumun borcu.
1: Neyi? Neyi hatırlatmak?
0: Özgürlüğe duyduğu özlemi. Siz o Safiye'yi tanımıyorsunuz. Tanıyanların da hepsi unutmuş. Ama ben unutmadım. Unutturmayacağım da.

hatırlayacak Safi. O hayat dolu, dünyayı merak eden, insanlara iyi gelmek isteyen o umut dolu kızı hatırlayacak. Hayata karışacak yeniden.

0: Ama ben her seferinde yanında olacağım. Ta ki başardığımı görene kadar.
1: Boşuna uğraşıyorsun. Başaramayacaksın.

0: No, kafasız Safiye.
1: Meşgul müydün ya? Sonra geleyim istersen.
2: Yok, gel gel, bitiyor.
3: Çok güzel olmuş bunlar. Çok beğendim Kemal.
4: Çok sevindim Han Bey.
2: Ekibine de tebriklerimi ilet lütfen.
4: İletirim, sağ olun.
2: Kolay gelsin.
1: Gözlerime inanamıyorum.
5: Sebep?
1: Sen az önce çocuğu tebrik ettin. İşini beğendiğini falan söyledin.
2: Allah Allah, ilk kez oluyormuş

0: gibi sanki.
1: İlk defa oluyor tabii han. O çocuk belki 10 yıldır çalışıyordur burada. Ben hiç böyle şeyler söylediğini duymadım. Hayır, onda bir değişiklik yok bence. Sen değiştin. Mutluluk yaramış.
0: Sen de hemen burnumdan getir, olur mu?
1: Hayır yani. Mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım ben de. Dur oturayım, bana bir çay ısmarla da kendime geleyim bari.
0: Funda Hanım, benim odaya bir tane çay alabilir miyiz? Teşekkürler. Oldu mu Esat?
1: Şimdilik. Ne zaman kutluyoruz?

0: ya?
1: Vallahi İnci'ye helal olsun biliyor musun? Üç görümceyle aynı evde yaşamak. Seni çok seviyor abi. Yoksa yani kabul etmez bunu. Hele İnci gibi biri. Şanslısın han. Bu zamanda bu kadar seven birini bulmak zor.
2: Daha zoru da var aslında.
1: Neymiş?
2: Bu kadar sevenini bulmuşken kıymetini bilmek. Belki de bu daha zordur.

0: Tamam. Tamam. Böyle böyle olacak. Tamam, böyle böyle yapacaksın Safiye. Hay Allah. Oluyor işte bak. Bak oldu işte, yaptın. Aferin Safiye, aferin.
1: Size de kızmıyorum artık. Vallahi dişi erkek hepinizi besleyeceğim, yaşadınız.
0: Allah'ım. Allah'ım, ben ne yapacağım ya Rabbim? Ay, pislik içinde kaldım. Allah'ım bana bulaşmasa bari ya Rabbim, bana yardım et ne olur. Allah'ım, pislik içinde kaldım. Allah'ım bana yardım et, ne yapacağım ben, bu ne böyle? Ne olur bana yardım et Allah'ım, pislik içinde kaldım, nasıl temizleyeceğim bunu? Birisi çıkarsın üstünden, Gülben. Gülben, yardım edin bana.
2: Erkeklere güvenirsen olacağı bu işte. Naci de aynısını yapacak. Hayatının içine edecek.
0: Tövbe estağfurullah, tövbe. Gülben!
3: Ege! Ben de seni arıyordum. Ne yapıyorsun?
4: Hiçbir şey yapmıyorum Ramzi. Ne oldu, sen niye arıyordun beni?
3: Ege, bir sorun mu var?
4: Bir sorun yok. Ben hesap vermeye pek alışık değilim de.
3: İyi de ben sana hesap sormadım ki. Yanında olmak istedim sadece. Sevgilim yani. Değil miyim? Ege, bir şey soruyorum. Ege. Pişman olduysan ya da sıkıldıysan söyleyebilirsin. Musallat olacak değilim sana.
4: Hamza.
3: Söyle, cevap bekliyorum.
4: Bir sorun yok. Sıkılmadım, her şey yolunda.
3: Böyle yapma. Korkutma beni.

0: Salak için üzülüyorsan değmez. Ben sana diyeyim.
1: Emre, gider misin? Ben yalnız kalmak istiyorum.
0: Gidemem. Ama giren olursa çıkarırım. Sen rahat ol.

0: Neden gidemez misin?
1: Sen benim arkadaşımsın. Ve üzgünsün. Üzgünken de deli gibi kolunu kaşıyorsun. Ve ben bunu yapmanı istemiyorum. Burada duracağım. Kaşıyorsa.
0: Allah'ım ben ne yapacağım şimdi ya? İnşallah bulaşmaz bir yerime şimdi çıkarırken falan. Ne yapacağım bunu şimdi ben? Ay Allah'ım ya Rabbim. Yıkanmaz da bu. Ay.

Baksana hepsi senin. Ne garip değil mi? Sana sus deyip kızıyorum ama gitmene de izin vermiyorum bir türlü. Ben tutuyorum seni buradan.

0: Alo. Hah. Hancım. Eğer müsaitsen senden bir şey isteyecektim de.
1: Müsait miyim? Bana ilk defa bunu soruyorsun, farkında mısın?
0: Aman iyi be. İşimiz düştü 40 yılın başı. İlla bir şey diyeceksin.
1: Tamam tamam. Dile benden ne dilersen. Bugün buna hak kazandın sen.
0: Şey diyecektim.
1: Evet.
0: Şöyle bir baktım da hiç yeni bir şeyim kalmamış giyecek. Hani hep sökük içinde. Hayır, ben dikerim dikmesine, biliyorsun da elimde yıkamaktan hep kumaşları da eskimiş biraz. Hani diyecektim ki yarın bir gün bir şey olur, bir işimiz düşer, resmi bir şey olur falan. Müşkül duruma da düşmeyeyim yani o açıdan. Sonuçta dış görünüşümüz de önemli yani. Ben de Derenoğlu ailesini temsil ediyorum. Yanlış mıyım?
1: Haklısın abla. Çok haklısın.
0: Hah. Onun için diyecektim ki acaba gelirken eğer vaktin olursa tabii bana bir tane elbise alır mısın?
2: Ama makul, hani fiyatı da uygun.
0: İndirimden falan hani.
1: Alırım tabii. Nasıl bir elbise?
3: Öyle bildiğimiz normal elbise değil mi?
0: Ha hancım, tuvalet al, etekleri kabarık, baloya gideceğim.
1: Öyle deme abla, belki bir gün o da lazım olur.
0: Ne dalga geçiyorsun be, bir şey istedik senden ya.
1: Tamam tamam, anladım. Normal elbise alıyorum.
0: Aynen, evet. Ya işte sen hep diyordun ya, yani yaşına uygun bir şeylerin olsa diye. Yani yaşıma uygun işte, öyle düşün.
1: Anladım.
2: Hah, anladın, tamam.
0: Ya şey ya işte, yaşıma uygun deyince de hani ne bileyim, şey gibi, insan bir bakınca da bir içi açılsın tabii. Hani böyle bir güneş gibi sarılar falan olur yani, öyle bir şey olursa.
3: Sarı.
1: Tamamdır, hemen hallediyorum.
2: Tamam.
0: Birazcık bu ara yemeden içmeden kesildim de, biraz küçük beden de bakabilirsin.
2: Sağ olasın Han.
1: Abla. Bu arada çok sevindim gerçekten. Dolabında yeni bir şeye yer açmana yani.
0: Tamam, işim var, kapatıyorum. Hadi sağ ol.

0: Alo İnci. İşim bittiyse hazırlan, seni almaya geliyorum. Acilen elbise almamız lazım.
1: Elbise mi?
0: Evet. Yalnız sarı olması lazımmış.
1: Kime lazımmış?

0: Neriman. Niye kaçıyorsun benden?
1: Ne kaçması?
0: Eskiden eve beraber yürüdük, artık kaçar gibi gidiyorsun. Yetişemiyorum da.
1: Senin kız arkadaşınla planın yok muydu? Ben mi yanlış duydum?
0: Bugün yok. Babam evde yalnız.
1: İyi, yarın gidersiniz siz de.
0: Biliyorum içinden bana karaktersiz diyorsun. Ama düşündüğün gibi bir şey olmadı. Gamze'yle yani.
1: Beni ilgilendirmiyor Ege. Gerçekten senin özelin bunlar.
0: Bu mu yani? Artık birbirimizin hayatıyla ilgilenmiyor muyuz? Bu mu?
1: Bir derdin olursa gelirsin, dinlerim. Ama aşk hayatınla ilgili karmaşayı ben çözemem Ege. Biliyorsun bir tecrübem yok bu konuda.
0: Benim de yok. Ben de ilk defa yaşıyorum. İlk defa saçmalıyorum ve nedenini anlamıyorum. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Yapma böyle.
1: Ne yapmayayım?
0: Sırtını dönme bana. Üzülüyorum. Biliyorsun.
1: Üzülüyorsun. Neye üzülüyorsun? Okulun en güzel kızıyla çıkıp birdenbire popüler olduğuna mı? Seni deli gibi seven, sana hayran hayran bakan bir sevgilin olduğuna mı üzülüyorsun? Hayatta her istediğini, istediğin zaman yapabilmene mi yoksa? Ben ne yapayım? Söyle bana. Yapayalnız kaldım yine. Hayatta ilk defa bir arkadaşım oldu diye sevinirken bir başıma kaldım. Hastalıkmışım gibi bakıyorlar bana. Okulda bunalıyorum. Evde zaten bunalıyorum, biliyorsun. Alıp başımı bir yere gitmek istesem gidemem. Yasak. Söyle. Söyle, ben ne yapayım?
2: Sizi gördüğüm iyi oldu arkadaşlar.
1: Hocam.
2: Nasılsın Neriman? Ne haber Ege?
1: Ben iyiyim hocam. İyiyim. Ege daha iyi. Çok iyi hatta. Maşallah yani. İyi, çok iyi.
2: Dur bir kendisine soralım. Nasılsın Ege?
0: İyi değilim hocam.
2: Görünüşe aldanmamak gerekiyor demek. Türkü sever misiniz siz?
0: Ben severim de neden sordunuz?
2: Sen Neriman?
1: Bilmiyorum. Yani bizim evde sadece Türk sanat müziği çalar. O da bazen.
2: İyi o zaman, akşam benim fakirhaneye bekliyorum sizi. Size bir sürprizim olacak. Sen izin alamazsan ben hallederim o işi. Ege de telefon numaram var. Görüşürüz.
0: Daha tuhaf bir adam görmedim hayatımda.
1: Ben gördüm.

0: Beğenir mi dersin?
1: Valla bilemiyorum, söz konusu ablan olunca emin olamıyorum.
0: Neyse, olmazsa değiştiririz. İnci, bir durur musun? İyi misin sen? Sanki bir sıkıntın var gibi. Anlatmak ister misin?
1: Ya hiçbir şeyim yok, iyiyim. Bugün biraz tatsız geçti de radyo, ondan.
0: Niye?

0: Bir dinleyici aradı. Yıllar sonra ilk aşkıyla kavuşmuşlar. Tam mutlu olacaklarmış. Adamın hasta olduğunu öğrenmiş. Yıkılmış tabii.
1: Hadi ya. Üzücüymüş.
0: Benim de kafam karıştı. Yani acaba hiç... hiç kavuşmasalar mıymış? Daha mı iyi olurdu? Ama aynı zamanda hayatının en güzel, en mutlu günlerini yaşadığını da söyledi.
1: Bence buna değer.
0: Öyle mi diyorsun? Ama çok üzülecek.
1: Bunu yaşamadan ölen bir sürü insan var. Öyle olmaktansa bence böylesi daha iyi. Sen demek buna üzüldün. Gel buraya gel. Gel. Hassas mıymış benim karımın kalbi? Ha? Üzülme. Er geç kavuşacak onlar.
0: Bir şey daha var.
1: Söyle.
0: Esra buraya taşınabilir mi?
1: O nereden çıktı şimdi?
0: Lütfen.
1: Sen yalnız mı hissediyorsun kendini? Ben varım. Deden var, kardeşin var.
0: Ama babam da burada.
1: Gül, beni düşünmek zorundayım İnci.
0: Çok haklısın ya, pardon ben. Ben düşünemedim.
1: Kirayı zamanında öder diyor musun?
0: Hem de günü gününe.
1: İyi. O zaman düşünürsün.

0: Yine mi makarna? Bari zeytin meytin bir şey koysaydınız içine.
1: Kusura bakma baba. Söyle Gülben'e sana içli köfte yapsın koysun önüne. Ben yapamadım. İşim başımdan aşkındı.
0: Yine mi makarna?
1: Ya sabır. Senin kantaron mutfağa dalıp düzenimi bozduğu için bütün gün mutfağı temizledim. Sınır tanımayan gelinler derneği eve bir geldi bütün düzeni alt üst etti.
0: Bu makarnanın rengi niye böyle? Senin kıyafetlerinin rengi gibi.
1: Aa. Ne, sen ne renk seviyorsun söyle. Ne renk seviyorsun ben onu giyeceğim söyle söyle.
0: Sarı severim ben. Bir de mavi.
1: Al buyur. Hangi bu da? Gülben! Karton bardak koymamışsın Gülben! Sonra çok susayıp susayıp dalıyor mutfağa. Ay damacanayla su içiyor ya. Çok terliyor ondan herhalde.
0: Bak Safiye gözünü seveyim olay çıkarma. Şurada ağız tadıyla bir yemek yiyelim.
1: Ben mi olay çıkarıyorum be? Görmediniz mi geçen gün o ekmeği nasıl mıncıkladı elleriyle? Hiçbiriniz de gık demediniz ya. Tabii aileden görmeyince. Şunu iyice şöyle koyayım ki anlasın. Anlamaz. Anlamaz.
2: Biz geldik. Versene onu bana. Ah. İnci.
1: Heh.
2: Terlik.
1: Evet. Tamam.
2: Bir de.
1: Ha. Bir de o var.
2: Evet.
1: Tabii. Aldın mı? Ay almışsın. Bir gösteriver bana. Ya da neyse tamam sonra gösterirsin. Acelesi yok zaten önemli değil. Sağ ol vallahi zahmet oldu sana Han.
2: Umarım beğenirsin.
1: Aa beğenmez miyim? Kardeşim almış beğenirim tabii ki.
2: Beğenmezsin tabii. Daha öncekileri atmıştın.
1: Aa hatırlayamadım.
2: Neyse. Yemekte ne var?
1: Makarna yaptım. Ay ben çok severim. Sana zahmet olmazsa, hani bünyene ters gelmezse, acaba bir ellerini yıkasam mı rica edeceğim.
2: Abla.
1: Ne var Han? Allah Allah ellerini yıka.

0: dedik. Kötü bir şey mi dedim. İncilerim dökülür, dışarıdan geldi.
1: Anneciğim sorun yok. Yani normalde de eskiden de ben yaptığım bir şey yıkarım tabii ki.
0: Ah bak ne güzel anlaştık aramızda işte yıkarmış. Ellerinde yıkayabildiğini gördük böylece.
2: Yavaş yavaş olacak ama.
1: Biliyorum. O yüzden lütfen onu acele ettirme.
2: Tamam. Ben de şunları sileyim de onları da laf etmesin.
1: Benim poşet de orada.
2: Hı hı.
1: O zaman ne yapayım? Benim ellerimi yıkamam lazım.
2: Tamam.
3: Kepekli mi karnımı? İlk defa görüyorum.
4: Daha çok görürsün. Biraz kilo vermeniz lazım. Dikkat edeceksiniz artık böyle bundan sonra.
5: Evet Neriman, bak ablan ne kadar dikkat etmeye başladı görmüyor musun? Yani örnek al bence.
4: Allah Allah ne varmış? Benim kilom hep aynıdır. 3 yukarı 3 aşağı. Verdim bu ara.
5: Hı hı. Evet. Neden o zaman Handan elbise istedin abla?
0: İstemişim.
5: Tabii ki.
0: Bana bak. Sen kantorondan mı duydun? O mu söyledi yetiştirdi sana?
5: Hayır abla ne alakası var ya? Konuşurken duydum işte.
4: Gülben. Seni bizim köye yollayalım biraz ha. Dağ havası, ağaçlar, beynine bir oksijen gider belki.
5: Pes artık biliyor musun? Gerçekten vallahi sana mutluluk da yaramıyorsa bizim işimiz o kadar zor ki. Hayır ne yapalım katlanacağız artık. Aa.
6: Katlanacağız artık ne yapalım?
5: Değil mi baba? Ben de onu diyorum işte. Bir de atsan atamazsın, satsan satamazsın. Yani aileden ya.
4: Yeter be. Uzatma artık.
3: Bak ne olur didişmeyin artık. Zaten kafam kazan.
4: Aa canım. Yoruldu bitkin düştü. Eve ekmek getirecek diye tabii yıprandı kızcağız. Hayat ailesi hep uğraşıyor.
3: Abla yıpranmak için onlara lüzum yok. Bu ev yetiyor.
5: İyi tamam artık yetersen.
3: Öyle ama
4: şimdi. Yeter be. Bu ne böyle ya? Hep birlikte üstüme geliyorsunuz teker teker gelin bari. Hayırdır ne oldu? Seni de asi mi doldurdu?
3: Ne asiliğini gördün abla? Geldiğinden beri gıkı çıkmıyor kızın. Çıkıyor mu? Çıkmıyor.
4: Ha. Tabii sana çıkarmadı, bana çıkarmadı. O yukarı çıktı mı hanı fiştekliyor sürekli. Ben biliyorum çünkü.

0: Fişek. Havai fişekler var ya, havai fişek. Demek istediği fişek diye bir şey yok. O ne demek? Ben şimdi havai fişekleri hiç sevmiyorum çünkü kuşları öldürüyorlar ya. Tam masada onu konuşuyorduk. O yüzden öyle bir şey oldu. Hoş geldiniz. Hadi gelin, makarna var acayip kepekli.
1: Al abla. Sildim bunu.
2: Ha. Şimdi dokunamayacağım da sen açsan olur mu?

0: Ama bu sarığı ablam bunu hayatta giymez.
1: Ay vallahi bak, şu belini birazcık daraltırsak ben giyerim biliyor musun abla? Zaten renk ben, aynı ben. Ay Han, helal olsun sana, çok iyi zevkin varmış. Yani beni mi düşündün bilemedim.
2: Benim zevkim değil. İnci seçti.
1: Aa, vay be.
2: Nasıl abla? Beğendin mi?
1: Yani hani filmlerde olur ya, eve dadı alırlar. Psikopat çıkar, herkesi öldürür, bütün aileyi tarar durur. O misal, o karakterlerin giydiği elbiseler gibi biraz ama.
2: Tarzın uygun yani. Sevindim.
3: Uygun uygun.
1: Tamam artık hadi. Eğlenceniz bittiyse buyurun masaya oturun. Soğudu yemek. Su koyuyorsun bana be. İşte bak sular konmamış Neriman. Aa, herkesin suları boş.
0: Koyayım mı?
1: Ha, yeter tamam bana.
0: Su? İstemiyorlar işte. Hı.
4: Ne diyeceğim? Abla. Ne yapacaksın elbiseyi? Hayır giymeyeceksen ben belini daraltıp şöyle bir kendime göre.
1: Ha. Ha. Yani işte artık alınmış yani, vermek de olmaz tabii. Üzerinde birkaç oynamayla bir şekilde adam etmeye çalışacağım ben onu. Yapılacak bir şey yok. Ah Ceylan olacaktı Ceylan. Ne güzel zevki vardı, kulakları çınlasın.

0: Güven. Şunları alsana mutfaktan, doğru düzgün bir tabak, çatal bir şeyler getir.
1: Anlaşması var, imza attı.
2: Tamam, an gerçekten önemli değil.
0: Önemli İnci. Bunlar kanser eder adamı bunlar.
2: Abla ne yapayım ben? Alayım mı bunu?
1: Kalk getir Gülmem. Geç, geç. Hadi. Gelin hanımın sağlığı bozulmasın. Kalk.
3: Safiye, sen İnci'ye teşekkür ettin mi? Senin için o kadar uğraşmış, seçmiş, etmiş.
0: Etmedi.
1: Çok teşekkür ederim. Zahmet verdim yani. Gerek de yoktu aslında.
3: Madem gerek yoktu, niye istedin o zaman? Vardı, vardı. Buluşmaya gidecek bir şeyin oldu işte.
1: Baba sen karıştırdın herhalde. Ne buluşması şimdi?
3: O günlük tutan çocukla buluşacaksın ya sen.
1: Aa ama yeter ya. Daha artık ben duramayacağım yani.
0: Abla dur dur. Şu elbiseni al da öyle git bari.

0: Aferin kız kantaron. Vallahi kedi olalı bir fare tuttun ha. Sarı kedi. Şunu bir yıkayayım da iyice.
1: Afiyet olsun.
2: Sağ ol baba.
3: Sağ ol.
2: Oh. Ben de çok doydum. Bunlar da sizin.
4: Bize de mi aldın?
2: Aa. Ablamı kıskanırız gözümüz kalır diye mi aldın bize de? Halbuki biz hiç öyle yapmazdık. Çok sevinirdik ki onun adına. Almana gerek yoktu.
4: Hayır Gülbelciğim, öyle benim içimden geldi. Hiç öyle alakası yok. Almak istedim. Ne oldu, beğenmedin mi?
5: Yok, çok güzel de kolsuz bu.
4: He, evet. Belki üstüne bir hırkayla giyebilirsin ya da baharda giyebilirsin. Nasıl istersen.
5: Giyerim. Tabii de.
3: Ne oldu?
5: Bir şey yok. Çok teşekkür ederim.
4: Güzel günlerde giy.
5: İnşallah.
4: Onu görünce sen aklıma geldin Gülben. Belki koleksiyona eklemek istersin diye düşündüm.
2: Çok güzel. Aa, ne şirin bir şey bu ya. Biberon da var. Yani şimdi bunu bayağı böyle ağzından içiriyorsun. Evcilik oyunu gibi ya. Sanki. Değil mi? Çok tatlı. Kıyafeti de çok güzelmiş. Çok beğendim. Peki... Bu sütü içirince ne oluyor? Nereye gidiyor bu süt? Ha?

0: Altını ıslatan bebek diyor. Evet, süt içiriyorsun sonra altını ıslatıyor. Ne oldu, sevmedin mi? Şaka mı bu? Hı? Komik mi yani bu? Bu eğlenceli bir şey mi bu? Sen var mıydın yanında alırken?
1: Hayır, değildi. Ne oldu, bir sorun mu var?
0: Sorun sensin.
2: Gülben, tamam. Sakin ol.
0: Aptal görünüyorum ben dışarıdan, değil mi? Ha? Senin tabii çevrende bir sürü cin gibi arkadaşın vardır. O Esra mesela, o anasının gözüdür o. Ben salak görünüyorum size, değil mi? Köylü cahil diyorsunuz bana.
2: Gülbenciğim, tamam.
0: Sen söyledin ona, değil mi?
1: Neyi?
0: Sen bunu tanıdıklarının çocuklarına ver.
1: Aa. Ne oldu ya? Ne yaptım ben şimdi?
2: Yok bir şey yapmadın sen. Ben konuşurum onunla, tamam mı? Yok bir şey.
3: Nasıl kasıp açarsınız? Sudan çok uzun ve inanılmaz bir tarihe sahip.
4: Ben Naci Hoca'nın yanına gideceğim.
5: Şu bizim deli görümcenin fingir dediği değil mi o?
4: Ne? Naci Hoca Safiye'yle mi fingir diyor?
5: Evet.
6: Şşş. O ne biçim laf öyle? Tövbe estağfurullah. Ayıp yahu. Bak bir daha duymayacağım böyle konuştuğunu.
4: Ama dede ya, çok saçma değil mi? Yani hayatta olamaz öyle bir şey. Naci Hoca cool bir adam bir kere. Ne işi var Safiye manyağıyla?
6: Ege. Uyma sen şuna.
5: Vallahi ben gördüm. Bugün onlar fena halde alevlenmişti.
6: Yeter be adam. Bir sus artık ya. Bir sus ya.
5: İyi be, tamam. Sanki öğrencim var karşında. İyi, sustuk.
6: Ege. Niye çağırmış Naci Hoca senin yanına?
4: Vallahi bilmiyorum. Neriman'la birlikte gelin dedi işte.
5: Ben anladım. Dur. Aranızı yapacak. Vay. Gördün mü sen Naci Hoca'yı? Bana bak. Sen de yapıyor muydun öğrencine böyle kıyaklar?
6: Ege. Giderken anahtarını yanına al. Kapıyı duymam filan. Bakıyorum
3: ve şöyle düşünüyorum. Tamam. Burası birinin mezarı.

0: Hoş geldin. Geç bakalım.
1: Hoş bulduk.
0: Otur bakalım.
1: Odanız da güzelmiş hocam. Hocam siz okuldan neden ayrılmıştınız ya? Eksikliğiniz hissediliyor da.
0: Neden?
1: Ne bileyim. Herkes şikayet ederdi de biz severdik sizin dersinizi.
0: Biz derken?
1: Neriman'la ben.
0: Şikayet eden Gamze miydi?
1: Evet, Gamze'ydi.
0: İyi, hadi aç kapıyı.
1: Kapı çalmadı ki hocam. Nereden anladınız hocam?
0: Kulaklarım iyidir, iyi duyuyorum. Sizin birbirinize söyleyemedikleriniz kulağımı parçaladı bugün.
1: Söyleyemediklerimiz mi? Neriman'la mı?
0: Hadi aç kapıyı, aç oldu kız.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin ya bakalım.
2: Hoş bulduk hocam. Benim çok vaktim yok da ablama görünmeden çıktım.
0: Bazı şeyler hiç değişmiyor demek.
2: Efendim?
0: Yok bir şey. Hadi geç oturun.

0: Sizin sürpriziniz neydi hocam?
1: Söyleyeceğim ama bu sefer dinleyeceksiniz.
2: Hocam biz sizi ne zaman dinlemedik ki?
1: Beni değil.
2: Kimi?
1: Sus. Dinle.
2: Tertemiz oldu. Kuruyunca ütülerim mis gibi olacak.

Allah Allah, 50 kere söyledim be. Boşu boşuna elektrik israf etmeyin, günahtır dedim ya. Bir şunu çevireceksiniz artık, çok mu zor?

0: Bağlama çalmayı da mı öğrendin Naci? Sen ne öğrendin Safiye? Hiçbir şey. Olsun. O beni öyle de sever. Seversin değil mi Naci?
1: Bazen dilin söyleyemediğini saz söyler. Duyabilene.

0: Daha kahırlı bir şarkı seçseydin keşke Naci. Ama güzel söyledi. Yazık, çocuk da çok çekmiş belli. Çok çekmiş çocuk.
1: Yok yok yok. Yok. Bu öyle bir şey değil bu. Öyle değil.
0: Hocam çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Duydunuz mu?
0: Duyduk. Dedim ya çok güzeldi.
1: Ege.
2: Duydum hocam. Ben duydum.
1: İyi. Anlatırsın o zaman onu. Ama akorduna dikkat et. Arada sırada yanlış basıyorsun.
0: Sen de mi bağlama çalıyorsun? Ben anlamadım hocam.
1: Hadi iyi geceler. Geç kalıyorsun eve hadi.
0: Ay. Çok teşekkürler hocam.
1: İyi geceler.

0: Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Bırak beni. Yalvarıyorum. Sana yapmadığımı söyledim. Lütfen. Lütfen. Lütfen bırak beni. Lütfen.
1: İtiraf et. İtiraf et. Doğruyu söyle. Masum kızılcık suyunu her yere döken sensin.
0: Hayır hayır, ben değilim. Değilim.
1: Edria döktü.
2: Şimdi yatacak olan Edria.
1: Olmaz olmaz olmaz. Ha,
2: sabah okulumuz var. Evet, olamaz. Yatma vakti.
1: Yatma vakti hayatım.
2: Hadi.
1: Hazır mısın?
3: Evet.
1: Büyük sürpriz için hazır mısın?
3: Evet.
1: Tamam. Hadi at yatağa gider ve uçurumdan düşer. Ve uyumaya gider. Sen de öyle. Tamam mı? Hadi gözlerini kapat. İyi geceler tatlım.
3: İyi geceler.
2: Gece kuşum yine uçuyor. Hazır mısın?
1: Ben her zaman hazırım. Bu gece beni dinleyecek misin?
2: Sanırım sabah dinlesem daha iyi olur.
1: Tamam. Kahvaltıda mı?
2: Evet. Kahvaltıda.

bu şarkıya bayılıyorum. Bizden ayrılmayın çünkü gece yarısından sonra Elvis Merry ve Elvis Curry bizimle olacak. Tüm Olivyalıların hayalini kurduğu radyo spikeri, büyüleyici bir sese ve her şeye sahip olan o kişi bizi dinlemeye

0: İyi akşamlar Bay Elvis.
1: Şey affedersin, adını unuttum da adın neydi?
0: Hemvatin Andan Sundardes.
1: Sana Bob diyebilir miyim?
0: Evet tabii. Aileniz nasıl?
1: Gayet iyiler. Sorduğun için sağ ol Bob. Bu akşamki program için heyecanlı mısın?
0: Kesinlikle. Bakın final burada. Sonunda New York çaylakları Manchester Sewell Sense'i yenebilecek mi öğreneceğiz? Ben Manchester'ı tutuyorum. Memleketim. Peki ya siz efendim?
1: Ben kendi programımdan bahsediyordum. Dinlemiyorsan ben radyodayken neler olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Evet. Doğru yoldasın evlat.
2: Elvis.
1: Merhaba.
2: Affedersin geciktim. Nasılsın?
1: İyiyim sağ ol. Tanışıyor muyuz?
2: Bu komikmiş.
0: Elvis, bu adamı tanıyor musun?
2: Beni elbette tanıyor. Hadi Elvis gidelim.
1: Hayır, bu adamı tanımıyorum.
0: Peki kimsiniz?
2: Baksana kimse seninle konuşmuyor pislik.
1: Hadi ama dostum bırak.
2: Bırakacağım ama stüdyoya girer gibi.
1: Tamam bu kadar yeter. Elimi tuttun artık almak istiyorum.
2: Hadi ama dostum.
1: Lanet olsun.
2: Randevumuz olduğunu unuttun galiba. Bir randevumuz var. Hem de bu gece olacak. Bu gece açıklamam gerekiyor.
1: Tamam. Her kimsen bu böyle yürümez dostum.
2: Tamam bu beni son kez tanımıyor gibi yapışın. Yoksa?
1: Yoksa ne? Sakin ol evlat tamam mı?
2: Yoksa sakin kendimi öldürürüm.
1: Peki ne açıklamak istiyorsun?
2: Burada olduğumu. Yani ben Mesih'im. Döndüm.
1: Neden bunu en başta söylemedin ki? O sensin. Bu o. Nasılsın?
0: Yani bu adamı tanıyor musun?
1: Evet herhalde. Sen tanımıyor musun? O muhtemelen Budist.
0: Aslında Hindu.
1: Bak seni 2000 yıldan fazladır bekliyoruz. Yapacak çok fazla işim var. Kötürümlerin yürümesini ve körlerin görmesini sağlamalısın. Dünyayı kurtarmalısın.
2: Ben bunu yukarı çıkıp herkese ilan edebilir miyim?
1: Neden bunu radyoda ilan edeceksin ki? Yani sadece bir avuç uykusuz insana ulaşabileceksin. Artık kimse radyo dinlemiyor. Özellikle de geceleri. Dahası seni göremeyecekler. Seni görmezlerse kim olduğuna inanmayabilirler. Bence canlı yayına çıkarsan karşılığını en iyi şekilde alabilirsin.
2: Bilgisayarında kamera var.
1: Kimin?
2: O kadının. Merkezdeki o kadının.
1: Evrenin merkezindeki mi yoksa?
2: Beni tedavi merkezine koydular. Ama bilgisayarında bir kamera var ve kendimi kaydedebilirim. O zaman da mesajımı herkese iletiyorum.
1: Evet.
2: Harika bir şovum var. Adın neydi kardeşim?
0: Hemvatin Andan.
2: Evet. Seni seviyorum Elvis. Teşekkür ederim.
1: Lanet olsun. Bak hemen kapıyı kilitle ve içeriye kimseyi sokma. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu zaten.
3: Burası ısınıyor. Harika Elvis Kurye tam 15 dakika kaldı. Bu inanılmaz. Harika şarkıyı birlikte dinleyebilmemiz için yeterli bir zaman dostlar. Buna bayılacaksınız.
1: Hadi kapat çeneni.
4: Elvis, merhaba.
1: Merhaba.
4: Yataktan yeni mi kalktın? Çok yorgun görünüyorsun.
1: Henüz kendime gelemedim.
4: Her neyse bu gece harika aramalar alıyoruz.
1: Güzel.
4: Bu da James Till'in biyografisi. Çevrim içi videolar çeken şu komedyen hani 2 milyondan fazla takipçisi var ve onu yayına alacağız.
1: Teşekkür ederim.
4: Ne demek işim bu?
1: Hayır yani teşekkür ederim. Doğum günüm için.
4: Affedersin aklımdan çıkmış. Yarın değil mi?
1: Evet yarın dediğin 13 dakika sonra. Sorun yok. Herkes sürekli doğum günümü unutur zaten.
5: Nice yılları.
1: Daha değil, 12,5 dakika sonra. Bu kim?
4: Yeni başladı. Londra'dan geldi Amerika'ya uzun bir yolculuk yaptı. Elvis, bu Dylan. Dylan, bu Elvis.
1: Okyanus ötesi mikropların sana kalsın.
5: Peki.
1: Bunlardan ister misin? İstersen hazırlayabilirim.
5: Hayır ama sağ olun.
1: Şaka yapıyordum. Bunlar yetişkinler için.
5: Ben 27 yaşındayım.
4: Sen ona bakma. Stüdyoya git.
5: Tamam.
1: Oo. Görünüşe göre Sam hala burada.
4: Evet.
1: Bulaşık eldivenlerimi getirmeliydim. Merhaba.
4: Kapıyı çalma zahmetine girmiyorsun.
1: Evet. Tıpkı şovumu izlemeye geldiğini bana söyleme zahmetine girmediğin için.
4: İzlenecek ne var ki, bir radyo programı. Bir şey mi lazım? Bir dakikaya çıkıyorum.
1: Oh. O zaman neden bunu kaliteli bir dakika yapmıyoruz? En son ne zaman bu kadar geçe kaldın?
4: Geçen yıl çerçöp için.
1: Hı-hı.
0: Tamam, siz konuşun bakalım.
1: Tabii.
0: Bu geceki şovu ofisimde dinleyeceğim.
1: Sağ ol dostum. Hiç değilse burada birileri beni önemsiyor.
4: Burada olduğuna göre son rakamlara bakıyordum.
1: Pekala.
4: Düzlüktesin. Rakamların yerlerde. Sanki bir krep gibi.
1: Krep mi? Anladım. Evet, epey düzmüş. Ama sadece bir çeyrek. Bu hiçbir şey ifade etmez.
4: Bence iki sorunun var.
1: Kimsenin sadece iki sorunu yoktur.
4: Tamam. Öncelikle dinleyiciler. Sosyal medyanda ilgilenmiyorlar.
1: Ben de ilgilenmiyorum. İşte bu yüzden Mary ilgileniyor.
4: Tamam, Mary'i suçlayabilirsin. Her iki durumda da felaket.
1: Lütfen, yine mi aynı şey? Ben radyo sunucusuyum, başka bir şey
4: son
1: değil.
4: Son gönderine bir bak. Hem de tam 3 ay önce. Tek söylediğin hey. Ve bir de o çizmeleri.
1: Hey, harika. Çok havalı çizmeler. Hem de 46 numara. Tamam bak, bu konularda iyi olmadığımı itiraf ediyorum.
4: Evet, bunu hepimiz biliyoruz ama günümüzde radyo yeterli değil, tamam mı?
1: Neden yaptığım şeyi yapmama izin vermiyorsun? Demek istediğim tekneyi sallamayalım.
4: Beni dinlemiyorsun bile. Bak, bu tekne batıyor Elvis. Ne?
1: Sen bugün gerçekten çok farklısın.
4: Ne?
1: Evet, bugün farklı görünüyorsun. Bugün sanki bir heykel
4: Durur
1: gibisin.
4: Musun? Dur artık. İyi denemeydi. İkincisi de bence fazla zorluyorsun. Daha önce de söyledim. Harika bir konseptin var. Olanı söylüyorsun. Merhamet ekliyorsun. Bütün bunlar seni sen yapan şeyler. Ama şimdi
1: evet,
4: geri tepiyor. Bunu anlamalısın Elvis.
1: Kimden geri tepiyor?
4: Papa'dan.
1: O dinliyor mu? Baycan'ın aramasını salmalısın. Ona nasıl yapacağını söylemelisin.
4: Dur. Sanırım artık yavaşlamayı göze alabilirsin. Anladın mı?
1: Hayır, yanılıyorsun.
4: Sınırları zorlama artık. Yoksa bir gün büyük patron yerine birini alacak.
1: Öyle mi? Kimi? Bu bir tehdit mi?
4: Hayır canım, bu bir tehdit değil. Bu bir ipucu, tamam mı? Çok iyi bir arkadaşından. Hadi şimdi defol. İyi programlar.
1: Vay canına, bu aslında kaliteli bir 2 dakikaydı.
4: Sadece hoşça kal.
6: Merhaba. Dünyanın en büyük radyo sunucusu falan değilsin. Şu anda yayında olmadığım için senin hakkında gerçekten ne hissettiğimi söyleyebilirim. Sen tam bir pisliksin.
1: Nasılsın Justin? Yüz ifadene göre hala hemoroid sorunum var, değil mi?
6: Biliyor musun, buradaki tek sorun sensin. Sen benim şovumu asla alamayacaksın. Beni duydun mu? Dinle, benim şovuma asla sahip olamayacaksın.
1: Şovunu zaten istemiyorum.
6: Yalancı.
1: Ki.
6: İçeride Sam'den bunu istiyordun.
1: Justin, bak, senin şovunu istemek için orada değildim.
6: Kes şunu. Bana yalan söylemeyi bırak artık, tamam mı?
1: Justin,
6: duydun
1: yeter.
6: Mu?
1: Ben şovunu istemiyorum. Yalan da söylemiyorum.
6: İstemiyor musun?
1: Hayır. Yalnızca mevkiini istiyorum. Bu tamamen farklı bir şey. Açıkçası berbat müzikler çalıyorsun ve sen de sadece zaman söylemek için oradasın. Adına Justin Zaman demelisin. Yerel radyo dinlemek gibi. Arkansas'ın ortasında beliren bir domuz gibi.
6: Ama ben Arkansaslıyım.
1: Evet, demek istediğim de bu.
6: Git işine Elvis.
1: Teşekkür ederim.
7: Baylar.
6: Defol buradan.
7: Baylar.
1: Ruh hali hemen
7: Baylar.
1: Değişiyor. Bunu nasıl yapıyor?
7: 47 saniye sonra yayındayız.
6: Aptal adam.
1: Aptal adam ilk sırada ama.

0: Elvis'le canlı yayındayız.
1: Yayında. Bütün gece solucanlarına ve kötü ritmi reddeden herkese günaydın demek istiyorum. Siz ailem gibisiniz. Stüdyo doluyor, herkes yerleşiyor ve Mary de telefonları bağlıyor ya da sevgilisini arıyor. Hangisi Mary?
2: Hangi adamım yani? Ben herkesle takılırım.
1: Evet, dikkatli ol ama. Çok takılırsan yorulursun.
2: Merhaba, telefonlarınızı bekliyoruz. Elvis'le canlı yayında konuşun ve ona bütün sorunlarınızı anlatın. Bel altı ya da tam tersi. 806-806-8255'ten bizi arayın.
1: Evet ve bu akşam programımıza katılan yeni bir çaylak var. İsmi de Davullar Çalsın. Senin adın neydi?
3: Dylan.
1: Dylan eski dostumuz Dönek Tom'un yerini aldı. Rakip istasyon için bizi terk eden o her gelenin. Sen de bize ihanet etmeyeceksin değil mi?
3: Evet yani şey... Hayır. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.
1: Ah tanrım utangaç biri. Sahne korkun mu var?
3: Hayır. Hiç yok. Sadece çok uzun süredir var olan bir programın parçası olmak gerçek bir onur. Burada olmaktan çok mutluyum.
1: Uzun süredir mi? Ne demeye çalışıyorsun? Sence ben yıpranmış ve bunak biri miyim ha?
4: Hayır.
1: Ben 40 yıldır bu programı yapıyorum. Yaşlı istismarı yapan bir pisliği gördüğümde fark edecek kadar uzun bir süre. Hayat çok kısa. Ya da benim durumumda çok uzun değil mi Dylan ha? Kaybol, kovuldun, uçağa bin, tekneye bin, kanalda yüz. Lanet olası İngiltere'ye ya da nereden geldiysen oraya dön, hadi. Neden gülümsüyorsun? Şaka yaptım mı sanıyorsun? Mary programı yapabilir, bunu milyonlarca kez yaptı. Kaybol, hadi yürü, bitti, defol. Hadi ama ne bekliyorsun? Tanrım. Tamam, sonrakini getirin. Çok uzun dayanmadı değil mi? Şaka yapıyorum. Hadi Dylan geri gel, seni seviyoruz. Hadi ama evlat, hadi geri gel. Şuna bak, sanki ağlayacakmış gibi. Hadi ama evlat, acemi şakası yaptık. Otur. Yumuşak yiyeceklerimiz var.
4: Acili olarak şurupla beraber.
1: Evet işte böyle, aradığım şey buydu.
2: Dayanamadın öyle değil mi?
1: Evet millet, başlıyoruz.

0: Yerleşin ve rahatlayın. Beni arayın. İşte yayındayız.
1: Elvis'te konuş. Yayındayız.
0: Emma, iyi akşamlar. Neler söyleyeceksin?
2: İyi akşamlar Elvis ve ekibin diğerleri. İki ay önce kocam beni 17 yıllık evlilikten sonra terk etti ve ben harap oldum.
0: Üzüldüm. Nasıl oldu?

0: olabilir? Aldattığını düşünmesine sebep olan ne?
1: Aslında onu aldatıyordum.
2: Bu kıskançlığı açıklıyor.
0: Bak, bizler insanız. 17 yıllık Bağcan'la sanırım canı yanmış. Onu geri kazanmak zor olabilir. Buna neyin sebep olduğunu düşünüyorsan onun hakkında konuşalım. Yatağı ıslak havlu bıraktığı için olmadığına eminim.
1: Evet.
0: Birbirinizi hala seviyorsanız belki o da seviyordur. Bu da şansınızı denemeye, çabalamaya değer. Yani ne gerekiyorsa yapmalısın. Düzeltmek için ne gerekiyorsa, tamam mı? Dürüst ol, açık ol.
1: Tamam.
0: Değil mi?
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Matt, sana katılmadığım için üzgünüm ama o harika bir oyuncu ama sportman değil. Onu hiç sevmiyorum.
2: Kötü haberlerim var. James Steele'ı bağlamamız gerekiyordu ama... menajeri bana çekmesi gereken bir video olduğunu, dikkat etmesi gereken konular olduğunu söyledi.
0: Lanet olsun. Ona hemen uçurumdan aşağı atlamasını söyle. Aşağıda keskin kazıkların olduğu bir uçurum olsun. Bu yeni internet yıldızlarından nefret ediyorum. Annelerin bodrumunda 3 video çekiyorlar ve aniden kendilerini Bansinoff zannediyorlar.
2: Beyoncé mi?
0: Benim için Bansinoff. Bu adam gecenin birinde bizi araması gerekirken bir çekimde mahsur mu kaldı yani? Saçmalık bu. Muhtemelen evinde oyun oynuyordur. Hızlı turşu poşetleme falan. Şu adamın adını hatırlıyor musun?
2: James Steele. O bir yıldız. Dylan kimden bahsettiğimi biliyorsun değil mi?
3: Pek de değil.
0: Kendisi bir pislik ve adını bir daha anmayacağız, tamam mı?
3: Kimin hakkında konuşuyordun?
0: Evet, öğreniyorsun. Pekala, hatta Gary var. Ne diyorsun Gary? Gary, bizimle misin? Gary? Nefes sesleri geliyor. Üzerinde ne var Gary? Dylan, direksiyonda uyuyor musun? Gary'yi bağlayabilir misin?
3: Yayında.
4: Buradayım.
0: Demek buradasın. Nasılsın Gary?
3: O kadar iyi değilim Elvis.
0: Ne oldu? Bademcik iltihabı bu, mantar mı? Ne olduğunu söyle.
3: Bu gece gerçekten berbat bir şey yapacağım.
2: İntihar.
0: Tamam Gary, dinle, her şey yolunda. Yanındayız, biz aile gibiyiz. Kötü olmayan bir aile, biliyorsun değil mi? Şu an neredesin?
3: Affedersin, bu kötü bir fikirdi.
0: Gary, lanet olsun, onu hemen geri ara. Tamam, ona ne olduğunu anlamak için Gary'yi en hızlı şekilde bağlamaya çalışacağız. Bu arada da başka çağrılar alacağız.
5: Ben patronumla ilgili rüyalar görüyorum ve biraz kafam karıştı, tamam mı? Çünkü bugün benimle aynı rüyayı gördüğünü söyledi.
2: Ne iş yapıyorsun?
5: Bir yatak şirketinde çalışıyorum.
0: Yatağı test etmek istiyor. Evet, ben küçükken palyaçolardan ödüm kopardı. Büyüdüğümde korkularımla yüzleşmeye karar verdim. Bir gün lanet bir palyaçoyla yattım. Kızıl saçlı ve büyük ayakkabılı. Burnu da kırmızıydı. Çok garip. Ertesi sabah uyandım ve... bir kanişe çevirmişti. Bu sorunu çözmeliyiz. 11 dizüstü bilgisayar 3 ay içinde sihirli bir şekilde nasıl ortadan kaybolabilir? Bir radyo istasyonundayız. Her yerde kamera var. Saçmalık bu.
2: Büyük olasılıkla koleksiyon yapmaya çalışan biridir.
0: Ya da binadan toplayabildiğini alan biridir. Tarif etmesi biraz zor. Kel kartalla benekli baykuş arasında bir şey.
2: Nesli tükenmekte olan türleri kim denemedi ki?
6: Elvis Glad FM, Los Angeles'ta yayında. Canlı yayında.
0: Tamam, haberler çok iyi. Geri tekrar yayında. Senin için çok endişelendik. Nasıl hissediyorsun?
3: Daha iyiyim.
0: Neredesin?
3: Pasadena'dayım.
0: Güzel. Pasadena. Yalnız mısın?
3: Yine sadece yapılması gerekeni yapacağım. Böylesi daha iyi.
0: Dur. Geri, bekle. Bana bir dakika ver. Pasadena'yı severim. Tam olarak neredesin? Geri, orada mısın?
3: Bahçedeyim.
0: Tamam. Bahçedesin. Evet. Senin bahçen mi? Evde misin?
3: Hayır.
0: Hayır mı? Ev tanıdığının birinin evi mi?

0: Eve pisliğin birinin ve onu yok edeceğim.
1: Polisi arayalım.
2: Gel söylesene, orası aileden birinin evi mi, komşunun, meslektaşının ya da eski sevgilinin
0: Değersiz bir
2: mi?
0: pisliğin teki olduğunu söyledim.
2: Tamam.
0: Ve tüm ailesini yok edeceğim.
2: Geri hadi ama eğer değersiz bir pislikse neden ailesine zarar veriyorsun? Onlar masum. İntikam içgüdünün seni muhtemelen hayatının geri kalanında bedelini ödeyeceğin bir şeyler yapmasına yönlendirmesine izin verme. Bence bunu yapmamalısın Geri. Sakince söyle. Bu adam seni bu kadar üzecek ne yaptı? Adaletsizlik mi, acı mı yoksa...
0: Hayatımı mahvetti. Ben de onunkini mahvedeceğim.
2: Evet, göze göz demek. Geri, sen kaybedersin adlı bir oyun oynuyoruz. O her kimse hayatını mahvetmedi. Ona o gücü verme. Anladın mı? İnsanlar her gün genellikle başka biri onlara böyle hissettirdiği için kendini çaresiz, umutsuz, değersiz hissediyor. Değiştirme gücün var. Gereken her şey için. Buna inanmalısın Geri. Bunu yapabilirsin. Bu o kadar zor bir şey değil. Geri, o neydi?
0: Herifin evine giriyorum.
2: Hey Geri. Dur, bekle. Eğer istersen bu konuyu yayın dışı konuşabiliriz. Yani bunu yapabiliriz, olur
0: Hayır,
2: mu?
0: canlı
2: Yani
0: yayında
2: ben
0: kalmak istiyorum.
2: kaydederim, yemin ediyorum.
0: Herkesin neler olduğunu duymasını istiyorum.
2: Seni yayında tutamam, üzgünüm. Yayın dışı konuşalım, söz veriyorum. Birlikte her şeyi
0: Hayır,
2: düzeltiriz.
0: beni yarı yolda bırakma. Yoksa yukarı çıkıp herkesi öldürürüm.
2: Kimseyi öldürmeyeceksin, tamam mı? Her şey düzelecek. Hala canlı yayındasın ama tehlikede olmanı ya da başka birini tehlikeye atmanı istemiyorum, tamam mı? Şimdi Pasadena'nın hangi bölümündesin?
0: Arlington bahçesinin yakınında.
2: Evet, güzel bir bölge.
0: Evet, senin çok iyi bildiğin bir mahalle çünkü şu an senin evindeyim. 976 Orange Grove Bulvarı. Böyle berbat bir program sunmana rağmen bu kadar güzel bir ev almış olman çılgınca.
2: Geri, bu bir tür şaka mı bilmiyorum ama dinleyicilerimden saklayacak bir şeyim yok. Evet, bu benim adresim. Ama sanırım bahçeyi geçmekte biraz zorlanacaksın.
0: İki iğrenç Doberman'dan mı bahsediyorsun? Dinle dostum. Öğleden sonra onlara fare zehiri birkaç parça et at. Bu gece onlarla biraz savaşmam gerekebileceğini düşündüm ve biliyor musun buraya geldiğimde ikisi de yerde yatıyordu ama acılarını bir kasap bıçağıyla dindirecek kadar naziktim.
3: ...911'i ara.
1: Tamam.
2: Eğer bu doğruysa ve sen gerçekten benim evimdeysen bu konuşmaya yayın dışı devam edeceğiz. Böyle olmaz. Polis birazdan orada
0: Polisler
2: olacak.
0: Polisler umurumda bile değil. Benim sözümü kesmesen Geri, çok iyi olur.
2: Bir saniye bekle
0: lütfen. Sakın sözümü
2: müzik,
0: kesme.
2: Müzik. Dylan uyan. Bir şarkı çal hadi.
0: Bağlantımı kesme.
2: Başka seçeneğim yok Geri. Buna izin Baba. Veremeyiz. Adrian.
0: Ona da fare zehri vermeliydim ama... Bu eğlencenin bir parçası olmasını istedim.
2: Dinle, bitti. Polis birazdan orada olacak. Hemen kızımı bırak. Çok geç değil. Suç duyurusunda bulunmayacağım. Söz veriyorum. Sadece
1: Polisler
2: biraz yardım almanı istiyorum.
0: Polisler bu işin dışında kalsın. Program için onlara ihtiyacımız yok.
2: Program falan olmayacak Geri. Gerçek şu ki eğer boyun eğmezsen polis seni dışarı çıkaracak. Suçlamada bulunmayacağım. Sadece ailemi rahat... Geri, o neydi? Neler oluyor Tanrı aşkına?
4: Tatlım.
2: Olivia.
4: Elvis.
2: Bebeğim, iyi misin?
4: Lütfen onun dediğini yap. Sana yalvarıyorum. Az önce duvara ateş etti.
0: Evet, boyaya biraz rötuş yapman gerekecek, affedersin. Bu sadece çeneni kapatman içindi. Bir dahaki sefere karını ve kızını hedef alacağım.
1: Polis orada. Destek bekliyor. Zaman kazanmaya çalış.
2: Tamam.
1: Evet.
2: Geri, dinliyorum. Tamam mı? Bana neler olduğunu anlat. Neye kızdığını anlat. Yani açıkçası seni tanımıyorum ama belli ki bana çok kızgınsın ve nedenini bilmem gerekiyor. Belki bu işi çözebiliriz. Sana kötü bir tavsiyede mi bulundum? Tanıdığım birine kötü mü davrandım? Beni niçin suçluyorsun? Bunu bilmem gerek. Lütfen anlat bana. Geri lütfen. Bir kızla mı ilgili? Sana onu terk etmeni mi söyledim yoksa işinle mi ilgili? Lütfen içindekileri söyle çünkü benden neden nefret ettiğini bilmeliyim.
0: Elvis. Bunu karın ve kızının yanında konuşmaktan utanıyorum ama...

0: Ama madem ısrar ediyorsun, bunun Mary ile yani telefon operatörünle yattığın gerçeğiyle bir ilgisi olabilir.
1: Ne? Geri mi içtin ya da falan mı kullandın? Çünkü ben seni tanımıyorum. Sen beni tanımıyorsun. Mary de seni. Bu adamı tanıyor musun? Kimsin sen Geri? Sadece dedikodu yaratmaya çalışan bir hayran mısın? Bu bir tür şaka mı? Tebrik ederim, işe yarıyor. Öyleyse amacına ulaştın, tamam mı? Öyleyse korkuyorum dostum, çok ciddiyim. Bak, bu kadar şaka yeter bence.
0: Saçmalamayı kes pislik. Sadece uyuyamayan insanların dinlediği programınızı bu berbat tavsiyeler için mi dinlediğimi düşünüyorsun?
1: Sakin ol. Ne istiyorsun ha? Kimse kimsenin incinmesini istemiyor, tamam?
0: Dinleyicilerinden biriymişim gibi konuşma. Benim hayatımı mahvettiğin gibi ben de seninkini mahvedeceğim.
1: Geri, para mı? Derdin bu mu? Mevzu para mı? Paraya mı ihtiyacın var?
0: Para mı? Gerçekten para isteseydim merkezdeki banyolardan birine giderdim, öyle değil mi? Biraz bekle. Sanırım karın seninle konuşmak istiyor.
2: Ah, bu pisliğe nasıl bulaştık Elvis? Ne yaptın sen?
0: Seni hoparlöre alacağım. Çünkü radyo dünyasının ağzı en iyi laf yapan insanının bu işi nasıl halledeceğini gerçekten duymak istiyorum. Ama yine de dikkatli ol. Yalan söylersen birini vururum Elvis ve sessiz kalmaya hakkın yok. Şimdi hepimiz seni dinliyoruz. Mary ile bir ilişkin var. Doğru mu, yanlış mı?
1: Geri, sana Mary ile bir ilişkim olduğunu düşündüren ne bilmiyorum. Çünkü yemin ederim ben asla onun...
0: Palavra! Saçmalamayı kes Elvis. Sana birini vururum demiştim, öyle değil mi? Olivia, birini vurduğumu onaylayabilir misin şu an? Elvis, duvarda asılı olan narsistik posterlerinden birinin çirkin yüzüne ateş et.
1: Tamam,
0: bir
1: tamam.
0: Bir dahaki sefere...
2: Lütfen bırak onu! Sana yalvarıyorum, onun canını yakma lütfen!
1: Geri. Beni biraz dinlemeni istiyorum.
0: Dinle. Bunu duymanı istiyorum. Kızının silahımın sesi. Şşş. Mary ile olan gerçeği söylemeye ne dersin ha? Şşş. Telefon operatörüyle mi birlikte oluyorsun? Evet mi, hayır mı?
1: Evet. Evet, tamam. Al işte, evet. Yattım, haklısın. Yaptım. Şimdi mutlu musun ha? Sen kazandın. Şimdi kızımı bırak, lütfen.
0: Teşekkür ederim. Bu çok da zor olmadı, öyle değil mi?
1: İtiraf etmemi istedin. Ben de ettim. Şimdi ne yapmamı istiyorsun ha? Hadi şu işi halledelim. Onlara değil, bana kızgınsın, tamam mı? Bana. Onları hemen bırak ve bunu biz aramızda halledelim, tamam mı?
3: Demek şimdi beni dinlemek için zamanın var.
4: Polis onunla konuşmak istiyor.
1: Hayır, sorun yok. Geri. Bu mevzuyu aramızda halledebiliriz, tamam mı?
0: Ama ben halletmek istemiyorum ki. Lorne'u tanıyor musun Elvis?
1: Anlamadım. Kim o?
0: Demek onun kim olduğunu soracak cesaretin var. Lorne diye birini tanımıyor musun?
1: Önce Mary, şimdi de Lorne'dan bahsediyorsun. Bir düzine Lorne tanıyorum.
0: Bir sürü Lorne tanıdığına eminim. Ama benim için sadece bir tane var.
1: Geri, bana yardım etmelisin.
4: Polisler konuşmayı devralmak istiyor. Kapatmanı istiyorlar.
1: Hayır, bu çok geç. Lütfen, karımı ve kızımı bırak. Sonra da istediğin gibi konuşabiliriz, tamam mı? Lütfen, oturup bir işi halledebiliriz, tamam mı?
0: Üzgünüm. Aklımdaki soru bu değil.
1: Ama...
0: Wander.
1: Ne? Ne dedin?
0: Lauren Wander. Adı bu. Ayrıca dünyanın 8. harikası. Ama bahse girelim, onun soyadını bile bilmiyordun değil mi?
1: Oh, telefon operatörü. Lily. Gerçek adı Lauren'du, ona Lily diyorduk. Ama soyadını bilmiyordum.
0: İşte böyle. Her şeyin bir anda hatırlanması ne kadar da komik.
1: Evet, bizim için birkaç ay çalıştı. 2 yıl önce birden ortadan kayboldu. Bir daha onu görmedik. Soyadını bilmiyordum.
0: O her gün programında aptalca şakalar yapmana engel olmadı ama. Yüzü ve sesi hakkında. Konuşmaya cesaret edemedi çünkü Bay Büyük Peruk o radyonun yıldızı. 5 ay sonra ayrılarak unutmayı denedi. Ama

0: Çünkü insanlar onun hakkında konuşmayı hiç bırakmadı. Liseden beri beraberiz. Ve evet, başka sorunları da vardı. Ama sen en baştaydın. Bayrak taşıyordun, her zaman baskı yaptın ve boom.
1: Boom ne? Bu radyoda alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Yaptığımız bu, şaka yapıyoruz.
0: Ama ne komik. Komik olduğunu düşünmüyorum Elvis. Olivia ve kızınla Mary'nin olası evinde olmak, işte komik olan bu, tamam mı? Evet.
1: Evet, evet. Tamam. Bak, ben Lily'ye yardım etmek için her şeyi yaparım Lorna. Bunu telafi edeceğim.
0: Yapabileceğin bir şey var. Kablosuz mikrofonunu yanına alıp berbat ekibinden biriyle hemen terasa çık.
1: Anlamadım.
0: Yukarı çıktığında anlarsın. Şimdi hemen kalk yerinden.
1: Tamam, tamam. Sakin ol Mary. Mikrofon ve kulaklık hazırla, tamam mı?
2: Seninle geliyorum.
1: Tamam.

0: Tamam, geldim.
1: Güzel. Nefes al.
0: Tamam. Bana bu işi halletmek için ne istediğini söyle, olur mu?
1: Duvarın yanındaki küllüğü görüyor musun?
0: Duvarın yanında küllük olduğunu nereden biliyorsun Gary?
1: Orası sen küçük düşürünce Lauren'ın ağlamaya geldiği yer.
0: Bunu sana o mu söyledi?
1: Hayır, ben de oradaydım.
0: Tamam.
1: Gözyaşları içinde geldiğinde içiyordum.
0: Binaya nasıl girdin?
1: Ben de orada çalışıyordum. Ta Elvis, birçok kez karşılaştık ve ben hiç selam vermedim. Kendi iş arkadaşlarına pislik gibi davranıyorsun. Bana günde bir dakikan ayırmamış olman şaşırtıcı değil.
0: Kimsin sen?
1: Gerçekten bir önemi var mı?
0: Gary Harlow sen misin?
1: Artık değilim.
0: O da ne demek?
1: Bu gece umurumda değil demek. Artık o sizi her zaman gülümsemeyle karşılayan güvenlik görevlisi değilim.
0: Dostum bak, gerçekten üzgünüm, hatırlamıyorum, tamam mı?
1: Her neyse. Şimdi yapmanı istediğim şey, gidip o duvara tırmanman. Oraya senin için küçük bir merdiven koydum.
0: Hayır, ciddi olamazsın.
1: Şaka yapıyor gibi miyim? Hey Adrian.
2: Evet.
1: Şaka yapıyor gibi bir halim mi var? Seni korkutuyor muyum ha?
2: Ah Elvis.
1: Rahat ol, her şey yolunda. Elvis o lanet olası duvara tırmanacak.

0: Lanet olsun. Duvardayım. Mutlu musun? Başka ne var?
1: Teşekkür ederim.
0: Geri, yüksekten hoşlanmam. Bu sana iyi hissettirecekse Lauren'a korktuğumu söyleyebilirsin,
1: daha
0: tamam?
1: Bu kolay olmayacak. Çünkü Lauren öldü. Bir ay önce intihar etti. Mektubunda sana dair yazdıklarını görmeliydin. Pek hoş değildi. Evinin balkonundan atladı. 5. kattan.
0: Geri, üzgünüm. Dinle, gerçekten üzgünüm. Ben dersimi aldım. Lütfen bu saçmalığa bir son verebilir miyiz?
1: Afganistan'dan döndüğümde ben de kendimi öldürmeye çalışmıştım. Senin gibi bir korkak orada bir gün bile geçiremez. Psikolojik olarak zarar görmüşüm. Saçmalık.
0: Geri, hayat çok güzel.
1: Hayır, değil. Şimdi senden istediğim oradan atlaman.
0: Hadi ama geri, bunu kimse yapamaz. Atlamayacağım.
1: Atlamazsan onları öldürür. Bunu yapacağımı biliyorsun. Sen ya da onlar.
0: Tanrı aşkına geri, bunu çözemez miyiz ha? Bak, sana yalvarıyorum, lütfen.
1: Atla!
0: Yapamam.
1: Biliyordum. Biliyordum. Altına edeceğini biliyordum. Sende en ufak bir haysiyet kırıntısı yok. Bu yüzden yalnız gitmeni istemedim. Dylan, it onu.
2: Hayır.
1: İt onu, yoksa 5 yaşındaki bir çocuk
0: geri,
1: ölecek.
0: Geri, seni iğrenç pislik. Umarım ölürsün de sonsuza kadar yanarsın.
1: Son şans Dylan. İt onu.
2: Hayır.
0: Sorun değil, sorun değil. Geri, atlayacağım. Karımı telefona

0: Ne yapıyorsun?
1: Çok üzgünüm tatlım. Seni çok seviyorum. Adrian'a iyi bak. Tamam mı? Başka seçeneğim yok.
2: Hayır, yapma lütfen, yalvarıyorum lütfen.

0: söylesene Dylan. O pislik atladı mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim Dylan. Dinle, seni böyle bir duruma soktuğum için üzgünüm. Gerçi sana iyilik yaptım. O herif sana işkence edecekti. Tıpkı Lorna yaptığı gibi.
1: Karısını ve kızını bırak artık. Çünkü Elvis atladı ve öldü. Artık bırak onları.
0: Elbette. Ben sözümü tutarım. Sadece atladığına dair bir kanıt gerekiyor. Bana yalan söylemezsin.
1: Sana atladı diyorum. Artık bırak onları.

0: nasıl yapabildiniz? Siz yalancı pisliklersiniz. Hepiniz iğrençsiniz. Dylan, beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın.
1: Bekle. Biraz sakin ol, tamam mı? Açıklayabilirim bunu.
0: Elvis'in atlamasını kaydedip paylaşacaktım. Beni tam bir aptal yerine koydunuz.
2: Geri, bu benim suçum, tamam mı? Senden çok özür dilerim.
0: Artık çok
2: üzgünüm.
0: Dişe diş, Elvis.
2: Geri.
0: Artık sevdiğin birini kaybetmek nasıl bir şey anlayacaksın.
3: Polisler hazır. İçeri giriyorlar.
2: Geri, şu anda polisler geliyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen vazgeç. Kes şunu.

0: Bekle. Polis seni telefona istiyor.
1: Evet. Ne? Bu olamaz.
2: Onunla git. Ben stüdyoyu hallederim.

0: Ciddi misin? Bu çok çılgınca bir şey. Buna inanamıyorum.
1: Elvis bu deliği pişman edecek.
2: Bu imkansız.
0: Neler oluyor?
2: Polisler. Evde kimse olmadığını söyledi.
0: Ne?
2: Bütün her yere bakmışlar. Zorla giriş iznine rastlamamışlar. Köpekler yaşıyormuş. Anlamıyorum.
0: Peki ya kızın? Karın?
2: Orada değillermiş. Bilmiyorum. Her yere bakmışlar ama yokmuş.
3: Elvis. Elvis neredesin? Elvis.
4: Döndü. Sesi aç lütfen.

0: cana yakın değil.
1: Belviz, sen benimle oyun oynarsan ben daha iyisini oynarım. Bir adım önündeyim. Seni evinde olduğuma ikna etmiştim, öyle değil mi? Polisler bir hiç uğruna kapınızı kırdı. Hepiniz...
2: Korumayı öldüren o mu?
1: Gösteri asıl şimdi başlıyor. Evet, evinde olduğum konusunda yalan söyledim ama ailenle birlikteyim. Elvis, çık oradan. Elvis, çık oradan. Onu aldattığın için üzülmüş gibi görünmüyor. İşte buna sadakat denir. Onları tam sen evden çıkarken yakaladım. Aa, bu arada Olivia ve Adrian arabaya binmek istemedi ve biraz itişme oldu. Domuz yavrularıyla güreşmek gibiydi. Savaştılar, bağırdılar ama sonunda onları evcilleştirmeyi başardım. Elvis, orada mısın? Elvis, orada kimse var mı? Şaka yapıyor olmalısın, yayında yalnız mıyım yani? Vay be, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi gibi. Ama Elvis, umarım beni hala duyabiliyorsundur. Çünkü Lorne'un anısına, bu gecenin hayatının en güzel gecesi olabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Gördüğün gibi bir oyun yarattım. Bence buna bayılacaksın. Kurallar basit. Kaybedersen bu iki küçük hanımı öldüreceğim.
2: Telefonunu kullan. Polisi arayalım.
1: Elvis, 30'dan geriye doğru sayacağım. Eğer cevap vermezsen gittiğini ve kendi kendime konuştuğumu anlayacağım. Bildiğin gibi ben deli falan değilim. Evet, eğer yayına dönmezsen bu oyun biter. Oyun biterse de bum bum. 30. 29.
3: Geri. Ben Mary. Elvis binadan ayrıldı.
1: Hemen seni şimdi... arayan olmadı Bayan Amerika. Burada Elvis'le oynuyorum. Evli erkeklerle yatan kadınlarla da konuşmam. Elvis ya oradadır ya da değildir. Ha neyse, nerede kalmıştık? 28, 27, 26,
4: bir dakika.
1: 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
3: beni
1: 11,
3: dinle. Mikrofon asansörde.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Buradayım.
1: Tamam Elvis. İşte geri döndün. Tuvalette miydin? Pekala. Neredeydin dostum, söyle.
5: Resepsiyondaydım.
1: Resepsiyon. Girişi temizlemeye vaktim olmadığı için kusura bakma.
5: Peki onu öldürmek zorunda mıydın?
1: Evet, zorundaydım. Çok kaba bir güvenlik görevlisiydi. Cana yakın değildi. Ona eskiden aynı işi yaptığımızı söyledim. Önce kapıyı açmak istemedi ve şükürler olsun ki karını tanıdı. Bizi içeri aldı ama bana rozetini vermek istemedi.
5: Şimdi sıra sende. Neredesin?
1: Sana bir sır vereceğim. Bir şekilde hala sizin evdeyim. Tam olarak yalan söylemiyordum. Evinizdeyim ve sonuçta burası tabii ki sizin ikinci eviniz. Biraz eğleneceğiz. Sevgili dinleyiciler, Elvis'in programındaki son 40 dakikayı dinlemek üzeresiniz. 40 dakika sonra 4 ve 0. Boom!

0: Kapıyı mı patlatacaksın? Neden?
1: Kapıyı mı? Hayır. Programına saygı duyuyorum Elvis ve biraz ışıltıyı hak ediyorum. Sosyal medyana bir baksan iyi olur. Dostum çok heyecanlı. Orduda patlayıcı ve imha uzmanıydım. Havai fişekleri özlüyorum.
2: Her şey patlatacak. Pencereler, kapı, bodrum, garaj. Her yerde kablolu patlayıcılar var.
1: Keşke Lauren bunu görebilseydi. Ha bu arada muhtemelen her şeyi havaya uçurmamı söyler. Oyun oynamayı sevmiyorum. Ama sen bunu asla anlamadın.
0: Çok zahmet etmişsin gibi görünüyor. Bütün bunları nasıl ayarladın?
1: Güven bana, daha iyisini yapabilirdim. Ama zamanım yok. Yine de iş görecektim. Biraz da şansla patlamalar bütün binayı yıkacak.
2: Elvis. Burada ölmek istemiyorum.
0: Eğer ölmek istemiyorsak savaşmalıyız. Bu binada onu yakalayabiliriz. Duydun mu Gary?
1: Haklı Dylan. Gerçekten. Bunun bir oyun olduğunu söyledim ve kurallara uyacağım. Askeri onur kuralları. Bir şansınız var. Beni bulursanız binayı havaya uçurmam ve gitmenize izin veririm. Sadece Elvis'i öldürürüm.
0: O zaman ortaya çık seni. Pislik. Kızlarımı bırak, tamam mı? Onlara ihtiyacın yok. Onlar sana sadece yük. Sadece sen ve ben. Erkek ol. Eğer gerçek bir erkeksen buraya gel. Kozlarımızı paylaşalım, tamam mı? Bitirelim şu işi. Saklanmaç oynamak için çok yaşlıyım.
1: Bitti mi? Anladığını hiç sanmıyorum. Saçma sapan konuşarak vaktini harcamak yerine neden beni bulmaya ve aileni kurtarmaya çalışmıyorsun?
0: Pekala. Bunu zor yoldan yapacağız.

0: Bundan harika bir film çıkabilirdi. Kötü adam binada bir yerde saklanır. İyi adamsa onu arar. Sonra da hepsi havaya uçar ve son. Ne düşünüyorsun?
1: Bence yeniden yazılması gerekiyor. Leş gibi bir senaryo.

0: Neler oluyor? Ne? Tony? Tony? Bu da nedir böyle?
1: Sen onu tanıyor musun?
0: Evet, o Tony. Tam 20 yıldır burada çalışıyor.
2: Siz olduğunuzu bilmiyordum Bay Elvis, üzgünüm.
0: Ne diye onu öyle saldırdın
2: onu
0: ki?
2: Onu tanımıyorum. Hiçbir şey görmedim. Az önce girişteki ölü güvenliği gördüm. Bu yüzden saklandım. Siz içeri girince de ilk gördüğüm adamın üstüne atladım.
1: Ya geri için çalışıyor ve yakalandığı için yalan söylüyorsa?
0: Bu söz konusu bile olamaz. Bu adamı uzun süredir
2: siz
0: tanıyorum.
2: Siz içeri girdiğiniz zaman onun ekibin bir parçası olduğunu düşündüm.
0: Kimin ekibi?
2: O manyak herifin ekibinin. Kadın ve küçük kızla gelen adam var ya. Bay Elvis, hiçbir şey görmedim. Çok karanlıktı, bulanıktı ama şapka taktığını hatırlıyorum. Bir de gözleri. Gözleri unutmam. Bu adam lanet olası bir akıl. Akıl hastanesinden kaçmış olabilir. Tamamen kafayı yemiş yani, tamam mı?
0: Peki neden buradan çıkmadın?
2: Çıktım, bunu denedim. Ben otoparktan geçmeye çalıştım. Ve patlayıcılarla dolu olduğunu gördüm. Bütün kapılar, yani demek istediğim bütün bina patlayıcılarla dolu. Yani bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Neler oluyor Elvis? Hadi ama... Hepimiz ölecek miyiz?
3: İşte buna bayıldım. Ne fiyasko ama. İyi misin Elvis? Küçük Dylan hala tek parça mı? Tony'nin ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Tony dostum, seni hatırlıyorum. Çok iyi bir adam.
0: Görünüşe göre yaklaşıyor. Önceden de buradan geçtin, öyle değil mi?
3: Bekle bir saniye. Tony'nin birden ekibinize katılması hiç adil değil.
2: Şu an kulaklığınıza mı konuşuyor, ne diyor? Söyler misin?
3: Fazladan bir oyuncuya yer yok. Öldür onu. O herifi öldür.
0: Kimseyi öldürmüyorum. Tony bir köşede oturacak ve bir daha tek kelime etmeyecek, tamam mı? Bizimle gelmiyor.
3: Hayır, Tony planımın bir parçası değil. Saat 10'da çıkması gerekiyordu. Hala orada ne işi var ki?
0: Çık buradan, uzaklaş, git, tamam mı?
3: Olmaz, bu iyi değil. Beni kızdırıyor Elvis. Onu orada ne aradığını sor.
0: Tamam. Burada ne aradığını bilmek istiyor. Neden akşam 10'da çıkmadın?
2: Ben mi?
1: Akşam 10'da çıkman gerekiyordu değil mi?
2: Evet.
1: Neden hala buradasın?
3: Bu çok saçma. Cevap vermezse o pisliği öldür.
2: Söyleyeceğim. Vardiyamı bitirdim. İlgilenmem ve bitirmem gereken bazı işler vardı. Ondan önce de ofisi dolaşmak istedim. Ne var ki bunda yani? Hepsi bu işte. Hepsi bu.
0: Yalan söylüyorsun. Senin sorunun ne ha? Hayır, bana burada ne yaptığını söyle hemen.
2: Bak,
0: ne oluyor hemen söyle.
3: İşte şimdi biraz harekete geçtik. Elvis sinirleniyor.
1: Dur. Bilgisayarları çalan kişi. Canlı yayında bahsetmişti.
0: Tony, bizden çalıyor muydun?
2: Gerçekten üzgünüm Elvis. Gerçekten. Karım İspanya'da çok hasta ve... Ve buna ihtiyacım vardı. Para lazımdı yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Onları kuzen Steven'ı satıyor. Ona götürüyorum ve o her seferinde bana para veriyor. Ama aldığım sadece satış ekibinin bilgisayarları. Sizinkilere dokunmayı asla düşünmedim. Yemin ederim ki, yemin ediyorum. Bana inanmalısın.
3: Bunun yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz Elvis, değil mi? Tik tak. Tik tak. Tik tak, zaman azalıyor. Şu lanet hırsızı öldür ve gelip beni bul.
0: Tony, yukarı çıkıp stüdyoda saklan, tamam mı? Bunu sonra hallederiz. Hadi dostum, hadi
2: teşekkür
0: buradan.
2: Teşekkür ederim Elvis. Sana borçluyum.
3: Elvis, ne adam ama gerçek bir kahraman. Ben olsaydım işini bitirirdim ama sen etkileyici birisin dostum. Bu oyunun filminde hangi aktörün seni oynayacağını düşünüyorsun ha? Tom Cruise mu? Joaquin Phoenix'i kendim olarak seçerdim çünkü bu gece bir tür şok geçirdim. Bir sorunum var.

0: aşağılık.
1: Sessizliği severim. Soğuk. Sıcak. Yerinizde olsam oraya girmezdim. Isınıyor. Orası değil. Tamam. Bunun bütün gece sürmemesi gerekiyor. İyi biri olduğum için size özel birinden biraz yardım geliyor. Hadi tatlım, babana bir ipucu ver.
2: Baba, oyuncakların olduğu bir dolaptayım.
1: Aa, bu çok kolay oldu ama.

0: dinleyiciler, sahneyi ben anlatayım. Radyo sunucusu Elvis kanla kaplı peluş bir oyuncak tutuyor ve çaylak dilinde delirmek üzereymiş gibi duruyor. Oturduğum yerden sahnenin tamamını izleyecek kadar şanslıyım.
1: Başından beri bizi izliyor. Aşağılık herifin nerede saklandığını biliyorum. Bodrum'daki kamera odasında.
2: Vakit kazanmak için polisi arayalım.
1: Bunun için zamanımız yok. Bu herif bir kaçık. 30 yıldır onun gibi pisliklerle uğraşıyorum. Söylediğini yapacak bir tip. Onu durduramazsak kızlarımı öldürecek, tamam mı? Polisler buraya gelene kadar lanet olsun. Umutsuz bakar. Önce herkesi, sonra kendini öldürecek.
2: Başka şansımız yok. Bunun sonu iyi olmayacak.
1: Hayır.
0: Elvis, elinde sihirli güçler yok. Mikrofonunu aç.
1: Dinle, benimle gelmek zorunda değilsin ama birlikte olursak daha güvenli olur. Kameraların olmadığı bir yol biliyorum. Onu Bodrum'da gizlice yakalayabiliriz.
0: Elvis, dinleyicilerini düşün biraz. Bak, şu anda canlı yayındayız. Mikrofonunu aç.
1: Tamam, oynayacağım. Bahse girerim, üst katlarda bir yerdesin değil mi?
0: Belki.
1: Tamam, geliyorum manyak herif.

0: Dur biraz, bekle.
1: Tamam, dur. Acele etmeliyiz. Burada kamera yok. Bizi diğer tarafta arayacak ve burada olmadığımızı anlayacak.
2: Hey çocuklar. Sanırım unuttuğunuz bir şey var. Beni bulmanız gerekiyor. Ama hey, biraz heyecana da karşı değilim. Hadi bana bir ipucu ver. Elvis.
1: Hey Gary. Seni bulmaya geliyorum. Seni ruh hastası herif. Şu odada güvenlik kameraları var, orada.
2: Nerede saklanıyorsunuz?

0: Yoksa beynini patlatırım.
1: Kötü sunucu.
0: Seni aşağılık pislik!
2: Kameraları ekleyebilecekken gerçekten orada olacağımı mı düşündün? Bilgisayarlarda ustayımdır. Açıkçası 25 yıllık güvenlik sistemine girmek, kardeşimin şifresini çalmaktan daha kolaydı. Bütün kameralar tabletimin ekranında. Elvis! Uhu! Ah hey, bu arada bir şey değil. Aa, Elvis, uhu! Bu ne nankörlük, bana teşekkür etmen gerekirdi.
0: Niye teşekkür edecekmişim?
2: O pislik Justin'i hiç sevmedin değil mi? Böylece saat 8'deki yerini alabileceksin. Ve daha fazla uykusuz gecen olmayacak. Neden mutlu görünmüyorsun? Hiçbir şey senin için iyi değil, öyle değil mi?
0: Neden bana yerini söylemiyorsun? Böylece gelip sana bizzat teşekkür ederim.
2: Hayır, daha sonra teşekkür edebilirsin.
0: Kes şu saçmalığı artık! Aşağılık herif.
2: Haklısın Elvis, mola zamanı. Biliyor musun, her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şey var. Radyo kralıyla yer değiştirmek acaba nasıl olurdu? Artık güzel bir sesim var.
1: Stüdyoda.
0: Lanet olsun, evet, orada. Yürü.
2: Sevgili dinleyiciler, bu gece yeni bir sunucunuz var ve artık zamanı geldi. Sonuçta sadık biri.
3: Asansörleri kapatmış.
2: Ah Elvis, üzgünüm. Sanırım asansörde bir arıza var. Şans bir türlü yüzüne gülmüyor ha.

0: Lanet olsun. Mary, çocuklar nasılsınız? Her şey yolunda mı?
1: Gerçekten bu ne tür bir işletme böyle? İçeride kimse kalmadı. Neyse ki ben geldim değil mi? Hey, jenerikleri yeniden yapmalıyız. Geri bu gece yayında. Bence başarılı olacağım.
0: Tamam, kafana göre takıl dostum. Geliyorum.
1: Acele etme Elvis. Geç kalma yeter.
2: 13 dakika.

0: Bu dolu.
1: Yapamam. Yapamam.
0: Hey Dylan, topla kendini. Artık vazgeçemezsin. Sana ihtiyacım var evlat.
2: Hemen silahını indir.

0: Memur bey, bir yanlış anlaşılma var.
1: Memur Sam, durum raporu verin.
0: Her şey yolunda. Açıklamak için vaktim yok. Yukarı çıkmam gerek. Orada bir manyak karım ve kızımı zorla yanında
2: sana
0: tutuyor.
2: Sana silahını bırak dedim.
3: O Elvis.
2: Hemen.
3: Bir radyo yıldızı.
0: Her şeyi mahvedeceksiniz memur bey. Gerçekten üzgünüm. Ama gitmeliyim.
2: Kapatma.
4: Merkez, iki kişi var. Biri silahlı. Şu anda radyo binasındayım. Bir de ceset var. Destek istiyorum.
5: Peki tamam, hemen ilgileniyorum.
0: Beni duymadın mı? Neden emniyetteki zeki arkadaşlarından birini aramıyorsun ha?
3: Burada bir deli tarafından saldırıya uğradık.
2: Seninle konuşmuyorum. O silahı hemen bırakacaksın. Geliyorum.
0: Yapma, içeri giremezsin.
2: Hayır, geleceğim. Ve her şey iyi olacak.
0: Hayır, lütfen, lütfen yapma. Hayır, o kapıya dokunma.
2: Hemen o silahı bırak.
3: Elvis! Sana söylediğini yap.
0: Tamam, tamam. Yere bırakıyorum. Kapıdan uzaklaş yoksa hepimiz öleceğiz.
2: Kapı çeneni!
5: Memur Bilen, geri çekilin. Tekrar ediyorum, bu bir emirdir. Tekrar ediyorum. Sakın binaya girmeyin. Destek ekibi 2 dakikaya gelecek. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı. Ne yapmalıyım?
5: Hiçbir şey. Yerinizde kalın. Durum son derece tehlikeli. Ekip geliyor. Özel tim de zaten yolda. Tamam mı?
6: ...2012 burası merkez. 5. caddede bir soygun vakası var. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor. Tamam.

0: yerde kal. Hareket etmeyi bırakın. Hey, sağır mısınız? Size durun dedim.
1: Tamam, tamam. Durduk. Tam buraya oturacağız. Tamam mı?
0: Güzel.
1: Hadi. Lanet olsun.
0: Fareler gibi etrafta koşup durmanızdan ne kadar zevk alsam da dinleyicilerimizin sıkılıp sıkılmadığını çok merak ediyorum. Hadi şimdi bir oyun oynayalım ha? Şimdi sana 10 dakikalık bonus kazanman için bir şans vereceğim. Tek yapmanız gereken kodu çözmek.
1: Neymiş o?
0: Aa, çok basit. Ekibinizde 4 kişi var. Her ne kadar bağlı olsalar da Mary ve Steven yanımda. Bir de sen ve Dylan varsınız. 4 oyuncu 4 şans. Size 3 sayı vereceğim. Doğru sayıyı bulmanız gerekiyor. Eğer yapamazsanız 10 dakika kaybedersiniz ve biriniz disiplin cezası alır.
1: Gary, bu lanet oyunu oynamak istemiyorum.
0: Kapa çeneni ve oyna.
1: Tamam, tamam, sakin ol. Biraz sabret.
0: Mükemmel. Steven'la başlayalım ha? Mikrofona gel Steven. Sayılar şunlar. 1, 2 ve 3. Hangi sırayla denemek istersin?
2: Gelmeyin. Adam delirmiş. Bu bir tuzak. Lanet olası bir tuzak.
0: Çok iyi bir başlangıç yapamadınız. Neyse ki Steven daha fazla saçmalamak için ağzını açamayacak. Ekibinizin ikinci üyesine geçme zamanı geldi. Mary, gel bakalım. Unutmayın, elinizde 3 sayı var. 1, 2 ve 3. Pekala Mary, bunu mahvetmesen iyi olur. Steven bir pislik gibi davranıp takımı tehlikeye attı. İyice düşün Mary.
3: 3, 2, 1...
0: Maalesef Mary.

0: Ama iyi oynadın. İki şans daha. Elvis, sıra sende.
1: 2-3-1.
0: Hayır. Yani 2-3-1 değil. 3-2-1 de değil. Altına yapma Dylan. Matematiksel olarak sadece 4 olası kombinasyon kaldı. Sıra sende. Kaybedersen ne planladığımı söylemeyeceğim. Çünkü size fazla baskı yapmak istemiyorum. Ama eğer o kodu kıramazsan, Mary sana teşekkür etmeyebilir. Evet.
2: 1-3-2.
0: Tebrik ederim. 1-3 ve 2. Doğru. Ekstra kazandınız. Yukarı çıkmak için vaktinizi kullanabilirsiniz. Müzik için sizi bekleyeceğim. Maestro, götür onu.
3: Dur, dur.
1: Vakit yok, gitmeliyiz.
3: Bittim. Nefes nefese çıkarsak hiçbir işe yaramaz. Steven haklı, bu bir tuzak. Merdivenler, koridorlar, geri her şeyi düşünmüştür.
1: Haklısın, aslında ne doğru yürüyeceğiz?
3: En başından resepsiyona gitmeni istedi. Yolda video odasında duracağını biliyordu. Mikrofonda senin yerini alacağını da biliyordu ve seni kandırmaya devam ediyor. Neden?
1: Neden mi? Çünkü eğleniyor. Acı çekmemi istiyor. Çoğu manyakça planlarını gerçekleştiremez ama bu adam, elimizde gerçekten psikopat bir katil var. Seni buna sürüklediğim için üzgünüm evlat ama gitmeliyiz. Bundan başka çaremiz yok.
3: İyi ama ne olacak peki?
1: Bilmiyorum. Merdiven kapısından girmemizi bekleyecek. Sonra da muhtemelen lanet olsun. Farklı bir çözüm bulmalıyız. Dilim gel.

0: Tamam ha. Lanet olsun.
1: Ah, operanın tatlı tınıları asla kimseye zarar vermedi. En sevdiğimiz elbise yetişmek için bir dakikamızı ayırabiliriz değil mi?
0: Olivia ve Adrian'ı hiçbir yerde göremiyorum. Ama Mary'yi bağlamış. Lanet olsun. Tamam. Şimdi muhtemelen bizden... Lanet olsun. Benim hatam. Ona buraya gelmesini ben söyledim. Merdivenlerden çıkmamızı bekliyor. Bu kapıdan koşacağız. Arka taraftan gireceğiz. Üstüne atlayacağız. Ne?
2: Bunu yapabilecek miyiz?
0: Tamam. Dinle. Bak, al bunu, tamam mı? Benden daha fazla ihtiyacın olacak. Bana maket bıçağın var. Sonra ikimiz de, tamam, içeri girip onu kontrol edeceğim. Sen arkadan diğer kapıya koşarsın ve onu bir şekilde indirirsin, tamam mı? Ailemi bulmaya çalışalım, olur mu?
2: Tamam.
0: Tamam. Hazır mısın? Sana bağlayayım.
2: Hazırım.
0: Bir, iki, üç.

0: Oyun bitti Gary. Her şey bitti.
1: Sonunda Yıldız'la şahsen tanışabileceğim.
0: Yemin ederim nerede olduklarını söylemezsen...
1: Ne yapacaksın? Ha? Boğazımı mı keseceksin? Böylece herkes gerçek yüzünü görür ha? Dinleyin bayanlar ve baylar. Elvis canlı yayında birini öldürmek üzere ve ne yazık ki o şanssız kişi benim. Bu da Elvis'in ikinci cinayeti olacak. Önce Lauren'ı öldürdü. Çünkü evet, intihar etmesi senin suçundu. Şimdi de çaresiz erkek arkadaşının peşinde. İyi haber şu ki nihayet bu sıkıcı gösteride iyi bir şeyler oluyor.
0: Dylan, Mary'i çöz. Mary, seni çözdüğü zaman bizi yayından al, tamam mı?
1: Hayır, hayır, bu kötü bir fikir. Bunu yapmak istemezsin.
0: O da ne?
1: Göreceksin. Beni öldürürsen bunu bırakmak zorunda kalırım. Düğme yere düşer ve badabum.
0: Bu nasıl bir ikinci sınıf film saçmalığı?
1: Buraya gelip filmin sonunu mahvetmene izin mi verecektim? Sonunda birinin beni yakalayacağını düşünmüştüm. Bu da Kodes'ten ücretsiz çıkış kartı. Aa, tam zamanında. Oyun henüz bitmemiş olabilir. Yerinde olsam buna bakardım henüz.
0: Mary, hoparlörü al.
2: Alo.
1: İyi günler efendim. Aradığınız için teşekkürler. Nasılsınız?
2: Kendinizi tanıtır mısınız?
1: Doğrusu önce arayanın kendini tanıtmasıdır. Gerçi ben senin kim olduğunu bildiğimi sanıyorum ama... bu arada teşekkür ederim. Harika bir zamanda aradın.
2: Ben Bruce. Özel timden.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Bay Bruce. Ben Gary ve tabii...
0: Kapat çeneni Gary. Bruce, ben Elvis. Stüdyodaki adamı yakaladım ve o şimdiden birkaç kişiyi öldürdü ya da kaçırdı. Karımı ve kızımı bir yere sakladı. Nerede olduklarını bilmiyorum. Şu anda elinde bir cihaz var. Tüm binayı havaya uçuracağını söylüyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bence uyduruyor olabilir.
2: Bunun farkındayız. Özür dileriz. Eşiniz ve kızınızı terasta bulduk.
0: Ne? Onları öldürdün mü? Onları öldürdün mü?
2: Bir sorunumuz var.
1: Orası kesin.
0: Neler oluyor? Ölmüşler mi yani?
2: Hayır. Hayır, yaşıyorlar.
1: Ne? Ben canavar değilim. Şu anda kendi kişiliğini bana yansıtıyorsun.
0: Peki o zaman sorun ne?
2: Tanımlayamadığımız patlayıcılara bağlılar ve... Bomba imha ekibi yolda. Ve bu telefon numarası onlara bantlanmış bir kağıtta yazılıydı.
0: Seni aşağılık pislik...
1: Sen akıllı bir adamsın. Parmağımı kaldırırsam ne olacağını tahmin edersin. Terastaki havai fişekler patlar. O yüzden lütfen sakin ol. Bıçağı bırak ve şuraya otur. Senin için geldim, onlar için değil. Güven bana.
0: Güveneyim mi? Tabii biraz daha güven işine gelirdi.
1: Tamam, iki seçeneğim var. Ya beni öldürürsün Adrian ve Olivia'yı havaya uçururum ya da akıllı olup gidip oraya oturursun.
0: Hayır. Bruce, bu patlayıcılar devre dışı bırakılabilir mi?
2: Bilmiyorum ve dediğim gibi hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir hareket dedektörü var. Hareket ederlerse bence bombayı patlatabilir. Bir de kod 22 için bir dijital tuş takımı. Gary'nin kodu bildiğini düşünüyorum. Gary.
1: Evet, sana o kodu verebilirim. Ama Elvis'e kahrolası bıçağı boğazımdan çekmesini söyle. Çok sivri. Dostum, bunun faydası yok. Bunun seninle bir ilgisi olmadığını anlamadın mı? Bıçakla aynı durum yani. Beni vurursan teras patlar. Sonra otopark, sonra resepsiyon ve her şey. Gösteriyi etkili bitirmek diye buna derim.

0: Bir faydası yok evlat. Bırak onu.
1: Doğru Dylan. Babacığı dinle ve silahını bırak. Aa, kahraman mı olacaksın? Tamam. Bir fikrim var. Neden patlayıcı yelekleri Adrian ve Olivia'dan çıkarıp sana giydirmiyoruz? Onları kurtarabilirsin. Ve böylece adın tarih kitaplarına geçer dostum. Yani şu anda havaya uçma ihtimalin

0: olmaz ama bence buna değer, değil mi?
1: Hey, yelekleri ben giyeyim. İstediğim benim. O lanet patlayıcılarını bırak ben giyeyim. Onların bir suçu yok.
0: Ama bu hiç eğlenceli olmaz Elvis. Hayır, işin eğlenceli kısmı seçim yapma. Yelekleri kime giydireceksin?

0: Evet Alice, bu şeref senin.
1: Bana çıktı.
0: Vay be. Çok klas hareket. Alkışlardım ama her şeyi havaya uçurur. Benimle dalga geçme Elvis. Bize gerçeği söyle.
1: Benim.
0: Bu imkansız. Şans konuştu. Dylan kazanan ve bu gecenin kahramanı sensin. Şimdi o silahı bana verir misin? Memur Bruce, hala orada mısın? Şimdi sana iki yeleğin devre dışı bırakma kodlarını vereceğim. Onları çok dikkatli bir şekilde getireceksin çünkü çok hassaslar. Unutma, bu fünyeyi düşürürsem diğer tüm bombalar patlar.
2: Tamam, yeri dinliyorum.
0: Olivia için 06, 08, 77 ve Yıldız. Adrian için 04, 04, 7, 8.
2: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Hayır, dur, lanet olsun. Aa, tam tersiydi. 040478 Olivia, 060677 Adrian.
2: Emin misin?
0: Evet, eminim. Sanırım öğrenmek üzereyiz.

0: paketler devre dışı bırakıldı.
1: Ne rahatlama mı? Dürüst olmak gerekirse kodlardan pek emin değildim. İşe yaramasına sevindim.
0: Her şey yolunda. Olivia ve Adrian güvende. İkisini de şimdi tahliye ediyoruz.
1: Tamam Bruce, acele et. Elime kramp girmeye başladı. Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Niçin? Seni öldüreceğimi biliyorsun değil mi?
2: Ailemi bıraktığın için.
3: Geri, hepimiz talihsizliğini anlıyoruz. Ama kimseyi öldürmek zorunda değilsin. Bu gece bunu sadece Lauren yüzünden yapıyorsun. Hepimiz neler hissettiğini anlıyoruz. Eğer Elvis hayatta kalacaksa bununla kendi yüzleşmek zorunda. Dahası bu gece ölen herkesten sadece o sorumlu olacak. Sence de öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Suçlu olan tek kişi o.
3: Eğer bizi bırakırsan sadece acını ve merhametini hatırlayacağız. Ordu'da neler yaşadığını herkes anlayacak. Halk senin yanında olacak. Ama onu öldürürsen bu her şeyi bitirecek. Lauren şu anda burada olsaydı sana çok iyi gittiğini söylerdi. Elvis bana da oyun oynadı burada çalıştığımdan beri. Bana da kötü şakalar yaptı oldu. Lauren'ın ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Gerçekten bize mesajını verdi. Yarın artık Elvis'in bir programı olmayacak. Ama buraya kadar durma vakti, tamam mı? Sorun yok Geri.
0: Yukarıda kapıdayım. Yalnızım.
1: Tamam, içeri gir Bruce, ama sakın bir şeye kalkışma, yoksa her şey cehenneme döner.
3: Geri sakin ol lütfen.
1: Kes sesini artık. Hepsi boş laftı, beni yönlendiriyorsun.
3: Hayır.
1: Değil mi?
3: Şşş.
4: Geri. Gördün mü? Buradayım. Silahlı değilim. Her şey yolunda.
1: Dylan'ın giyinmesine yardımcı ol, sanırım hava soğuk.
4: Tamam. Pekala. Kusura bakma evlat. Her şey yoluna girecek.
1: Acele et Bruce. Şimdi bir numaralı yelek için 04 04 78'i gir.

0: 2 numaralı yelek. 06 08 77.
1: Tamam geri. Binanın etrafı sarıldı. Hepimiz iyi bitmiştik.

0: etmesini istiyoruz. Sana bir anlaşma teklif edeceğim.
1: Çok sıkıcı. Tanrım, bunun nasıl biteceğini bilmiyorum çocuklar. Ama iyi görünmüyor değil mi? Hiç iyi görünmüyor. Biliyor musunuz? Boş ver. Dinleyicileri bu bitmeyen gösteriden kurtaralım. Elvis, dünyanın en kötü radyo sunucusu olduğunu söyleyelim mi? Bunu havai fişeklerle kutlayalım.

0: Harikaydı.
1: Harikaydı bu.
2: Harikasın.
1: Bence biz
2: gerçekten
1: bu gösteriyle harikaydı. Tarihteki en büyük eşek şakasını yaptık. Sevgili seyirciler, tebrikler. Sizi korkuttuysak özür dileriz.
3: Teşekkürler.
1: Ama bütün her şey sadece bir aldatmacadan ibaretti.
3: Evet.
1: Sizinle dalga geçiyorduk. Doğru. Bir avuç düzenbazın oyununa geldiniz. Hayranlarının onu en başından beri tanıdığına eminim. Gary. Evet. Sesini duyduğunuz Gary, James Steele tarafından oynandı. Yeni anlaşmasını George Bezos'la yaptı. Evet. Ne oyuncu ama. Performansı gerçekten harikaydı. O kadar iyiydi ki. Tamamen inandım. Kafayı sıyırdığını düşündüm.
3: Nasılsınız çocuklar? Çılgın bir yolculuktu ve biliyorsunuz ki tüm videoları yarın sosyal medya hesabımda bulabileceksiniz. Evet, doğru. Hepsini kayda aldık. Ve ayrıca bu şakayı yaptığımız güzel dostuma da bir selam vermek istiyorum. Evet, karşınızda Dylan.
1: Dylan, evet. Harika. Dylan, Olivia buraya gel hemen. Buraya gel.
2: Pekala, her şey inanılmazdı. Aman tanrım.
1: Asıl adı Carol Barris ve çok yetenekli bir oyuncu. İnanın bana, sadece Olivia'yı değil aynı zamanda Adrian'ı da o seslendirdi.
2: Babacığım, lütfen beni kurtar.
1: Ayrıca Richard Anderson'a da büyük bir alkış lütfen. Ya, bizim için özel tim görevlisini oynadı.
4: Doğrusu gerçekten çok korktum.
1: Ve elbette önceden Los Angeles ve Pasadena polisini uyardık. Yani polislerimizle bir anlaşma yaptık. Bu yüzden hiçbir polisin zarar görmediğini ya da olduklarından daha kötü görünmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada bilginiz olsun, Mary ve ben aslında yatmıyoruz. Şimdilik diyelim.
2: Bir kuralım var, 80 yaşından büyükler olmaz.
1: Evet, yaşlılığın sana bulaşmasını istemezsin. Bir de ölümden dönen Justin var.
5: Hey!
3: Evet.
5: Ben artık yaşayan biriyim.
1: Evet. Haklısın, çok küçültücü bir şey.
5: Ölümün hoşuna gittiğini biliyorum.
1: Evet, sağlıklı olmanı istiyorum ama seni seviyorum dostum, seni seviyorum. Ama bana küfrettin. Ne demek istedin?
5: Ciddiydim.
1: Ama biraz incindim.
5: Büyük hayranınım, bunu biliyorsun. Bunun bir parçası olmaktan gurur duydum.
1: Teşekkür ederim. Ne yalaka ama.
6: Bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Bir şey söylemek istiyorum. Ben zavallı Dylan'a saldırdığım için özür dilemek istiyorum.
1: Evet, tamam. Dostum, aklından ne geçiyordu? Ödümü kopardın, bana saldırman gerekiyordu.
6: İkinizi karıştırdım. Yani çok
1: evet, çok heyecanlıydın.
6: Çok özür dilerim.
1: Evet,
6: çok
1: bu Tony. Tony tarafından canlandırıldı.
3: Tebrikler dostum.
6: Evet.
1: Gerçekten etkileyici bir performanstı.
3: Tony yıllardır benimle çalışan çılgın oyunculardan biri. Elvis bu hayatımın en iyi gösterisiydi. Teşekkürler.
1: Dylan, seni güzel karşılayacağımıza söz vermiştik ve bence tam da bunu yaptık, öyle değil mi? Ama asıl sorun, bütün bunlardan sonra yarın seni bir kez daha stüdyoda görecek miyiz? Yoksa hayatın boyunca bizden nefret mi edeceksin?

0: Hadi ama lütfen.
1: Lütfen
0: hepsi şakaydı
1: yapma.
0: Anlamadın mı?
1: Dylan.
0: Ah.
1: Hadi
0: sanırım
1: ama.
0: Sanırım çok ileri gittik.
1: Dylan.
0: Evet. Hadi ama Dylan.
1: Hadi ama.
0: Yapma. Aa, inanamıyorum.
1: Dostum.
0: Gel buraya. Yapma şunu Dylan. Hadi ama.
1: Hadi.

0: dostum. Dylan. Dylan. Canlı yayındayız dostum. Lütfen bize ne düşündüğünü söyle. Yani seninle ilgili çok çalıştık evlat. Hadi ama.
1: Evet, sanırım fazla abarttık ha. Evet, ağır geldi.
0: Hey, lütfen mikrofon. Yapma Dylan, lütfen bize kızma böyle. Tamam mı? Hadi dinleyicilere bir şeyler söyle.
2: Hadi ama dostum.
0: Hadi, bu senin anın. Hadi, hadi.
3: Hey.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi ama.
1: Hadi lütfen. Dylan.
0: Hadi cesur ol biraz. Bu yıl hepimiz birden fazla şakalandık. Hadi lütfen.
1: Dur. Aman
3: Tanrım. Dylan.
1: Olamaz.
3: 911'i arayın.
1: Aman lanet olsun.
3: Ay lanet olsun.
1: Olamaz.

0: Cesedi alıyoruz efendim. İfade için size ihtiyacımız olacak. Lütfen evinize gidin. Sizi mutlaka arayacağız.
1: Bak, dışarıda onlarca gazeteci var. Arkadan çıksan iyi olur. Olivia ve Adrian'ın yanına git.

0: Seni o kadar çok uyardım ki. Çok fazla olduğunu söylemiştim. Onu sen öldürdün Elvis. Bu senin hatan. Bunu sen yaptın. O daha çocuktu. Yıllardır şakalarına bir sınır koymanı söylüyorum ama hayır. Senin için asla yeterli olamadı bu. Biliyordum sonunun çok kötü olacağını biliyordum. Kovmak zorunda bile değilim. Çünkü artık kariyerin bitti.
1: Merve. Bittim ben. Bir daha asla mikrofon başına geçmem.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Eve.
0: Hayır, buraya gel. Gel, buraya gel. Her yerde muhabir var. Kan emiciler, arabanın yanında bekliyorlar. Gel hadi, gel. Lanet olsun Elvis. Medya sana yüz çevirecek. Ve ailen de. Seni bırakırlarsa hiç şaşırmam. Muhtemelen hizmet süresi alacaksın. İyi bir avukat ihtiyacın var. Tamam, artık sakinleşmeliyim. Max, lütfen radyoyu aç.
2: Şimdi bir son dakika haberi sevgili dinleyiciler. Öğrendiğimiz kadarıyla burada bir radyo stüdyosunda gece boyunca bir şey yok.
0: Burada kal.
2: Daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz ama radyo yıldızı Elvis Cullen'in şu anda ortada olmadığı
0: söylenir. Bununla yüzleş.
2: Kendisi için çok önemli bir mesajımız var. Elvis, doğum günün kutlu olsun.
3: Mutlu yıllar sana. Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun.
0: Mutlu yıllar tatlım.
1: Bu... Bu da... Sizi... Pislikler.
4: Aman tanrım.
1: Lanet olsun.

0: Hemen.
1: Sen buraya gel. Yaşadığın için çok mutluyum gerçekten.
2: Asıl
1: gerçekten.
2: Adım Max. Attan düşmeler, araba dublörlüğü ve merdivenler. Bunu dublörlüğe giriş sayabiliriz. Ha. Bir de bazı ekstralar olur. Tony ile olan kavga gibi.
1: Sen.
3: Mary yeni çaylağı tuzağa düşürmeni söyleyince James'i aradım ve harika bir mutlu son bulduk işte. Harika.
4: Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.
5: Mutlu yıllar adamım.
1: Bunu beklemiyordum işte.
5: Yüzün aslında bir görmeliydin. Mahvolmuştun.
2: Hadi gülümse Elvis, çünkü 2 dakikaya bu görüntü internette olacak.
1: Evet. Beni kandırdınız. Hepiniz bu suça ortaksınız. Gözünüz açık uyuyun çünkü intikamım acı olacak. Tamam mı? Bunu
2: sanırım
1: unutmayın.
2: Artık
1: evet.
2: Yatma vakti geldi.
1: Evet.
2: Son sözü sen söyle o zaman. Ne diyeceksin?
1: Tamam, son söz bende. Tamam da. Yarın görüşürüz. İşler sarpa saracak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bilindiği üzere ben pek çok şeyim. Bir sanat simsarıyım. Başarılı bir eskrimciyim. Pek çok silahı ustaca kullanırım. Beni tanıyan herkes beni sever ve bana saygı duyar. Birazcık. Ama her zaman bir şeylerin eksik kaldığını, kişisel yapbozumun son parçasının kayıp olduğunu hissettim. Cüretkar ve özgün bir şeye ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Tanrıların bile hayranlık duydukları bu sanat eserinin adı Lord Charlie Mordecai'dir. Ve bu gördüğünüz küçük ve minik sihir benim bıyığım. Anlıyorum. Artık işimize dönelim mi? Ne dersin Feng? Zahmet olmazsa. Bul demiştin. Ben de buldum. Qianlong vazosu. Çok ama çok enderdi.
1: Düşük ateş fırınında mı sırlanmış?
0: Yangzi seramikleri düşük ateş fırınında sırlanmazlar. Bunu zaten biliyorsun. Beni sınıyorsun. Ah, çok özür dilerim sivrisinek. Görüyor musun? Vazoyu bir test etsene. 2 milyon sterline bunun kelepir olduğunu kabul edeceğinden emin.
1: 5 parasız olduğunu herkes biliyor. 1 milyonu kabul edeceksin.
0: Tanrım, büyük bir sinekti değil mi? Öyle olsun Feng. 1 milyon sterlin. Eminim sen de bu parayı yanında getirmişsindir.
1: Sanırım para bende kalacak. Vazo da tabii.
0: Anlayamadım.
1: Geçen seferki işimizde beni kazıkladın.
0: Öyle bir şey yapmadım.
1: O duvar halısına 3 milyon ödedim ve sonra sadece 1 milyon ettiğini öğrendim. Sen beni kazıkladın. Ben de seni kazıklıyorum.
0: Şimdi bana bak Feng. Şişko, Şişko Feng. Ben bir sanat simsarıyım, şarlatan değilim. Sahtekar, düzenbaz, belki biraz da haylaz sayılabilirim ama asla ben bir şarlatan değilim.
2: Yeter.
1: Bana borçlusun. Bence bir parmak yeterli olur. Haksız mıyım?
0: Hayır. Çok!
3: Yerinde olsam buna kalkışmazdım.
0: Ya! Çok iyi Tanrı aşkına. Hangi cehennemde kaldın?
3: Her zamanki gibi arkanızdayım efendim.

0: sana jockey.
1: Benim için ayrıcalık efendim.
2: Jock yanıyorsun.
0: Bence buradaki işimiz sona erdi.
1: Gitme zamanı efendim.
3: Hong Kong.
4: Job, mali durumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Özetle hepsi borçla ilgili. Büyük, ezici bir borç. Hemen kendisi de mali sorunlar yaşayan sevgili karım Joanna'nın değerli mallarımdan bazılarını satmak için geldiği Mordecai Malikanesi'ne geri döndük. Atlı tablom bile satılacaklar listesindeydi. Ama yeni bıyığımın onu neşelendirmesini umuyordum.
5: Hayatım, ah Tanrım, seni o kadar özledim ki.
4: Joanna,
5: çok
4: en
5: sıkıcıydı.
4: Büyük aşkım.
5: Yolculuk da korkunçtu.
4: Gözümün bebeği.
5: Yanımda olmanı o kadar istedim ki. Hayal etsene. İkimiz o buz gibi şehirde birlikte, bizi sıcak tutacak ihtirasımızdan başka nedir bu?
4: Sadece yokluğunda uyduruverdiğim bir şey hayatım. Yanılmıyorsam Maggie Thatcher söylemişti. Bıyıksız bir erkeği öpmek, yumurtayı tuzsuz yemeye benzermiş.
5: O şeyi bana doğrultma.
1: Söylemiştim.
4: Bıyığı uzatmak için büyük bir çaba harcadığımı bilmeni isterim ama. Erkeğin dudağının üstü onun hükümdarlığındaki bir ülkedir.
5: Kesmek için 5 dakikan
4: var. Önceki bütün Mordecai erkekleri aynı bıyığa sahipti. Niye ben bırakamıyorum ki? Ama o kadar sevdim ki iyice uzayıp asıl görkemine kavuştuğunu görmeye kararlıyım.
5: Yani bu daha da mı uzayacak?
4: Biraz olgunlaşacağı doğru, evet.
5: Hayatım... Hmm. Gerçekten kesmeyecek misin?
4: Hayır. Kesemem ördeğim. Şu halinde olmaz ki. Tam uzamadı bile. O henüz bir bebek.
5: Job.
1: Evet hanımefendi.
5: Lütfen Bay Mordecai için konuk yatak odasını hazırlar mısın?
1: Hazırladım bile hanımefendi.
5: Ve bu akşam yemeğimi aşağıda yemeyeceğim. Yemeğimi tepsiyle odama getir lütfen.
1: Anlaşıldı hanımefendi.
5: Jock'un iflasın sınırında olduğumuzu bildiğini tahmin edebiliyorum. Peki sen bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
4: Doğru. Şimdi, evet. Bu çok şey...
5: Yapacağımız ilk şey bu Sheridan'ı satmak olacak.
4: Benim tatlı aşk yaratığım, ay sonuna kadar gerekli parayı bulabileceğimizden eminim. Bugün ayın kaçı? 5'i mi?
1: 26'sı efendim.
4: Tamam, geriye tam
1: 4
4: 6...
1: gün kalıyor.
5: Jock, lütfen Sheridan'ı sabah Londra'ya götür. Onu sonbahar ustalar müzayedesine sokuyorum.
1: Anlaşıldı hanımefendi.
4: Hadi ama o kadar aceleci davranmayalım istersen.
5: Merhaba Popper.
4: Her sıkıştığımızda aile yadigarlarını satmaya başlayamayız ki. Korkarım bunu yapmana izin vermeyeceğim hayatım.
5: Anlayamadım.
4: Senin izninle elbette. Lanet olsun. İşte orada. Yola gelecek Jock, er ya da geç.
1: Cazibenize karşı koyamayacak efendim.
4: Jock'la ilgili ek bir bilgi. Kendisi benim uşağım ve haydutum olması dışında ayrıca kıskançlık uyandırıcı derecede aktif bir özel hayata da sahiptir. Bu bazen sorun yaratabiliyor tabii. Kısa bir süre önce varlıklı bir Hindi çiftçisine yaptığımız bir tablo satışının ardından... Bu da neydi?
1: Başınıza in efendim.
4: Yine ne yaptın sen? İleri, çok ileri. Ateş etme çiftçi.
6: Baba, ne yaptığını sanıyorsun sen? Jock, benim etle Jock. Kendi dairem var.
4: Tanrı aşkına, çiftçinin kızıyla mı?
1: Onunla sadece bir defa birlikte oldum.
4: Ne zaman vakit bulabildin?
1: Özür dilerim, 2 defa.
4: Sevgili tatlı budala Jock. Herkesin bir Jock'u olmalı, haksız mıyım?
3: Londra,

0: Frankfurt. Bu arada çok uzak olmayan bir yerde sanat dünyasının gelmiş geçmiş en büyük gizemlerinden biriyle ve bir de ölü bir kadınla yollarımız kesişmek üzereydi.
1: ...12'den. Bayan Brown'un... ...her şey yolunda mı?

0: Bandın arkasına geç. Affedersin. Burası bir olay yeri. Merhaba. Kim bu adam?
1: Sen ve adamların her yeri dağıtıp kanıtları yok etmekte harika bir iş çıkardınız. Hizmetlerinize daha fazla ihtiyacımız olmayacak.
0: Özür dilerim müfettiş Martland. Özür dilerim efendim. Bilmiyordum
2: ekipler
0: efendim.
2: Ekipler 4, 5 ve 6 olay yerine ulaşmak üzere. İtfaiye ve ambulans
0: tüm Thames Vadisi polis memurları yeniden araçlarına dönsünler lütfen. Bir yetki alanı değişikliği oldu.
2: Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bilgisi veriliyor. Bunu onaylamanız gerekiyor. 42 merkez.
3: Tablo şu anda her yerde olay olabilir efendim.
1: Evet bence de olabilir.
3: Onu çağırmamızın gerekeceğini biliyorsunuz değil mi efendim?
1: Hayır bunu bilmiyorum Morris.
3: Sanat dünyasının kirli yönünü ondan iyi bilen yok
1: o zaten
3: efendim.
1: Kirli dünyanın kendisi. Neden bir tablo olması gerekiyordu ki?
4: Müfettiş Alistair Martland, MI5. Martland'la Oxford'da tanıştı. Arada sırada ona sanat eserleri koleksiyonculuğunun karanlık yüzü konusunda kayıt dışı yardımlarda bulunur. Ve karşılığında o da işimi yaparken beni rahat bırakır. Ayrıca karıma umutsuzca aşık. Aslında çok sinir bozucu. Ne var?
5: Müfettiş Martland efendim.
4: İyi de ne istiyormuş? Ona evliliğim riskli değilken aramasını söyle.
5: Hayır, kendisi burada efendim.
4: Burada mı? Ah, tamam. İçeri gönder.
1: Kalkmana gerek yok.
4: Kalkmayacaktım ki. Üst taraftaki raflara dikkat et. İçinde su var. Tepsideki daha cazip şişeleri görmezden gelerek alttaki büyük sürahiye uzandı ve kendine olduğunu sandığı şeyden büyük bir miktarda doldurdu. Mordecai için 1 puan. Çünkü içine inanılmaz berbatlıkla bir tadı olan zayıf bir porto koymuştu.
1: Oh, mükemmel.
4: 2-0.
1: Bunun yanında peynir iyi giderdi.
4: Ona özel peynirimizden getir Joe.

0: Dudağının üstündeki o iğrenç şey de ne öyle?
1: Sebebi ziyaretin nedir?
0: Majestelerinin hükümetine yaklaşık olarak 8 milyon sterlin borcun var eski dostum.
1: Majestelerinin kasasında o kadar derine indiğinden haberim yoktu.
2: Hayır. Bu doğal değil.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Sanırım bu kadının kayropraktöre ihtiyacı var.
0: Bronwyn Falworth'ı Oxford resim restorasyonu uzmanı tanıyor muydun?
1: Çok az. Bir keresinde hiç unutmuyorum, istemsiz olarak olduğunu umduğum bir şekilde öyle korkutucu bir güç ve sesle gaz çıkarmıştı ki inan bana dostum. İç çamaşırını kirlettiğinden çok korkmuştum.
2: Peynir?
0: Teşekkür ederim. Üç ay önce küçük bir İspanyol müzesi temizlenmesi için ona bir Goya gönderdi. Dün gece öldürüldü ve tablo kayboldu.

0: Özellikle kendisi için çok üzücü bir haber. Ama bunun benimle ne ilgisi var?
1: Yani eğer benim adamlarım soru sormaya başlarsa Goya iz bırakmadan ortadan kaybolacaktır. Ama sen bir çalıntı sanat eseri simsarı olarak evet bu işi soruşturabilirsin.
0: MI5 vasat bir Goya'nın çalınmasıyla neden ilgileniyor olabilir?
1: Emil Strago. Kökten dinci, devrimci. Suriye'de eğitilmiş, Senegal'de savaşmış. Bir özel harp uzmanı, dünyanın her yerinde çok sayıda terör saldırısıyla bağlantısı var.
0: Tamam, hoş biri değil. Ne olmuş ona?
1: Ülkeye giriş amacının sadece o tabloyu bulmak olduğuna inanıyoruz.
0: Neden?
1: Sebebini bilmiyoruz. Ama Strago'nun bağlantısı varsa evet bunun ciddi bir ulusal güvenlik konusu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ve tabloyu ondan önce bulmamı istiyorsun.
1: Kesinlikle. Geçen yıllarda pek çok suçuna göz yumdum Charlie. Ama artık bütün kredini tükettin. Bu tabloyu bulmama yardım et, yoksa yargıcın bu dosyayı açıp seni sırayla her birinden yargılamasını sağlarım.
0: Bu pek yakışık almayan kaçamaklarımın bir listesiydi. İri bir galli kadın bir barmen kadar şişmandı. Sopayı kullanmayı bildiğinden şüphe yok ama ucundan sallandıracağın havuca ne oldu? Yani benim çıkarım ne diyorum?
1: Tanrı aşkına be adam. Burada insanların hayatını tehdit eden kana susamış bir radikalden bahsediyoruz. Bunu benim için yapamıyorsan kraliçen ve ülken için yap.
0: Hayır. Tamam, kraliçe ülke, seyahat ve geçim artı genel masraflar için.
2: %10 efendim.
0: Ve aracılık olarak sigorta parasının %10'u.
1: Anlaştık. Bu arada ben peynir istemiştim. Biyolojik bir savaş silahı değil.
0: Bir gol de Martland'dan. Martland, Strago hakkında bana başka ne anlatabilirsin?
1: Evet, kendisi renk körü ve kajuya alerjisi var.
0: Güzel. Kraliyet ailesi ve krallıktaki bütün kajular rahat uyuyabilir.
1: Joanna, çok güzelsin.
3: Alistair.
0: Gerçekten de çok güzelsin hayatım. Kesinlikle çarpıcısın.
3: Seni sesinden tanıdım.
1: Göz kamaştırıcı.
0: Martland ve Joanna okulda tanışmışlardı. 3 yıl kuru yaptıktan sonra sonunda ona açılmak için cesaretini toplamıştı. Zahmet olmazsa kapıyı kapatabilir misin lütfen?
1: Elbette, hemen kapıyorum. Pardon.
4: Şu kayıp Goya hikayesi nedir?
3: Sorun bu ev. O kadar büyük ki her söylediğin şey eko yapıyor.
0: Korkarım bu gizli bilgi, biliyorsun, devlet sırları gibi şeyler.
3: Kocam o korkunç boyayı bırakarak gençliğine yeniden kavuşmaya çalışıyor. Ona o gemiyi çoktan kaçırdığını söyler misin?
0: Benden önceki bütün Mordecai erkeklerinin bıyığı vardı. Ve haberin olsun, bazı kadınlar bu bıyığı çok çekici buluyorlar.
3: Kim tam olarak?
0: Belirli biri yok elbette. Bunlar mecazi kadınlar. Evet, kadınlar mecazi olarak. Genelde. Anlarsın yani.
3: Eğer yüzündeki o pisliği başka bir kadını memnun etmek için bıraktıysan onu öldürürüm. Alistair, çok sevindim. Yine gel, olur mu? Kafası biraz çalışan biriyle sohbet etmek güzel olur.
1: Büyük bir zevkle. Evlilik zırhınızda küçük bir çatlak mı seziyorum?
0: Küçük bir anlaşmazlık, başka bir şey.
1: Sahi mi? Bana o kadar küçük görünmedi.
0: Karımın bir şeylere belirli şekilde bakmayı öğrenmesi gerek, o kadar.
1: Evet, sana bol şans. Bağlantılarını kullanarak Goya ile ilgili bir şeyler bulmaya çalış. Yarın Londra'da buluşuruz.
0: Elbette.
1: Tamam mı?
0: Elbette.
5: Tablo oradaydı, elimdeydi. Biri geldiğimi öğrenmiş olmalı.
6: Evet, onu oradan aldım.
5: Milton Kemp mi? Amerikalı mı? Öyleyse onun simsarı olmalı. Kemp'in simsarı adını... Mordecai.
0: Joanna, hayatım, ben, sevgilim, benim tek gerçek aşkım. Aşk yaratığım, benim ahlaksız yatak canavarım. Nasıl bir canavarın saldırısına uğrayacağından haberin bile yok. Joanna, orada mısın hayatım? Benim Charlie.

0: Kocan.
1: Ne var?
0: Sevgili Neşe kaynağım, kendi özel Arap şeyhin çadırına girmek için senden izin istiyor. Seni ateş gibi yanan çöle götürmeye ve tropik gökyüzündeki yıldızların altında sana sahip olmaya geldim. Deveyi yatırma zamanı geldi artık, tamam mı?
1: Şeyhim, bu yüzündeki o korkunç bıyığı aforoz ettiğin anlamına mı geliyor?
0: Kırpacağım onu. Hayatım, kısa süre sonra çok tehlikeli bir maceraya çıkacağım ve bu sefer geri dönemeyebilirim. Bu gibi durumlarda biliyorsun, uygun bir vedalaşma bir gelenektir. Hızlıca bir araya gelme diyelim. Bismarck'ın batışı kadar kısa. Ve bu arada bahsettiğimi bilmiyorum. Bu bir ulusal güvenlik konusu hayatım.
1: Biliyorsun bu durum benim için de zor. O şey aramıza giriyor.
0: Biliyorum hayatım. Ona çok bağlandım.
1: Neden bizi iflas etmekten kurtarmaya bağlanmıyorsun? Senin için halletmemi ister misin?
0: Sanırım hayır. Sen bunun için kafanı yorma. Her şey kontrolüm altında. Sıkı sıkıya. Aşkım, beni öldürüyorsun.
1: Yüzünde
0: lütfen.
1: Anlarsın ya, şey varmış gibi duruyorsun.
0: Ha, üstündeki kıllardan bahsediyorsun değil mi? Bu görüntüyü aklımdan silemeyeceğim.
1: Aa, Charlie.
0: Ancak şimdi sen bahsedince gözümün önünden bir türlü gitmiyor işte.
1: Aa, git o şeyle kendine bir yastık doldur. Bıyıkla demek istedim.
2: Bu sefer kaçabileceğini sanmıyorum. İşte geliyor.
0: Çok iyi. Ya aramızdaki küçük bir anlaşmazlık değilse? Ya bu gerçekten bir ayrılığın başlangıcıysa?
3: Bu korkunç olur.
4: Jock. Yatağa geliyor musun?
3: Evet, bir dakika sonra.
4: Merhaba.
0: Merhaba. Ben burada yalnız yatıyorum. Kendimi nasıl hissettiğimi sanıyorsun?
3: Bilmiyorum efendim.
0: Lanet olsun, kararlıyım. Evet, ihtiyacımız olan paraysa o zaman para bulacağım.
4: Jock.
3: Beni çağırıyor.
0: Yarın şu kaba Amerikalı Milton Cramp'e Rolls Royce'u satacağız. Ve yapacağım son şey bile olsa o tabloyu bulacağız.
3: Tamam, yarın sabah Spinoza'yı ararım.
0: Evet, ara onu.
3: İyi geceler efendim.
0: Jock.
3: Evet efendim.
0: Sence her şey yoluna girer mi?
3: Bilmiyorum efendim.
0: İlk olarak rakip bir sanat simsarı ve Goya uzmanı olan Sir Graham Archer'ı görmeye gittim. Kendisi Kensington'daki Sedgwick Müzayede Evi'nin müdavimlerindendir. Bir saat sonra Spinoza'nın yerinde buluşalım.
3: Anlaşıldı efendim.
0: Sir Graham yıllardır İngiltere'nin en kaba adamıydı. Son günlerde en kötüsü olarak da büyük ilerleme kaydetmeye başladı.
5: Dudağının üstünde bir şey kıvrılıp ölmüş gibi duruyorsun. Umarım bir uçuk değildir.
0: Merhaba Sir Graham, seni yaşlı tilki. Oo, göbeğindeki mi saklıyorsun?
5: Sheridan'ını gelecek haftaki satışa koyduğunu gördüm. Paraya mı sıkıştın eski dostum?
0: Hayır. Sadece belirli parçaları elden çıkarıyorum. Şu Brown'un işine sen ne diyorsun?
5: Ne korkunç bir olay. İyi bir restorasyon uzmanı her zaman büyük kayıptır. Yaşlı kadın kapısına kilit takmalıymış.
0: Onu sık kullanıyordun.

0: değil mi?
1: Pek sayılmaz. Son 3 aydır yeni iş kabul etmiyordu.
0: Temizliğini yaptığı şu Goya. Basit bir işmiş, değil mi?
1: İspanyol tablolarında bulunan toz ve kir. Neden bu kadar zamanını aldı bilmiyorum. Sormamın sakıncası yoksa ilginin sebebi ne?
0: Meraklı bir müşteri araştırmamı istedi. Bir ara yine atışa gitmeliyiz. Jock tamamen iyileşti.
1: Dur biraz. Yasal bir müzeye ait bir Goya ile ilgileniyor olmanın bir tek sebebi olabilir. O da işin içinde biraz para olması.
0: Yanılıyorsunuz bayım. Bu işin içinde çok büyük miktarda para var.
1: Doymak bilmezliğine her zaman hayran olmuşumdur.
0: Sir Graham, kabalığımın kusuruna bakmayın ama şu çıkıntınızı biraz kuzey yönüne çevirmeniz mümkün olabilir mi acaba?
1: Peki müşteri kim?
2: Çok üzgünüm, gizlilik yemini ettim. Belki merdivenlerden inmek sağlığıma iyi gelebilir. Evet.
1: Demek o tür bir Goya'ymış.
3: Romanov.
1: Dobra Yotram. Uzun zamandır aradığın şu Goya tablosu yeniden piyasaya çıkmış olabilir.
3: O tabloyu istiyorum.
4: Joanna.
5: Alistair.
4: Aramana çok sevindim.
5: Her zamankinden söyledim, doğru değil mi?
4: Hatırlıyorsun. Teşekkür ederim.
5: Tanrım, ne kadar düşüncesizim. Görevdesin.
4: Ve soruşturmadan sorumlu olan müfettiş benim. Bu zevki neye borçluyum?
5: Sadece bu civardan geçerken uğrayayım ve siz ajanların dünyayı nasıl yönettiğinizi görün dedim.
4: Keşke öyle olsa. Elbette bu çok önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Her zaman bundan ve öğleden sonra kaçamaklarından ibaret değil.
5: Bu bir kaçamak mı?
4: Hayır, ben sadece...
5: Elbette öyledir.
4: Evde işler nasıl?
5: Damarıma bastın. Hissettin Alistair. Her zaman duyarlı olan sendin.
4: Ne de olsa zor bir adam.
5: Bir canavar.
4: Aslında aklı evvel.
5: Belki de onu aldatmalıyım. Komik olmaz mıydı?
4: Hem de çok.
5: Sence sır olarak saklayabilir miyim?
4: Evet.
5: Ama o zaman neye faydası var? Söyler misin şu anda kocamla neyin üstünde çalışıyorsunuz?
4: Özetle kötü bir adam istediğim şeyi istiyor ve onu durdurmaya çalışıyorum.
5: Peki kayıp bir Goya'nın ulusal güvenlikle ne ilgisi var? Özetle tabii.
4: Joanna.
5: Zavallı Bayan Felvorti'nin bir şeyi bulduğunu ve bu yüzden öldürüldüğünü düşünüyorsun.
4: Bunu gerçekten söyleyemem.
5: Bu çok ilginç. Gizemli bir tablo ortadan kaybolunca fiyatı da birden artar. Yapacak çok iş var. Bronwyn'in Oxford'daki üniversitesi hangisiydi?
4: Joanna. Söyleyemem dedim.
5: Doğru. Özür dilerim. Tanrım, saate bak. Gitmek zorundayım. Seni gördüğüme çok sevindim Alistair. İçimi dökmeme izin verdiğin için de teşekkür ederim. Seninle her şeyi paylaşabileceğimi hissediyorum. Sen de öyle hissetmiyor musun? Paylaşma konusunda. Bronwyn'in enstitüsü.
4: Bana işkence ettiğinin farkında olduğundan eminim. Blackfriars Hall.
5: Bunu yine yapmalıyız.
4: Şapşalın teki.
0: Batı uygarlığının en iyi tamircisi olması dışında Spinoza bu işteki en iyi sanat eseri kaçakçılarından da biriydi. Ayrıca sanat dünyasının gizli yüzünün gözleri ve kulaklarıydı. Merhaba Spinoza, seni yakışıklı şeytan. Hayatta olmak için ne güzel bir...
6: Seni lanet olası domuz yüzlü maymun suratlı korkak işe yaramaz tükürük okkası bozuntusu pistir.
0: Spinoza, insanın gururunu okşamayı çok iyi biliyorsun.
6: Neyin var senin ha? Kafana birkaç çivim mi eksik yoksa senin sürüngen ha? RAM'in 1 megabayttan az mı?
0: Devamı biraz kabaydı, bu yüzden aynen aktaramayacağım. Tamam, onu bu kadar sinirlendiren şey ondan paketleyip Amerika'ya göndermesini tamam ve masrafları hesabıma yazmasını istediğim...

0: ilgili ödemeyi ihmal ettiğim birkaç faturaydı.
1: Seni annesini çok seven aşağılık.
0: Tamam. Spinoza buraya annemle olan ilişkimden bahsetmeye gelmedim. Senin annenle ilişkimi de konuşmaya gelmedim. Hayır, seninle iki işimiz var. Birincisi işi. Hiç istemiyor olsam da onu şu kalın parmaklı Amerikalı krempe satmayı kabul ettim. İkinci madde, bazı tekin olmayan insanların seni özel bir tabloyu ülkeden çıkarmak için tutup tutmadıklarını merak ediyorum. Ve bilgin olsun, şu anda elimde 50 sterlinlik bir banknot duruyor.
1: Hop, boş ver şimdi onu. Gerçi sen pek anlamazsın ama böyle güzel bir arabaya binip onunla bir yerlere gideceksen öncelikle ona saygılı davranmayı öğrenmelisin. Bu sıradan bir araç değil.
0: Hayır, hayır.
1: Hayır, bu lanet olası eş olmayan, paha biçilemeyen, yürüyen bulut olan bir araba. Biri lanet olası arabaya ateş ediyor.
2: Oh, hey.
1: Biri bana ateş ediyor.
3: Silahlıyım.
0: Joe.
2: Evet.
0: Affedersin. Bunun Joe'u ilk vuruşum olmadığından bahsetsem iyi olacak.
4: Hadi size küçük bizlikler. Çıkın ortaya ve ölün.
5: Değilin.
0: Bu şeyi kullanmayı hiç beceremiyorum.
6: Sandviç efendim.
0: Yanılmıyorsam Joe'u vurdum.
7: Öyle oldu.
0: Adam vuruldu. Adam vuruldu.
2: Silah verir misiniz
0: ama
2: lütfen?
0: Elbette. Zavallı Spinoza.
4: Saldırgan etraftan dolaşmadan gitmelisiniz efendim. Bu tarafı ben halledeceğim.
0: Tamam. O zaman koru beni, olur mu?
4: Tamam efendim.
0: Lordunu koruyan köylüler gibisin.
4: Girin efendim. Tamam, gidin.
0: Jock.
4: Evet.
0: Kapı lütfen. Evet, tamam. Uzun zaman oldu.
2: Hayır.
0: Bu hiç hoş olmadı.
2: Önemli değil efendim, önemli değil. Sadece kaburgam çatladı. Lütfen efendim, arkada çıksanız olur mu? Yaya olarak.
0: Yani tek başıma mı?
2: Lütfen efendim, gidin artık.
0: Eyvah.
8: Hey. Tabloyu ver.
0: Bende olduğunu nereden çıkardın?
8: Tabloyu ver dedim.
0: Bu mükemmel bir Huleli sakalı. Söylemeliyim.
8: Ben de senin Franz Josef'ine hayran kaldım.
0: Teşekkür ederim.
6: Onu duvarıma asacağım.
0: Jock! No. Çok iyi.
2: Çabuk!
0: Şimdi ne yapmalıyım peki?
2: Kaçın efendim.
0: Yine mi?
2: Evet.
0: Bir ceylan gibi koşacağım öyleyse. Mordecai erkekleri her zaman atletik olmuşlardır, haberiniz olsun. Formumun zirvesindeyim. Yakıyor. Devam edemeyeceğim. Ölmek istiyorum. Hayır, istemiyorum.
2: Efendim?
0: Kaputun üstündeyim.
2: O zaman arabaya girin efendim.
0: Bu hoşuma gitmedi ama. İşte. Merhaba. Joe, bir tavsiye?
2: Arka koltuğa geçin.
0: Tamam. Yabancı.
2: Çek dışarı.

0: Çok.
1: Merak etme efendim, iyiyim, bir şeyim yok.
0: Hayır, o değil. Bıyımdan bahsediyorum.
1: Ne?
0: Zarar gördü mü?

0: Çok iyiydin. Çok.
1: Benim için ayrıcalık efendim.
2: Ortalığı karıştırman fazla sürmedi.
0: Beni iyi dinle, seni çok bilmiş. Emil Stragon tamircimi öldürdü ve şahsıma da fiziksel olarak saldırdı. Neden bilmem, tablonun bende olduğunu düşünüyor.
2: Ne buldun?
3: Benimle gel.
0: Şu kadarını söyleyeyim, bu şeyde görünenden fazlası söz konusu. Hiçbir tablonun temizlenmesi 3 ay sürmez. Bu yüzden Brown'un Goya üstünde çalışırken bence altında başka bir şey bulmuş olmalı. Hemen stüdyosunu görmeliyim.
2: Arabalara çabuk Morris. Oxford.
3: Emredersiniz.
4: Beş yıldır Bay Felforti'nin yanında çalışıyorum. Binanın bakımından sorumluydum.
0: Aldığın maaşı hak etmiyor musun?
4: Aşığı da işe yaramazdı.
0: Aşığı mı? Bronwyn'in mi?
4: Evet, bir dük. Faydası dokunmuyordu azgın serseri.
0: Sevgiler senin tavşanın. Sevgiler tavşanın mı? Bir çocuk. Bir çocuk doğurmuş. O kadın üremiş. Ne iğrenç bir düşünce.
2: Kanıtları içme lütfen.
4: Onu burada buldum. Masanın üstüne yığılmıştı. Sırtında bir ok vardı.
0: Elbette vardı, çünkü saldırgan buradan ateş etmiş.
2: Hayır, pencereden.
0: Bir zıpkınla.
2: Bir kurmalı yayla.
0: Solakmış.
5: Tanrı aşkına.
0: Böyle mi yatıyordun?
2: Ne yapıyorsun?
4: Hayır, biraz sola doğru.
0: Böyle mi?
4: Affedersin, sağ demek istedim.
0: İyi mi? Nasıl?
2: Oyun oynamayı bitirdin mi acaba?
0: Hayır. Çünkü sana bir sorum olacak eski dostum. Bana rozet verilecek mi? Şöyle ucuz deri bir cüzdanın içinde falan. Tıpkı televizyondaki gibi.
2: Morris.
3: Efendim?
2: Fotoğrafları göster izninle. Bunları fotoğraf makinesinde bulduk.
4: Evet, bugün diğer kadına da söylediğim gibi Bayan Brown'un işinin bütün aşamalarında fotoğraf çekerdi.
2: Hangi kadına?
4: Şu saçları uzun akıllı kadından bahsediyorum.
2: Bugün öğle yemeğinde Joanna'ya Brown'dan bahsetmiş olabilirim.
0: Karımla öğle yemeğine mi çıktın?
2: İstersen fotoğraflara
0: bakalım. Hadi fotoğraflara bakalım. Berbat bir kompozisyon. Işıklandırma kesinlikle korkunç. Bu yanlışlıkla çekilmiş. Hiçbir işe yaramaz. Dur bir saniye. Bu senin Goya'n değil ama.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Bu kesinlikle diğeriyle aynı tablo değil. Arka plandaki bu eli daha önce nerede gördüm ben? Aşağıya gösteren bir parmak. Yüzük. Aman tanrım, bu olamaz.
2: Ne olamaz?
0: Kütüphaneye çocuklar. Aslında bir reprodüksiyonu yapılmadı. Çünkü açılışın ardından hemen kaybolmuştu. Ama bir tür oyma gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum. İşte burada. Wellington Düşesi. Bronwyn'in bulduğu kayıp Goya'ymış. Goya 1492'de İspanya Kralı Carlos tarafından tablosunu çizmesi için tutuldu. Dediklerine göre en büyük baş yapıtıymış bu. Ne yazık ki kadın içinde kralın metresiymiş diyorlar. Kraliçenin hoşuna gitmemiş. Küçük düşünce tablonun yakılmasını emretmiş ama bunun yerine çalınmış ve saklanmış. Bazıları hırsızlığı Goya'nın kendisinin planladığını bile söylüyor. 200 yıl boyunca koleksiyoncular o muhteşem tabloyu bulmak için çabalamışlar ve bu arada resim bir efsaneye dönüşmüş.
2: Bu efsane doğru mu?
0: Fark eder mi? Gerçek güzeldir ama söylentilere paha biçilemez.
2: Strago onu niye istiyor? Varsa İspanya'ya ait, satmaya kalkan olduğu yerde tutuklanacaktır.
0: Evet, zaten hikaye burada ilginçleşmeye başlıyor. Düşes 1943'te Fransa'da bir kez daha ortaya çıkıyor. Telaffuzu imkansız bir isme sahip olan bir şatodaki gizli bir odadayken Almanlar tarafından yağmalanıyor. Hermann Göring'in o tabloyu saplantı haline getirdiği söyleniyor. Yine söylentilere göre üstünde İsviçre'deki gizli banka hesabının numarası varmış. Hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir servetmiş deniyor. Ama müttefikler Göring'in

0: yakaladıkları zaman çekilin yoldan, çekilin yoldan, tablonun adı bile geçmemiş. Ve o gizli banka hesabı bir kez daha tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş.
1: Neden bahsediyoruz burada?
0: Gruyere çikolata ve kalitelerin arasında gizli yüzlerce, milyarlarca dolar.
1: Emil'in peşinde olduğu şey bu.
0: Şaraplar
1: Hayır,
0: mı?
1: Dünya çapında bir devrimi finanse etmek için gereken servet.
0: Doğru.
1: Önümüzdeki yıllarda çok sayıda saldırıyı finanse edip sayısız insanı öldürebilir. O tablonun yok edilmesi lazım.
0: Evet. Dua edelim de çocuklar önce siz bulun. Ben lavaboya gidiyorum. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. No.

İnan bana, gururum okşandı delikanlı, ancak benim şahsen o taraklarda bezim... O tanrım, bunları okumuştum. Rahatsız bir uykuya doğru dalarken tuhaf bir şekilde erotik düşler görmeye başladım.

0: Lady Mordecai, Dük sizi bekliyor. Bu tarafta.
1: Tamam, bundan sonraki görevini bekliyorum.
0: Lady Mordecai, sizi görmeye geldim majesteleri. Eşir Barıvdın Dük'ü.
2: Majesteleri, kabul ettiğiniz için teşekkür
3: ederim. Lady Mordecai. Bana bir saniye izin verirseniz umarım.
2: Elbette.
3: Lady Mordecai. Johnson, bu Mordecai denen kadın kim ve ne istiyor? Ha, ama bilmiyorum. Neden bana söylenmedi? Çok çekici bir kadın. Alo. Su işleri memuruyla suyum hakkında konuşmam gerekiyordu. Yarın balığa çıkacağım da. Nefret ediyorum, otur. Baş belaları.
2: Majesteleri, Bronwyn Felforti ile çok yakın olduğunuzu
3: duydum. Evet.
2: Başınız sağ olsun. Adınızı bana bahçıvanı verdi ve merak ettiğim şey üstünde çalıştığı şu son tablo.
3: Ne var? Hayır, söylediklerini tek kelimesini anlamıyorum. Ondan kurtulmaya çalışıyorum ama o kadar çekici ki. Özür dilerim, ne diyordun?
2: Savaşta hizmet vermişsiniz.
3: Ah, zavallı kadın. Biri planlayarak onu kasıtlı olarak gözünün yaşına bile bakmadan öldürmüş.
2: Zavallı Bronwyn. Tablo majesteleri. Size Wellington Düşesi'nden hiç bahsetti mi acaba?
3: Aa, çok güzel bir kadındı.
2: Bronwyn mu?
3: Lavaboya gitmem gerekiyor. Benimle gelip ona bakmak ister misin acaba?
2: Çok kibar bir davet majesteleri ama korkarım reddetmek zorundayım. İsterseniz düşese geri dönelim.
3: Tavşanda.
2: Anlayamadım.
3: Savaş zamanı Nazi pişleri tavşan onu halıya sardı ve kimseye söylemedi.
2: Tavşan birliğinizdeki bir asker miydi?
3: 7. Ordu 2. Tümen Göring'i o yakaladı, odaya giren ilk kişiydi.
2: Tablo hala tavşanda olabilir mi?
3: Tuvalete gitmek zorundayım. Bakmak ister misin?
2: Korkarım benim gitmem gerekiyor majesteleri. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
3: Peki sen kimdin?
2: Su işleri memuru majesteleri. Yarınki balık avı iptal edildi.
3: Tanrı'ya şükür.
4: Hı? Hı?

Ne oldu? Tamam. Bir açıklama talep ediyorum. Hayır, değiştiriyorum. Yiyecek bir şeye ihtiyacım var. Parmak sandviçleri ne dersiniz? Her zamankilerden, bilirsiniz.

0: Aslında şunu havyar yapalım. Birkaç sıcak birini, creme fraiche, haşlanmış yumurta akı ve öyle soğuk olmalı ki tutmak için eldivene ihtiyaç olsun. Bir de havyar kaşığını unutmayın sakın. Ne de olsa vahşi değiliz, değil mi?
1: Rusya'ya hoş geldiniz Bay Mordecai.
0: Siz kimsiniz?
1: Roman Romanov.
0: Romanov. Sir Graham'ın müşterisi. Yani bunun için ona teşekkür borçluyum. Bu hiç hoş değil ama.
1: Goya nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Ama sanat eserlerinden anlıyorsun.
0: Birazcık. Bir Turner of the Loire var ki bu doğru olamaz. Çünkü orijinali Dorsey'de sergileniyor. Çok üzgünüm. Muhteşem bir Kello. 1840'lardan. Birçok renkli James Bond enderdir. Birkaç oldukça gösterişli Varley. Son döneminden. Ve bugüne kadar gördüğüm en güzel Etridge.
1: Evet. Goya nerede?
0: Peki sen en son nerede görmüştün? Koltuğunun altına baktın mı? Çünkü ben bir şey kaybettiğimde bazen kendi kendime Charlie nerede olabilir diye sorarım. Tanrım, bu hiç hoş değildi. Hayır.
1: 17 yıl boyunca o tablonun peşinden koştum. Neden peki? Çünkü ben istediğim şeyi alırım. İşimi zorlaştırmayıp söylersen çok daha kolay ve acısız olur. Tablo nerede?
0: Ama neden herkes bende olduğunu... Bana kendini kibar biri gibi gösterdin ama hiç de değilmişsin.
1: Milton Cramp herkese tabloyu alacağını söylemiş. Simsarı sensin, yani sen de olmalı.
0: Çok üzgünüm ama gerçekten bilmiyorum.
1: Dimitri, lütfen gidip 12 voltluk yüksek gerilim bataryasını getirir misin?
0: Korkarım yanlış İngiliz'den medet umuyorsun yoldaş.
1: Vladimir, lütfen Bay Mordecai'nin pantolonunu indir.
0: Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. Senin için bulmama ne dersin? %30 aracılık komisyonuyla.
1: Şeyini aç.
0: Açmayacağım. Zaten ne anlama geliyor ki bu? %20 de olur.
2: Şeyini.
0: %10 benden faydalanmak olur ama. Bu kriket değil.
3: Çok.
0: Ne? Atlayayım mı? Sevgili şakacı Jock. Bu benim uşağım. Anlaşılan bir an önce kendimi pencereden atmamı istiyor.
2: Şeyini.
0: Affet beni Vladimir.
2: Şeyin yok.
0: Çok teşekkür ederim Vladimir. Anlıyorum. Merhaba. Dışarıdayım.
4: Gelin efendim.
0: Telefonunuzu kullanmak istiyorum da.
4: Motosiklete doğru gidin.
0: Bu ne kadar güzel bir motosiklet. Bunlar çok hızlıdır.
4: Evet efendim.
0: Ne var Jock?
4: Pantolonunuz size hiç yakışmıyor.
0: Evet biliyor musun Jock? Başımı çarpmış olmam mümkün.
4: Mümkün mü?
0: Hiç aşağıyı aç diye bir tabir duydun mu?
4: Hayır efendim.
0: Kendimi kirlenmiş hissettirdi. Çok iyi gösteri Jock. Diğerlerine toz yutturuyorsun.
4: Nereye gitmek istersiniz efendim?
0: Tek güvenli yer İngiliz toprakları tabii. Koşar adım büyükelçiliğe. Jock.
4: Başınız eğin efendim. Sıkı tutunun efendim.
0: Jock.
4: Evet efendim.
0: Sonunda her şey yoluna girecek mi?
4: Bilmiyorum efendim.
0: Hayır, basamaklar olmaz.
4: Biraz gürültü çıkacak efendim.

0: Eşit değildim ama yanılmıyorsam elçilik şu taraftaydı.
1: Anlaşıldı efendim.
0: Tamam. Jockey?
1: Evet efendim.
0: Aşağıya aç.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Bilip de bana söylemek istemiyor olabilir misin?
1: Evet efendim.
2: Onu evet. Buldular. Moskova'da büyükelçilik konutunda. Hitrov'a gelecek ilk uçağa binecek.
3: Teşekkür ederim.
2: Ve karısı 6. hatta sizi istiyor.
3: Teşekkür
2: efendim.
3: Teşekkür ederim Morris. Morris.
4: Kapıyı kapat.
2: Emredersiniz.
3: Merhaba Joanna, onu bulduk. Şu anda eve geliyor.
5: Tanrı'ya şükür. Bu yer yalnız başına bir anıt mezarı andırıyor çünkü.
3: Kendini tehlikede mi hissediyorsun?
6: Biraz.
3: Gece arabamla dışarıda bekleyebilirim.
5: Bunu isteyemem ama... Yarına ne dersin? İçeri gelebilirsin saat 8 gibi.
3: Sen, ben ve Charlie mi?
5: Elbette Alistair. İkimizin yalnız kalması uygun olmaz, öyle değil mi?
3: Hayır, herhalde olmaz. Yine de yetişemezse... Yetişememiş demektir.
7: Bir şey getireyim mi?
5: Belki getirebileceğim bir şey vardır.
3: Sevdiğin içecekten mi?
5: 1945 Haziran'ında 7. Ordu 2. Tümen'deki askerlerin tam bir listesi.
3: Öyle olsun Joanna.
6: Yarın görüşürüz, hoşça kal.
3: Evet, belki de gerçekten yetişemez.
8: Moskova. Londra.
9: Yukarı yukarı Jock.
1: Zaten çıktık efendim.
9: Çıktık mı? Neredeyiz biz? Diğer adamı görecektiniz.
3: Senin şu anda bu durumda olman neredeyse uluslararası bir skandala sebep olacağın gerçeğini değiştirmiyor. Senin yaşındaki bir adamın kendini kaybetmiş müzikol şarkıcıları bakım evinden kaçmış bir kaçak gibi davranması hiç yakışık kalmıyor.
9: Haberin olsun, ben alkolik değilim, sarhoşum. İkisi farklı şeyler. Ve haberin olsun, uçağa binene kadar içmemişti.
1: Arabada içtiniz efendim.
9: Biraz da arabada içtim.
1: Büyükelçilik konutunda da.
9: Ve büyükelçilik konutunda içtim.
3: Sana tavsiyem sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğin zaman kendini kanunların karşı tarafında bulduğunda bir daha yardım için büyükelçiliklerimize başvurmaman.
9: Dur. Kolonilere mi gideceğimi ima etmeye çalışıyoruz. Bunu aklından çıkar. Bunu yapamam.
3: Krempe satacağım o marka araba mükemmel bir paravan olacak. Tablonun onda olup olmadığını öğren. Malikanesinin kapılarından gir, etrafı biraz kolaçan et. Araba Los Angeles'a giden bir kargo uçağına yüklendi ve şu anda Amerika yolunu yarılamış durumda. Sen peşinden gideceksin.
9: Kaliforniya'ya mı? İğrenç.
3: Bavulların hazırlandı ve teslim edildi uçağının kalkış saati. Şimdi. Ha.
1: Ayağa kalk asker. Bana tutun onu.
9: Karımı aramam gerek. Benim için çok endişelenmiş olmalı.
3: Onun için endişelenme. Ben onunla ilgileniyorum.
9: Ha? Ne diyorsun sen?
3: Amerika'ya git ve Crampy gör. Tabloyu getirmek için ne gerekiyorsa yap ve Joanna'yı da bana bırak.
8: Londra. Los Angeles.
10: Jock, gel buraya. Korkuyorum. Ne dersin, sence Joanna bıyığımı ısınmaya başlamış mıdır?
11: Merhaba. Özür dilerim, sıra vardı.
10: Tanrı aşkına be adam. Jockey. Dikkatini ver. İflasa 5 günümüz kaldı.
1: 2 gün efendim.
10: Bugün ne? Pazartesi mi?
1: Perşembe efendim.
10: Çok iyi. Devam et.

0: yeni bir dev, adil ve özgür bir ülke. Nasıl bir cehennem olmuş burası? Oo. Sanki yanlış yola saptım ve kendimi bir yetişkin filmi setinde bulmuşum gibi geliyor. Yanlış bir yola sapıp bir yetişkin filmi setine mi geldik acaba?
1: Giriş mi yapacaksınız?
0: Benim adım Mordecai. Silverdale Lord'uyum. Bir kova buz, rahatsız etmeyin tabelası ve bir buldozer istiyorum.
1: Giriş mi yapacaksınız?
2: Evet, giriş yapacağız.
0: Ama dekorasyonu yenilemem gerekebilir.
1: 326 numara havuza bakan oda.
0: Yani tek gereken gelmek. Ve bana bir kredi kartı veriyorlar. Ülkenizin iflas etmesine şaşmamalı.
1: Bavullarınızı taşımamızı ister misiniz?
0: Hayır, bavullarımızı taşımana gerek yok. Benim bir uşağım var. Ne garip bir ülke. Au!
3: Merhaba.
4: Tutun. Teşekkür ederim.
5: Merhaba.
0: Merhaba. Oh. Ya. Lanet olası orangutanları dinlemeye benziyor. Gerçekten neden? Alo Amerikalı? Buradaki odalar betondan yapılmış. Hava saldırıları için çok iyi ama yorucu bir yolculuktan sonra biraz dinlenmek isteyenler için akustik bir kabus aslında. Yani lütfen antilop gibi hırlamayı bırakıp biraz uyumama izin verir misin be adam, lütfen?
6: Özür dilerim efendim. Sessiz olmaya çalışacağız.
0: Ah Tanrı aşkına! Çok kaldır o şeyi be adam! Oh.
7: No. Alo?
0: Oo, gözümün bebeği. Hayatımın aşkı. Burada her şey bana seni hatırlatıyor.
7: Kimsin sen?
0: Benim sevgilin. Kocan Charlie.
7: Neredesin sen?
0: Los Angeles denen korkunç bir yerdeyim. Anlaşılan uzak batı kolonilerinde bir yermiş.
7: Ne işin var orada?
0: Rolls Royce'u şu çirkin Milton Cramp'e teslim etmeye geldim. Gelmişken bir şeyi daha teslim alacağım ama.
7: Cramp'in kızından uzak dur. Tanınmış bir nemfomanyaktır.
0: Öyle midir?
8: Böyle şeyleri nereden biliyorsun?
9: Joanna, buzumuz kalmamış. Biraz isteyeyim mi?
7: Kocamla konuşuyorum.
8: Aa, o hala yaşıyor mu? Tabloyu bulmuş mu?
0: O Martland mı?
7: Hemen geleceğim Alistair.
0: O Yehuda, o Ayas, o Paris ya da Agamemnon muydu? Aa, kastettiğim şu Truvalı Helen'i kaçırıp Yunanistan'la şu berbat savaşı başlatan korkunç adam. Sonunda!
7: Charlie, o etrafını duyduğum sesler ne acaba?
0: Anlaşılan burada bazı ahlaksız kadınların arasında kalıyorum aşkım.
7: Ne dedin sen?
8: Haberin olsun.
0: Ben de belirli bazı türde kadınların arzuladığı bir erkek olabiliyorum.
7: Charlie!
8: Evet, aa evet.
0: Bazı kadınlar benim gibi bıyıklı adamları görünce gözlerini kırpmaktan kör oluyorlar.
7: Charlie Mordecai, çok tehlikeli sularda yüzüyorsun.
0: Bana Cramp'in şu erkek delisi kızlarından bahsetsene, belki o da bu konuda fikrini söyler. Hmm?
9: Önemli değil, bunun soğuğunu buldum. Hoşuna gideceğinden... Joanna? Joanna! Oo, inanamıyorum.
0: Jock'la birlikte arabayı müşterim Milton Cramp'e teslim etmek için yola koyuldu. Kendisi insafsız bir milyarder, sanat koleksiyoncusu ve söylentilere göre kayıp koyanın da sahibi. Tablonun izini bulduğumdan emindim. Ayrıca erkek derisi kızını da merak etmiyor değildim. Evet, tamam, evet. Tabloyu bulmamız ve bu kabus yerden kaçmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğin zaman haber ver.
2: Emredersiniz.
0: Oh. Şanslı yer. Evet.

0: güzel. İnsana can veren tepsi sonunda kendini göster.
1: Nane efendim.
0: Her şey olur, teşekkür ederim.
2: Ben Georgina Cramp.
0: Oo, nasılsın?
2: Sen Mordecai olmalısın.
0: Evet, gerçekten de oyum. Ha. Sen içecek bir şey almıyor musun peki?
2: Hayır, bir şey içmek istemiyorum. Duyularımı köreltmekten hoşlanmam.
0: Ne korkunç.
2: Ben harika hissediyorum. Dokun bana.
0: Evet. Oo.
3: Charlie Mordecai, seni lanet olası.
0: Ben kızının orasını burasını sıkmıyordum.

0: Oh.
1: Oh. Tamam.
0: Hadi canım. Ben bir kuryeymişim.
1: Bronwyn beni arayıp Goya'yı bulduğunu söylediğinde ben de Spinoza'yı aradım ve her şeyi ayarladı. Buna tabloyu senin üstünün içinde kaçırmak da dahil.
0: Evet ama birinin plandan haberi oldu ve şimdi Bronwyn Richard amcamın şapka bandı gibi kaskatı yatıyor.
1: Evet, sanat eseri restorasyonu tehlikeli,
0: tehlikeli
1: bir iş.
0: Tehlikeli iş sensin.
1: Bak ona, çok güzel değil mi?
0: Evet öyle.
1: Tanrım.
0: Olamaz, o kadar güzel ki.
1: Mükemmel.
0: Usta fırça darbeleri, pürüzsüz çizgiler.
1: Anneme benzemiyor mu? Benzerliği görebiliyor musun?
0: Annenle hiç tanışmadım.
1: Hayır, onda değil. Bende. Benimki gibi dolgun dudakları var ve uzaklara bakan gözleri. Haksız mıyım? Ha. Ne dersin?
0: Ha. Evet. İzin verir misin?
1: No.
0: Sadece başka bir şey daha arıyorum.
1: Tamam. Brenspet. Tamam. Teşekkür ederim. Çalışma odama. Lütfen.
2: Evet efendim.
1: Teşekkür ederim. Alınma lütfen. Umarım bu akşam benimle kalırsın. Bir parti veriyorum. Düşesi sergileyeceğim ve şehirdeki bütün sanat dünyası züppesinin ağzının suyunun akışını izleyeceğim. Otele eşyalarını göndermelerini söyleriz. Yukarı çıkıp bir duş al, çok pis kokuyorsun. Ve elini çabuk tutarsan akşam yemeğinden önce Corsina ile görüşecek zamanı bile olabilir. Uşakların yarısı görüştü bile.
3: Efendim, içeceğinize bakıyorsunuz.
0: Gerçekten de bakıyorum. Jock, korkarım çok geç kalmış olabiliriz. Geleceğimiz o lanet olası tabloyu ele geçirmeye bağlı ve dolayısıyla bir plan yapmamız hayati öneme sahip. Çok şeytani ve akıllıca bir plan olmalı.
3: Şöyle düşünüyorum efendim.
0: Baş döndürecek kadar karmaşık olmalı. Aldatmacalarla, oyalamalarla ve İsviçre saati gibi dakik ayarlanmış hareketlerle dolu olmalı. Bir fikrin var mı?
3: Parti sırasında kimse bakmıyorken çalarız.
0: Dahi yani. Tekrar eder misin?
3: Siz aşağı inersiniz, insanlara yüzünüzü gösterirsiniz. Sonra sizinle orada buluşuruz. Binanın duvarından tırmanırız, pencereden gireriz, tabloyu alırız.
0: Oo, şeytani bir plan. Bir kez daha gözden geçirelim, olur mu?
3: Bildiğiniz eski camı kır ve kapkaç numarası.
0: Aa, elbette öyle. Şu eski camı kır ve kapkaç numarası. Kap ve kaç. Jock.
3: Evet efendim.
0: Seninle gurur duyuyorum.
3: Teşekkür ederim efendim.
0: Ve Jock.
3: Evet efendim.
0: Seni sevdiğimi biliyorsun değil
3: Teşekkür
0: mi?
3: Teşekkür ederim efendim.
0: Jock.
3: Evet.
0: Her şey yolunda gidecek mi?
3: Ben bunu nereden bileyim?

0: sırada.
1: Sen İngiliz'i meşgul et. Ben dikkatleri dağıtacağım.
2: Hiç sorun değil. Merhaba.
3: Oh, benim papam.
2: Dans et benimle.

0: Yıldız patlayışı. Oh. Oh, bakılacak o kadar çok şey var ki.
1: Ah, sahip ol buna.
0: Ah güzelim, o kadar yorgunum ki. Çok yorgun ve çok evliyim. Yorgunum ve evliyim. Ben bunu şey... Hayatım, hangi rüzgar attı seni buraya? Şu anda elimdeki bir göğüs değil.
1: Son konuşmamız beni biraz huzursuz etti. İlk uçağa atlayıp geleyim dedim. Şaşırdın mı?
0: Çok mutlu bir şaşırma.
1: Bizi tanıştırmayacak mısın?
0: Joanna hayatım, bu Milton Cramp'in deli... kızı, Georgina. Konusunu konuşuyorduk da... üçlü... bazen ne olduğunu bilirsin. Sen... ne diyorum ben böyle? vay canına. Saate bakın. Evet. Siz devam edin. Bir canavar. Bir canavar. Ne yapacağım ben şimdi? Evet. Aç olmalısın, evet. Sosise baksana köpekçik, ha? Sosis. Sosise bak, sosis. Al sana sosis, hoppa. Bir canavarla karşılaştık.
2: Cramp'in penceresi soldan ikinci.
0: Hayır, canavar diyorum.
2: Çık şu merdivene.
0: Peki. Kahramanlık işlerini ben yaparken sen bu arada ne yapıyor olacaksın? Canavar. Yağmurlu ve Avrupa'nın kayıtsızlığını o kadar özlüyorum ki. Aferin çok.
3: Bir ayrıcalık efendim.
0: Evet Bay Cramp, sonuçta sen de buradasın, ben de buradayım. Artık açık konuşmanın zamanı geldi. Ha, anladım. Senin için haberler kötü Strago. O tabloda banka şifresi yok.
4: Bence olduğunu ikimiz de biliyoruz. Görünmez mürekkep diye bir şey var.
5: Olduğun yerde kal. Otur.
4: Otur.
0: Bak ben seni uyarıyorum Georgina, neye bulaştığının farkında değilsin. Erkek çantasına rağmen Strago çok tehlikeli.
1: Hayatım, birlikte çalışıyorlar.
0: Nereden biliyorsun?
4: Biz aşığız.
6: Silahı bırak.
5: Emel! Lanet
6: bırak olsun. Dedim.
0: İyi bir gösteriydi. Aslında gerek yoktu. Ne de olsa ölüydü.
1: Alistair, ne işin var burada?
6: Peşinden geldim. Bu karmaşaya kendi başına dalmana izin veremezdim. Öyle değil mi? Jock, tabloyu bana ver.
5: Otur.
6: Bıçağı bırak. Seni vururum.
0: Evet, büyük ihtimalle yanlışlıkla.
1: Prensipleri olan bir adamla birlikte olmanın nasıl olduğunu bilemeyeceksiniz.
0: Kendi adıma haklı olduğunu söyleyebilirim. Elbette ben Eton'da okumadım. Orada bu şeyler gırla gider. Sen Eton'da okumuştun, öyle değil
6: evet,
0: mi?
6: Evet, orada okudum. Evet, orada okudum.
7: Lütfen kusma.
8: Aldın mı?
7: Hadi gidelim.
8: Gidiyorum.
7: Vale.
0: Hoşuma gitmedi.
2: Gözlerinizi kapatın efendim.
8: Tamam. Anahtarları ver. Arabanın anahtarlarını bul.
1: Hadi gidelim.
0: En azından hiçbirimiz kabuklu yemedik. Joe lütfen. Biliyorsun ben de geğiririm değil mi? Aklını mı kaçırdın sen? Partide kabuklu deniz ürünü yenir mi? İkinizin de haberi olsun, siz gelmeden önce her şey kontrolüm altında.

0: Bir şeylerin kontrolünde olduğunu gördüm.
1: Aa, bana laf edene de bir bakın. Burada bütün gününü başarısız bir şairle geçiren kişi ben değilim. Oh!
2: En azından benim üniversitedeki hedefim intihal değil.
1: Ah, sen buna karışma.
3: Hassas bir midem var. Geliyor, geliyor, geliyor.
1: Gelmesin, gelmesin, gelmesin.
3: Boyuttum.
0: En azından ben kaçamaklarımı saklama nezaketini gösteriyorum. Herkesin gözüne sokmuyorum.
1: Yani kaçamaklar olduğunu kabul ediyorsun.
0: Hiçbir şeyi kabul etmiyorum.
1: Ben de hiçbir şeyi reddetmiyorum.
2: Kapayın çenenizi.

0: Bu onların arabası.
1: Nerede?
0: Orada.
2: Şimdi 30 saniye bekleyeceğiz. 29, 28...
3: Sayma.
4: Kusunca rahatlıyorsun, tamam.
0: Ben bölgeyi tarayacağım.
1: Bu bir rezalet. Kilometrelerce yakında bile okyanus manzarası yok.
3: Lütfen çekilmez olma. Çok.
1: Üst üste dikkatli sıraladığın ol. Hakaretlerin sonu geldi mi acaba?
2: Şimdi yüzeyini ısıtacağız. Şifreyi alacağız ve parayı transfer edeceğiz. Lehim lambasını getir.

0: Kimse kımıldamasın.
1: Ha, buna hiç kalkışmazdım çünkü çok iyi eğitimli ve çok tatminsiz.
0: O banka şifreleri yeniden yanlış ellere düşmeyecek. Tablodan uzaklaşın.
1: Aa, yapma bunu, hayır.
2: Tanrı aşkına.
0: İngiltere için. Eyvah. Herkes dışarı.
1: Tamam. Olaylar polisin pek de hoşuna gitmedi. Strago ve Georgina kaçtılar ve biz kalanlar bazı çok suçlayıcı soruları cevaplamak zorunda kaldık. Korkunç hikayeyi elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu Amerika'da alışılmış bir selamlaşma olabilir. Bilemiyorum. Bu arada aklımda sadece evim vardı. Elbette Joanna ile hala dönecek bir evimiz varsa. Jock bahsetti mi bilmiyorum ama her şey için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten hayatım... lütfen. Herhalde artık evi satışa çıkarmamız gerekecek. Jock'tan uşak odasını hazırlamasını isteyeceğim. Sence Jock'i maaş ya da konaklama olmadan uşaklığına devam eder mi?
3: Saçmalama. Bu şey henüz bitmedi. O tablo sahteydi.
1: Sahte miydi? Nereden biliyorsun?
3: Gerçek tablo tavşan lakaplı bir adamdı.
1: Tavşan mı?
3: Bronwyn başından beri yalan söylüyordu. Kayıp Goya'yı hiçbir zaman bulmadı. Onu kendi yaptı.
1: Elbette. Bronwyn sahte bir tablo çizmiş ve Cramp'i aramıştı.
4: İlgileniyor muyum? Hem de çok, çok ilgileniyorum.
1: Cramp Spinoza'yı aramıştı.
4: Aha.
1: Georgina'nın haberi olmuştu ve Emil'e söylemişti. O da tabloyu çalmak için Bronwyn'a gitmişti. Ama Spinoza çoktan oradaydı. Emil'i bayıltmış ve tabloyu almıştı. Spinoza sonra tabloyu arabada saklamıştı ve ben farkında olmadan Cramp'e kadar götürmüştüm onu.
3: Dük'ün anlattığına göre tablo tavşandaydı ama onu bulamadı.

0: Bilmiyorum.
1: Hangi dük?
0: Asher Barovdon. Bronwyn'ın aşığı.
1: Tavşan. Sevgiler senin tavşanın. Stüdyodaki o not bir çocuktan değilmiş, ondanmış. O dük tavşanın ta kendisi.
0: Ve başka bir şeyi kastetmiyordu.
1: Anlayamadım.
0: Dük orasına bakmam için beni tuvalete götürmeye çalışıp duruyordu.
1: Oo, azgın ihtiyar.
0: Ama aslında o değilmiş. Bana gerçek tabloyu göstermeye çalışıyormuş. Wellington düşesi tavşanın tuvaletinde.
1: Oo, oo.

0: Aman tanrım.
1: Aman tanrım.
0: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Eyvah.
1: Olamaz. Evet. Su işleri memurundan kurtulmuş oldu.
0: Kaybınız için çok üzgünüm hanımefendi.
2: Çok iyisiniz.
0: Lavaboyu kullanmamın sakıncası var mı?
1: Bu taraftan.
0: Hayatım lütfen, beni öldürüyorsun ama.
1: Tamam. Alıp pencereden çıkalım.
0: İyi fikir. Ancak sormam gereken birkaç soru vardı. Sonra ne yapacağız? Çünkü Martland bu tabloyu ele geçirirse muhteşem bir sanat eserini yok edecek ve biz de komisyonumuzdan olacağız. Strago'nun eline geçecek olursa dünyanın başına pek çok felaket çorabı örebilecek ve Romanov'a satmaya çalışırsak bizi öldürür ve tabloyu da alır.
1: Ama yine de borcumuz olan 8 milyonluk vergi ödemenin bir yolunu bulmamız gerekiyor.
0: Evet, doğru. Evet, evet. Gerçekten çok haklısın. Büyük bir açmaz bu. Bunu düşünmek için zamana ihtiyacım olacak.
1: Lütfen yap. Otur düşün. Ama şunu da unutma. Şu anda elimde bir ölünün goyasıyla bir tuvaletin üstünde duruyorum.
0: Tablomuz Sedwick'in Cuma müzayedesinde satılacaktı, değil mi?
1: Evet.
0: Mükemmel. Goya'yı müzayedede bizim tablomuzun yerine sokacağız.
1: Ama o müzayede evine gitti. Gerçekliğe onaylanıyor.
0: Değiştiririz. Ama önce alıcılarımızı yeniden piyasada olduğuna ikna etmeliyiz.
1: Bize inanmayacaklardır. Kendileri görmek isteyecek.
0: O zaman gösteririz. Şu anda durumun gerektirdiği şey çok iyi hazırlanmış bir söylenti.
3: Sir Graham, size bir mesaj var efendim.
4: Nedir bu saçmalık böyle? Sıradan bir Sheridan'la ilgilenmediğimi biliyorsun.
0: Hayatım.
4: Oh!
0: İlgini çektin mi?
4: Çok.
5: Ama yanışını gördüm.
6: Bu Mordecai efendim. Söylentilere göre piyasaya sürmek için çok yaratıcı bir yol bulmuş.
7: Müzayede saat 5'te başlıyor.
8: O tabloyu istiyorum.
9: Müzayedeye çıkarıyorlar.

0: Yanılmıyorsam bana hala bir parmak borcu var.
1: Merhaba kurabiye.
2: Merhaba hayatım. Kartlardan birini çaldım.
1: Aferin sana. Bizimki 7. eser. İlan edildikten sonra değiştirmek için 30 saniye ihtiyacım var.
2: Bu binaya avucumun içi gibi biliyorum. Yeterince zamanın olacak.
1: Oh.
2: Bol şans.

0: İyi günler bayanlar ve baylar. Sedwick Sonbahar Ustalar Müzayedesi'ne hoş geldiniz. Birinci eserimizle başlayacağız. Ahırdaki arkadaşlar. Çok güzel bir Helen Alinyum. İki at, bir eşek ve birkaç tavus kuşunu resmetmiş. Çok da güzel bir gökyüzü var. Açık artırmaya 17 bin sterlinden başlayalım mı? 17 bin verildi. Teşekkür ederim.
1: Gizli ol be adam, gizli ol. Evet, bir orman kedisi gibi. Merhaba, Vladimir.

0: Seni burada görmek ne güzel.
1: Ya tablonun yerini söylersin ya da kafanda büyük bir delik açarız.
2: Oranda büyük bir delik açarız.
3: Dimitri'nin bu saplantısı neden acaba?
4: Oh! Oh! Annem ve baban sadece bir kez karşılaştı ve o da para için oldu zaten.
0: Muhtemelen 20 sterlinden azı.
4: Ve dediklerine göre o sırada erkek kılığındaymış.
5: Buna kalkışmazdım. Aklıma bile getirmezdim.
6: Fuşya kravatlı beyefendiye sattım. İkinci esere geçiyorum.
0: Evet. Buna ihtiyacın olmayacak, değil mi? Değil mi? Ah!
2: Oh! Ah! Hey!
0: Lanet olsun Jock dostum elin.
5: Öyle mi değil efendim, bir tane daha var.
0: İnanmayacaksınız biliyorum ama bu Jock'u ilk vuruşum değil.
5: Efendim değiş tokuş. Ha? Değiş tokuş efendim.
0: Aa, evet haklısın. Aa! Kaybedecek zaman yok.
2: Lanet olsun.
5: İçeride buluşuruz efendim.
6: Ve dördüncü eserimize geçiyoruz. Fernon Just Kenyon'un Lavanta Tarlası. Büyüleyici değil mi? 25 bin verildi. 25, 28, 28 verildi. Teşekkür ederim efendim. 30 bin var mı? Adam 30 bin sterlin. Evet, 30 bin sterlin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı artıran? 35 bin sterlin verildi. 37 bin veren var mı? 40 bin sterlin arıyorum. 40 bin verildi. 45 sırada. 45. Teşekkür ederim efendim. Ve arkadan 50 verildi.
7: Tabloyu bana ver.
0: Ne tablosu? Oo. Bakıyorum eskrim sanatı konusunda da eğitim almışsın ha? Ne var ki? Ben de aldım. Bu her beyefendinin eğitiminin önemli bir parçası. Ve bir beyefendi olarak seni uyarmalıyım. Kudaret'ten bugün bile insanlar şöyle bahseder. Fısıltıyla. Ay, hiç hoşuma gitmedi, hoşuma gitmedi, hoşuma gitmedi.
6: Ve 25 bin sterlin verildi. Beşinci eser. Sandalyede oturan gülümseyen kadın. Ve 210 bin sterline satıldı.
8: Şimdi 6. eserimize geçiyoruz.
0: Olamaz. En derinden gelen, en içten özürlerimi kabul etmeni rica. Ateşkes.
6: 210 bin sterlin. Bayanlar ve baylar, lütfen panik yapmayın.

0: Bayanlar ve baylar, yerinize oturursanız size minnettar kalacağım. Özür dilerim bayanlar ve baylar. Verdiğimiz bu rahatsızlıktan ötürü çok üzüldüm.
1: Mordecai nerede?
2: Hadi bakalım.

0: Yedinci eserimize sıra geldi. Albay Blücher, Twyham yakınında tazılarıyla birlikte. Mordecai ailesi tarafından satışa çıkarılan güzel bir Sheridan. Açık artırmaya 100 bin sterlinden başlayalım mı? 100 bin sterlin verildi. Teşekkür ederim söyleyeyim.
1: Funk parmak istiyor.
2: Teklif vermeliyim, teklif vermeliyim, teklif vermeliyim.
1: Mordecai nerede? Cevap ver.
3: Burada değil, tamam mı? Beni gönderdi.
1: Nerede? Söyle.
3: Ben yalnız geldim.
2: Sevgili tatlı kahraman çok.
0: 200 bin çok iyi. 300 veren var mı?
4: 300.
0: Evet ama gelecekte. Lütfen bayraklarınızı kullanın.
5: Öyleyse senin parmağını alacağım. Kımıldama.
1: Diğer adamınkini kesmeyecek miydik?
5: Ne fark eder ki? Bütün parmaklar birbirine benziyor. Kimse fark etmez. Beni meşgul etme. Burada bir parmak kesmeye çalışıyorum.
1: Demek istediğim sonra başımız derde girmesin.
5: Girmeyecek.
1: Biliyorsun Fank çok sinirlidir.
5: Sen söylemezsen anlamaz.
1: Söylerim demiyorum ama ya
2: İstemeden
1: o anlarsa...
2: oradaki
5: sen söylemezsen nasıl anlayacak?
2: Misafiri oldum da parmakla mı ilgiliydi?
3: Hiç merak etmeyin efendim. Bende 9 tane daha var.
5: Yaşadığındır ya bunda keçe külah başında helvacının kızı mıydı?
2: Kendimi kötü hissediyorum ama müzayedeye yetişmem gerek.
3: Beni merak etmeyin efendim.
2: 8 milyona ihtiyacımız var.
1: Tamam öyleyse. Sen yapacak
0: 500 mısın? Bin veren var mı? 500 bin bayanlar ve baylar.
6: İşte orada. Paniğe sebep olmayın. Yakalayın.
0: 500 bin sterlin. 500 bin sterlin arıyorum.
6: Bekle, bekle.
0: Teşekkür ederim hanımefendi. 500 bin verildi. 600 bin var mı? 600 bin lütfen.
7: Ne?
0: Lady Mordecai da teklif verdi. Görünüşe bakılırsa kendi tablosuna teklif veriyor. Atı Londra'ya gezmeye çıkarıp geri götürmek istiyorsunuz öyle mi?
7: Evet.
0: Öyle olsun. 600 bin öyleyse.
2: Kendimi affettireceğim Jockey.
3: Biliyorum efendim. Her zaman yaparsınız.
5: Keselim de bitsin artık.
1: Kes öyleyse.

0: Çok iyiydiniz efendim.
1: 900. 900 bin.
2: Bu bir ayrıcalık mı? Yok.
1: 900 bine satıyorum.
0: Teklif ver.
1: Teşekkür ederim Sir Graham. Artıran var mı? 900 bin verildi. Son uyarı. 900 bin sterline Sir Graham'a satıyorum. Hayatım. Son şans ve... Evet Lord Mordecai. Siz de mi teklif vermek istiyorsunuz?
3: 10 milyon sterlin.
1: Lord Mordecai'ın kendisinden 10 milyon sterlin.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Beyaz giymeye bayılırım.
11: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
12: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
11: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
17: Sadece duruladım.
16: Özel bir formülün var mı?
17: Sadece duruladım.
16: Hadi ama.
17: Sadece duruladım.
16: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo valla.
17: Sen de sadece durula.
0: Damla önce çok eğlenceli.
4: Yok ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Tuğçe ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağında.

0: Yanınızda dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Şimdi.
8: Gel 20 buraya. Milyon senin pislik.
9: 25 milyon.
8: 25,5 tamam. Milyon. 25 milyon 750 bin.
9: 30 milyon son teklifi.
10: En son fiyat bu mu? Başka artıran var mı? 30 milyon sterline sattım.
11: İşte buyurun 250 bin 42 sterlin.
12: Çok özür dilerim. Matematiğim pek iyi değildir de. Ama 30 milyon diye bir şeyler söylendiğini duydum. Bunu geri alın hadi.
11: Bizim komisyonumuz taşıma, değerleme ve satış vergileri. Geriye 8 milyon sterlinden biraz daha fazla kaldı. Üzülerek söylemek zorundayım. Ona da...
13: Majestelerinin hükümeti vergi borçlarının karşılığı olarak el koydu. Charlie. Şu anda seni tutuklamamam için iyi bir sebep düşünebiliyor musun?
12: Bu beni rahatsız eder.
14: Burada suçlanacak biri varsa benim. Sevgili Alistair... Aramızda bir şey olduğunu düşünmene sebep oldum ama bu sadece bilgi almak ve kocamı korumak içindi. Beni affedebilecek misin?
13: Elbette Joanna.
14: Charlie?
12: Çok iyi bir denemeydi eski dostum.
15: Kalemden ve dilden dökülen bütün hüzünlü sözler içinde en üzücüleri bunlar herhalde.
13: Teşekkür ederim Morris.
12: Zavallı çok. Meraktan ölmüştü ama ben sonunda her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. Muhteşem.
14: Sence şifreler hala orada mı?
12: Kesinlikle oradalar hayatım ve onları yetkililere teslim ettim. İsmimi açıklamadan elbette. Beş parasız olabiliriz hayatım ama o kadar da çaresiz değiliz tabii.
14: Umarım yanlış taklidi satın aldığını öğrendiğinde Romanov Sir Graham'a çok kızmaz.
9: Işıklar.
16: Bu hayal kırıklığı yarattı. Büyük bir hayal kırıklığı. Şeyini aç şimdi.
17: Lanet olsun.
14: Şimdi... Bana o kadınlardan söz et bakalım.
12: Hayatım, sana ihanet etmek için o kadar çok çabaladım ki ama yemin ederim yapamadım işte.
14: Bu insanın kendi eşine yeniden aşık olduğu şu korkunç durumlardan biri olmalı.
12: İşte bu bakış biri dışında vücudumdaki bütün kemiklerimi yumuşatıyor.
14: Demek istediğim, hazır mısın?
12: Böyle bir durum için bir engel göremiyorum. Aşkım, unutmuş olmalısın. Ben zaten sünnetliyim.
14: Charlie.
12: Bayan Mordecai, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi ben az ve öz konuşan biriyim. Ama inan bana, bu bıyığı çok ama

0: çok seviyorum. Ama şunu da anladım ki seni seviyorum. Daha çok. Devam edebilirsin.
1: Benim için bunu gerçekten yapar mısın?
0: Senin için yapamayacağım hiç ama hiçbir şey yok.

0: Yani hayatımı yine giyireceksin değil mi?
1: Deneyelim.
0: Oh, aşkım. Hiç bu kadar mutlu.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Nestia Kozmetik Bircan Bali ile sabah kahvesini sunar.

0: Efendim günaydın, sabah kahveniz başladı. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir yayın sizleri ve bizleri bekliyor. Harika bir kahve geliyor Selenge'den. Bir sabah kahvesi, rengarenk. Sen bizim ressam kıza mı uğradın, ne yaptın? Efendim sabah kahvemi aldım. Lütfen siz de alın, arkanıza yaslanın. Instagram'dan da sabahkahvesi.tv'yi takip etmeyi unutmayın. Biz başladık, buyurun gelin. Sabah kahvemiz başladı. Güzeller güzeli bir çiçek konuk. Çiçek konuğumun çiçek hediyesi. Ya en sevdiğim konuk ya. Lütfen bütün bu gelecek konuklara söylüyorum. Örnek alın ya Ece Hanım'a. Kendisi efendim klinik psikologtur. Ece Ruşen Sarı. Taraftarlarıyla gelmiş. Ben biraz heyecanlıyım o yüzden. Çok tatlısınız. İyi ki geldiniz ailece.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi bugün öyle çok tatlı konular konuşmayacağız sizinle. Uzun uzun konuşacağımız konular var. Mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Bu her zaman birlikte olur mu yoksa ayrı ayrı da olabilir mi?
1: Ayrı ayrı da olabilir. Hatta 3 tane tipi var bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite.
0: Öyle mi?
1: Evet. Biri dikkat eksikliğinin baskın olduğu tip. Diğeri hiperaktivite, yani aşırı hareketliliğin baskın olduğu tip. Bir de ikisinin bir arada yürüdüğü kombine tip dediğimiz 3 adet tipi var.
0: Farklı farklı zamanlarda da görülebilir yani.
1: Farklı farklı zamanlarda görülmekten öte farklı farklı bireylerde görülebilir. Örneğin kızlarda dikkat eksikliği daha baskın.
0: Allah Allah.
1: Evet, yani bizler çok fazla hareketli şekilde ifade etmiyoruz kendimizi. O yüzden çok iyi anlaşılmıyor bizim dikkat eksikliğine sahip olduğumuz.
0: Çaktırmıyor muyuz?
1: Çaktırmıyoruz.
0: Ama kötü, keşke çaktırsak da bir çözümü bulsak değil
1: İşte
0: mi?
1: Evet, erkekler daha şanslı. Onlar direkt, çünkü böyle hani duvara tırmanan dediğimiz cinsler var ya.
0: Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu son yıllarda artış göstermekte olan bir bozukluk mudur?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Öncelikle bu bir nörogelişimsel bozukluk olduğu için gerek beslenme düzenimiz, gerek yediğimiz içtiğimiz şeyler
0: bile
1: etkiler. Pandemiye denk geldi çocukların gelişimi. Bu da çok tetikleyici oldu. Dolayısıyla son yıllarda inanılmaz artış gösterdi.
0: Yani evde kalan o bizim gibi özgür büyümeyen çocuklar daha mı hiperaktif hale geldiler?
1: Aslında onlar da vardı bu. Hı. Tetikledi. Daha hiperaktif hallerini göstermeye başladılar.
0: Yaygınlaşma sebebi ne?
1: Yaygınlaşma sebebi bunu dışa vurma
0: isteği.
1: Hmm.
0: Peki bu bozukluğu genelde çocuk ve ergenlerde olduğu düşünülüyor ama yetişkinlerde de var gibi mi yoksa?
1: Hem de nasıl?
0: Ya.
1: 50 yaşında tanı alan danışanım var.
0: Ne diyorsunuz?
1: Gerçekten.
0: Ne yapıyor, tırmanıyor musun?
1: yani artık tabii ki yaşla beraber biraz daha sakinliyorlar ama yine böyle konuşmada, hareketlerde o hiperaktivite belli oluyor. Direkt belli oluyor.
0: Ya ne bileyim, ben de şimdi çocuğun hiperaktivitesine alışmışım da 50 yaşında birine de dur yapma otur da denmez yani.
1: O yüzden de destek alıyorlar.
0: Destek alıyorlar. Ama bunları biliyor olmaları da güzel bir şey.
1: Tabii ki zaten Bican Hanım, şöyle bir şey var. Benim en sevdiğim danışanlardan biridir depli danışanlar. Çünkü kendilerinin farkındalar. Hmm. Çözüm için geliyorlar.
0: Peki ebeveynler bu bozuklukta çocuklarına sınır koymakta daha mı zorluk yaşıyorlar? Yani bu konudaki önerilerinizi merak ediyorum aslında.
1: Sınır koymakta çok zorluk yaşanıyor. Çünkü açıkçası ebeveynler de şaşkın. Hani bu tarz bir nörogelişimsel bozukluğa sahip bir çocukla beraber onlar da büyüyorlar. Hı hı. Dolayısıyla ne yapacaklarını çok bilemeyebiliyorlar. Korkuyorlar, endişe ediyorlar. Hı. Ama lütfen hani kendinizi üzmeyin. Çünkü erken

0: yaşta fark edildiğinde Debin çok güzel tedavi yöntemleri var. Siz ne yapabilirsiniz çocuklarınıza? Depli olmayan çocuğunuza bir sınır koyuyorsanız, depli olan çocuğunuza 10 sınır koyacaksınız.
1: Öyle
0: çünkü
1: mi?
0: Kesinlikle o çocuk çünkü sınır istiyor sizden aslında. Evet.
1: Ben de sınır sinirlendirebilir onları diye düşünüyordum.
0: Sinirlenirler ama içten içe de ihtiyaç duyarlar. Bir canım şimdi bizim yanlış anladığımız bir şey var ebeveynler olarak. Arkadaş gibi ebeveyn. Bu çok yanlış. Çocuğun yeteri kadar arkadaşı olacak zaten. Çocuğun anne ve babaya ihtiyacı var. Dolayısıyla
1: bir kural koyucuya, bir sınır koyucuya. Doğru, doğru.
0: Kesinlikle. Ya bir çember çizeceğiz. Tabii ki de onun dışına çıkmayacak.
1: Şimdiki çocuklar bize kural koyuyor ya. E canım.
0: Harikasınız.
1: Gerçekten. Ben bunu yemeyeceğim. Al ala. Neyse bak şimdi sinirlendim. Dedi ki de reji de şimdi dinliyor. Demeyeyim şimdi bir şey. Sınır koymanın önemini bir daha altını çizelim. O çocuğun böyle bir sınıra ihtiyacı mı var?
0: Kesinlikle var. Hmm. Yani dediğim gibi bir çizgi içerisinde özgür hissetsin kendini. Evet ama alttan alta da o sınırlarımızı ona verelim. Çünkü çoğu yetişkin gelip diyor ki annem babam beni hiç umursamıyordu. E, ne yapıyordu diyorum, her şeye izin veriyordu diyor.
1: Bu da dert oluyor sonra. Bu çok iyi bir şeymiş gibi görüyoruz ama uzun vadede çocuklar bunu ilgisizlerdi. Ne desem okeylediler falan evet. gibi algılayabilir. Bu da değişikmiş bak. Peki dikkat dağınıklığı yaşayan her kişi ve hareketli her birey bu bozukluğa sahip midir? Yani bunun bir ayırıcı özelliği var mı?
0: Kesinlikle var. Öncelikle ilkokul döneminden önce de belirti vermesi gerekiyor. Yani 7 yaş öncesi.
1: Hmm.
0: Sonra okul döneminde başlarından itibaren bir şekilde kendini belli eder. Nasıl belli eder? Çocuk mesela çok fazla oyun oynayamaz. Oyuncaklarını sürekli değiştirir. Çabuk sıkılır. Ya da az önce dalga geçtik ya duvara tırmanır diye. Yani küçükken Spiderman olurduk ya kapı duvarlarında.
1: Biz hiç olmadık Ecan. Nasıl bir çocukluğunuz var? Ben hiç Spiderman olmadım. Maşallahınız var yani. Ama şu kapıların iki kolon arasında bir tırmanmışlıklarımız var.
0: Evet, tamam. Onu kastetmiştim.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla bu tarz hareketlerle kendini belli eder. Belli kesin ediyor. Akademik performansı zaten çok iyi olamayabiliyor. Bazen kendini ortaokula kadar saklıyor. Ama dersler zorlaştıkça bu sefer artık net bir şekilde anlaşıyoruz.
1: Koy veriyor. Hmm. Ama sanki o 7 yaş önceki sinyal bizim için önemli.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Orada bir şeyler geliyorum diyor. Belli ki bir tedbir alınacak.
0: Kesinlikle.
1: Bir uzmana gidilecek.
0: Ki çok da iyi olur o yaşta.
1: Yaramaz çocukla hiperaktif çocuk aynı şey değil herhalde.
0: Değil.
1: Hmm.
0: Yani her yaramaz çocuk hiperaktif değildir. Her hiperaktif çocuk yaramaz da olmayabilir.
1: Allah Allah.
0: Yani yaramazlığın çünkü o ayırıcı tanısı çocuğun bunu bilinçli yapması. Depli çocuk bunu bilinçsiz yapıyor. Yani bilinçli olarak yapmıyor. Hatta benim çok tatlı bir danışanım var. 7 yaşında bana diyor ki ben bunu isteyerek yapmıyorum. Oy. İçimden geliyor diyor.
1: Yazık ya. İçinden hiperaktif.
0: İçinden oldu. Hiperaktif.
1: Ay kıyamam ya çocuklar. Ne yapsın çocukta? Bir şekilde anlatacak derdini.
0: Başka çaresi yok.
1: Ha, vallahi ya üzülüyorum öyle olunca. Peki. Depli yine öğrencilerin eğitiminde öğretmenlere önerileriniz var mı? Çünkü o öğretmenlerin de buradaki rolü çok kıymetli. Bilemezse, temas edemezse bu duruma çok çok sıkıntı olabilir.
0: Kesinlikle. Ben yani ilk önerdiğim şey bir belirti gördüğü anda bu çocuğun çok sessiz olması bile olabilir. Çünkü dedik ki başta kızlarda bu sessiz ilerliyor. Çocuk çok sessizse, hayal dünyasına dalıyorsa rehberlik servisiyle görüşülecek.
1: Hmm.
0: Çocuk çok hiperaktivite sahibi ise, çok konuşuyorsa, sınıf düzenini çok bozuyorsa direkt rehberlik servisiyle görüşecek. Rehberlik servisiyle hep birebir iletişimde kalması gerekir hocalarımızın. Tabii ki ben bunun ötesinde bir tavsiye onlara vermekle yükümlü biri değilim. Hı hı. Ama rehberlik servisi onlara çok güzel destek olacaktır.
1: Ya bir de öğretmenler ister istemez gözlemlerine çok kıymet veriyoruz. Şimdi ailenin kaçırdığı hatta belki çocuğun aileden gizlediği okulda daha özgür olduğu anlar olabiliyor.
0: Kesinlikle çok doğru.
1: Ya bir gün magazin programı sunuyorum. Benim öğretmenim, ilkokul öğretmenim benim gözümün bozuk olduğunu öğretmenim anladı biliyorsun. Ve ben doğuştan gözüm bozukmuşum. Demiş ki yani anneme Bircan ikinci sıradan okuyamıyor. Hep öne gelmek istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Annemle babamın yıkıldığını hatırlıyorum. Böyle sanki çok büyük bir hastalıkmış gibi. O anı hatırlıyorum ve bunu yayında yıllar sonra anlattığımda hocam beni izliyormuş. Ve buradan şunu söylemek istedim. Yani öğretmenlerin gözlemi o kadar kıymetli ki ben öğretmenim sayesinde gözlük takmaya ve gözümün bozuk olduğunu anladım mesela.
0: Ya ellerinden öperim öyle evet, öğretmenin. Evet, gerçekten evet. Buradan selamlarımı iletiyorum
1: kendisine. Ben de Ercüment hocam Tekirdağ'daymış. Yıllar sonra birbirimizi bulduk.
0: Evet. Süper.
1: Ama işte

0: Burada altını çizmek istediğim şey şu. Benim gözüm bozukluğu bir gözlükle bu işi topardık. Ama şimdi depli birine öğretmenin gözleminde ne kadar kıymet verdiğimizi, işte o rehberlik servisindeki yöneltmeyi, ne kadar hızlı olursa aile için ve hatta çocuk için kaçınılmaz bir şey olur yani.
1: Evet.
0: Peki depli biri bir öğrenci başarısız mı olacak?
1: Hayır.
0: Okulunda.
1: Aksine aslında DEP yönetilirse nörogelişimsel bozukluğu olmayan çocuklardan çok daha avantajlı bir yerde. Çünkü şimdi bizim DEP'te aşırı odaklanma dediğimiz bir şey de var. Hep şey sanılır, odaklanamıyorum. Bazen aşırı da odaklanabiliyoruz. Dolayısıyla bu odağımızı ders çalışmaya, hobilerimize, ilgi alanlarımıza, akademik performansımıza kanalize edersek ekstra bir başarı getirebilir bize.
0: Yani bunu avantaja da çevirebiliriz. Ama bir şey dediniz, bir bozukluk olmaması lazım. Nöropsikolojik mi dediniz?
1: Yok, nörogelişimsel bozukluk. Zaten hep nörogelişimsel bozukluk. Buna sahip olmayan bireylerden çok daha başarılı olabiliyorlar bazen.
0: Peki ebeveynler burada en sık hangi hataya düşüyor?
1: Benim çocuğum tembel. Bu zaten okumaz. Ben bunu sanayiye vereyim.
0: Etiket, sanayi. Bir de sanayi var, doğru ya. Tabii. Hemen çocuğu sanayiye vermeyin.
1: Yani bir bakalım, ek dersler, özel dersler, yardımcı öğretmenler, bunlarla destek alırsak eğer, çocuğa ders çalışma disiplinini öğretirsek, çocuk gerçekten çok istiyor çalışmayı. Bunu öğrendiği zaman da ekstra kendini motivasyon sahibi hissedecek.
0: Peki depli çocuklarda kaygı bozukluğu, depresyon ya da sosyal fobi gibi durumlar oluyor mu?
1: Oluyor tabii. Özellikle kaygı bozukluğu oluyor.
0: Anksiyetik bir durum mu?
1: Evet. Nedenini de şöyle açıklayayım. Küçüklüğünden beri yapma, etme, sen bunu başaramazsın, sen bunu nasıl yapacaksın ki diye azarlanan çocuk bir süre sonra kendi kendini azarlamaya başlıyor ve ben zaten bunu yapamam, ben bunu beceremem, başıma artık ne gelecek bilmiyorum. Ya da işte insanlardan dışlanıyor çünkü oyun kuramıyor arkadaşlarıyla.
0: Tabii.
1: Sonra sosyal fobi, kimse beni sevmez.
0: Güven yok kendine.
1: Bitti güven. Özgüven bitti yani.
0: Bu azarlanan çocukta mı daha çok?
1: Azarlanan çocuklar, dışlanan çocuklar. Yani bunları yapmayalım. Yani çünkü gerçekten bundan bir 10-20 sene sonra bugünün depli çocukları yöneticiler olacaklar.
0: Tabii.
1: Öğretmenler olacaklar, doktorlar olacaklar.
0: Tabii, ne kadar kıymetli.
1: Tabii.
0: Peki DEP sebebiyle ders dinlemekte ya da çalışmakta zorlanan çocuklara. Bu konuda ebeveynler tarafından baskı kurulduğunda çocuğun böyle suçlanıyor gibi yapılması, işte baskı üzerinde baskı kurulması, yap illa yap. Bu tutumu değerlendirelim biraz.
1: Çocuk ekstra inat eder ve hiç çalışmak istemez. Çünkü çocuk aslında çalışmak istiyor ama yapamıyor.
0: Aslında istiyor. İşte bu çok kilit bir şey.
1: Evet.
0: İstiyor ama istediğini bize gösteremiyor mu?
1: Aynen öyle. Yapamıyor bunu. Daha çok kendini kötü
0: çok
1: hissediyor.
0: Çok bilinçli olmak lazım.
1: Çok bilinçli olmak lazım. O yüzden mutlaka ve mutlaka küçük yaştan itibaren pedagog, psikolog, psikiyatri servisleri, rehberlik servisleri, bu uzmanlardan lütfen destek alalım.
0: Şunu diyor mu? Yani şimdi merak ettiğim için soruyorum. Ya ben istiyorum ama çalışamıyorum gibi şeyler söyler mi mesela?
1: Söyleyen var, söylemeyen var. Söylemeyen bunun farkında olmayan var tabii.
0: Eğer böyle bir şey varsa, yani çocuğunuz ders çalışmak istemiyorsa, bu gerçekten istemediği anlamına gelmeyebilir. Ona bir dikkat etmek lazım. Ya of, o kadar bize emanetler ki.
1: Kesinlikle.
0: Ya böyle çiçek işe yapar gibi, besler gibi bakmak, naif naif bakmak lazım.
1: Çok hassas davranmak lazım.
0: Doğurmakla
1: aslında.
0: Yetmiyor işte. Gerçekten. Peki depli bireyler sevdiklerini bir etkinlikte ya da bir konuda odaklanma sorunu yaşar mı?
1: Aslında anneler ve babalar oyun oynarken dikkati dağılmıyor ama diyor ama bazı çocuklarda, çok yoğun hiperaktivitesi ya da dikkat eksikliği olan çocuklarda bunu da yapamayanlar var. Yani çok sevdiği bir oyunu bile of sıkıldım deyip bırakan var. Genelde aksine daha motive yaparlar o işleri. Bunun nedeni de aslında bizim beynimizdeki motivasyon ödül mekanizması olan dopamin. Bu çocuklar dopamin açısından biraz dezavantajlı olduğu için o dopamin seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Oyunlar, alışveriş, anneler çok şikayetçi bunlar.
0: Öyle
1: bu işlerden.
0: Mi?
1: Oyun ve alışveriş.
0: Alışveriş de var.
1: Tabii.
0: Çünkü dopamin salgılayan
1: dopamin
0: bir şey.
1: Dopamin salgılatıyor.
0: Evet. Valla bana da öyle.
1: Bana da öyle.
0: Hepimize.
1: Dolayısıyla bu dopaminin peşinden koştuğu için evet biraz daha fazla ilgilenebilir ama bazen onu bile yapamayan çocuklarımız olabiliyor.
0: Erteleme, son dakikaya bırakma.

0: erteleme ya da ne bileyim işte bir türlü başlayamama, bu tarz alışkanlıklar depillerle mi ilintili?
1: Bir miktar evet.
0: Ya.
1: Evet. Çünkü dedim ya hani başarısız olma korkusu var çocukta. Başarısız olacağım hiç
0: Hiç
1: başlamayayım.
0: başlamayayım.
1: Ya da ben bunu
0: Yarın yaparım.
1: yarın yaparım. Yapayım mükemmel olsun. O mükemmeli beklemek. Bu var.
0: Şimdi
1: Ya da
0: başlarsam iyi olmayabilir.
1: iyi olmayabilir. Ya da mesela ben şu suyu alayım diyorum. Bir bakıyorum ağaç çiçek diyorum. Dur çiçeği sulayayım diyorum. Sonra başka bir şeye kafam dağılıyor
0: Gitti.
1: derken gitti. Koptu.
0: Aa, bana benziyor ya. Tabii
1: Çok
0: şöyle
1: tatlısınız.
0: biraz uzak anlatmam yokmuş. Öyle depli miyim ben acaba? Valla küçüklükten beri depli olabilir biliyorum. Bunu bugün fark ettiğim için teşekkür ederim.
1: Olabilir.
0: Valla neden olmaz. Ya bende de başlama değil de bir an önce bitirme hastalığı var. Bitsin, artık bitsin gitsin diye böyle bir yüklüyüm. O da bir
1: Olabilir.
0: sıkıntı. Peki. Sıkılmadınız değil mi sorularımdan?
1: Hayır, ben çok
0: Aa,
1: eğleniyorum
0: tamam. Eğleniyor musunuz? Peki tamam. Dağınıklık. Eşyaları
1: Of.
0: toplamama. Fiziksel tembellik. Ya da ne bileyim işte hareketsizlik. Bunlar da depli sorunları mı?
1: Hareketsizlik, dep felci dediğimiz bir şey. Bu felç deyince hani korkutmasın. Her şeyi yapmayı planlarken hiçbir şey yapamama durumu.
0: Buyur.
1: Burada bir sürü şey dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor ama
0: Sonuç.
1: biz boş boş duvara bakıyoruz.
0: Aa. Ay kötü.
1: Evet. Ya da o dağınıklık, zaten zihninin içi dağınık depli çocuğun. Odası da dağınık olacak. Aslında onun için çok düzenli orası. Aradığını bulabiliyor. Biz anneler babalar olarak bulamıyoruz.
0: Kendi
1: Sorun
0: içinde bir
1: orada.
0: düzeni var onunla.
1: Kendince bir kaostan bir düzen yaratmış çocuk orada aslında.
0: Hatta anne düzenleyince çocuk hiçbir şey bulamıyor.
1: Evet, o
0: Gibi
1: da
0: değil mi?
1: var.
0: O da
1: Evet,
0: var.
1: evet.
0: Sonra evde kavga dövüş. Benim çocuğum şu falan filan. Ama çocuğun kendi düzeni var. Orada ne yapacağız? Alanına bir saygı duyacağız herhalde.
1: Orada alanına saygı duymayacağız. Orada ona küçük küçük görevler vereceğiz ve ödüller vereceğiz. Hani demiştik yine dopamin ödül mekanizması. O dopamini besleyecek. Küçücük ama hani öyle çok pahalı şeyler
0: Alışveriş
1: olmayacak şekilde.
0: çeki. Ha
1: Ama böyle işte alışveriş çeki derken bir gofretlik alışveriş
0: ha tamam
1: çeki.
0: anladım minik minik.
1: Minik minik alışveriş çekleriyle böyle işte eğer odunu toplarsan sana 50 lira veririm.
0: Peki ceza?
1: Ya ceza şöyle, ya eğitimciler çok daha iyi bilir ama ben çok cezayı önermiyorum depli çocuklar için. Çünkü zaten bu çocuk dopamin istiyor. Üzerine bir de ceza verirsek iyice
0: Dopamin
1: çocuk
0: gitti.
1: gitti.
0: Peki kendini suçlama ya da kendine öfke duyma, kendini sevmeme gibi sorunlar yaşarlar.
1: Ne yazık ki yaşıyorlar. Yani o kendine olan güvenmeme duygusundan dolayı öz değerleri düşük
0: Tabii.
1: olduğundan herkes onları eleştirecek gibi hissediyorlar ya da herkes onları yargılıyor gibi hissediyorlar.
0: Manipülasyona da çok açıklar.
1: Çok açıklar. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Benim tanıdığım en az bir 750'ye yakın depli birey olmuştur. Ve yarısından fazlasının ortak özelliği çok saf, çok temiz
0: Ya.
1: ve işaretleri çok iyi okuyamayan insanlar oldukları. Karşıdaki laf sokuyor, onu gerçek sanıyor ve teşekkür ediyor mesela iyi niyetle.
0: Ay yazık.
1: Böyle olunca tabii ne yazık ki öfke problemleri, kendini duyulan öfke bunların hepsi artıyor.
0: İkili ilişkileriniz de çok büyük sorunlar yaşar ya.
1: Ya depli bireyin yaşadığı sorunlardan öte bence depli bireyle birlikte olan kişi daha çok
0: Sorunları var.
1: sorun yaşar. Çünkü yönetmek kolay değil.
0: Zor değil mi?
1: Çok zor.
0: Peki, bu bireyleri eleştirmeye tahammülsüzlük ya da alınganlık gibi durumları var mı?
1: Var. Düşünsenize küçüklükten beri herkes sizi tembel diye yaftalamış. Sen bir işi yapamazsın falan filan diye konuşmuşlar çocuk hakkında. O çocuk büyüdü, yetişkin oldu. Patronu diyor ki burada niye hata yaptın? Hadi dünyam başıma yıkıldı.
0: Bir anda küçücük bir eleştiri kocaman bir şeye dönüştü, yangına dönüştürebilir içinde.
1: Evet.
0: Hay Allah.
1: Patronu unutmuştur
0: Üzücü.
1: çoktan.
0: Peki yaşadığı bu bozukluktan kaynaklanan sorunlar sebebiyle etrafındakiler tarafından sürekli uyarılmak çocuğa ya da ergene ne hissettiriyor?
1: Çaresizlik.
0: Hiç yapamayacak bu sefer.
1: Yani çaresizlik, ben istiyorum ama yapamıyorum ama bana yap diyorlar ama ben nasıl yapacağım?
0: Hiç eleştirmeyelim mi?
1: Ya eleştirilerimizi yapıcı bir şekilde ifade edebiliriz. Şöyle diyebiliriz çocuğa. Ben seni anlıyorum. Bunu yapmak istediğinin farkındayım. Ama bak bunu yapmanın böyle böyle yolları var. Gel istersen bu şekilde yapalım.
0: Evet, yani burada çok büyük bir sabır gerektiriyor. Gerçekten öyle. Peki, kardeş kıskançlığı, bu da önemli. Kardeşler arasında kıyaslama, bir depliği nasıl etkiler? Yani aynı şeyimiz akranlarıyla da, okuldaki sınıf arkadaşlarıyla da kıyasladığında sorabiliyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Eleştiriye açık olmamak, hassasiyet ve özdeğer düşüklüğü sebebiyle o kıyaslanma duygusu daha çok geriye iter kişiyi. Yani o kişiye bu sefer öfke duymaya başlayabilir. Hasetlenmeye başlayabilir. Çünkü o kişinin nörogelişimsel bir bozukluğu yok ama benim var. Ben de onun sahip olduğu şartlara sahip olsaydım ben de yapardım ama yapamıyorum.
0: Ama onu biliyor mu mesela?
1: Belli bir yaştan sonra farkına varıyor, öğreniyor. Çocukken tabii farkına
0: Etmiyor,
1: varamıyor.
0: sonra daha kötü.
1: İçine atıyor. Sonra büyüdükçe, anladıkça bu sefer o kıyaslandığı insanlara karşı ve kıyaslayan insanlara karşı içinde bitmeyen bir öfke oluyor.
0: Peki ebeveynin çok kontrolcü olması, aşırı kontrolcülük, depri tetikler mi?
1: Tetiklemekten öte çocuğa çok iyi gelmeyecektir.
0: Ya.
1: Çünkü o çocuğun kendi kendine savaşma mekanizmalarını da kendi bulması gerekiyor.
0: Çünkü hayat öyle.
1: Hayat öyle, strateji geliştirmesi gerekiyor bu
0: Hep
1: çocuğun.
0: de ben olmayacağım.
1: Kesinlikle siz gittiğiniz zaman o çocuğa mesela kim destek olacak? Kendi kendine yetiştirmeyi de öğrenmek lazım.
0: Evet, biraz zor ama doğru söylüyorsunuz. Ben biraz anksiyetik bir anneyim. Öyle oldum maalesef. Peki, çocukken konulan bu tanı yetişkinlikte kendiliğinden ortadan kalkabilir.
1: Tamamen kalktığını söyleyemeyiz bir canım ama bir miktar kontrol altına alınmış olur.
0: Bilinçli olduğu için.
1: Bilinçli olduğu için yeni bir sinaptik bağlantılar kuruyor çünkü beyni gelişiyor. Frontal lobu daha çok gelişiyor. Yani bir çocukluktaki kadar ne hiperaktivitesi kalır ne de dikkat eksikliği kalır. Bu tabii ki şuna da bağlı. Çocuklukta ne kadar yoğundu ki bu? Yetişkinlikte ne kadarını taşıdım? Ama bir azalma görülüyor.
0: Görülür.
1: Kesinlikle.
0: Peki tamamen biter diyemeyiz herhalde.
1: Ben hiç görmedim
0: Ya.
1: ama kesin de konuşamam. Belki
0: Tamam.
1: vardır.
0: Peki sınav performansı ile gerçek potansiyel genellikle neden örtüşmüyor?
1: Ben buna çok üzülüyorum ya Bircan Hanım. Gerçekten yani hani zeka testlerine bile üzülüyorum ben. Şu açıdan bunlar performans testleridir. O an belki başı ağrıyor çocuğun. Belki başka bir
0: Değil mi? O
1: ağrısı
0: anlık
1: var.
0: yani. Evet.
1: Kesinlikle 2 saatlik bir sınav içerisinde o çocuğun hayatını etkileyecek bir şeyi karar vermek çok
0: Acımasız.
1: acımasız.
0: Sistem böyle. Peki, hep yakın ilişkilerde, romantik ilişkilerde, evlilikte, eşler arasında ne gibi sorunlara yol açabilir? Herkes bir eşine baksın şimdi. Bak, Ece Hanım konuştuktan sonra depli miyiz? Eşlerimiz nasıl?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer eşimiz farkında değilse ve biz daha tanı almamışsak bizim bu dürtüsel hareketlerimiz, bizim bu çabuk sıkılmalarımız, bizim bu sürekli ilgilenilme, benimle ilgilen ihtiyacımız. Çünkü dopamin arıyoruz ya, ilgileneceksin sürekli. O ilgi benim üzerimde olacak. Onu bana vereceksin.
0: Yazık oldu. Adama mahvoldu adam. İlgi adam dedim ama kadın da olabilir bu tabii.
1: Yani sürekli benimle ilgileneceksin, beni motive edeceksin,
0: Bana
1: bana
0: dopamin
1: dopamin salgılatacaksın, bana yardım edeceksin. Çünkü ben her şeyi tek başıma yapamıyorum.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir kavgada şunu kullanacağız. Sen bana dopamin salgılatmak zorundasın. Bunu bir kavgada söyleyeceğim bak.
1: Bunu ben de bir söyleyeyim. Güzel
0: Güzelmiş
1: fikir.
0: bak.
1: Çok güzel
0: Tamam.
1: bir cümle oldu
0: Burayı
1: bu.
0: keselim. Peki, dep tanısı konulan bireylerde, evliliklerde bir tavsiye vermeniz gerekirse ne söylemek istersiniz? Yani ne yapmalılar, ne yapmamalılar?
1: Mutlaka depli bireyimiz destek alacak. Çünkü bir evliliği sağlıklı yürütmek istiyorsak eşler arasında iletişim çok önemli. Birbirini anlama çok önemli. Bunun için hep uzman desteği.
0: Çok kötü bir şey geldi aklıma. Ya ikisi de depliyse?
1: İkisi de depliyse bu hiç yaşanmadı ama bence çok güzel olabilir. Çünkü birbirlerini çok iyi anlarlar. Ve anlayış gösterirler birbirlerine.
0: Tamam neyse hadi biri depli diyelim. Ben öyle gelmedi.
1: Şöyle, uzman desteğiyle beraber seanslara hep birlikte gidilmeli. Çünkü terapistin orada eşiniz hakkında size söyleyeceği şey sizin için altın değerinde. Nasıl davranmanız gerektiğini, nasıl yaklaşmanız gerektiğini, bazı şeyleri kişisel almamanız gerektiğini uzmanlar size söyleyecek. Ama en sık karşılaştığım şey şu, özellikle bu çiftler birbirinden uzaklaştığında, bir yerlere gittiğinde, atıyorum bir annesinin yanına gitti ziyarete,
0: Biri işe gitti.
1: biri işe gitti. Depli birey bazen eşini unutabiliyor.
0: Aa.
1: Evet, nesne sürekliliği çok azalabiliyor.
0: Aa.
1: Gerçekten yani aramayı unutuyor, yazmayı unutuyor. Çünkü kafası bin bir yerde. O an başka şeylerle ilgileniyor.
0: Ay bir dakika, bu tarihi bir sorunu çözdün. Çok yoğun.
1: Bana niye yazmıyorsun? Niye görüldü attın? Çünkü işte bu yüzden yani.
0: Depli diye. Şimdi sen bunu söyleyince de hepsi bunun altında.
1: Ama ben
0: depliyim. Bak ben depliyim diyecek bir insan. Yemezler ya. Onu da klinik psikologlar çözüyor vallahi. Herkes de depli değil. Alın manitayı hemen götürün Ece'ye, bakın bakın depliymiş değil. Vallahi herkes depli diyecek. Yok vallahi depme şey yapmayın. Gerçekten depliyseniz depliyim deyin. Değil mi? Onun arkasına sığınmayın yani.
1: Tabii ki canım. Psikiyatrik tanı almadan kimse kendine ne olur depliyim demesin. Çok arttı çünkü.
0: Diyor, görüldü atıyor, ben depliyim. Hadi ya. Gerçek bir sorun çünkü bu. Hani bu öyle sizin görüldü attığınızda görmeyeceğiniz, aa ilgilenemedim falan bir sorun değil ki. Evet. Bu evliliği bitirecek bile bir sorun neredeyse, Allah korusun. Peki fazla yaramaz ya da hareketler çocuğa hiperaktif diyebilir miyiz?
1: Fazla yaramaz ya da hareketler çocuğa hiperaktif diyebilir miyiz? Bunu psikiyatristlerimiz desin.
0: Hmm.
1: Yani bunu
0: siz
1: gördüğünüz...
0: demeyin.
1: Bunu evet ebeveynler demesin. Hatta ben bile tanı koyamıyorum. Hani benim böyle bir yetkinliğim yok. Böyle bir şey gördüğünüzde direkt psikiyatriste götürün. Psikiyatri uzmanlarımız zaten testler için yardımcı oluyorlar bize. İletiyorlar kendilerini. Biz de testlerini yapıyoruz.
0: Peki bir şey daha soracağım. Tam tersi. Hiperaktivite tanısı konulacak bir çocuk var elimizde. Ve biz o çocuğa ısrarla çocuktur, yaramazdır, yapar, kırsın oğlum gibi de yaklaşmak sanki. Bir de o da tuhaf.
1: Bunun sonucunu çok acı bir şekilde yaşadık.
0: Ya. Neden bahsettiniz?
1: Bu Kahramanmaraş'ta olan okul.
0: Ah evet ya. Bana göre Ahmet Minguzzi'de de yaşadık biliyor musun? Yani işte Kahramanmaraş'ta yaşadık. Siverek'te yaşadık. Hı hı. Bir daha yaşamamamız için zaten bu yayınları yapıyoruz.
1: Evet, çok o yüzden kıymet veriyorum bu yayına.
0: Orada nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Yani ama yapar benim evladım. Yapsın yaramazlar. Erkektir falan. Bir de öyle bir algı çıktı.
1: Yani benim çocuğuma yakıştıramıyorum ben bunu. Evet, kimse yakıştıramaz çocuğuna bir sorunu olduğunu. Ben sizi çok iyi anlıyorum ama neticede bir uzman size destek alması gerekiyor dediyse lütfen ve lütfen medikal tedaviden de kaçınmayalım. Tanı almasın, ileride etiketlenmesin. Evet, etiketlenmiyor ama kaç çocuğun belki de hakkına giriliyor. Bunun vebali çok ağırdır. Lütfen gereken noktada destek alalım.
0: Çok önemli bir şey.
1: Çok önemli. Gerçekten.
0: Hangi etiket aldığı da önemli. Şimdi mesela çocuğum hiperaktif olmasın, katil mi olsun?
1: Ya.
0: Bu da bir etiket ya.
1: Kesinlikle çok güzel.
0: Aynen. Peki. Debi erken fark etmek.
1: Hı hı.
0: Gerekli tedaviye başlamak. Çocuğun ve yetişkinin hayatında ne ölçüde değiştirir? Kıymetli mi erken tanı?
1: O kadar kıymetli ki. Hı hı. Şimdi bizim nöroplastisite dediğimiz bir durum var. Bu nedir? Beynimizin aldığı uyaranlara göre kendini geliştirmesi ve ilerletmesi. Biz bunu ne kadar genç yaşta başlatırsak beynimiz o kadar güzel ilerler süreçte.
0: Ha, yani şey gibi aslında gerçekten bir fiziksel bir hastalıkla da tedavi etmek gibi. Ne kadar az ilerlerse gibi bir şey mi?
1: Ya tam olarak değil. Hani beyin ağaç yaşken eğilir. Oh.
0: Tam bunu, Türkçesi bu.
1: Evet.
0: Bakmasan bağ olur bir tavrı var mı bu depin? Yani ilerler mi?
1: Hem de nasıl?
0: Ya.
1: Çünkü o demin de söylediğimiz anksiyete girecek, sosyal fobi girecek. Depresyon girecek. O böyle yükselecek, yükselecek, yükselecek.
0: Kontrol etmek
1: zorlaşacak çocuk için.
0: Peki bu sizin konunuz değil ama yine de sormak istiyorum. Daha çok psikiyatri uzmanlarının konusu. Fakat böyle çok yaşanan bir durum olduğu için fikrinizi merak ediyorum. Doktor çocuğa dep ile baş edebilmesi için ilaç verdiğinde bazı ebeveynler bu ilaçları kullanmaktan kaçınıyor.
1: Hı hı.
0: Ebeveynlerin bu kaygılı davranışı için ne söylüyorsunuz?
1: Bu ilaçlar bağımlılık yapar diye korktuğunuzun farkındayım. Ama bu ilaçların bağımlılık yapmasından öte çocuğumuzun ileride kendine daha çok güvenen, kendini daha çok seven, akademik olarak daha ilerlemiş bir çocuk olmasını istiyorsak psikiyatristimizin söylediği medikal tedaviye uyalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sohbetiniz için. Umarım bir anne babaya bile ışık olduysa sözlerimiz, biz zaten şu anda bizden mutlusu yok. Ve gittikçe artan bu depli birey problemini biz de konuşmak istedik. İyi ki de konuştuk Ece Hanımcığım. Hiç rahatsız olmayın. Sizleri ağırlamak çok güzeldi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizleri uğurlarken biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli hocam gelmiş. Kendisi anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor Kürşat Gül. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor? Yine oyuncaklarınızla
2: ya
0: geldiniz.
2: Evet, yine maketlerle geldik. Teşekkür ederim.
0: Oradan anlatmak daha tabii pratik.
2: Daha güzel oluyor.
0: Daha da anlaşılır hale geliyor.
2: Oluyor,
0: beni daha da etkiliyor ama. Biraz da böyle siz anlatırken yerine koyuyorum. Peki o zaman hadi boyun fıtığıyla başlayalım. Boyun fıtığı neden oluyor?
2: Boyun fıtığı genelde tabii ki yine ağır kaldırma, ani ters hareket ya da günümüzde mesela dijitalleşen dünyada özellikle sık telefona bakma, tablete bakma bu tarz durumlarda etkiliyor ama ağır kaldırma, ters hareket yapma ya da düşme, kaza, darbe, travmalar genelde boyun fıtığının oluşunu kolaylaştıran faktörler, nedenler. Tabii boyun fıtığı oluştuktan sonra boyunda, omuz bölgesinde, sırt bölgesinde ciddi bir ağrıya yol açıyor. Akabinde tablo yerleştikten sonra artık olay kollara, parmaklara doğru iniyor.
0: Oraya geleceğim, belirtileri konuşacağız. Evet. Ama şimdi düşme dediniz, benim biraz böyle garip geldi bana. Sıradan bir düşme, yani boyun fıtığına uygun zemin diye bir şey var mı?
2: Mutlaka var. Yıllar içerisinde biz disklerimiz, yani omurga kemikleri arasında bulunan diskler yıpranıyor maalesef. Yani bunlar yanlış duruş, oturuş pozisyonları. Bunlar çok etkiliyor. Postür, beslenme, uyku bunları etkiliyor.
0: Beslenme.
2: Tabii. Uyku da etkiler, beslenme de etkiler. Nasıl? Şimdi uygun beslenmeyen, yani hazır fast food tarzı gıdalar maalesef vücuttaki asit yükünü arttırır. Tabii. Bunlar arttırdığı zaman da uykusuzlukla da birleşince vücudun bakım, onarım, tamir mekanizmaları zayıflıyor.
0: Tabii gittikçe o diskler de bağıracak.
2: Diskler de yıpranıyor ister istemez. Ama bazı durumlarda da şeker gibi, romatizma gibi bazı sistemik hastalıklar da yine aynı şekilde disklerde yıpranmaya yol açabiliyor maalesef. Ondan dolayı yani sağlık, evet, yaşam bir bütün sonuçta.
0: Doğru.
2: Her şeye dikkat etmek lazım.
0: Peki bir şey daha merak ettim. Bunu da hiç sormadım kimseye ama size sorasım geldi. Bir filmi gördünüz. Sen hayatta fıtık olmazsın. Dediğiniz bir tablo olabilir mi?
2: Hayır, öyle bir şey olamaz.
0: Olamaz. Herkesin böyle bir
2: herkes fıtık olabilir. Tabii ki bazı MR'lara baktığımız zaman hani bize genelde tabii fıtıklı hastalar gelir ama bazen böyle orta seviye ya da küçük fıtığı olan insanlar da gelebiliyor. Ama ne olursa olsun herkesin fıtık olma ihtimali var.
0: Var.
2: Var maalesef. Var.
0: Hele bu konjonktürde.
2: Tabii.
0: Bu kadar ekran bağımlılığında. Tabii. Yani çok haklısınız. Hı. Tamam, hadi belirtilerine geçelim.
2: Şimdi belirti olarak boyun fıtığı dediğimiz zaman boyun biraz önemli bir yer. Hareketli bir yapıdır. Bele göre maalesef tablo biraz daha ağır olabiliyor. Yani boyunda 1, 2, 3, 4 seviyeden fıtık olabiliyor maalesef. Genelde 1 ya da 2 seviyedeki fıtık bizim için arızaya çıkartan, arıza sebebi olan fıtıklardır. Ama 4 seviyeden de olabiliyor, 5 seviyeden de olabiliyor. Önemli olan fiziki muayene ve MR değerlendirmesi sonrasında hangi fıtık hastaya problem çıkarıyor? Hmm. Önce bir bunu tespit etmek lazım. Yani çünkü tedavi de planlarken hastaya belli tavsiyeleri verirken bu fizik tedavi olabilir, medikal tedavi olabilir, ameliyatsız tedaviler olabilir ya da ameliyat olabilir. Bunların hepsi tedavi bütün içerisinde yer alabilir. Ama belli seviyelerdeki fıtıklara belli tedaviler uygulanır. Dolayısıyla öncelikle bir fıtığın yerini ve nasıl bir probleme yol açtığını tespit etmek lazım. Bu da fiziki muayene ve MR ile beraber olur.
0: Yani fıtığın şiddetini diyelim.
2: Evet, fıtığın yerleşimi, yeri ve büyüklüğü, bunlar önemli şeylerdir bizim için. Sadece MR'a bakarak, sadece muayene ile olmaz. İkisinin bir arada olması lazım. Bu şekilde hangi fıtık probleme yol açmış ve tedavi olarak hangi tedavi seçeneği uygun? Ancak fiziki muayene ve MR değerlendirmesi. Uygun hasta seçimi olduktan sonra... Evet, ameliyatsız bir tedavi de yapabilirsiniz ya da direkt ameliyata da gönderebilirsiniz ya da fizik tedaviye de alınabilir hasta. Bunların hepsi mümkün. Ama öncesinde detaylı güzel bir fiziki muayene
0: tanıyı
2: ve
0: iyice
2: MR. Güncel bir MR yani.
0: Elle muayene de, evet ama...
2: Muayene de gerekiyor. Evet. Tabii ki de hastada güç kaybı var mı yok mu gerekirse EMG yapmak tabii gerekiyor. Yani şimdi fıtık var. Kimisinde ellerde parmaklarda güç kaybına yol açabiliyor. Hani uyuşma var tamam bir de güç kaybı var. Bunların tam olarak tanısını koymak, irdelemek gerekiyor.
0: Ne zaman ciddiye alalım o ağrıyı?
2: Şimdi boyun fıtığı ilk oluştuğunda boyunda bir ağrı yapar. Omuzlara doğru vuran ensede bir ağrı yapar.
0: Şuralarda.
2: Tabii oralarda.
0: Bu normal.
2: Bir kilitlenme olabilir. Tamam. Kişi boynunu çeviremez. Ama bir zaman sonra bu ağrı artık boyundan ziyade kollara, parmaklara doğru inmeye başlar. Artık kola, parmağa doğru indiyse tablo yerleşiyor demektir.
0: Eyvah, eyvah.
2: Burada biraz daha artık ciddiye almak gerekiyor. Hele de güç kaybı varsa o durumda mutlaka.
0: O güç kaybını biz nasıl anlarız? Şimdi doktor muayenede bize kendini ittiriyor, kaktırıyor, onları gördüm. Ama biz nasıl anlayacağız?
2: Şimdi hafif şiddetteki güç kayıplarında kişi pek anlamayabilir ama... artık bariz olduğunda kavanozu açamaz mesela. İnce motor hareketleri yapamaz. Hani yazı yazmak gibi ya da böyle para saymak gibi bunları yapamayabiliyor. Ya da çok yavaşlar bu hareketler ve kişi bilir. Yani güç anlar, kaybı olduğunu hisseder. Anlar. Tabii.
0: Peki.
2: Tabii mutlaka.
0: Bir ara verelim.
2: Burada var.
0: Var. Suyumuzu da içelim.
2: Biraz terledik. Evet.
0: Çok sıcak hocam ama siz de tabii gerçekten çok şıksınız.
2: Ben de ceketle
0: biraz
2: geldik.
0: Açtık ama yine de sıcak yani. Evet kaç dakikam kaldı? 9 mu? 9 dakikam tamam var ve 9 sorum var biliyor musun?
2: Olduğu kadar hocam. Yani.
0: Hayır daha var. Bana neymiş? Tamam. Zaten bir tanesi de kola ve ele vurur mu diyorum. Bunu evet, hiç sormayacağım.
2: Evet. Tamam.
0: Peki zaman zaman değiniyorsunuz ama altını çizerek sorayım. Telefon ve bilgisayara uzun süre bakmak buna bir davetiye mi?
2: Mutlaka öyle. Ya. Günümüz şartlarında maalesef telefonsuz, tabletsiz olmuyor.
0: Olmuyor.
2: Yani her iş alanında, her iş kolunda ya da eğlence amaçlı da bunları kullanıyoruz maalesef. Buradan korunmanın en güzel yollarından bir tanesi günlük egzersizleri yapmak. Yani omuz, boyun egzersizleri, yürüyüşler, yüzme, yoga, pilates bunların yapılması halinde fıtıktan böyle bir kurtulma şansımız olabiliyor.
0: Yürüyüş, siz ne diyordunuz? Vitrin bakar gibi değil. Nasıl yürüyeceğiz?
2: Tabii. Hızlı tempo.
0: Hızlı tempo. Evet. Öyle vitrine bakıp sağa sola dedikodu yaptık. Öyle oldu. Evet. Peki. Şimdi ameliyatsız boyun fıtığı tedavilerini konuşacağız. Neler?
2: Şimdi fıtık eğer orta ileri seviyedeyse ya da patlamış bir fıtık durumu var ise artık ele kola parmaklara doğru yayılan bir uyuşma, acı, yanma şikayetleri varsa bu artık fizik tedavi aşamasını geçmiştir.
0: Geçti.
2: Tabii. Bu noktadan sonra iki yol kalıyor önümüzde. Ya ameliyat olacağız, açık ameliyattan bahsediyorum ya da işte ameliyatsız bir tedavi, nükleoplasti tedavisi olacağız. Nükleoplastinin ameliyata göre nedir avantajı? Yani neden nükleoplasti var? Çünkü ameliyat her zaman istediğimiz gibi güzel, yüz güldürücü sonuçlar vermeyebiliyor maalesef. Bel ya da boyun fıtıklarında böyle bir durum vardır. Hani bu bir apandisit ameliyatı gibi olmuyor. Aldık, bitti, geçmiş olsun, bir daha olmazsınız gibi değil çünkü. Yani boyun ya da bel fıtıklarında tabii tekrarlar olabiliyor. Yapılan boyun fıtığı için konuşuyorum, ameliyatların altından ya da üstünden tekrar fıtıklar çıkabiliyor. Bu nedenle ameliyatsız olarak nükleoplasti dediğimiz tedavi ile yapılması halinde başarı ihtimali oranı oldukça yüksektir. Risk bakımından nüksetme yani tekrar etme ihtimali bakımından da ameliyata göre daha avantajlıdır. O nedenle uygun hastalarda nükleoplasti yapılması halinde cerrahi seçeneği ortadan kalkabiliyor. Tabii.
0: Nedir bu nükleoplasti?
2: Nükleoplasti şöyle bir tedavi. Ameliyathane şartlarında görüntü eşliğinde biz diskin içine ince bir kanülle gireriz. Görerek yaparız bunu. Yani artık yeni nesil teknolojilerin sayesinde.
0: Disk dediğiniz buraya.
2: Disk dediğimiz tabii boyunda omurga kemikler arasında. Heh, şöyle gösterelim.
0: Hocam oyuncaklarını aldı.
2: Şimdi bu bel omurgası ama bunu boyun olarak da kabul edersek benzerliği var.
0: Benziyor.
2: Sonuçta bu kırmızı fıtığı temsil ediyor.
0: Evet.
2: Bu fıtık gelip de omurilikten çıkan sinire bası yaptığı zaman biz bunu ağrı, acı, yanma, uyuşma ve güç kaybı olarak hissediyoruz. Görüntü eşliğinde bu diskin içine incecik bir kanülle girmek suretiyle buradaki fıtığın yani balonlaşmanın sönmesini, sağlıyoruz. Bu fıtığın tekrar geri çekilmesini sağlar ve parça eksiltmeden yapılır bu.
0: Ama patlatma değil değil mi?
2: Hayır değil. Değil.
0: Bunu bir öğrenelim.
2: Değil. Buradaki olay şu, diskin içine girdikten sonra vücudumuz her zaman kendimizi iyileştirmeye programlıdır. Hı-hı. Biz burada nükleoplastiyle vücuda bir kapı açmış oluyoruz. Buradaki bakım, tamir, onarım mekanizmalarını harekete geçirmiş olur ve bu doku tekrar geri eski orijinal haline doğru gelir. Yani bu doku tümör dokusu değildir. Bu doku kistik bir yapı değildir. Normal orijinal fıtık dokusudur. Bir değişim dönüşüm söz konusu değildir. O yüzden bu dokuyu kaybetmemek lazım. Tamam. Bu doku bizim amortisörümüzdür. Hmm. Vücudun yükünü taşıyan, ağırlık taşıdığımız zaman yükün bindiği, basıncın bindiği yapılar bunlardır. Bunlar. Ve mümkünse bunları vücuttan eksiltmemek lazım. Anladım. Nükleoplasti bunu sağlar.
0: Peki nükleoplasti kimlere uygulanır?
2: Nükleoplasti orta ileri seviye fıtığı olan ve sinir basısı olan, elde, kolda, parmaklarda uyuşma dediğimiz durumlara yol açan bütün fıtıklara uygulanabilir.
0: Ama sizin bu tarif ettiğiniz tabir geçtiğimiz yıllarda nükleoplasti yokken sanki cerrahi müdahale.
2: Tabii.
0: Ha, tabii.
2: Yani bu artık fizik tedavi aşamasını geçmiş. Fizik tedaviden fayda görmeyen, sürekli ağrısı artan, fıtığı büyümeye devam eden hastalarda cerrahi öncesi yapılabilecek ameliyatsız en ileri tedaviler bunlardır.
0: Ameliyat mıdır?
2: Değildir efendim.
0: Riskli midir?
2: Risk bakımından ameliyattaki riskler burada yok asla. Yok. Hayır.
0: Narkoz var mı?
2: Sedasyon altında yaparız.
0: Hafif, uyku.
2: Hafif bir uyku hali. Hı-hı. İşlem sırasında hasta ağrı, acı, yanma duymaz. Herhangi bir rahatsızlık da duymaz. Çok konforlu bir işlemdir. İşlem bittikten sonra hastaya seslendiğimiz bitti mi olur.
0: Çok güzel.
2: Tabii 20-25 dakikalık bir
0: 20-25
2: işlemdir.
0: 20-25 dakikalık.
2: Evet. İşlemden sonra hasta odasına gider, dinlenir, 1-2 saat kalır, ondan sonra taburcu olur.
0: Aynı gün.
2: Aynı gün.
0: Ay çok güzel. Tabii. Yani böyle çok cerrahi bir şey değil.
2: Değil
0: çok
2: tabii ki de.
0: Çok pratik.
2: Bu invaziv bir işlemdir. Hmm. Cerrahi gibi değildir. Ameliyathanede yapılır. Hmm. Neden ameliyathanede yapılır? Bir kere görüntü eşliğinde yapılması lazım. Hmm. Sedasyon altında yapılması lazım. Ve asepsi, antisepsi kuralları dediğimiz, yani mikroplardan uzak, steril bir ortamda yapılması lazım.
0: Sterilizasyon açısından. Tabii. Tamam. Peki hocam, hasta aynı gün çıktı, evet. Ama normal hayatına dönmek istiyor.
2: 2-3 gün istirahatten sonra normal hayatına dönebilecektir.
0: Ama ağır kaldırmasın hemen.
2: Ağır kaldırmasın tabii ki. Ona her zaman hepimizin dikkat etmesi lazım. Tabii ki de onu yapmayacak. Ama cerrahi sonrası olan hani dikişti, kesiydi, kanamaydı, pansumandı, bunların hiçbiri burada yok.
0: Kanülle dediğiniz incecik bir...
2: Saç teli kalınlığında diyebileceğimiz böyle incecik oradan temas. Giriş yapılıyor. Diskin içine giriliyor, işlem yapılır
0: İzde
2: ve
0: olmaz.
2: Çıkılıyor. İz de kalmıyor kesinlikle.
0: Hocam bir şey sorayım, merak ettim.
2: Tabii.
0: Normal boyun fıtığı cerrahi ameliyatını soruyorum. Hı-hı. Orada buraya mı kesiyorlar?
2: Tabii, orada da yine önden girilir. Küçük bir kesi yapılır, girilir, disk boşaltılır, yerine metal bir protez konulur.
0: İyi ki nükleoplasti oldu. Vallahi.
2: Ama burada öyle değil. Kesme, açma, biçme yok. Parça eksiltme yok. Her anlamda çok daha avantajlıdır.
0: Çok daha avantajlı.
2: Tabii.
0: Peki her boyun fıtığı olan kişiye uygulanır mı?
2: Hayır. Her boyun fıtığına uygulanmaz. Yani bir kere boyun fıtığı küçükse bunun tedavisi fizik tedavi ya da medikal tedavi olması lazım. Ya da çok aşırı büyük bir fıtık var artık, boyundan aşağısı felçlik duruma gelmişse bunda acilen cerrahiye gitmesi lazım. Yani sonuçta evet, nükleoplasti güzel bir tedavidir ama uygun hasta seçiminin olması lazım. İleri evre, evet, patlamış fıtıklar doğru. Ele kola yansıyan ağrı, acı, yanma, uyuşma tamam. Ama artık felçlik boyutuna gelmişse onun hiç beklemeden cerrahiye gitmesi lazım.
0: Diyelim bir iki yerde var.
2: Eş zamanlı yapılabilir ya, tabii.
0: Çok güzel.
2: Yani boyunda mesela diyelim.
0: Ama yine 25 dakika değil herhalde.
2: 30-35 dakikaya çıkıyor. Yani süre olarak yani bir 10 dakika fark eder. Şimdi burada şöyle bir durum var. Kişide evet 4 seviyede birden fıtık olabilir. 4 seviyede fıtık var diyelim. Bunun ameliyatı maalesef kolay değildir. 4 seviyeden fıtığı almak kolay bir şey değildir. Ama nükleoplasti açısından bu bir problem değildir. Eş zamanlı 4 fıtığa da yapılabilir. Hatta diyelim kişide boyun fıtığı var. Beraberinde sırt ya da bel fıtığı da var. Yani sırt ya da bel fıtığı varsa ona da aynı seansta müdahale edilebiliyor. Yani bunların hepsi
0: tek sedasyonla çözülebiliyor.
2: Tabii çözülebiliyor maalesef.
0: Çok güzel.
2: Tabii.
0: Peki. Ben kıymetli hocamı uğurluyorum ama biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Ve sabah kahvesinde son etaba geldik. Çok kibar bir konuğum var. Kendisi avukat Furkan Aydın, Mehmet Furkan Aydın. Ama yayın boyunca Furkan Bey diyeceğim. Hoş geldiniz. Çiçeğiniz için çok teşekkür ediyorum.
3: Hoş buldum.
0: Keşke her konuk sizin gibi kibar olsa, bütün konuklarıma duyurulur. Biz çok çiçek seven bir ekibiz. Bu çiçek de yayın boyunca böyle kalsın.
3: Teşekkür
0: çok teşekkür ederim. Hiç böyle çiçek kadar tatlı konular konuşmayacağız şimdi.
3: Evet.
0: Değil
3: maalesef,
0: mi?
3: Maalesef.
0: Boşanma var. Her şey var. Anlaşma var. Anlaşmama var. Şimdi konuşacağız. Aldatma.
3: Evet.
0: Tek başına bir boşanma sebebi olabilir. Bana göre olur da. Bir de hukuka soralım.
3: Evet, hukuken de aldatma medeni kanunda özel olarak boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Medeni kanunda zina olarak ismi belirtilmiştir. Ve özel bir boşanma sebebidir. Tabii ki bunda şöyle bir ayrım var fakat insanların bunu sadece hissetmesi, bunu böyle düşünmesi, böyle duyması.
0: Evet.
3: Bunlar yeterli değildir tabii ki.
0: İspat.
3: Hukuk için önemli olan somut olarak bu durumun ispat edilebilmesidir.
0: Nasıl? Yani bir görüntü. Atıyorum bir mesajlaşma. Olabilir mi?
3: Evet. Orada ama şöyle bir ayrım var. Bazen bu veriler hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olabiliyor. Eşler bu durumu kendi aralarında, kendi içlerinde daha doğrusu kabul etmiş olsa da ben aldattığından şüphelendiğim için bu mesaja eriştim. Telefonunu karıştırdım. Telefonunu dinledim. Öyle eriştim. Ama eşler arasında da olsa hukuk bu durumu kesinlikle özel hayatın gizliliğinin ihlali olarak kabul ediyor. Yani eşler arasında da kişisel veriler korunuyor. Özel hayatın gizliliği kesin bir şekilde korunuyor.
0: Ama çok net anladım. Fakat full inkar eden bir kadını ya da adamı başka yollarla da nasıl yapacağız? Onun da bir yöntemi var mı yani,
3: evet,
0: Furkan Bey?
3: Şu anda mevcut hukuk sistemimizde tabii ki delil konusu tek başına sayılmış maddelerden oluşmuyor. Birçok delilden bahsedebiliriz. Tanık deliline dayanabiliriz. Dijital materyallere dayanabiliriz. Hukuka uygun şekilde ele geçirilmiş olması gerekiyor tabii ki.
0: Tabii şimdi hukukçu, şimdi avukatım öyle konuşmak durumunda ama çok iyi anlıyorum. Doğrusu bu.
3: Bazen bir sosyal medya paylaşımı, bazen başka durumlar, hepsi şey olarak değerlendirilebilir. Delil olarak değerlendirilebiliyor.
0: Bakın storyler atıyorsunuz ya. El alemin kocasının arabasında.
3: Evet.
0: Kadın tanıyor kocasının arabasını. Bu olur.
3: Örneğin.
0: Mesela.
3: Evet.
0: Plaka görünüyor, atıyorum önden geçtim falan bir şeyler falan. Vallahi her şeyi anlıyoruz.
3: Evet.
0: Bak bu da yasal ama. Sonlar paylaşmış.
3: Tabii ki.
0: Değil mi? Ay anladım bak.
3: Evet.
0: Evet, peki. WhatsApp mesajı aldatmayı ispatlar mı tek başına?
3: Az önce de bahsettiğimiz gibi Bircan Hanım, burada önemli olan şey şu. WhatsApp mesajı tek başına, her WhatsApp mesajı ispatlar diye genel bir cümle kullanamayız. Ama ciddi bir büyük bir delil olabilir. Ama bu delile hukuka uygun şekilde erişmek çok önemli.
0: Ya WhatsApp mesajına hukuka uygun nasıl erişirim diye düşünüyorum şu an.
3: Burada bahsettiğimiz asıl konu şu. Eşler arasında da olsa kişisel veriler korunacak, özel hayatın gizliliği korunacak. Bazen bunu insanların kabullenmesi çok güç oluyor.
0: Doğru. Ben şu an
3: ama bizim sıklıkla söylediğimiz bir şey vardır. Sizin mantığınıza bir şeyin oturması sizi hukuken haklı duruma getirmez. Önemli olan bunun mahkeme önünde ispatlanabilmesidir.
0: Burada biraz yanılıyoruz değil mi?
3: Evet.
0: Sonuçlarında da beklediğimiz son. Nasıl olsa ben haklıyım ben falan filan. Ama meğersem ben hep şunu derim. Hayat boyu da böyle diyeyim. Haklı olmak değil de haklı kalmak.
3: Evet.
0: Galiba en kıymetlisi. Hayat boyu beceremedim.
3: Ve haklı olduğumuzu ispatlamak.
0: İspatlamak.
3: Evet.
0: Peki o zaman şunu sormak zorundayım. Eşinin telefonunu karıştırmak suç mu?
3: Az önce de bu konuda çok tekrara düştüm, farkındayım. Fakat özel hayatın gizliliğinin ihlalini oluşturur.
0: Suç mu?
3: Evet, evet, suç.
0: Benim eşim ya. Kim bakacak ona peki?
3: Burada eşler arasında tabii nasıl bir rıza olduğuna da bağlı bu durum. Yani bazen boşanma aşamasına gelindiğinde zamanında hiç sorun problem üretmeyen insanlar birbirleri arasında vermiş oldukları rızalarından vazgeçebiliyorlar.
0: Geçer.
3: O yüzden dikkatli olmak gerekiyor.
0: Şifre var ya şimdi avukatım.
3: Evet.
0: Evlilik boyunca şifre yoktu mesela diye.
3: Evet.
0: Ya bu şey ya, kamu malı gibi yani şifre. Takside de olsa taksici de bakar yani. Ya
3: şifre olmaması tek başına bir rıza anlamına gelmiyor maalesef.
0: Allah. Olmadı. Avukatı kandıramadım. Bakmayın. Ne yapayım? O da bizimkine bakmasın. Peki. Nafaka gerçekten ömür boyu alacağımız bir şey mi?
3: Evet. Bu konu çok tartışmalı
0: Hadi
3: bir konu.
0: Tartışalım.
3: Ve uzun zamandır bu tartışma geliyordu. yakın zamanda düzenlenecek olan 12. yargı paketi düzenlemesi var. Bu konuda yer verileceğine ilişkin açıklamalar yapıldı. Şu anda tabii taslak aşamasında, henüz yasalaşmış değil. Bunun altını çizelim. Ama bu konuyla ilgili çok ciddi mağduriyet yaşayanlar var. Çok kısa süre evli kalıp ömür boyu nafaka ödeme zorunda kalan. Aynen öyle, eşine karşı. Şimdi bununla ilgili bir düzenli yasal düzenleme yolda. Geliyor. Ama henüz yasalaşmış değil.
0: Ne olacak o düzenlemede?
3: Taslak aşamasında olduğu için şu anda sadece kamuoyuna yansıyan birkaç şeyi paylaşabilirim Bircan Hanım. Bizim de duyduğumuz belirli sınırlamalar, süre sınırlamaları. Örnek veriyorum bunu
0: bir
3: tamamen.
0: Bir yıllık evli diyelim.
3: Bir yıllık evli. Örnek veriyorum, bir üst sınır belirlenecek. En fazla 5 yıl şeklinde. Ama bunlar dediğim gibi şu
0: oran
3: anda.
0: Oran belli değil daha.
3: Evet, onlar, o rakamlar henüz tam olarak
0: belli
3: değil.
0: Ama mantıklı, biliyor musunuz? Yani ömür boyu da yani. Bir kadına ya da bir adama bir şey bağlı kalmak.
3: Evet, çok kısa süren evlilikler var. Günümüzde de boşanma oranları malumunuz çok arttı. 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay evli kalan insanlar var. Bunların da ömür boyu nafaka ödemesi gerçekten bir mağduriyet oluşturuyor.
0: Sanki nafaka için yapılmış bir evlilik gibi oluyor öyle olunca da.
3: Yani bu konu biraz tartışmalı, evet, ama son zamanlarda evlilik süreleri gerçekten çok daha kısaldı.
0: Bir şey soracağım bu konumuzun dışında. Ya geçenlerde ünlü bir magazinde ünlü birinin boşanmasını verdik. Bir yıl olmamış onlar boşanalı. Anlaşmalı boşanmışlar ama. Bazı izleyicilerimiz şey yazmış. Bir yıl olmadan anlaşmalı boşanılmaz.
3: Evet, burada kanunun koymuş olduğu bir sınır var. Bir yıl öncesinde anlaşmalı boşanma olmaz. Ama bunun da bir çözümü var aslında. Başlangıçta çiftlerden birisi ya da her ikisi çekişmeli olarak boşanma davasını açıp diğer taraf davayı kabul eder. Sonra da mahkeme yakın bir tarihe duruşma günü verir. İki taraf da boşanmayı kabul ettiği için.
0: Anlaşmalı gibi görünse de çekişmeli.
3: Evet, davayı kabul ettiği için karşı taraf. Mahkeme ama şunu da belirtmek gerekiyor. Mahkeme burada her zaman boşanma kararı verecek diye de bir kural yok.
0: Öyle mi?
3: Tabii ki.
0: Tamam.
3: Bazen ayrılık kararı verebilir.
0: Anladım. Peki, erkek nafaka alır mı?
3: Tabii ki. Burada kanunun herhangi bir cinsiyet ayrımı yok.
0: Yok. Burada, neye bakıyor?
3: Burada önemli olan insanların maddi gücü, sosyal hayatı, sosyal düzeyi, bu durum tamamen ona bağlı. O yüzden erkeğin de nafaka alması mümkündür. Bununla ilişkin çok fazla da örnek var.
0: Belki kadın daha güçlü, çocuklarına daha bakacak haldeyken falan. Erkeğe... Evet, o da bir garipmiş ama var, doğru. Peki şiddet sadece fiziksel midir? Şiddete uğradım deyince fiziksel mi gelmeli aklınıza?
3: Yok tabii ki. Şu anda çok üzücü haberler görüyoruz fiziksel şiddete ilişkin. Ve kadına karşı her türlü şiddeti de, hem fiziksel hem psikolojik şiddeti de kesinlikle kınıyoruz. Fakat fiziksel şiddetten ziyade psikolojik şiddet de şu anda günümüzde gerçekten çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bir insanın bazen bir cümlesi dahi o insanı çok ciddi bir şekilde yaralayabiliyor. O yüzden psikolojik şiddet. Burada ama psikolojik şiddetin tabii ki biraz daha ispatı zor oluyor.
0: Nasıl ispatlayacağız onu?
3: Burada da bahsettiğim gibi.
0: Yasal yollarla.
3: Yasal yollarla bazı işte tanık anlatımları artık işi bir şekilde, psikolojik şiddet zaten kamuoyunda birazcık insanların dışa vurmakta zorlandığı bir durumdur. Kabullenme süreci birazcık uzun sürer. Ama kanunda ispat yolları tanımış.
0: Bir şey soracağım ama.
3: Tabii ki.
0: Ortak bir evleri var. Evlilik devam ediyor. Evde kamera var. Ama bu kamera her ikisinin rızasıyla oluşturulmuş bir kamera. Kamera açıkken yaşandı bunlar. Suçlu muyuz?
3: Burada bu kameranın kayıtlarını tabii ki kullanabiliriz. Bir delil olarak, çünkü eğer bahsettiğiniz durum özelinde konuşuyorum.
0: Psikolojik şiddet.
3: Eşlerin rızasıyla ikisinin de haberdar olduğu bir şekilde. Burada önemli olan da budur.
0: Kamera kayıtta, çocuklar içeride uyuyor. Onun için yaptık, taktırdık.
3: Ama ikiniz de bu kameranın varlığından haberdarsınız.
0: Haberdarız canım, gizli kamera yapmadık
3: ama
0: evimize.
3: Ama bu kameradan eriştiğiniz verileri sadece mahkemeye sunmaktan ibaretse tamam. Ama bunu kamuoyunda, sosyal medyada, eşe, dosta, akrabaya... Boşanma davaları çok fazla yayılabiliyor.
0: Tabii,
3: sadece iki kişi arasında
0: yani.
3: Maalesef bravo. Kalmıyor. Bu yüzden de süreçler uzayabiliyor.
0: Çok haklısınız. O sizin söylediğiniz o ahlaksızlık o. kamuoyuna oradaki özeli anlat falan. O kadar ama hırs geliyor ki değil mi? Tam evlilik biterken.
3: Ve bazen bu hatalar insanları kanunun önünde haklıyken haksız konuma düşürebiliyor.
0: O hırsıyla, bravo, o hırsıyla yaptığı teknik hatalar,
3: evet,
0: aslında haklıyken bir anda bambaşka bir konuşma, savunmaya geçmek durumunda, maalesef, kalıyor. Peki sorulara devam edeceğim ama kısa bir ara vermemiz, tabii ki, gerekiyor. Kısa bir aradan sonra yine buradayız.
4: Nesliye Kozmetik'in sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.

0: Gösterişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasa! Sana yakışanı
1: tak! Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada.

0: biri soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Oando. O anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Lerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Nestia Kozmetik'in sunduğu Bir Can Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından kıymetli avukatımız Mehmet Furkan Aydın'la sohbetimiz devam ediyor. Başka soruyu sormak istiyorum. Ki mal paylaşımından önce boşanma davası ne kadar sürer?
3: Boşanma davaları günümüzde biraz daha önceki tarihlere göre daha kısa sürebiliyor. Fakat burada önemli olan hangi yolu seçtiğimiz. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma. Çekişmeli boşanma bir taraf istemediği zaman maalesef çok fazla uzayabiliyor.
2: Çok ama 5 yılı buluyor.
3: Mesela. Evet, devletin de bununla ilgili bazı düzenlemeler yapmaya çalışıyor devlet. Süreleri kısaltmak için. Hı hı. Ama bazen mahkemeler de çaresiz kalabiliyor. Çünkü bir taraf boşanmak istemediği zaman sürekli olarak mahkemeye yeni şeyler sunmak istiyor. İstinaf aşaması oluyor. Bu yüzden istinafta da dosya yükü çok fazla. Süreçler çok uzayabiliyor. Çok ama anlaşmalı boşanma bazen tek celsede, genellikle tek celsede boşanma gerçekleşiyor.
2: Bir şey yine merak ettiğim için soracağım. Bu çok uzayan boşanma davalarında taraflardan biri başka bir partnerle hayata başladı, bir ilişkiye başladı. Ve muhtemelen de o çekişmeyen, yani boşanmayı isteyen taraf olur. Burada boşanmak istemeyen tarafın bir hakkı var mı?
3: Tabii ki. Şöyle, evlilik her ne kadar boşanma davası açılmış olsa da evlilik birliği o an için devam ediyor, kabul edilir. Ve sizin sadakat yükümlülüğünüz var. De boşanma gerçekleşene kadar İmza. Devam ediyor. Tabii ki.
2: Ya biz bunu çok tartışıyoruz. Boşanma davası açıldıktan sonra bir sorumluluğum yoktur ibaresi. Hayır, kesinlikle. Hukukta geçerli değil.
3: Evet.
2: Hani sizin yanlış vicdanlarınızda bilmiyorum. Belki geçerli olabilir ama hukukta böyle bir şeyin geçerli yok.
3: Tabii ki. Sadakat yükümlülüğü devam ediyor.
2: Sormak istedim. Peki mal paylaşımı.
3: Evet.
2: En çok kim kazanır?
3: Bunda da dediğim gibi herhangi bir cinsiyet ayrımından ziyade şöyle bir durum var. Bu malların nasıl edinildiği, hangi malların kişisel mal olduğu, hangi malların evlilik birliği içerisinde edinildiği bu durumlar ve bu detaylar çok önemlidir. O yüzden bir taraf çok daha fazla kazanır, bir taraf çok daha az kazanır demek çok doğru değildir. Bazen insanlar bunu da kendi işlerinde kabullenme noktasında çok zorlanıyorlar. Ama kesinlikle evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallar üzerinde tabii ki bazen erkekler şunu söyler, işte eşim hiçbir şey yapmadı, şimdi benim kazandığım mallar üzerinde hak iddia ediyor. Bu çok yanlış bilinen bir durumdur. Kesinlikle bir kadın ev hanımı da olsa, çalışsa da birbirlerinin kazanmış oldukları mallar üzerinde tabii ki bir payları var.
2: Aldatılan hep haklıdır diyebilir miyiz?
3: Hep haklıdır diyemeyiz. Tabii ki aldatma konusu çok büyük bir kusurdur. Bircan Hanım. Ama karşı tarafında öne süreceği başka şeyler olabilir. Tabii ki bunlar gerekçe anlamında kabul edilemez. Fakat karşı tarafında kusurunun olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Yani bir kusur dağılımı tıpkı bir trafik kazasında olduğu gibi bir boşanma davasında da bir kusur dağılımı ortaya çıkabilir. İki taraf da kusurludur. Birisi daha fazla kusurludur.
2: Peki sürem kısıtlama önemli olduğu için sormak istiyorum. Çocuk velayeti neye göre belirlenecek?
3: Burada kanunun asıl önemsediği nokta çocuğun üstün yararı. Bununla ilgili gerekirse hakim uzman görüşleri alır. Pedagoglardan yardım alır, çocukla psikolog eşliğinde görüşmeler yapılır, tarafların maddi manevi güçleri tespit edilir. Bununla ilgili çocuğun üstün yararı en temel noktadır bir canım.
2: Peki son sorum, süre bitmiş ama sosyal medya paylaşımı boşanmaya sebep midir?
3: Şöyle, tek başına yeterli olmayabilir bir canım ama sosyal medya paylaşımları da şu anda içerik olarak sadakat yükümlülüğünün sağlanması noktasında çok önemlidir. Sosyal medya paylaşımları da çok dikkat edilmesi gereken, yine sosyal medya platformları da sadakat yükümlülüğümüzün devam edeceği yerlerdir. Evet. O yüzden çok önemli bir konu da.
2: Kıymetli avukatımız Furkan Aydın'la ve Güzel Çiçeği ile bu bölümü de kapatalım o zaman.
3: Çok
2: teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
3: Rica ederim.
2: Ayaklarınıza sağlık. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Neslia Kozmetik Bircan Bali ile sabah kahvesini sundu.
1: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Değerli izleyenler, Kangal'ı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız Halil Rıfat Paşa Köprüsü. Efendim tarihsel anlamda Sivas'ın Kangal ilçesi müthiş bir zenginliğe sahip. İşte görülmeye değer tarihi yapılardan biri de şu anda üzerinde bulunduğumuz Halil Rıfat Paşa Köprüsü. Efendim Yeşilin Kale Köyü'nde eski Sivas Malatya yolu üzerinde bulunuyoruz ve Halil Rıfat Paşa Köprüsü eski Sivas valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılmış 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait mükemmel bir eser ve Halil Rıfat Paşa Köprüsü doğuya açılan kapı olarak nitelendiriliyor. Köprünün altında 15 tane çapraz kemer var. Evet değerli izleyenler, tarihsel anlamda mükemmel bir yapı, mükemmel bir Osmanlı dönemi eseri. İşte Sivas Kangal, işte Halil Rıfat Paşa Köprüsü.

0: Değerli izleyenler, Kangal'da şu anda Deliktaş köyündeyiz efendim. Deliktaş köyü çok şirin, çok güzel bir köy. İnsanları çok sıcak, çok misafirperver ve Hüsnü Hanım'ın misafiriyiz. Onun yanında da Hüsnü Hanım'ın kardeşi Neriman Hanım var. Efendim tandırın başındayız. Deliktaş köyünde ve Kangal'da tüm köylerde, evlerde tandır var. Ve bu tandırın başında kadınlarımız neler yapıyor neler. Hüsnü Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın canım benim?
1: İyiyim çok şükür. Sen nasılsın?
0: Biz de iyiyiz. Vallahi burası çok güzel.
1: İyiyim ben de.
0: Her evde var mı tandır?
1: Her evde var.
0: Evet. Ne yapıyorsunuz burada?
1: Yuh ekmek ediyor, yağlı tamam. Çörek çekiyor, lavaş çekiyor, tamam. Kilik çekiyor, söbelek ediyor, katmer yapıyor.
0: Of of of.
1: Her şeyi yapıyor bu tandırda.
0: Şu anda ne yapıyorsunuz?
1: Şu anda lavaş çektik, yağlı çörek çekiyor.
0: Bunlar nedir önümüzdeki?
1: Yağlı çörek.
0: Yağlı çörek. Evet. Yanımızda kim var?
2: Ablam.
0: Ablam var, kardeşsiniz. Ablam. Anlaşıyor kardeşim. Musunuz?
1: Çok iyi anlaşıyor.
0: Evet. İkiniz de buradasınız, evet. Bu köydesiniz.
1: Bu köyde ikimiz de. Evet.
0: Peki ne yapıyor kadınlar? Böyle toplanıyor, hep birlikte yapıyor mu bu hamur işlerini?
1: Kış ekmeğini hep birlikte yapıyor.
0: Öyle tek başına olmaz zaten.
1: Tek başına olmuyor. İki kişi açıyor. Bir kişi tamam. Eviriyor, bir kişi yumak alıyor.
0: Tamam.
1: Kuruduyor, yığıyor. Yuh ekmek, yazaca yiyor. Sulayıp sulayıp.
0: Nasıl yaza kadar yiyorsun?
1: Yazaca
0: yiyor. Dayanıyor mu peki
1: dayanıyor.
0: O kadar?
1: Dayanıyor.
0: Nerede saklıyorsunuz?
1: Yuhar evlerimizde.
0: Hüsnü Hanım ne var orada?
1: Yağlı çörek var.
0: Yanmasın. Sen bir bak ona.
1: Evet.
0: Sen bak ona. Neriman Hanım yanmasın.
3: He bakıyor.
0: Ay ne güzel mis gibi çörek.
3: Aha baksana.
0: Evet. Çörek mi o? Yağlı pide mi?
3: He. Yağlı pide.
0: Yağlı pide. He. Yağlı pide ile çörek aynı mı?
3: Aynı.
0: Ha aynı. Bir yağlı pide diyorlar, bir çörek diyorlar.
3: Bu tandırda çek.
0: Of of. Hüsnü Hanım şöyle bir göster. Şöyle bir göster. Ne yapıyorsun öyle? Üzerini sildin. Kış ekmeği bu mu?
3: Yok, temiz olsun.
0: Kış ekmeği bu değil değil mi?
3: Yok.
0: Bu yağlı pide.
3: Kış ekmeğimiz 3 torba oluyor.
1: Kul olmasın diye siliyorum.
0: Efendim bakar mısınız? Şalvar hazırlamışlar bana. Giydim rahat rahat. Oh tiril tiril. Vallahi hepimizin ayağında şalvar var. Bak şimdi. Hüsnü Hanım tandırdan çıkarttı yağlı pideyi. Üzerindeki külü aldı. Mis gibi işte efendim doğal pide. Doğal ekmek. Vallahi buralar çok güzel. Şimdi böyle kadınlar toplanıyorsunuz tandırın başında. Aman ne dedikodular yapılıyor. Ne yapıyorsunuz? Kimi çekiştiriyorsunuz? Kocalarınızı mı?
3: Yok kocalarımız hiç çekiştirmiyor.
0: Ne, çok mu memnunsunuz memnun. Kocalarınızdan?
3: Ne olacak memnunum.
0: İlla ki yapıyordur bir şeyler.
3: Yok yok.
0: Yapmıyorlar mı?
3: Yok vallahi yok bir şey demiyorlar.
0: Hüsnü Hanım seninki nasıl?
1: Benimki çok iyi. Amcamın oğlu.
0: Amcanın oğlu. Oğluyla. Başka kimse yok muydu?
1: Yokmuş demek ki.
0: Değerli izleyenler, Sivas Kangal'ın köpeği çok ünlü. Coğrafi işaret belgesi var. Ancak biliyor muydunuz efendim, Kangal ilçesinin Akkaraman Kangal koyunu da çok ünlü. Ve coğrafi işaret belgesi var. Şu anda koyun sürüsüyle birlikteyiz. Deliktaş köyündeyiz. Yanımızda sürünün sahibi Ali Bey var. Ali Bey merhabalar.
4: Merhaba ablacığım.
0: Valla kaç tane hayvan var burada?
4: Şu anda 300 hayvan var abla.
0: 300 tane Akkaraman Kangal koyunu evet. Var. Özelliği nedir Akkaraman Kangal koyununun?
4: Özelliği bu hem ete gelir hem süde gelir.
0: Evet. He, lezzetli bunu, mi eti?
4: Ya yiyeceğim bakacaksın yani bunun etine.
0: Evet. Yemeden o kadar yemezsin. Lezzetli. Ha, tadından yenmiyor.
4: Aynen bu kendi yiyle yayılıyor.
0: Evet.
4: Bunlar bir yani katkısı yoktur. Daha da yayılıp ayrıca sulandığı için.
0: Evet.
4: He, bu suni yemiyor.
0: Tamamen doğal besleniyorlar.
4: Aynen dediğin gibi.
0: Evet efendim Deliktaş köyünde Kangal'da mis gibi doğal ortamda beslenen, yetişen, büyüyen Akkaraman Kangal koyunu. İşte bu. Etleri çok lezzetli oluyor. Yalnız Akkaraman Kangal koyunun bir özelliği daha var.
4: 9 kaburgası var ablacığım.
0: Onu söyletmeye çalışıyordum
4: kaburgası
0: sana.
4: Kaburgası fazla oluyor
0: yani,
4: ondan.
0: Akkaraman Kangal koyunun diğer koyunlara nazaran bir kaburgası fazla.
4: Evet ablacığım.
0: Değerli izleyenler şu anda Sivas Kangal'da Deliktaş köyünde Aşık Ruhsati ana evindeyiz. Efendim mükemmel bir ortamdayız. Yanımızda Deliktaş Köyü muhtarı Metin Bey'in eşi Türkan Hanım var. Onun misafiriyiz ve yöresel yemek yapacağız. Türkan Hanım merhabalar.
2: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyiz, nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Burası çok güzel. Deliktaş Köyü çok güzel.
2: Evet.
0: Ne yapacağız Türkan Hanım?
2: Ne yapacak? Analı kızlı köfte yapacağız.
0: Analı kızlı.
2: Yöremize ait, evet.
0: Yöresel bir yemek.
2: Yöresel.
0: Yani yıllardır annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı bir yemek.
2: Babaannem 90 yaşındaydı. Benim aklım yetti yeteli. Bu Ramazanlarda yaparız.
0: Evet, özel günlerde.
2: Özel günlerde yaparız.
0: Küçükken yerdim bol bol.
2: Evet.
0: Evet.
2: Öyle. Sunarız insanlara.
0: Yöresel bir yemek, sevdiğiniz bir yemek. Burada sofraların olmazsa olmazı.
2: Olmazsa olmazı.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Analı kızlı. Kangal'ın her yerinde mi yapılıyor yoksa sadece Deliktaş Köyü'nde mi?
2: Kangal'da özellikle yapılır.
0: Kangal'ın ünlü yöresel yemeği.
2: Özellikle
0: evet,
2: de.
0: Sofraların olmazsa olmazı.
2: Evet.
0: Evet. Peki ne lazım analı kızlı yapmak için?
2: Kıyma lazım.
0: Tamam. Bu nedir, tavuk mu?
2: Bu tavuk, bu kırmızı kıyma.
0: Yani hem kıyma hem de tavuk kullanılıyor
2: evet.
0: Analı kızlıda.
2: Tavuk onu tuttursun diye.
0: Evet.
2: Daha güzel olsun diye.
0: Daha böyle sıkı olsun evet. diye. Kocaman bir leğenimiz var.
2: Soğan.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, Türkan Hanım malzemelerimizi hazırlamış. Acı mı peki pul biberimiz?
2: Acı biraz.
0: Kangal sever mi acıyı?
2: Evet. Karabiber.
0: Acı mı yaparsınız böyle yemekleri
2: evet.
0: genelde?
2: Özellikle acı yaparız.
0: Çok acı yapmasam ben çok acı yiyemem. Evet değerli izleyenler.
2: Maydanoz.
0: Kıymamızı, tavuk etimizi, baharatımızı, soğanımızı, maydanozumuzu, leğenimizi koyduk. Evet. Tuzumuzu ilave ettik.
2: Evet. Bunu biraz yoğuracağım.
0: Ne ilave ediyoruz şimdi?
2: Şimdi bulgur.
0: Evet, zaten Kangal'ın bulguru
2: evet,
0: çok ünlü.
2: Özelliklerdir zerin bulgur.
0: Evet.
2: Yani olmazsa olmaz.
0: Evet, bu. Burası aslında bölgenin tahıl ambarı. Türkan Hanım hazır mı?
2: Evet, hazır.
0: Tamam. Şu ne yapıyoruz şimdi?
2: Önce anasını yapacak.
0: Evet.
2: İçine kıyma koyacak.
0: Tamam.
2: Ondan sonra da ufak
0: kızını
2: yapacak.
0: Mı yapacağız?
2: Kızını yapacağız.
0: Tamam, hadi bakalım.
2: Tamam mı?
0: Başlayalım. Önce anasını yapıyoruz efendim.
2: Evet.
0: Böyle içine kıymayı ilave ediyoruz. Sanırım böyle top top köfte
2: evet.
0: yapacağız. Kızının içinde olacak mı kıyma?
2: Yok.
0: Onda olmuyor.
2: Onda olmuyor.
0: Anası kıymalı oluyor, kızı kıymasız oluyor. Efendim bizim yöresel yemeklerimiz gerçekten lezzetli. Türk mutfağı zengin bir mutfak. İşte Sivas'ta ve Kangal'da o zengin Türk mutfağından nasibini almış. Analarımız büyük.
2: Evet.
0: Evet, gerçekten ismi de son derece sempatik, güzel. Evet, içli köfte gibi.
2: Evet, içine kıyma dolduruyor.
0: Evet, açtık böyle içine. Kıymamızı doldurduk ve
2: evet,
0: kapatıyoruz. Kıymamızda ne var?
2: Kıymamızda da soğan var, baharat var. Karabiber, pul biber, maydanoz
0: tamam.
2: var.
0: Tamam, kavurdun onu.
2: Evet.
0: Soğanı,
2: evet.
0: kıymayı, baharatı. Üzerine maydanozu ilave ettin. Efendim bildiğimiz kıyma içi harcı. Evet, nasıl marifetli hanımlarımız görüyorsunuz. El becerileri gerçekten mükemmel. Evet, çok özel bir yöresel yemek.
2: Evet.
0: Türkan Hanım, burası nasıl bir köy?
2: Burası güzel bir köy.
0: Güzel mi köy?
2: Evet.
0: Kadınlar ne yapar burada?
2: Kadınlar her işi yapar.
0: Evet.
2: Dışarıda çalışmak dışında her işi
0: evet.
2: yapıyor.
0: Ne iş yapıyorsunuz mesela?
2: Mesela yazın... Bulgurumuz oluyor, kaynatıyor, hamurlarımızı kesiyor.
0: Bulgurunuz bol zaten, tahılınız bol.
2: Evet, evet. Tandır ekmeği yapıyor.
0: Dışarıdan ekmek almıyor efendim hanımlarımız
2: evet.
0: burada. Tandırın başında kendi ekmeklerini,
2: dışında
0: yufkalarını, çöreklerini yapıyor. Onlar da bakıyorsunuz.
2: Evet.
0: Erkekler ne yapıyor?
2: Erkekler de çalışıp para getiriyor. Ne
0: yapsınlar? Evet. Evet.
2: Bu yeter.
0: Analı kızlının
2: evet.
0: anaları hazır. Şimdi sıra kızlarında. Çok güzel oldu. Evet değerli izleyenler, Sivas Kangal'da Deliktaş Köyü'nde Türkan Hanım'la birlikte keyifli keyifli analı kızlı yapıyoruz. Buranın olmazsa olmazı nefis bir yöresel yemek. Analarımız, kızlarımız
2: evet.
0: hazır. Analarımızın içinde kıyma var, ama kızlarımızın içinde
2: hep
0: yok.
2: Onlar boş.
0: Evet efendim, bakır tenceremizde suyumuz kaynadı. Yalnız tenceremiz çok güzel. çeyizinden falan mı?
2: Çeyizinden.
0: Böyle antika sen. Gibi çok evet. Beğendim. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi suya koyacak.
0: Atalım önce kaynayan suyumuza.
2: Analarını koyacak.
0: Evet, çok enteresan, çok lezzetli. Yapılışı son derece değişik bir yöresel yemek.
2: Tuzları koyacak.
0: Evet değerli izleyenler, kaynayan suyumuza analı kızlımızı attık. Şimdi burada yavaş yavaş kaynayan suda pişecek evet. Köftelerimiz. Evet. Ne kadar süreyle?
2: 10 dakika süreyle pişecek.
0: 10 dakika çok uzun değil. Ondan sonra ne yapıyoruz?
2: Yağını eritecek.
0: Evet.
2: Salça, karabiber, pul biber.
0: Evet.
2: Sosunu dökecek.
0: Sos hazırlayacağız.
2: Evet. Ondan sonra tamam.
0: Pişireceğiz mi sosla?
2: Hayır hayır.
0: Ha, piştikten sonra üzerine sosumuzu evet, ilave evet. edeceğiz ve artık analı kızlımız evet. afiyetle yenmeye hazır evet. hale gelecek. Evet. Biz de Türkan Hanım'ın ellerinden bu nefis yöresel yemeğin tadına bakacağız. O halde 10 dakika sabırla bekliyoruz evet. efendim bu nefis yemeğin tadına bakmak için. Türkan Hanım pişti mi?
2: Evet pişti.
0: Of of of efendim, kokular efsane. Görüntünün evet. güzelliğine bakar mısınız? Şöyle ne ben size göstereyim evet. efendim, ortadan böleyim.
2: Evet.
0: Yalnız kokusu çok güzel, görüntüsü çok güzel. Özel bir yemek. Özel günlerin olmazsa olmazı. Efendim içerisinde bol bol kıyma var. Ve bu da kızı. Ben ondan bir tane hemen almak istiyorum. Evet. Türkan Hanım'ın ellerine sağlık. Yeğenlere bana afiyet olsun. Oo, çok lezzetli. Çok güzel olmuş Türkan Hanım. Çok samimi söylüyorum. Çok beğendim. Mükemmel bir yöresel yemek. Evet, şöyle bir de anasından tatmak istiyorum. Kıymalı kıymalı. İsmini kim koymuş?
2: Vallahi ismini kimin koyduğunu bilmiyorum. Eskiden yani geliyor bu. Aklımız yetti ki var bu.
0: En az 100 yıllık evet. mükemmel evet, bir vardır. Yöresel yemek. Analı kızlı tek kelimeyle bayıldım. Türkan Hanım ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun.
0: Hakkını helal et. Seni helal yordum. Olsun. Kolay bir yemek değil.
2: Afiyet olsun.
0: Efendim afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Kangal Balıklı Kaplıca'dan Fuat Bey'in sizlere son derece özel bir hediyesi var. Acaba evet. Nedir?
1: Evet, Kaplıca'mızın suyundan yapılmış özel bir nemlendirici kremdir.
0: Evet.
1: Ve Beyaz TV izleyicilerine buradan ikramımız olsun
0: diye. Kaç kişiye?
1: 25 kişiye.
0: 25 kişiye. Evet. Efendim, içinde şifalı su bulunan, daha doğrusu Kangal'ın şifalı suyuyla yapılan, üretilen çok güzel, çok özel bir nemlendirici krem hediye.
1: Evet.
0: Tam 25 kişiye hediye.
1: Hediye, evet. 25 kişiye hediye ediyoruz. Ve bu nemlendirici kremin içerisinde selenyumlu balıklı kaplıcanın suyu var. Güle güle kullansınlar efendim.
0: Bol şifalı bir nemlendirici kremi. 25 kişiye efendim Kangal'dan balıklı kaplıcasından Fuat Bey'den hediye. Ekran altındaki Instagram hesabını takip alın. Programı izleyin. 3 kişiyi etiketleyerek yorum yapın. Otomatik kura çekilişine katılın. Efendim, hediyeniz Kangal'dan Fuat Bey'den evinize gelsin. Bol şans diliyoruz. Hemen yorum yapmaya başlayın lütfen.

Değerli izleyenler, şu anda Aşık Ruh Saati ana evindeyiz. Efendim çok önemli bir değer. 1885 yılında doğmuş, 1911 yılında vefat etmiş. Efendim kabri şu anda bulunduğumuz Deliktaş köyünde ve çok sayıda ziyaretçisi var. Efendim Aşık Ruh Saati kimdir? Sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Sivas'ın Kangal'ın önemli değeri, ünlü halk ozanı Aşık Ruh Saati aynı zamanda imam ve inşaat ustası. Ömrü fakirlikle geçmiş, asla ve asla akrabası yok. 4 evlilik yapmış ancak çocukları vefat etmiş. Değerli izleyenler, Aşık Ruh Saati ana evinin bulunduğu yerde Aşık Ruh Saati'nin evi varmış ve efendim sembolik olarak Aşık Ruh Saati'nin sanatını, geleneklerini, kültürünü yaşatmak adına Aşık Ruh Saati ana evi 2019 yılında ziyarete açılmış. İşte Aşık Ruh Saati'nin bal mumundan heykeli var. Bakalım ne yazıyor? Sayın misafirlerimiz, Deliktaş köyüne hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli izleyenler, Aşık Ruh Saati'nin bal mumu heykeli adeta canlı gibi Kur'an okuyor. Burada Aşık Ruh Saati'nin sembolik yatağı var. Aynı zamanda burası Kangal'ın Deliktaş köyünün geçmiş yıllardaki geleneğini, kültürünü yansıtıyor. Efendim o şekilde döşenmiş geleneksel bir oda. Evet burada bir mangal var. Çok güzel bir canlandırma. Duvarlarda Aşık Ruh Saati'nin birbirinden güzel şiirleri ve fotoğrafları bulunuyor. Evet, eşyalar tamamen antika. Buram buram tarih kokuyor ve Kangal'ın Deliktaş köyünün kültürünü, geçmiş yıllardaki yaşantısını anlatıyor. Evet, burası kültür sanat anlamında çok önemli bir merkez. Efendim Kangal'a, Deliktaş köyüne gelenler Aşık Ruh Saati ana evini mutlaka ziyaret ediyor. Burada misafirler ağırlanıyor. Hoş sohbetler yapılıyor. Kültür sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

0: Değerli izleyenler, Kangal'ın birbirinden nefis yöresel yemeklerini sizlere teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Yanımızda Naciye Hanım var. Efendim, buraya özgü nefis bir yöresel yemek yapacağız. Evet. Naciye Hanım, ne yapacağız?
1: Matmak kavurması.
0: Evet, yapar mısınız her zaman?
1: Her zaman yaparız. Evet, Deliktaş'ın meşhur yemeği.
0: Evet, Deliktaş'ın meşhur yöresel yemeği.
1: Evet.
0: Efendim, tenceremizde tereyağımızı erittik. Evet. Tereyağımız bol.
1: Evet.
0: Şimdi madımak Sivas'ta bol. Özellikle evet. de Deliktaş köyünde bol bol yetişiyor. Evet. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz?
1: Kendimiz yetiştirmiyoruz, hayır.
0: Kendiniz ama topluyorsunuz.
1: Doğal ot, evet, kendimiz topluyoruz.
0: Sever misiniz madımağı çok?
1: Çok severiz.
0: Masamızda neler var? Malzemelerimizi sayalım, ondan sonra yapmaya başlayalım. Tereyağımızı eridi.
1: Tereyağını eritiyoruz.
0: Evet.
1: Madımağı haşladık.
0: Ünlü madımağı.
1: Evet, haşladık madımağını. Şimdi
0: üzerinde ne var madımağı?
1: Tuz attım. Tuz attım. Üzerine.
0: Şimdi madımağı topladınız. Ondan sonra bir güzel yıkadınız.
1: Evet.
0: Haşladınız.
1: Doğradık, haşladık. Haşladık,
0: tamam.
1: Bunu bu şekle getirdik.
0: Tamam, tuzumuzu attık. Burada ne var?
1: Burada da soğanı var. Salça koyuyoruz, biber. Çemen olmazsa olmazı,
0: evet.
1: Pastırmayla sucuk olmazsa olmazı madımağın lezzetini getirin.
0: Çok değişik, yöresel bir yemek. Her zaman yapar mısınız?
1: Her
0: çok
1: zaman.
0: Mu seversiniz?
1: Çok seviyoruz, evet. Soğanını
0: Kaç
1: koyuyoruz.
0: Kaç tane soğan var orada?
1: İki tane soğan doğradım.
0: Evet.
1: Bu soğanı öldüreceğiz şimdi.
0: Soğanımız bol. Aslında böyle ıspanakta, pazıda, madımakta, ben bu tarz otlarda soğan çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Böyle soğanı bol bol kullanmak lazım. Naciye Hanım, durum ne?
1: Evet. Şu anda soğanı tam oldu, kıvamına geldi.
0: Bol tereyağında soğanlarımız pembeleşti.
1: Şu anda pastırmayla sucuğunu katıyoruz.
0: Evet, minik minik doğranmış pastırmayı, sucuğu tenceremize ilave ediyoruz. Bol soğanın, bol tereyağının içine. Of of of, malzememiz zengin.
1: Evet. Yumurtasını katalım.
0: Tamam. 3 tane yumurtamız var.
1: Evet.
0: Onu da ekleyelim. Yalnız malzeme bakımından zengin, besleyici ve lezzetli bir yöresel yemek. Efendim, lütfen tarif alın. Ancak bu yöresel yemeği yapabilmeniz için tabii ki Sivas'ın, Kangal'ın,
1: Deliktaş köyünün
0: nefis madımağının olması
1: lazım. Evet.
0: Şimdi madımak yoksa yapabilirler mi? Ispanakla, pazıyla.
1: Ispanakla, pazıyla da olsa da madımağın tadını vermez.
0: Yok, illa bizim madımağımız olacak diyor.
1: Evet, illa ki bizim madımağımız olacak.
0: Evet, şu anda izleyenler tarif alıyor.
1: Çemeni de katalım.
0: Hepsini koyacağız mı onun?
1: Hepsini koyacağız.
0: Çok olmaz mı?
1: Olmaz.
0: Sever misin madımak kavurmasını?
1: Çok.
0: Kaç günde bir yaparsın?
1: Haftada bir illaki olur yani.
0: Nasıl olsa madımak bol.
1: Bol.
0: Sucuğunuz zaten güzel.
1: Var. Sucuğumuz da bol, madımağımız da bol.
0: Sucuğunuz lezzetli.
1: Evet. Pul biberini atıyoruz.
0: Oh, mis gibi.
1: Bunun iç harcı oldu şimdi. Bunu buraya alalım. Bunu alalım.
0: Yağ var mı bunda?
1: Hayır.
0: Yağ
1: yok. Sade.
0: Haşlanmış, tuzlanmış madımak var.
1: Evet.
0: Aslında Naciye Hanım, bereketli bir yemek.
1: Evet. Bunu yağını, malzemesini katıyoruz.
0: Of of of diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel yemek. Ve değerli izleyenler, madımak kavurmamız artık hazır.
1: Evet.
0: Ve ben tadına hemen bakmak istiyorum. Kimin için? Tabii ki sizin için. Tabağımız hazır. Şöyle bir parça verirsen Naciye Hanım.

0: izleyenler için şöyle ben de tadına bakayım. Yeterli, yeterli. Malzememiz buyurun. Çok zengin. Sevgimizi bol bol kattık. Of of, pastırmalar, sucuklar, çemenler, tereyağı, yumurta, soğan, madımak, yok yok. Vallahi merak ettim. Bakalım nasıl olmuş. Buyurun. İlk defa deniyorum. Çok güzel. Zaten içerisinde sucuk, pastırma, çemen var. Madımak var. Lezzetli olmaması mümkün değil. Hafif. Burada da yağlı çöreğimiz
1: evet,
0: var.
1: Evet, yağlı çörekle güzel yeniyor.
0: Ne yapıyorsunuz böyle yağlı çöreği böyle koparıp bandıra
1: yeniyor.
0: Şöyle bir göster.
1: Böylece bandırıp yiyoruz.
0: Öyle çatalla kaşıkla falan yemenin bir alemi yok efendim. Evet. Kibarlığın bir lüzumu yok. Evet, kadınlarımızın, Naciye Hanım'ın ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: yiyenlere
1: olsun.
0: Afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Hayatta her şey var, sefalar getirdiniz. Bugün yine 12 burcu konuşacağız biliyorsunuz. Artık haftanın sonuna geliyoruz ama yeni etkiler gündemde. Yeni ayımız var 16 Mayıs'ta. Bakalım bu yeni ay tüm 12 burca neler getirecek? İnşallah şans, bolluk, bereket her şeyin en iyisini getirsin. Sizin gönlünüzde hangi güzellik yatıyorsa onlar inşallah bir bir gerçekleşsin. Burçlarla ve iyi ve kötü tarafta olanlarla sevgili Damla Ündar bizlerle birlikte. Hoş geldin Damlacığım.
2: Hoş bulduk Aslıcığım.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Allah iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah güzel enerjilerle de haftamızı sürdürelim istiyorum. Biraz böyle hani demiştin ya geçen hafta 13, 12, 13, 14. Bugün de ayın 14'ü. Evet. Güzel etkiler var. Dilek kapıları açık. Bugünü değerlendirebilir miyiz?
2: Bugünü değerlendirebiliriz ama son günümüz değerlendirmek için. Çünkü aslında çoğumuz şu anda 16 Mayıs'ta senin de az önce söylediğin gibi bir yeni ayımız var ve artık şu yeni ayda çokça duymuştur belki seyircilerimiz de algollü bir yeni ay. Birazcık bunun ne demek olduğundan bahsedeceğim. Şimdi algol dediğimiz zaman Medusa miti devreye giriyor. İnsan, o Medusa hani yılan saçlı kadın var ya.
1: Evet.
2: İnsanlar dolayısıyla korkup geriliyorlar. Ama velakin kalbiniz güzelse, kendiniz için güzel yatırımlar yaptıysanız, gerçekten hak yemediyseniz, birilerini bile isteye aldatmadı. Zaten kimse kimseyi bile isteye aldatıp kandırmaz da. Aldatıp kandırmadıysanız algolden korkmayın. Çünkü şimdi bu yılan saçlı Medusa'ya düşünüldüğünde biraz korkunç bir figür gibi görünüyor. Ama ve lakin Medusa'nın bir tarafından şifa, bir tarafından zehir akıyor.
1: Aynı anda.
2: Esas temamız şu, evet. Sen şifasından faydalanacaklardan mısın, zehrinden faydalanacaklardan mısın?
1: Şifayı alalım.
2: Aynen öyle. O yüzden biz ne yapacağız? Kötüler kısmına geçtiğimiz.

0: Bizde daha öbür tarafına geçeceğiz ama iyilerimize şifalı kısmının ne olabileceğini anlatacağız. Sadece artık hatta bugün dünden beri biraz onun enerjisini de hissedenler var. Şöyle sorayım seyircilerimize, çoğunun baş ağrıyordur.
1: Ya.
0: Evet, baş ağrısı çok fazla yaşanıyor dünden beri. Yaşanıyordur da devam da edecek bu süreç birkaç gün daha. Bununla birlikte boyun ağrıları, sırt ağrıları, boğaz ağrıları birazcık artmış olabilir. Önümüzdeki birkaç günde bunun etkisi devam edecek gibi duruyor. Çünkü Algol dediğimiz boğa burcunda gerçekleşiyor bu yeni ay.
1: Bu
0: sabit
1: Algol,
0: yıldız da orada.
1: Bir yıldız,
0: bir sabit
1: değil mi?
0: Yıldız.
1: Sabit yıldız.
0: Evet, bir sabit yıldız. Nasıl etkilerini olduğunu anlamak için de sabit yıldızlarda çok iyi mitoloji bilimimiz gerekiyor. Çünkü kaynaklar o şekilde anlatıyor sabit yıldızların nasıl etkili olduğunu. Bu da Algol Medusa mitine dayalı bir sabit yıldız. Evet, sert bir yıldızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla enerjimiz gittikçe sertleşecek. Kararlarımız netleşecek. Kendimizle ilgili çok keskin yeni başlangıçlar, yeni kararlar verebiliriz. Ben bir türlü kolumu kaldıramıyorum, bir türlü adım atamıyorum. Ben bir türlü geçmişi ardımda bırakamıyorum diyenler için muazzam bir enerji. Yeni ay esnasında çok fazla görsel var gökyüzünde. Bir kere bu yeni ay Merkür'le kavuşumda. Bu da
1: oluyor?
0: Ne demek oluyor? Merkür düşüncelerimiz, zihnimiz, dilimizin biraz keskinleşeceğini gösteriyor. Şimdi yeni ve keskin başlangıçlar yapacağız. Otomatik olarak iletişimimiz de ister istemez daha net, daha keskin olacaktır. O yüzden bu aralar özellikle Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları oldukça net, keskin bir dille yeni başlangıçlar, yeni kararlar alabilirler bu
1: Bunu
0: süreçte.
1: Peki bu kararları alırken aklınız başınızda mı gerçekten, yoksa böyle puslu bir hava
0: Birazcık
1: mı var?
0: Birazcık puslu bir hava var. Çünkü yeni ay esnasında yod dediğimiz bir açı var. Yodun astrolojideki karşılığına Tanrı'nın parmağı denir mesela. Ve o apex dediğimiz bölümünde de güney ay düğümü var. Damla, bu ne demek? Bunun bir Türkçe mealini söyle. Çok haklısınız. Bu şu demek. Geçmiş yaralarından yeterince tecrübelendin. Artık tecrübelerini cebine alarak yeni adımlar atmalısın. Yani aslında bu yeni ay sıfırdan başlangıçlar yerine tecrübelerimizden güçlendiğimiz, yandık, küle döndük ya,
1: evet,
0: işte oradan ayağa kalkabileceğimiz bir yer. O yüzden sıfırdan bir inşadan bahsetmiyorum da ben size. Ben küllerimden doğmak istiyorum diyenlerin yeni ayı. Çünkü bu ancak küllerinden doğduracak bir yeni ay olabilir. Ama sıfırdan bir şey, tecrübenizin olmadığı bir konuyla alakalı adım atmak, işte o zaman hava puslu. İşte o zaman çok da fazla böyle kararlarımızdan emin olamayabiliriz. Ama yok, ben çok tecrübeli olduğum, yandığım yerden, küle döndüğüm yerden yeniden başlayacağım diyorsanız, işte o zaman o zemin puslu değil.
1: Anladım.
0: Çünkü tecrübelerinden faydalanırsan diyor bir yeni ay, o zaman diyor ancak bir anka kuşu gibi yeniden doğabilirsin.
1: Çünkü o deneyimi yaşadın, biliyorsun,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: O zaman yepyeni bir iş, yepyeni bir aşk, yepyeni bir sözleşme örneğin. Bunlara çok açık bir hafta değil mi?
0: Şöyle, aslında yeni bir sözleşme imzalayacak diyelim ama bildiği bir işle ilgili imzalasın. Daha önce o işle ilgili sıkıntılar yaşadı. Mesela yeni bir aşka başlayacak diyelim. Geçmişte onu inciten kadın ya da erkek formlarına benzer biri ise tekrardan aynı lokmayı yutmasın. Yine boğazında kalacak demek oluyor bu. Dolayısıyla bildiğimiz yerden, sınava çalıştığımız yerden olan soruları cevaplıyoruz. Ama ben bu konuya hiç çalışmadım, daha henüz o konuya gelmediysek oralarla ilgili soruları boş bırakıp yeni adımlar atmıyoruz. Benzetme tabiri caizse şayet.
1: Evet.
0: Çünkü resmen böyle artık yeter deyip bir ok gibi yayımızdan fırlayıp başlayacağız. Ama yaralarımızdan. Çünkü yeni ay esnasında aynı zamanda Mars Chiron, Chiron'la kavuşuyor. Yaralı şifacıyla kavuşuyor ve Koç burcunda. Bu ne demek? Kendini unuttuğun yerler neresiydi? Kendini bir ilişkide mi unuttun? Ailen için mi unuttun? Çalışırken mi unuttun kendini? Senin sesini nerede kıstılar? Nerelerden canını yaktılar da ya kendimden, canımdan bezdim dedin. O kadar yoruldun. Gerçekten yandın, küle döndün. Ha işte tam olarak oradan ayağa kalkıp bir anka kuşu gibi kanatlarını açarak yeniden doğabilirsin.
1: Yeniden doğuş mümkün. O yaralardan, o dedin ya bir enkazdan aslında çıkış sürecindeyiz. Bütün mesela genel olarak da Mayıs ayı böyle mi geçecek?
0: Mayıs ayının son gününde bu ay iki dolunay var. Mesela Mayıs ayının son gününde de bir dolunay var. O da tam bir Antares. O da kraliyet yıldızı, savaşçı Antares'le. Dolayısıyla bu Mayıs ayında savaşmayı, yeniden doğmayı, keskin kararlar vermeyi temsil ediyor bize gökyüzü. Evet, sert ama ya ben hiç adım atamıyorum, bir türlü dur diyemiyorum ya da çok yandım, kendim de yeniden doğacak, küllerimden doğacak enerjiyi bulamıyorum diyenler için de

0: çok motive bir alandan bahsediyorum. Dolayısıyla Mayıs ayı daha çok büyük yaraları olanların ayı diyeyim ben sana. Çünkü o yaralardan tekrar ayağa kalkmak için muazzam bir enerji var gökyüzünde.
1: Harika.
0: Nasıl değerlendirirsek, evet. Dünya geneline bakıldığında yeni sistemler, yeni kanunlar, yeni liderlik stratejilerinin de gündeme geldiğini görüyoruz başka bir taraftan. Hı-hı. Bu atılacak olan tohumlar bu önümüzdeki 3-4 gün boyunca gerçekten geri dönülmez dönüşümlere sebebiyet verecek tohumlar. Çünkü gerçekten dünyada da yeni sistemlerin yeni ama böyle keskin kararların alınacağı, belki de genel olarak bakıldığında biraz sert kararların alınacağı bir döngüden bahsediyoruz başka bir taraftan. Toprak reformları, yasaları, gıda ile ilgili de yeni kararların alınabileceği bir döngüye gidiyoruz. Çünkü bu anlamda önemli olacak. Birazcık dijital sistemlerde sıkıntılar yaşanabilir. Yeni ayın arkasından da bazı temaslar var. Uranüs ve Merkür arasında. Dolayısıyla dünya genelinde kısa süreli internet kesintileri, dijital sistemlerde kesintiler, ara ara böyle ya internet çok yavaş kullanamıyoruz, işte WhatsApp'ı kullanamıyoruz, sosyal medyayı kullanamıyoruz gibi önümüzdeki 10 gün içinde de yine bunlarla ilgili görseller başka bir taraftan görebiliriz.
1: Peki.
0: Ama bir de bununla birlikte varsa evinizde lapis lazuli taşı.
1: Ne o?
0: Lapis lazuli bir taş çok
1: lapis
0: iyi gelir.
1: Lapis lazuli.
0: Onunla birlikte kehribar, çoğumuzda kehribar var. Kehribarlarımızı takalım önümüzdeki 10 gün boyunca.
1: Ne yapar kehribar bize?
0: Bütün o boğaz bölgemizi, boğaz çakramızı korur. Söyleyemiyoruz da aslında boğazımıza takılır ya bazı sözcükler.
1: Evet.
0: Ve o sonra fizyolojik bir hastalığa dönüşür. Kehribar aslında boğaz bölgemizi çok iyi temizleyen bir taştır. Ve kehribar çok nadir taşlar arasındadır ki herkes takabilir.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Herkesin şimdi, enerjisi uyumlu evet, yani kehribara.
0: Her taş herkes takmamalı.
1: Evet.
0: Ama ve lakin kehribar olabilir. Bir de varsa evinizde siyah obsidyen. Şimdi şunu da söyleyeyim. Siyah obsidyen bu arada nazardan da çok güzel korur.
1: Ya,
0: siyah obsidyen.
1: Hiç duymadım ben
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: obsidyeni ya.
0: Nazardan da ben aynı zamanda okült şifa etmeliyim ya. Nazardan da çok güzel korur başka bir taraftan. Hı-hı. Evinizde varsa bunları sürebilirsiniz. Var ise artık hepimiz bütün dünya galiba artık bunu biliyor. Gül yağımız, gül suyumuz. Özellikle bunları da şöyle bu süreçlerde çok güzel frekans yükseltir çünkü.
1: Hı-hı.
0: Yine toprak tonları giyinmek. Önümüzdeki 4-5 gün boyunca toprak tonları giyinmek, siyah giyinmek ama bununla birlikte böyle boyun bölgemize de yeşilli bir fular bağlamak.
1: Hmm.
0: Çünkü yeşili de araya katmak da fayda olacaktır bu enerji
1: yeşil
0: alanı.
1: Yeşil murattır derler ya.
0: Evet, aynen öyle.
1: Olsun.
0: İnşallah hepimizin ama hayırlısıyla.
1: Hayırlısıyla.
0: Hayırlısıysa eğer. Çünkü bazen biz bir şeyler istiyoruz ama hani belki de Rabbim onu engelliyor. Sonra anlıyoruz bir sebebi
1: evet.
0: olduğunu. Dolayısıyla bazı şeyleri öyle çok da aceleye getirmemek lazım.
1: Hı-hı.
0: Bu yeni ayda şunu bilin ki kimse kimseye boyun eğmeyecek.
1: Hı-hı.
0: Kimsenin kimseye boyun eğecek ne tahammülü ne de gücü kalmadı. Yani bugüne kadar eğer birileri çok sustuysa, çok beklediyse zannetmesinler ki hep öyle susacak bekleyecek. Çünkü o mazlumun sesinin göğe yükseleceği, ahının göğe yükseleceği ve bununla birlikte yeniden küllerinden doğacağı bir döngüden bahsediyorum. Yani belki de karşınızdaki insan 20 yıldır bıkını çıkarmıyor. Bu tutulmada bir açar ağzını kendinize gelemezsiniz.
1: Mazlumların ayağa kalkacağı,
0: evet, evet.
1: kendini toparlayacağı
0: evet.
1: bir dönem. İnşallah kalbi güzel olanların
0: İnşallah.
1: Hep kazanacağı dönemler olsun. İlahi adaletin hep tecelli ettiği dönemler olsun. Ama bu hafta özellikle daha böyle canı yananların, o kalbindeki acıyı hissedenlerin tekrar küllerinden doğacağı bir hafta. İnşallah tüm yaralarınız, kalpten gelen o yaralar, o unutamadığınız anılar silinir ve sil baştan yeniden ayağa kalkarak mutluluğa doğru yürürsünüz sevgili seyirciler. Kiminizde hangi yürek sancısı varsa, çünkü herkesin yarası başka bir yerden.
0: Tabii.
1: Peki hangi burç hangi yarayı düzeltecek, nereden başlayacak? Damla senden bu güzel tavsiyelerini alacağız. Sevgili koç ve yükselen koçlarla hemen başlıyoruz. Sevgili koçlar, bakalım sizin bu hafta alanınızda neler var? 16 Mayıs Boğa burcundaydı değil mi bu yeni
0: evet,
1: ay?
0: Evet, Boğa burcunda. Bu da demek oluyor ki daha çok maddi konularla ilgili koçlarda yeni fırsatlar ve başlangıç enerjisi getirecek. Parasal konularda çok kuvvetli, ayakları yere basan adımlar atabilirler. Ama ve lakin lütfen bunu yaparken daha önce deneyimlemediğiniz bir iş üstünden yapmayın. Yani sınava bildiğiniz yerden girin parayla ilgili konularda. Çünkü bu defa zaten yeni bir işle ilgili adım atarken yayının başında dedim ya geçmiş tecrübelerimden faydalanalım.

0: geçmiş tecrübelerimizden faydalanalım diye. O yüzden rica ediyorum, bildiğimiz yerden adımlar atalım. Ama bu adımlar size çok maddi anlamda kuvvet ve kudret getirecek kapılar açabilirler. O yüzden bildiğimiz yerden bu konuyla ilgili yürüyoruz. Bir de eğer herhangi bir yerde kendi değerinizi az gördüyseniz, ben bunu bir koç için bu çok zor ama büyük kırgınlıklar yaşadılar geçtiğimiz senelerde. Bazı koçların cesaretleri kırıldı. Kendilerine olan özgüvenlerini kıranlar oldu. Bu yeni ay diyor ki kırıldığın yerden ayağa kalkma zamanı. Çünkü ne demiştim, Merkür Kiron kavuşumu hem de onların burcunda. Dolayısıyla kırıldığın, kendini yok saydığın ya da kendini başkaları için feda ettiğin yerlerden bu defa kendiniz için ayağa kalkmaya ne dersiniz?
1: Ay, koça da özgüven yakışıyor yani.
0: Yani artık böyle güzel bir enerjide açığa çıkmasın mı? Yine bununla birlikte gerçekten yaralarınızı iyileştirecek bir şifacıya dönüşüyorsunuz adeta.
1: Ne güzel.
0: Evet. O yüzden önümüzdeki süreçlerde bu enerjiyi, önümüzdeki 7-8 gün boyunca bu enerjiyi kendimiz açısından değerlendirelim. Geçmiş yaraları arkada bırakmak için de çok güzel. Tamam, olan oldu, biten bitti. Sizi kim yaraladıysa onu da geride bırakın. Ve yeniden o küllerimizden doğduğumuz şeklimizle hayata alev alev atılabilirsiniz. Bununla birlikte ticari bir sözleşme, yeni bir kazanç kapısı ya da yeteneklerinizin ya da bir hobinizin size para getireceği sözleşmeler, yepyeni projeler karşınıza çıkabilir. Bunlarla da ilgili değerlendirin, bunları da değerlendirin, bu fırsatları da başka bir taraftan kaçırmayın.
1: İmzaları atabilir mi yeni bir proje varsa?
0: Evet, yeni bir, ama ne diyorum hep, ben daha önce buradan sınandım. Bunu söyleyeyim muhakkak. Yani bu yeni ay diyor ki tecrübelendiğin yerden başlangıç yapacaksın. Sıfırdan, bilmediğin insanlar, bilmediğin bir proje için biraz durmakta fayda var. Şimdi hatta 2 gün öncesinden başlamış olabilir. Yükselen koç, güneş koç, merkür koç, mars koç, baş ağrılarınız artmış olabilir. Önümüzdeki birkaç günde bu ara ara sizi zorlayabilir. Migreni olanlar da birazcık bu süreçte huzursuzluk yaşayabilirler. Şimdi yükselen koç ve koçlar harcamaz harcamaz birden çok para harcayabilirler. Önümüzdeki 4-5 gün bu özellikle bir anda kafamıza gelen dürtüsel harcamalardan uzak duralım. Maddi konularda birazcık dikkat edelim. Önemli olan tecrübe edindiğimiz yeni maddi fırsatları değerlendirmek. Yani bu süreçte para harcamak yerine parayı nasıl kazanırıma kafa yormakta çok daha ciddi bir fayda var. Şimdi bu hafta şöyle bir niyette bulunabilirsiniz. Kendi değerimin ve gücümün farkındayım. Eski korkularımı geride bırakıyor. Yepyeni ve sarsılmaz bir bereketi hayatıma çekiyorum.
1: Amin inşallah.
0: Lütfen şurayı bir screenshot alalım, bir şey yapalım. Bir fotoğraf, screenshotla ya. Fotoğrafını çekelim. Bu önümüzdeki 7-8 gün boyunca aklınıza geldikçe lütfen kendinize bunu hatırlatın. Ama özellikle 16 Mayıs sabahı uyanalım, kendimize ilk söylediğimiz söz bu olsun.
1: Bu koçlar için,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Böyle hisseden diğer burçlarda bunu söyleyebilir mi?
0: Ama ben tüm burçlara yazdım.
1: Hepsine ayrı ayrı
0: tabii
1: yazdım.
0: Tabii Aslı'cığım, herkese, hepsine var.
1: Aferin, valla harikasın.
0: Yaptık öyle şeyler. O yüzden evet, lütfen özellikle o güne bu dilekle uyanmanızı rica ediyorum. Bir de kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz, gergin hissedebilirsiniz. Özellikle maddi konularda hakkınızın yendiğini düşündüğünüz yerlerde. Lütfen kendinizi bağırarak ifade etmeyin. Daha sakin ifade edin ama ifade edin, boğazımızda tıkamayalım. Şimdi evet, gelelim aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Umarım değilsinizdir ama biliyorum, ben artık bununla çok biliniyorum. Sırf daha fazla para kazanmak için etik olmayan yollarla bu işi denediniz mi? Ya da etik olmayan yollara saptınız mı? Başkasının hakkına göz diktiniz mi? O hakkı gasp ettiniz mi? Ya da işte farklı yerlere paranızı kaptırdınız mı? İşte eğer başka birinin parasına, hakkına göz diktiyseniz bu süreç size maddi olarak yıkım ya da iflas getirebilir. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Yani senin şeyin oldu bu, motton.
0: Tabii.
1: Umarım iyi tarafta olanlardasınız.
0: Tabii.
1: Damla Ündar'ın dediği gibi, Allah koçlar, özgüveninizi yeniden kazanıyorsunuz. Bu hayattaki en önemli şeylerden biri o özgüven. Sizin de böyle o kıyafet gibi giyiyorsunuz ya, bir ortama girdiğinizde o dikkat çekici, o güzelliğiniz, o direkt duruşunuzla var olun her zaman, gönlünüze göre olsun her şey sevgili koçlar. Geldik şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakın, boğalarda öyle bir şey diyorsun ki Damla, hayatının direksiyonunu, evet, sen eline alıyorsun, evet, diyorsun. Bu nasıl bir şey? Bırakmışlar mıydı o direksiyonu?
0: Biraz şey böyle ya, o kadar çok üst üste geldi ki ben artık

0: kıştayım. Artık kontrol edemiyorum diye böyle bir bıkmışlık, vazgeçmişlik yaşayanlarınız varsa aranızda. Bu maddi konularla ilgili olabilir. Özel ilişkisinde olabilir. İş yerinde olabilir. Bu alkol, bu yeni ay öyle bir enerji getiriyor ki diyorlar ki bir dakika. Sabrettim, yuttum, bıraktım. Olmadı. O zaman o hayatın direksiyonunu ben elime alırım. Hani gerekiyorsa bir duvara doğru son hızla da gidecek olsam ben gideceğim. Öyle bir şeyiniz yok bu arada ama o kadar net büyük bir dönüşümden bahsediyorum. Dış görünüşünüzden fikirlerinize varana kadar bu yeni ay sizin miadınız olabilir. Özellikle haritasında boğanın dereceleri 24, 25, 26, 27, 28, 29 da olanlar için bu yeni ay bir milat olabilir sizin için.
1: Burada bir gezegen yerleşimi mi olması
0: İşte mesela
1: lazım?
0: yükseleni orada olabilir, güneşi orada olabilir, Venüs orada olabilir, Mars orada olabilir, Satürn'ü. Yani haritanızda 24, 25, 26, 27, 28, 29 derecelerde boğa burcu varsa bu sizin hayatınızın miadı olabilir bu yeni ay. Küllerinizden doğacağınız, belki de o geçtiğimiz 7 yılın size yaşattığı zorluklardan vazgeçeceğiniz, artık tamam geçmişi geride bıraktım diyeceğiniz bir döngü hayatınızda, bunun kapıları artık açılıyor olabilir. O
1: İnşallah.
0: yüzden sevgili boğalar ve haritasında bu derecelerde özellikle boğa burcu olanlar, küllerinizden doğacağınız, ışıl ışıl ışılacağınız belki de yeni ay enerjisi bu. Lütfen bunu kaçırmayalım.
1: Harika.
0: Şimdi daha çok bilinçaltınızda şöyle bir şey var. Çok uzun zamandır biriktirdiğiniz, sizi zorlayan bir öfke var ise, geçmişten kalan yaralarımız hepimizde var. İşte bunları başka bir taraftan artık kendimizi sabote etmek ya da bizi durdurmak için kullanmıyoruz. Yaramızı şifaya dönüştürüyoruz. Çünkü öyle bir yeni aydayız. Yani nereden kırıldıysan, nereden içinde bir uhde kaldıysa, nereden böyle bir yara kaldıysa, artık o yaranın seni korkutup adım atmanı engellemesine izin verme.
1: Yani kendi kurtarıcısı mı olacak boğada? Bir
0: Kesinlikle
1: başkasından
0: öyle.
1: beklemesin yani.
0: Aynen öyle. Bu Mayıs'ın süper kahramanları kendini kurtaracak olarak boğalar. Ama önümüzdeki 3-4 gün bu temadaki insanlara çok dokunmayın. Dokunmayın, çarpmasınlar.
1: Boğalara
0: Hep söylüyorum, bir
1: çarpabilir.
0: boğa çok zor patlar ama patlarsa da çok fena patlar. İşte o döngülerden birindeler, özellikle son derecede olanlar. Yani yaşadığınız olaylar sizi hangi konularda eylemsiz, hareketsiz bıraktıysa, size korkular yaşattıysa, hani bir şey yaşarız artık o konuyla ilgili tekrar adım atmaya korkarız.
1: Evet.
0: Ya ben oradan çok yaralandım, çok korkuyorum deriz ya Aslı.
1: Evet.
0: İşte bu yeni ay diyor ki o korkularını yenmen ve oradan korkunun üstüne gitmen için sana bir kuvvetli bir enerji gönderiyorum.
1: Korkma, sönmez
0: Evet.
1: bu şafaklarda, değil
0: Evet.
1: mi? Bizim
0: Yani
1: şeyimiz
0: ne
1: gibi.
0: yapıyoruz?
1: Evet.
0: Korkularınızın, sizi engelleyen o bilinçaltınızdaki düşüncelerin,
1: Evet.
0: yaşanmışlıkların
1: Üzerine gidecek.
0: üstüne yürüyoruz ve bir bakmışsınız o korkularınızı, acılarınızı da yakmışsınız, arkanızda
1: Ay
0: bırakmışsınız.
1: inşallah.
0: Diyorum ya, bu dolunay sert ama niye sert? Çünkü yakıp küle çevireceklerimiz de ağırdı. Yaşanırken çok ağırdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle girişken bir enerjiyle hadi bakalım deyip son noktayı koyup harika yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Korktuğunuz yerden ama, yaralandığınız yerden. Yine bununla birlikte maddi konularla da alakalı birazcık sabit fikirli olduğunuz yerler varsa oralardan vazgeçin. Uykusuzluk yaşayabilirsiniz, başlamış olabilir. Önümüzdeki 3-4 günde devam edecek gibi duruyor. Aynı burçların kötü tarafta olanlarına gelecek olursak eğer, sadece benim dediğim olacak dediyseniz, yani aşırı derecede inat ve sabit fikrinizle başka birilerinin hayatını zindana çevirdiyseniz, yani aslında bu işin ucunda birazcık da şey var. Dünya sizin etrafınızda dönüyor zannettiyseniz eğer, inadınızdan vazgeçmediyseniz, işte bu süreçte belki de kendinizi toplum önünüzde koyduğunuz yer insanların gözünden düşebilirsiniz. Artık insanlar sizin fikrinize, kimliğinize ve kişiliğinize değer vermezler bu aşamadan sonra. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Vallahi iyi tarafta olan boğalar gayet güzel bir döneme giriyorlar. Küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Bir milat sizin için olabilir. 16 Mayıs'tan sonra korkularınızdan emin olun. Onların üzerine gidin ve inşallah yepyeni başlangıçlara Yelkenlerinizi açın sevgili boğalara. En güzel dileklerimi gönderiyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Ve şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Aslında ikizler için de gayet yeni bir sayfa açma zamanı diyor Damla Ündar. Onlar hangi alanda bu yeni sayfayı açacak? Herkesin kendi haritasına göre mi?
0: Şimdi şöyle, özellikle yükselen ikizler ve ikizler şunu söyleyebilirim. Bu süreci şöyle değerlendirmeliler. Kendi içlerine çekilsinler. Dışarıya kendilerini biraz kapasınlar. Çünkü bu yeni ay diyor ki kendi içinizde ve ruhunuzda bir temizlik yapma döneminiz.

0: gerçekten senin hayatına sana iyi gelecek neyi ya da kimi kaçırdın? Her şeyi birden halledeyim, her yere birden yetişeyim derken ruhsal olarak kendini ne kadar çok yıprattın? Dolayısıyla bu yeni ayda biraz daha içe çekilme ve onunla birlikte de zihni sakinleştirme, yapmak istediklerimizi netleştirme, ondan sonra gerçekten her ne yapmak istiyorsanız sağlam adımlarla ayağa kalkmak için harika bir enerji var. Yani ikizler için bu yeni ay daha çok bilinçaltlarında, ruhlarında bir uyanış gerçekleştirecek. Ne zamandır kararlar alamıyorum, ne zamandır kafam netleşmiyor, ne zamandır tam olarak ne istediğimi çözemiyorum. Çünkü çok fazla olay yaşadılar Satürn sebebiyle geçtiğimiz 2,5 yılda hayat dağılınca nereyi toplayacağınızı şaşırdığınızın farkındayım. İşte bu yeni ay nereden başlayacağınızı, nereyi toplayacağınızı, yaşadığımız süreçte aslında en çok nereden güçlendiğinizi size anlatabilir. Ama bunu da keşfetmek için biraz daha içimize, özümüze dönüp kendimizi sakinleştirmemiz gerekiyor.
1: Peki.
0: Yani önümüzdeki 7-8 gün boyunca ikizler biraz daha böyle inziva yapsınlar kendi içlerinde. Biraz daha dış seslere kulaklarını kapatsınlar. Biraz daha sakin ilerlerlerse eğer nereden ayağa kalkacaklarını, nerelerden aslında çok tecrübelendiklerini görecekler.
1: Hani derler ya böyle bir sakin kaldığında
0: Aynen.
1: o sessizlikte çoğu cevabı alıyorsun.
0: Evet.
1: Kalbin senin içine o cevapları getiriyor.
0: İşte zaten o sessizliğe bürünürlerse eğer gerçekten kendilerini çıkmazda hissettikleri yerlerle ilgili harika fikirler bulacaklar. O bir anda ışık yanacak kafalarında. Ama bunun için kendilerini birazcık dışa karşı kapatmaları ve sessize almaları gerekiyor. Şimdi yeni ayda aynı zamanda Venüs'ün yani yeni ayın yöneticisi Venüs tabii ki sizi çok etkiler bir konumda. Çok yoğun da bir enerji getiriyor başka bir taraftan. O yüzden içe çekilmek zor olabilir ama lütfen deyin ki kendinize biraz kendine dön, birazcık içine dön. Kendi iç sesini dinle kısmı çok önemli. Başka bir taraftan da auranız parlıyor.
1: Oo.
0: Tabii. O yüzden bu süreçte o auramızın enerjisini kime kullanıyoruz? Kendimize kullanıyoruz. Yani yıldızımızın parlaklığını lütfen kendimiz için kullanalım. Başka birileri için heba etmeyelim. Çok pardon dedim ya alerjilerimle birlikte ben bu Mayıs'ı bitirene kadar böyle gibi görünüyorum. Ailemizle ilgili, köklerimizle ilgili. Şimdi aileden, köklerden gelen aktarımlarımız var.
1: Evet.
0: Yaşadığımız negatif olaylar da var, pozitif olaylar da var. Bu önümüzdeki 7-8 günlük süreçte lütfen oradan gelen olumlu durumlarla yola çıkalım. Yani kötülük düşünmeyelim. Negatif olayların içinde bulunmayalım. Özellikle yükselen ikizler size sesleniyorum. Ağzınızdan çıkan sözlere önümüzdeki 4 gün boyunca çok dikkat edin.
1: Hep olumlu mu konuşsun?
0: Hep olumlu düşünüyoruz, olumlu düşünüyoruz. Negatife, olumsuza düşmek sizin için iyi gelmeyecektir. O yüzden ailemizle, köklerimizle de ilgili anlaşamadığımız, hala mücadele ettiğimiz bir şeyler varsa içimizde o kısmı bırakalım, olumlu yanları düşünelim. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Başka birinin ardından gizli kapaklı işler çevirdiyseniz. Biriyle evliyken uzun süreli bir ilişkiniz, flörtünüz her neyse aldattıysanız, kandırdıysanız, insanların sırlarını, çok önemli sırlarını ortalığa saçtıysanız eğer, bu tutum, bu yeni aile birlikte kazdığınız kuyuya kendiniz düşeceksiniz. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Umarım Damlacığım. Ne güzel söylüyorsun vallahi. İkizler için bir içe dönme vakti diyor Damla Ündar. İçinize dönün ve inşallah en güzel, en doğru, en içten kararlarınızın cevabını alın. Sevgili ikizlere bol şans, bereket, mutluluk ve huzur diliyorum. İç huzurda insanın bu hayattaki en önemli şeyi huzursuzluk olunca çünkü hiçbir şeyin kıymeti, anlamı olmuyor. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sizdeyiz. Acaba sizleri bu hafta neler bekliyor? 16 Mayıs Boğa burcundaki bu yeni aya doğru yaklaşırken hayallerini tekrar inşa etmek için bir başlangıç mı yaşıyor?
0: Evet. Şimdi öncelikle yükselen yengeç ve yengeçler olumlu açılarla geliyor bu yeni ay
1: Harika.
0: Size. Dolayısıyla girdiğiniz kalabalık toplumlarda, girdiğiniz ortamlarda, arkadaş çevrenizde böyle yumruğu masaya vurup sözünüzü dinletecek bir pozisyona geçiyorsunuz. O sakin, anlayışlı, anaç enerjinizden şu aralar eser yok. Çünkü buna biraz ihtiyaç var. Çünkü girdiğiniz sosyal çevreler, belki de arkadaşlarınız sizin bu anaç, besleyici, koruyan, kollayan tavrınızı belki de çok fazlaca kullandı. Belki de suistimal etti. Uzun zamandır da bunun farkındaydınız. İşte o masaya o yumruğu koyup bir dakika her şeyin aslında farkındayım diyeceğiniz enerji. Bu arada gerçekten sizi seven, yanınızda olan insanlar da

0: aslında hatalarını anlayacaklar bu süreçte. Ve sizin bu yeni kararınıza da saygı duyacaklar. Yeni kararlarınıza saygı duymuyorlarsa eğer kibarca bir bay bay deyip arkanızı dönüp gitmekte fayda var bu süreçte. Yine bununla birlikte gelecek hedefleriniz, idealleriniz, gelecek hayallerinizle alakalı yeni araştırmalar yapmak, yeni adımlar atmak bu süreçte sizi oldukça hızlı ilerletebilir.
1: Güzel.
0: Ama kalıcı adımlardan bahsediyorum. İşte bu kalıcı adımların içinde biraz sosyal çevreyi bu yüzden söyledim. Çünkü sosyal çevrenizden elenmesi gereken insanlar var. Size böyle aslında çok faydadan ziyade zararı var ya da bir şekilde sizi kullanıyor, suistimal ediyor. Eğer hayatımızda bize işe yaramayan o insanları çıkarırsak belki de gelecek hedeflerimizde bize destek olacak insanlarla tanışacağız. Ama yeni gelene yer açmak lazım.
1: Ne zaman yeni tanışıklıklar olacak yengeç için?
0: İşte önümüzdeki 7-8 gün boyunca bu konuda birazcık böyle yeni girdiği ortamlar olabilir. İnsanlarla bir tanışsın, bir böyle baksın kim nedir. Özellikle güçlü figürler bu anlamda önemli. Bu önümüzdeki 7-8 gün boyunca yapacağınız planları kimseyle paylaşmayın. Sessiz sessiz ilerleyin. Özellikle işiniz ve kariyerinizle ilgili, gelecek hedeflerinizle ilgili ve ilişkinizle ilgili. Lütfen hatta ilişkinizle ilgili Mayıs sonuna kadar kimseyle konuşmayın.
1: Neden?
0: Akıl almaya kalkmayın. Güzel bir şey oluyorsa susun, kendinize saklayın. Birazcık bu anlamda etrafın nazarına açık olabilirsiniz. Negatif enerjisine açık olabilirsiniz. Ya da sizi olumsuz yönde etkileyebilirler. Hiç gerek yok. Ne yapıyoruz? Susuyoruz. Kendi içimizde yaşıyoruz. Yine bununla birlikte kariyerinizle alakalı, daha önce işimle ilgili yaralandığım yerler vardı. Patronum, iş arkadaşım, üstlerim. Bir yani işimle alakalı kendime olan inancımı bazı yerlerde kırdılar. Öyle şeyler yaşadım ki ya acaba ben çok yeterli değil miyim? Artık bu işi bırakmalıyım, başka bir işe girmeliyim diye. Belki de böyle zorluklar yaşadınız. Ama ve lakin bu yeni ay diyor ki o gün geçmişte kaldı. Sen artık oraları birazcık iyileştir. Kariyerinle ilgili kendine güvenmediğin yerler varsa o yerlerin üstüne git, korkusuzca yürü, bak nasıl parlıyorsun.
1: Çok güzel.
0: Yani bir işe o zaman bir iş başlattın. Belki de sen çok güzel yapıyordun ama önünü kestiler. O anda göremedin belki de. Duygusal davrandın. Hayır. Kariyerinle alakalı birileri sana böyle inancını kaybettirdiyse ya da kendini bir konuyla ilgili yetisiz ve yeteneksiz hissettirdilerse işte diyor ki sana bu yeni ay. Hayır öyle değil. Korkunun üstüne git, bak oradan nasıl parlayacaksın.
1: Çok güzel.
0: Bunu yaparken bu arada üstlerimizle özellikle çatışma enerjisi ve kavga enerjisiyle yapmıyoruz. Sevgili yükselen yengeç ve yengeçler, su gibi sessizce hareket ediyoruz. Ama her ne istersek de başka bir taraftan yapıyoruz. Birazcık uyku düzenimiz bozulabilir. Böyle kalabalıklara girmek birazcık bizi strese sokabilir ama o kalabalıklara da girmeye ihtiyaç var. Yenilerle tanışacağız, bir de elemeler yapacağız.
1: Evet, bu arada bunların fotoğrafını çekin. Haftanın en güçlü niyetlerini her burca söyledi Damla Ündar.
0: Evet, bunu söylemeyi unuttuk. Bak gördün mü? Hemen fotoğrafını çekelim bunu.
1: Evet, yazıyor ama.
0: Evet, aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Sadece kendini düşünerek çıkarların doğrultusunda hedefe varmak için arkadaşlarını, sosyal çevreni kullandın mı? Bunu yaparken dedikodular üretip insanlara iftiralar attın mı? Eğer böyle şeyler yaptıysanız o çok güvendiğiniz kendi çevrenizde kemik kadro gibi oluşturduğunuzu düşündüğünüz sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan ve güçlü bağlantılarınızdan oluyorsunuz. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Allah iyi tarafta olan yengeçlere huzur, mutluluk, bereket diliyorum. Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Hayallerinize sımsıkı sarılıyorsunuz ve inşallah o korkularınızdan emin bir şekilde özellikle iş hayatınızda onun üzerine giderek daha güzel başarılara imza atacağınızdan hiç şüphemiz yok. Mutlulukla, bereketle, huzurla gelsin sevgili yengeçlerimize. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım aslanların hayatında neler olacak? Bu 16 Mayıs Boğa burcundaki yeni ay bereketiyle gelsin size. Siz de güçleniyorsunuz diyorsun aslanlara.
0: Evet. İnanılmaz bir yeniden kural yazacakları dönem başlatacaklar. Özellikle son derecelerdeyse yani dediğim gibi 24, 25, 26, 27, 28, 29 derece aslanlar bu yeni ay ile birlikte özellikle kariyerleriyle ilgili, statüleriyle ilgili, toplumun önündeki duruşlarıyla alakalı inanılmaz bir yeni karar dönemindeler. Adeta her konuyu baştan yazıyorlar. İşleriyle ilgili, kariyer hedefleriyle ilgili, hayatta yapmak istedikleriyle ilgili diyorlar ki yo artık öyle değil. Yo yo yo son 7 yılda öyle şeyler yaşadılar ki artık bitti. Ben yeniden kükremek için yola çıkıyorum ama kuralları baştan belirliyorum. Hı hı. Yani yükselen aslan ve aslanlar masaya kartları adeta yeniden dağıtıyorlar. Çok yandılar, küle döndüler. O küle döndükleri yerden kanatlanıp tekrardan doğuyorlar. Ama bu defa onları kim yaktı? Hı hı. Nerelerde canları yandı? Kimler kazıklar attı? Kimler önlerine ket vurdu? Hepsini gördüler. Ve bu yeni ay ile birlikte işte o yüzden kartları masaya yeniden dağıtıyorlar. Bu yeni ayın enerjisiyle bir şeyler başlatacak olan aslanları etraflarındakiler belki de tanıyamayacak. Ne oldu diyecekler. Ne olacak? İnsanlar 7 yıl boyunca bir aslan gibi kükremeyi sesleri kısıldı. Ama artık o geçti biliyorsun. Aslanım. Uranüs'ten falan kurtulduk.
1: Evet.
0: Artık onların devri başlıyor. Hele aslanlar Ağustos'la birlikte.
1: Ne diyorsun?
0: Bir yıl boyunca vay vay vay.
1: Jüpiter geçiyor değil mi
0: tabii.
1: Aslan'a?
0: Aslında Temmuz'da geçiyor ama retro var. Onu hadi şey dedim. Hı-hı. Retroyu da atlatalım ama tabii etkisini hissederler.
1: Yani bolluk bereket gezegeni.
0: Tabii tabii. Yani hayatlarında bir sürü şey iyi manada büyüyecek.
1: İnşallah.
0: Tam böyle bir kükreme dönemi.
1: Ay inşallah aslanlarıma.
0: Yani hiç şey yapmayın. Ağustos'la birlikte of. Kral tahtına tam oturuyor yani.
1: Çok güzel.
0: Kral kraliçe tahtına tam oturuyor diyebiliriz.
1: Evet.
0: Şimdi hukuksal süreçlerle alakalı, yüksek öğretim döngüleriyle alakalı. Özellikle şunu söyleyeceğim. Ben üniversiteyi yarım bıraktım. Hı-hı. Çok pişman oldum diyorsanız. Yeniden dönme kararı alabilirsiniz.
1: Bu dönemde.
0: Evet. Yurt dışına gitmek istiyordunuz. Gidemediniz. Engeller çıktı. Belki de hastalıklar sebebiyle gidilmedi. Kayıplar sebebiyle gidilmedi. Hı-hı. Tekrar bu dönemde niyetine girebilirsiniz. Hukuksal bir süreç vardı ama istediğiniz gibi gitmedi. Üstüne temiz davaları falan açılıyor ya. Hı hı. Bu süreçte açabilirsiniz. Çünkü özellikle cesaretinizin kırıldığı ya da yapmadığınız için pişmanlık duyduğunuz yerden yeniden ayağa kalkma ve orayı şifalandırma fırsatı doğuyor.
1: Harika.
0: Sadece size şunu söyleyeceğim. Kendi doğrularınızı savunurken lütfen fevri davranmayın. Çünkü önümüzdeki 7-8 gün boyunca fevriler ve biraz agresifler. Ama baksana nasıl bir yeni doğuş anlattım.
1: Evet, harika.
0: Dolayısıyla o yüksek enerjiyle etraflarındakini birazcık çarpabilirler. Gitmeyin siz de insanların üstüne. Aa.
1: Aslanın üstüne gidersen evet. Yandın. Tersi de kötü
0: tersi
1: yani.
0: De birazcık ters oluyor gerçekten. Bir de şunu rica ediyorum. Bu yeni ay diyor ki size gelecek maddi manevi yardım tekliflerini artık kabul edelim. Hı hı. Evet aslansınız, her şeyi yapabilirsiniz, her şeyle başa çıkabilirsiniz. Ama şöyle bir döngümüz var. Lütfen maddi ya da manevi anlamda size sevdikleriniz, yanınızdaki insanlar destek olmak isterse artık hayır demeyelim, hı-hı, destek kabul edelim ya da artık yardım istemeyi biz de öğrenelim. Şimdi aslan her şeyi ben durumu var ya.
1: Evet.
0: Haftanın güçlü niyetini okuyorum aslanlar için. Ne yapıyoruz? 16 Mayıs sabahı. Kariyerimde ve hayat yolumda hak ettiğim zirveyi inşa ediyorum. Kendi gücüme güveniyor. Vizyonumu ve başarılarımı toplumla sevgiyle paylaşıyorum.
1: Çok güzelmiş.
0: Evet, şu anda ekranda da eğer screenshot'ını alalım ve 16 Mayıs sabahı lütfen bunu söyleyerek güne başlayalım. Aynı burçların kötü tarafta olanları yüksek kibir, bencillik, narsizm, narsistlik eylemler gösterdiyseniz anladınız siz o kavramı böyle gerçekten benim. Kariyer düşüşü, ilişkilerde sorun. Ne ararsanız var çünkü tepe noktanızda hayatınızda görünür ve büyük zorluklar yaşanabilir. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Umarız. Vallahi aslanlar için yine yeniden bir doğuş diyorsun. Birçok burcu aslında yeniden doğuş dedin
0: küllerinden
1: ama.
0: Küllerinden doğuş çünkü enerji.
1: Küllerinden doğuş enerjisi aslana da geliyor. Aslan inşallah yine güçleniyor. O sesinizin kısıldığı yerden yüceliyorsunuz. Her şey gönlünüze göre olsun. Mutluluk, sağlık, para, aşk sizin olsun sevgili aslanlar. Birazdan daha başaklarımız var. Teraziler, akrepler, yaylar hepsini konuşacağız ama kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra yine buradayız.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
4: Tamam hayatım.
3: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
4: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
3: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Hem %20 peşinat hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
4: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
6: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
11: Bellona, Bellona.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Hangi Kredi?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Şimdi tamam hayatım. Rams.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin.

0: ile Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
9: Yeni Magnum Sandwich. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
12: Ve çok sevgili 12 Burcu bugün yorumluyor. Astrolog Damla Ündar bizlerle birlikte. En son sevgili Başak ve Yükselen Başaklar'da kalmıştık. Bakalım bu 16 Mayıs Boğa Burcu'nda olan yeni ay Başaklara ne getirecek? İnşallah şans, bolluk, bereket getirsin ama bir küllerinden yeniden doğma enerjisi var. Başak da mı bu süreci böyle yaşayacak?
13: Tüm burçlarda bir yerden bu küllerden doğma enerjisi var. Peki Yükselen Başak ve Başaklar bunu hangi alandan daha çok yaşayacaklar dersek? Düşünce ve fikirlerinizle alakalı. Sizi yoran, artık size hizmet etmeyen düşünceleriniz, fikirleriniz, belli konularla ilgili inançlarınız, bunları ne yapacaksınız bu yeni aile? Ya sen artık bana hizmet etmiyorsun, yeter deyip, işte oradan küllerden doğma enerjisi sevgili Yükselen Başak ve Başaklar için bizleri bekliyor. Yine bununla birlikte hukuksal süreçlerle alakalı, hayat felsefenizle ilgili çok keskin kararlar alıyorsunuz. Özellikle mahkeme süreçleri olanlar bu yeni ay ile birlikte keskin kararlar verip keskin adımlar atabilirler. Ya da işte bir miras meselesi, bir nafaka, bir boşanma süreci ya da bir işte kendiyle ilgili bir hak davası var ise bu süreçte Yükselen Başak ve Başaklar bu konuyla alakalı böyle biraz daha restleşen kararlar verip adımlar atabilirler. Ya da İşte o zaman hakkınızda çok böyle olumlu sonuçlanmamıştı. Belki de yeniden bu konuyla ilgili davalar açabilirler. Üniversiteyi yarım bırakmışlardı. Onlarla da geri dönüş fırsat ve şansları başka bir taraftan olabilir. Yurt dışında yaşayan kişiler, akrabalar, uzak akrabalar ya da eş tarafımızda birazcık sağlık sorunları bu süreçte gündeme gelebilir bununla birlikte. Yine sevgili Yükselen Başak ve Başaklar, ortak paralar, krediler, ödemeler, eşinizin geliri, genel olarak borçlarla ilgili lütfen çatışma enerjisinden uzak durun. Yani eşimizle, ortağımızla ya da ortak gelirlerimizle alakalı o karşımızdaki insan her kimse bir şeylerle ilgili kavga etmekten ziyade biraz daha sakin bir enerjinin içinde işlerimizi çözmeye çalışmakta fayda var.
12: Borçlar kapanacak mı?
13: Borçların kapanacağı fevri adımlar atmamak gerekiyor. Daha böyle ya da bu konularla ilgili bu süreçte kavgalar vermemek gerekiyor. Yani atıyorum bir alacağınız var, bir nafaka davası süreci var. Lütfen çok fevrileşmeyin. Çünkü bu fevrilik sonrasında negatif sonuçlar doğurabilir. Daha sakin adımlar atıyoruz ama ne istediğini bilen adımlar atıyoruz. Sonuçta neydi bu yeni ayın mottosu? Kül olduğun yerden yeniden ayağa kalkacaksın. Özellikle Yükselen Başak ve Başaklar içinde bu fikir dünyalarında böyle düşünceleriyle ilgili kısımda oluyordu. Bu sebeple fevri hareket etmek yerine daha böyle sakin, emin adımlar atarak istediğiniz sonucu

0: çok daha rahat alırsınız başka bir taraftan. Değişime direndiğiniz yerler var ise, mesela hayat rutinlerimiz vardır. Başaklar için özellikle rutinleri çok önemlidir.
1: Mesela nasıl?
0: Şimdi hepsine göre değişir ama örnek verelim. Evet. Hani örnek veriyorum. Sabah kalktığımda önce yapmam gereken şeyler bunlar diye bir rutini vardır. Mesela atıyorum yatağı toplamadan kahvaltı etmem. Ya da yatağı toplamadan evden çıkmam. Bu çok basit. Bunu bir sürü alana yayabilirsiniz. Herkes için değişir bu süreç. İşte bu rutinlerimizi de belki de bu yeni aile birlikte kırmanın zamanı geldi. Bu ne demek? Esnemenin zamanı geldi. Yani size keyif verecek bir ortama çağrılırsanız eğer, bulaşığı şöyle lavaboya bırakıp ya da yatağı orada açık bırakıp çat diye evden çıkıp gidebilmeye de bir niyetlenmenin, merhaba demenin zamanı gelmedi
1: titiz
0: mi?
1: Titiz diyorlar ya başaklara.
0: Evet, başaklar daha çok titiz, evet, ama bir de düzen isterler. Yani o rutini isterler, o düzeni isterler, düzeni bozulmasın isterler. Sevgili yükselen başak ve başaklar, yeni ayın mottosu sizde ne? Ufkumu daraltan tüm eski inançlarımı sevgiyle serbest bırakıyorum. Hayatın bana sunduğu sonsuz vizyona ve berekete cesaretle adım atıyorum. Lütfen rutinimizi bir bozalım. 16 Mayıs sabahı kalktığımızda kendimize şöyle aynanın karşısına geçip bu sözü yüksek sesle bastıra bastıra söyleyelim. İhtiyaç duydukça da önümüzdeki 7-8 gün boyunca bu sözü söyleyebilirsiniz.
1: Çok güzelmiş.
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Özellikle fikirlerinizle alakalı, kendi içinizdeki o rutinlerle ilgili başka birilerini acımasızca eleştirip ama böyle canını yakmak için eleştiriden bahsediyorum. Olumlu bir şeyden bahsetmiyorum. Yani karşısındaki insanın kalbini, belki de kendine olan inancını kırmak için özellikle kötü niyetle birilerine konuştuysanız, o insanların hayatında bu anlamda yaralar açtıysanız, ne hukuksal süreçlere güvenin çünkü sizin faydanıza olmayacak, o negatif tarafta ilerlemeye başlayacak. Ne de eğer bir akademik alandaysanız o anlamda yükseleceğinizi düşünün. Yani birinin gönlünü, cesaretini bile isteye kırdıysanız bu yeni ayda sizin kalbinizi kıracak gibi duruyor. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Evet, sevgili başaklar için de gerçekten de bir değişim süreci, hayata bakışınız değişiyor. İnşallah en güzel diyorsun ya, sonsuz vizyona ve bereketle, evet, cesaretle atlamayı nasip olsun sizin için. En güzel dileklerimi sevgili başaklara gönderiyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla gelsin ne geliyorsa. Şimdi ise sevgili terazi ve yükselen terazilerdeyiz. Bakalım terazileri neler bekliyor bu yeni ayda? Finansal bir düğüm kökten çözülecek diyorsun.
0: Belki düğümler.
1: Öyle mi? O kadar mı zordalar?
0: Evet, yani özellikle işte atıyorum eşinizin işinde bir sıkıntı vardır. Maddi olarak ekonomi daralmıştır. Borçlar sebebiyle ödeyeceğim diye çok yorulmuşsunuzdur, zorlanmışsınızdır. Bir alacağınız vardır. O alacağınız bir türlü gelmiyordur. Siz de terazi naifliğinizle talep etmiyorsunuzdur. İşte bunlardan herhangi biri varsa hayatınızda, o düğümleri çözecek enerji devrede. Bir yükselen terazi ya da terazi, o sakinliği bırakıyor, birileri incinir mi, kırılır mı falan diye o kısmı komple geçiyor bu yeni ayda. Ya ben bu parayı hak ettim, borcunu ver, hak ettiğimi ver diyor. Ya da maddi anlamda sıkıntılar var ise bu sıkıntıları çözecek büyük cesur adımlar atacak gücü kendinde buluyor. Fikirler, ışıklar yanıyor kafada. Dolayısıyla özellikle maddi anlamda kalkınma konusunda bu yeni ay size keskin, net kararlar aldıracak. Önünüzü çok iyi göreceksiniz. Tamam, şu anda maddi olarak böyle bir sıkışıklık var. Beklediğimiz alanda böyle böyle bir para var ama gelmiyor. Ama ben ne yapabilirim sorusunun cevabı inşallah hayırlısıyla evrenden gelecek. Belki de fırsatı, kısmeti gelecek.
1: İnşallah.
0: Ama öncelikle uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa ve istemeye çekiniyorsanız lütfen bu yeni ayın enerjisini böyle arkanıza alın ve paranızı isteyin. O sizindi yahu. Size bu önümüzdeki 7-8 gün boyunca duygu sömürüsü yapacak insanlar etrafınızda çoğalabilir. Ama ne yapıyoruz? Bu duygu sömürüsü yapanlara gözümüzü kapatıyoruz, kulağımızı tıkıyoruz. Birazcık kaba tabirle diyoruz ki yemezler.
1: Ajitasyon yapacaklar.
0: Evet, evet, bayağı böyle bir yapacak. Dolayısıyla bu anlamda lütfen rica ediyorum, size duygu sömürüsü yapanları hiç bu süreçte kale almayın. Gerçekten finansal anlamda vizyonunuzun genişleyeceği ve yükseleceği bir dönemden bahsediyorum. Bunu değerlendirmekte fayda var. Şimdi gelelim ilişkilerle ilgili konulara. gücü elinize almanın zamanı geldi.
1: Evet.
0: Bu özellikle özel ilişkilerde, evlilikte olabilir, flörtte olabilir. Fark etmez. Hı hı. Hani artık hayatınızda ne varsa. Gücü elinize alıyorsunuz. Dengeler bozulmasın diye sustuysanız eğer, yuttuysanız eğer, işte bu yeni aile birlikte diyor ki artık size, sustun yuttun da ne oldu? Kalbin kırıldıysa eğer susup yuttuğun için, günün sonunda kıymetin bilinmediyse, bu yeni ayda artık o davranış kalıbınızdan uzaklaşmanın zamanı geldi. Hı hı. Yahut yeni bir ilişki başlatacaksınız ama hep idare eden taraf daha ilk baştan beri sizsiniz. Aman onun istediği olsun, onun istediği yere gidelim. Gönlü kırılmasın, kalbi kırılmasın, ay kırılsın. Yeter.
1: Yani
0: yeter.
1: Şişti artık.
0: Evet, şiştiler. Lazım. Dolayısıyla geçmişte bu tecrübeyi edindiyseniz tekrardan aynı yerden sizi kırmalarına izin vermeyin. Bu tip ilişkilerin içine girmeyin. Ama ben elimi belime koydum. Artık kendi isteklerim de önemli diyorsanız. Oradan başlayabiliriz. Hı hı. Yani tecrübelendiğimiz şekilde, tecrübelendiğimiz yerden güçlü adımlar atmak bu anlamda çok önemli. Yine bununla birlikte tabii hep bütün burçlarımıza söylediğimiz gibi sizin bu haftaki mottonuz da şu olacak. Eski korkularımı, maddi kaygılarımı ve bana hizmet etmeyen bağları sevgiyle serbest bırakıyorum. Ruhsal ve finansal olarak güçlenerek küllerimden yeniden doğuyorum.
1: Ay, amin.
0: Evet efendim, lütfen 16 Mayıs sabahını gözümüzü açıyoruz, ayna karşısına geçiyoruz. Kendimize bunu böyle bastıra bastıra söylüyoruz. Aynı burçların bir de tabii ki kötü tarafta olanları var. Siz de özellikle maddi anlamda birilerinin hakkını yediniz, birilerine hakkını verdiniz, vermediniz, borç aldınız, ödemediniz, kendi gelirinizi bir kenara sakladınız, böyle para ayırdınız. İşte o kenara attığınızı düşündüğünüz, ödemediğiniz paralar belki sağlıkla, belki de büyük birden çıkacak ödemelerle negatif etki olarak dönecekler. Maddi anlamda kayıp yaşatacak yani. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Umarız Damlacığım. Çok güzel şeyler söyledin. Yani teraziler içinde gayet güzel küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Ama en önemlisi de finansal alanda olması sizin için en kıymetli şey. Huzur, mutluluk, bereket bunlarla birlikte gelsin. Para da tabii ki. Para da önemli, gelsin. Akacak size inşallah terazilerimize. Güzel bir hafta diliyorum. Ve şimdi geldik sevgili akrep yükselen akreplere. Bakalım akrebi neler bekliyor. Çünkü Boğa burcunda bu yeni ay 16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Akrep de bir karşıt burcu.
0: Aynen öyle.
1: Nasıl etkilenecek akrep bundan?
0: Şimdi tabii karşıt enerji hem bir çatışmadır. Ama çatışmadan gelen anlaşmayı da verebilir. Yani karşı taçı şu demektir. İki tarafta birbiriyle yüz yüze bakıyor. Eğer bir anlaşma sağlamak isterlerse orta noktayı bulurlar ve bu açı olumlu olur. Ay yok, iki tarafta bir yere çekiyorsa eğer ne olur, ortadaki ip bir yerde kopar. Dolayısıyla çatışma enerjisinden ziyade anlaşma enerjisine gideceğimiz bir döngü olarak kullanmalıyız bu yeni ayı. Özellikle İlişkilerimizi böyle temelinden değerlendirebileceğimiz, ilişkinin kurallarını yeniden yazacağımız bir süreçten bahsediyorum. Eğer karşı taraf maddi manevi bir şekilde sizden faydalanıyorsa ama ve lakin bunun karşılığını size hiçbir şekilde maddi ya da manevi olarak vermiyorsa, yani ilişkinizde alma verme dengesi bozulduysa, tek taraflı sürekli fedakarlık yapan taraf sizseniz, kriz çözücü hep sizseniz ama karşı taraf hep kriz çıkartıcıysa. İşte bu yeni ayda akrepler diyor ki dur bir dakika. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir akrepte dur diyorsa onun geri dönüşü yoktur.
1: Oo.
0: Çünkü akrepte durur, bekler, krizi çözer, sarar, sarmalar. Zaten hayatına zor insan alır, zor güvenir. Zor güvendiği için de karşı tarafı oldukça böyle hani şans verir, şans verir. Ama bir akrep bitti diyorsa bitmiştir.
1: Zorlama.
0: Evet. Bunu artık yapma diyorsa artık onu gerçekten yapmamalısın. Bir akrep gerçekten birine arkasını döndüyse dönmüştür.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Dolayısıyla tam olarak geldikleri nokta işte o son nokta. Yani sevgili yükselen akrep ve akrepler, bazılarınız bu sınıra geldi. O duvarı örmeye geldi biliyorum ama belki de buna ihtiyaç var. Belki de biraz daha kendi içinize çekilip kendi kıymetinizi bilmeye ihtiyaç var. Zaten hayat sizlerin içinde de zor, kendinizle ilgili bir sürü şey yaşadınız. Geçtiğimiz 7 yıl çok zor geçti. Birçok bu alanda yara aldınız. Oralardan ayağa kalkmak için artık başka birilerine derman, çare olmak yerine kendinize derman ve şifacı olmayı tercih etmenin zamanı geldi. Zaten onlar da farkında. Bazı yükselen akrep ve akrepler çok keskin kararlar verip uygulamaya başlayacaklar. Bu yeni ay ile birlikte özellikle 24, 25, 26, 27, 28, 29 derece akrepler o keskin kararın tam olarak başlangıcına geldiler. Ama bu arada etrafınızda sizin de hayal satan tipler olacak. Ne yani bir olmayacak şeyler anlatıyor. Vaatler, vaatler, vaatler. Hiç kulaklarınızı tıkayın, gözlerinizi kapayın. Çok boş konuşan tipler etrafınızda olabilir. Sinirinizi de bozmayın. Siniri bozulur çünkü akrebin.
1: Büyük vaatler verenden korkacaksınız yani, bir anda yani.
0: Siniri bozulur bir de. Ya Allah aşkına gerçekçi ol. Yani anladın mı? O yüzden hiç bu insanlarla muhatap olmakta fayda var. İlişkilerinizde evlilik, sevgililik, belki arkadaşlık, belki de bir ortaklık ilişkisinde yaşadığınız bu stresli süreç, stres enerjisi altındalar. Çünkü dediğim gibi duvar örme kısmındalar. Bu stresli süreç birazcık böyle bedeninizde huzursuzluk yaratabilir. Esneme hareketleri, açık havada yürüyüşler önümüzdeki 4-5 gün boyunca açıkçası sizin için önemli olacak.
1: Hani ilişkilerde dedin ya, tamam mı, devam mı enerjisi de var mı burada? Tabii. Kararı akrep mi verecek?
0: Akrep verecek. Yükselen akrep, güneş akrep, venüs akrep, mars akrep. Özellikle son derecede olanlar keskin bir noktaya geldi. Sadece şundan kaçının. Aşırı şüphecilik. Şimdi akrep şüphecidir dedim ya, çok zor güvenir. Güvenene kadar da karşı tarafı sınar. Mesela yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Kendinizi bu ilişkide önden o kadar yormayın da. Biraz daha böyle akışta başlamaya çalışın. Bunda fayda var gibi duruyor. Çünkü belki de geçmişte o şüpheciliğiniz, kontrol etme durumunuz yüzünden çok yıprandınız. Dedim ya, geçmişten ders alıyoruz. Özellikle yeni ilişkilere başlayacak olanlar biraz daha böyle akışta yaşamakta fayda var. Gelelim sevgili yükselen akrep ve akreplerin yeni ay mottosunda. İlişkilerimde kendi sınırlarımı sevgiyle ve netlikle çiziyorum. Bana şifa veren, değerimi yücelten insanları hayatıma çekiyor. Korkularımdan tamamen arınıyorum.
1: Çok güzelmiş.
0: Evet. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Şimdi özellikle evliliğinizde ya da ortaklığınızda sadece benim kurallarım geçer. Ben kontrol edeceğim. Buranın hakimi benim deyip özellikle insanları manipüle ederek kontrol ettiyseniz, yani kendi istediklerinizi manipüle ederek birilerine yaptırdıysanız, karşı taraf uyanıyor. Sadece sizin isteklerinizin olduğunun farkına varıyor ve bir bay bay diyor. Yani bir yalnızlık başlayacak. Manipüle ederek birilerini kontrol etmeye çalıştıysanız, umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Vallahi bu kötülerin sonu zaten hep yalnızlık. Bu kaçınılmaz son oluyor. Bir bakıyor ki etrafında kimse kalmamış. Neden acaba? Yaptığın kötülüklere bir dön bak der insan sana. Ama sevgili iyi niyetli güzel akrepler içinde kendine şifa olacak bir enerji var. Kendi küllerinden doğan akrep zaten sembolü bu yani. Kendi küllerinden doğan bir anka kuşu misali. En iyi yaptığınız şey tekrar doğarsınız, tekrar yaşarsınız. Her şeyin en güzelini, en yüce şekilde yaşayın inşallah. Hayrınıza olsun, onu diliyorum sevgili akreplere, ne yaşıyorsanız hayatınızda. Şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara geldik. Bakalım yaylarda nasıl bir etki yaratacak bu yeni ay? Boğa burcunda gerçekleşecek. İş hayatında mı bir değişiklik veya oradan bir yeniden doğuş mu var
0: yayda? Evet, iş hayatıyla ilgili kuralları yeniden yazacaklar. Özellikle iş hayatlarıyla ilgili, bir de günlük rutinleriyle alakalı. Mesela iş yerinde belki de maddi olarak hak ettikleri parayı almıyorlar, bunu talep edebilirler. Yahut iş yerinde çok fazla iş yükleri var, artık başkaları da sorumluluk alsın diyebilirler. Ya da çok uzun zamandır bu işi yapıyorum ama çok yoruldum diyorlar bir taraftan. İş değişikliği istiyorlar. İşte bunu da söyleyebilirler kendilerine başka bir taraftan. İş hayatıyla ilgili, kendileriyle ilgili yapmak istedikleri konularla alakalı kuralları yeniden yazıyorlar. Mesela bu yeni ayda bazı yükselen yay ve yaylar, ben kurumsal hayatı bıraktım, artık daha farklı işler yapacağım deseler şaşırmam. Ama ne yapıyoruz? Daha önce özellikle daha serbest freelance işler yapmayı denediyseniz ama olmadıysa o acı tecrübeleri yaşamamak namına emin adımlar atmakta fayda var. Yani zemini hazırlamadan hemen bir bay bay demeyelim işimize, gücümüze. Önce bir zeminimizi hazırlayalım. Daha önce bunu tecrübe ettiyseniz zaten biliyorsunuz konumuz ne? Tecrübelerimizden yeniden doğmak. Yine bununla birlikte sağlığınızla alakalı uzun zamandır çözüm bulamadığınız bir sağlık problemi varsa atacağınız adımlarla kalıcı çözümler bulabilirsiniz.
1: İnşallah acil şifalar.
0: Yani atıyorum ne zamandır işte bir tedavi süreci deneniyor ama bir türlü olmuyor gibi cümleleriniz varsa belki de bu yeni ay ile birlikte artık o şifa enerjisinin hayatınıza akmaya başladığını göreceksiniz. Net kararlar alıp sözünüzü dinleteceğiniz bir döngü başlıyor. Tamam benim kararım bu ve bunu bu şekilde yapacağım dediğiniz an siz de kendinizden çok eminsiniz. O kendinize olan eminliğiniz etrafa çok net yansıyacak. Dolayısıyla bir de rutinlerle ilgili yeni kararlar alabilirler aslında. Mesela beslenmeleriyle ilgili yeni kararlar alabilirler. İşte atıyorum bundan sonra beslenmeme şu anlamda dikkat edeceğim gibi kararlar alabilirsiniz. Özellikle çok uzun zamandır böyle bir toksik beslenme yaşadıysanız, hani biraz fazla abur cubur arttıysa bu süreçte tamam artık bitti deyip daha sağlıklı bir hayata da...
1: Detoks ve spora başlayabilir tabii, tabii. mi?
0: Başlasın. Böyle bir niyetle de ortaya çıkabilirsiniz bununla birlikte. Şimdi özellikle ikili ilişkilerde ve ortaklıklarınızla alakalı birazcık inatlaşma süreci olabilir. Yani herkes kendini biraz haklı düşünebilir. Çok fazla bu aşamada inatlaşmak, tartışmak sorunu çözmez, sadece daha çok büyütür. Özellikle bu yeni ay enerjisinin altında mesela 20-21 Mayıs'a kadar çok da fazla sorunlarla ilgili konuşmak size çözüm getirmeyebilir. Çünkü herkes çok haklı olacak. Ortaklıkta da böyle, evlilikte de böyle, uzun süreli ilişkide de böyle. Herkes fikirleri konusunda kendini çok haklı göreceği için
1: Hiç tartışmaya girme.
0: Bu süreçte önümüzdeki 10 gün boyunca sadece somut elle tutulur olan gerçeklere güvenin. Sadece somut ve elle tutulur olan işlerin peşinden gidin. O böyle hani acaba öyle mi olur böyle mi olur diye arada kaldığınız işler bırakın biraz daha kenarda devam etsin. Zaten ayın sonunda sizin burcunuzda bir dolunay olacak.
1: O neler getirecek ya?
0: Oo, Aslı özellikle yaylar var ya. Yakar ortalığı.
1: İyi mi yani? İyi gelecek
0: Antares'te.
1: Mi?
0: Valla yaya iyi gelir ama yayın etrafındakilere iyi gelir mi söz veremem.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yakıp çünkü yıkacak mı?
0: Eğer damarına basılırsa yakar. Şimdi tabii bir de bizim mottomuz var. Sevgili yükselen yay ve yaylar. Bedenim ve çalışma alanımı sevgiyle şifalandırıyorum. Emeğimin değerini biliyor. Günlük hayatımda huzuru, bereketi ve kusursuz bir düzeni inşa ediyorum.
1: Çok güzel.
0: Lütfen ne yapıyoruz? 16 Mayıs sabahı kalkıyoruz. Kendimize aynada güvendin, günaydın diyoruz. Ve mottomuzu söylüyoruz.
1: Ben hepsini okuyacağım herhalde 16 Mayıs'tan.
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Özellikle iş yerinizde dedikodular üretip başka birilerinin ayaklarını kaydırmaya çalıştınız mı? Size verilen sorumluluklardan kaçıp o sorumlulukları başkasına yüklediniz ama tebrikleri siz mi aldınız? İşte bu dolunayla birlikte yaptığınız o tüm arkadan iş çevirmeler ve haksızca elde ettiğiniz başarı elinizden alınıyor. Özellikle ikili ilişkilerde de biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Aşk hayatınızda da sıkıntı çıkıyor bununla birlikte. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Umarız. Sevgili yaylar için gayet güzel şeyler söyledin. İş hayatında yeni başlangıçlara imza atıyorsun. Kendine güveninle, inşallah o ışığınla da parlıyorsun sevgili yaylar. Şimdi geldik sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Bakalım oğlakların hayatında neler oluyor bu hafta? Biraz böyle hayattan keyif alma şekli mi değişecek? Evet. Ne anlama geliyor bu?
0: Yükselen oğlak ve oğlaklara bir kere bu yeni ay çok iyi bir enerjiyle geliyor.
1: Güzel.
0: Evet. Çok uzun zamandır böyle ya sürekli çalışıyorum. Ya kendim için, yani kendim için hiçbir şey yapamıyorum. Hep ailem için, sevdiklerim için. Sürekli kendimi çalışır bir rutin içinde buluyorum. Neşemi kaybettim sanki. Ben kendim için ne zamandır bir şey yapmıyorum sorgusuna girmeleriyle birlikte.
1: Evet.
0: Diyorlar ki tamam buraya kadardı. Buraya kadar da artık kendim için bir şeyler yapacağım. Kendileri için ayağa kalkıyorlar. Çok uzun zamandır ailesi için çabalıyor, gelecek için çabalıyor. Ama bu esnada belki de hayatın tadını kaçırıyor. Diyor ki yeter ya, hayattan keyif alacak şeyler de var. Ben birazcık onlara yönleneyim. Neye yönleneyim? Bekarsam aşka kapılarımı açayım.
1: Ay, açılsın.
0: Tabii.
1: Gelecek dedin değil mi Mayıs ayında?
0: Tabii. Yani haritası uygun olanlar için. Bu hem de böyle şey, hani aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk olabilir yani.
1: Aşk gerçekten şey, o böyle, zaman aşk ya.
0: Şey böyle musun? Yüksek enerjiden bahsediyorum.
1: Haritasında ne uygun olursa açık.
0: Özellikle yükselenleri 24, 25, 26, 27, 28, 29 derece oğlak olanlar ya da Venüsleri. Evet. Neden olmasın?
1: Neden olmasın?
0: Neden olmasın efendim? Neden olmasın? Güzel. O alanda hayat ya da mesela evet sevgilisi var belki. Ya da evli çocuğu var. kendine yeni bir hobi edinecek. Belki bir dans kursu, belki bir el işi kursu ama kendinizle ilgili yeni kararlar veriyorsunuz. Hayattan keyif almak namına bir şeyler yapmalıyım artık diyorsunuz. Bununla birlikte

0: birlikte çocuklarınızla ilgili atacağınız adımlar sonuç bulabilir. Güzel sonuçlar, kalıcı sonuçlar bulabilir. Yahut hastalardır, dedim ya Medusa'nın bir tarafı şifa diye.
1: Evet.
0: O şifa enerjisiyle bu hastalık süreçleri de kalıcı olarak iyileşme gösterebilir.
1: İnşallah.
0: Umarım hayırlısıyla, güzelliğiyle gelir. Şimdi bir de yükselen oğlaklarında iletişimdeki o biraz daha böyle mesafelidir oğlak. Merkür oğlak da öyledir. Mesafelidir. O mesafeli enerjisi birazcık kırılıyor sanki. Kendisi de farkında. Ay diyor, bana böyle bir şeyler oldu, bir neşe mi geldi? Böyle daha çok konuşmaya başlayacaklar. Konuştukça da yıllardır biriktirdiklerini içlerinden atacaklar. Bu önümüzdeki 7-8 gün boyunca içinizde biriktirdiklerinizi otobüste, vapurda böyle bir teyzeye, bir amcaya anlatırken kendinizi bulursanız şaşırmayın.
1: Yanına biri denk gelir ya, bazen için
0: Evet.
1: dökmek istersin
0: Çünkü
1: gerçekten.
0: şey, gerçekten bu arada kimseyle de konuşamazsanız ne olur bir kağıda yazın. Çünkü tam böyle o içinize dert olmuş şeyleri söküp atma zamanınız. İçimizde ne kadar o böyle bizi üzen şey varsa bu yeni ay ile birlikte onlardan da şöyle bir kurtulun. Sağaltma enerjisi var çünkü başka bir taraftan. Bir teyze amca denk gelmediyse de işte kendi kendimize bir kağıda yazalım. Ama o içinizde biriktirdiğiniz kırgınlık, en önemlisi ne biliyor musunuz? Yorgunluk.
1: Ya.
0: Onları şöyle bir kağıda yazın. Ay, o kağıda sonra yakın atın. Yorgunluklarınız, kırgınlıklarınız da o kağıtla birlikte atılsın gitsin.
1: Bunu hemen hissediyoruz değil mi o anda
0: Bence
1: yaktıktan
0: hissetmeye,
1: sonra?
0: aslında sende çok oğlak stalyumu vardı. Bir
1: Çok
0: geldi mi bir
1: çok.
0: canlılık? Ya böyle bir...
1: Yani bugünden itibaren biraz sanki gelmeli diye düşünüyorum.
0: O
1: Çünkü
0: yüzden
1: birkaç
0: böyle bir...
1: haftadır böyle bir şey vardı,
0: Öyle
1: iç
0: bir böyle...
1: huzursuzluğu diyeyim.
0: O böyle yavaş yavaş dağılıyor.
1: İnşallah.
0: Çünkü daha böyle keyifli bir alana geçmekte fayda var. Birazcık sırt ağrıları yaşayabilirsiniz. Böyle bir hafif kalp çarpıntıları. Hani bir şey olacakmış gibi böyle kalp çarpar ya o
1: Pırpır.
0: heyecan. O pırpır enerjisi başka bir taraftan oluşabilir. Ama en önemlisi mide hassasiyeti yaratabilir bu süreç. Gelelim yükselen oğlak ve oğlakların bu haftaki
1: Mottosuna.
0: mottosuna. Kalbimi aşka, neşeye ve yaratıcılığa tamamen açıyorum. Hayattan keyif almayı hak ediyorum. İçimdeki coşkuyu sarsılmaz bir güvenle dışarıya yansıtıyorum.
1: Ne mutlu size.
0: Evet, aynı
1: Vallahi
0: burçların
1: harika.
0: bir de kötü tarafta olanları var. Valla ilişkilerde büyük hatalar yaptıysanız, büyük hatalardan bahsediyorum. Atıyorum büyük bir hatanız, birinin kalbini çok kırdınız, çok incittiniz. O ilişki bitti. Hayatınıza yeni girecek kişi resmen oradan aldığınız ahı burnunuzdan fitil fitil getirir. Birinin çocuğuyla ilgili kötü laf ettiniz, dedikodu çıkardınız, çocuğunu küçümsediniz. Umarım yapmamışsınızdır. Gerçekten çok ciddi bir negatif etki alacaksınız. Enerjiniz de çok düşecek. Umarım yapmamışsınızdır. Umarım iyi taraftasınızdır.
1: Valla oğlaklar için çok güzel şeyler söyledin. Özellikle aşkı arayan
0: Yani.
1: oğlaklar bulabilir diyorsun. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu
0: Bak,
1: etkiler daha
0: mottomuzda bile
1: fazla.
0: var.
1: Bak, kalbimi aşka açıyorum diyor
0: Evet.
1: zaten. Daha ne olsun? Ama açın kalbinizi gerçekten aşka. O hissedin oğlaklar. Kapatmayın kendinizi. Bazen çünkü onu görmezden de gelebiliyoruz. Ama açtıktan sonra inşallah gelecek. Ümidimiz bu yönde. Tüm güzel dilekleriniz bir bir gerçekleşsin. Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovalarda neler var bu hafta? İnşallah onların da böyle yaşam alanında ve aile dinamiklerinde
0: Evet.
1: bir değişim, bir
0: Evet.
1: yeniden doğuş var diyorsun.
0: Aynen öyle. Şimdi özellikle mesela evinizle alakalı bir sorun yaşıyordunuz çok uzun zamandır. Taşınsam mı, ne yapsak, komşularla problem var ya da ayrı eve çıkmak istiyorsunuz. Aile yanından ayrılmak istiyorsunuz ama bir türlü maddi manevi fırsat bulamıyorsunuz. Sorunlar, sıkıntılar oluyor. Sıra bir türlü size gelmiyor. Şimdi kova çok düşünür etrafını. Kolektifi çok düşünür. Sıra bir türlü size gelmiyor. Bu yeni aile diyorsunuz ki yok, bekleyerek bu sıra bana gelmiyor. Artık kendimi öne alıyorum. Yani kendinize öncelik verdiğiniz bir süreç bu. Evle ilgili sorun varsa, ne zamandır susuyorsanız, idare etmeye çalışıyorsanız artık durumun tak dediği yer, belki de size tak dediği bir şeyler yaşatacaklar. Dolayısıyla evle ilgili atamadığınız bir karar, taşınma olabilir, bir ev alımı olabilir, bu kararı verebilirsiniz. Artık aile yanından ayrılmak istiyorsanız bu adımla ilgili, keskin adımlarla ilgili önünüz açık ve bununla birlikte çok uygun. Ama aile dinamikleriniz ve yaşam alanınızda ciddi değişiklikler yapmak için adımlar atıyorsunuz. Biraz daha ben diyeceğiniz bir süreç başlatacak bu yeni ay sizde.
1: Alım satım da uygun diyorsun.
0: Evet, alım satım da bununla birlikte uygun. Yalnız yani şöyle böyle öyle sözleşmelere imza atarsınız ki yüksek bir enerji var. birazcık dikkat edin. Yani çok da cesur adımlar atmamakta

0: fayda var. Temkinli ilerleyelim. Bildiğimiz yerden ilerleyelim. Yeni fikir değil. Geçmişte var olan fikirlerin uygulayamamıştın. Önüne engeller konmuştu. Şimdi yeniden oradan başla.
1: Bir proje vardı mesela geçen sene, onu hayata geçiremedin. Bu sene tekrar önüne düştü.
0: Evet, evet. Ona çok tamamız ama sıfırdan bir fikir. Çünkü bu yeni ay, yayının başında da söylediğim gibi, tecrübelerimizden ayağa kalkacağımız, küllerimizden doğacağımız, küllerimizden doğmamız için de neye ihtiyacımız var? Demek ki yanacağız oradan.
1: Küle ihtiyaç
0: var. Yani yandığınız yerden yeniden ayağa kalkabilirsiniz bu konuyla alakalı. Şimdi yakın çevrenizle alakalı mesela iletişim sorunları vardı ya da kardeşlerinizle aranızda kırgınlıklar vardı diyelim. O geçmişten kalma dil yaralarını şifalandırabileceğiniz de bir süreç var. Eğer iyileştiremiyorsanız geride bırakın ama iyileştirmeye niyetiniz varsa da bu süreci değerlendirin. Çünkü hayatımızda kenara biriktirdiğimiz tüm kırgınlıklar bazen belki küçük bir kırgınlık oluyor ama onlar birikiyor birikiyor. Çok büyük engeller, huzursuzluklar yaratıyor içimizde. Evet. Dolayısıyla bu yeni ay özellikle yakın çevreniz, yakın aile çevreniz, kardeşleriniz ya da komşunuzla alakalı küçük kırgınlıklarınız varsa bu yeni ay ile birlikte oraları da şifalandırabilirsiniz. Şimdi yükselen kova ve kovalarda şöyle bir şey var. Huzurlu bir alan inşa etmek istiyorlar. Çünkü çok uzun zamandır bir huzursuzluk enerjisi içindelerdi. O yavaş yavaş artık değişmeye başladı, onun farkındayım. Ama ve lakin bu yeni ay o huzurlu alanı yaratmanız için de size gerçekten cesaret veriyor. Cesaretle birlikte belki maddi kapılar da açacak.
1: İnşallah.
0: Ama dediğim gibi o huzura ihtiyacınız var ve o huzuru söküp almak için de bu yeni ayla elinizden geleni yapın. Neden? Anka yeni ayı bu. Doğacağız küllerimizden. Yandığımız, düştüğümüz, tecrübe ettiğimiz yerden tekrar ayağa kalkacağız. Hayatta inat ettiğiniz neler var? Şimdi inat
1: acaba
0: ettiğiniz,
1: neler?
0: Kova da sabit burç.
1: İnatçı mıdır kova?
0: Fikirlerinde evet. Yani şöyle, seni dinler, çok güzel dinler kova ama bildiğini yapar.
1: Evet.
0: Ya öyle bir özelliğiniz var, şimdi kızmayın bana ama siz de biliyorsunuz kendinizi.
1: Benim bildiğim yine en doğrusu diyordur
0: evet,
1: muhtemelen.
0: Evet, dinler bak karşı tarafı ve şey der, haklısın doğru söylüyorsun der. Ama kesinlikle kendi bildiğini yapar. Evet, şimdi zeki dedi, zekanın da burcudur aynı zamanda. Lakin birazcık başkalarının fikirlerine de kendimizi açma zamanı geldi. Biraz da farklı fikirleri de deneyimleme zamanı geldi. Özellikle fikirlerinizle ilgili inatlaştığınız yerleri biraz esnetmemiz gerekiyor. Bu yeni ay onları söylüyor. Şimdi o esnemediğimiz yerlerden zorluk çıkarabilir çünkü. Bu sebeple birazcık daha esnek olmakta fayda var diyorum bu süreç içerisinde. Mide ve sindirim sisteminiz birazcık hassas olabilir. Aile, evle ilgili konular, dedim ya karar vereceksiniz o alanlarda. Bu alanlarla ilgili olaylar birazcık bu süreçte yükselebilir. O da biraz stres midenize vesaireye vurabilir. Birazcık temkinli olmakta fayda var bu süreçte. Gelelim yükselen kova ve kovaların mottosuna. 17-16 Mayıs sabahı uyanınca bir günaydın diyoruz kendimize. Sonra
1: aynaya bakıp değil mi?
0: Tabii tabii. Kendimi evimde, yuvamda ve kendi bedenimde tamamen güvende hissediyorum. Ailemle ve köklerimle olan bağımı sevgiyle şifalandırıyor, huzuru seçiyorum.
1: Güzelmiş.
0: Lütfen bu niyete başka bir taraftan baş koyalım. Günaydın canım diyelim şöyle bir. Sonra şu niyetimizi söyleyelim. Çünkü güvenlik arayışınız devam ediyor. Ama önce o huzuru, o güveni içinizde hissetmeniz gerekiyor.
1: Ne diyelim? Günaydın canım. Nasılsın bugün? Aynaya bakıp kendimize.
0: Tabii tabii. Ben öğrencilerime de diyorum bunu.
1: Öyle mi?
0: Mesela derslerde diyorum ki yarın sabah kalkıyorsunuz diyorum. Kendinize şöyle yapıyorsunuz. Günaydın canım kendim. Şöyle bir. Bugün evet. Yine çok güzelsin.
1: Aa.
0: Tabii tabii. Önce değeri kendimize vereceğiz. Önce kendimizi gazlayacağız. Evet. Bazen şey oluyor sabah böyle niye uyandım ki diye oluyorsun.
1: Evet.
0: Enerjimizi yükseltmemiz lazım. Farkındayım o negatif bu aralar çok. Ama ne yapıyoruz? Biz motivasyonumuzu kaybetmemek için elimizden geleni
1: canım
0: yapıyoruz.
1: Canım kendim.
0: Canım kendim. Tabii canım kendim. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Tabii.
1: Bundan sonra böyleyiz damla. Tamam.
0: Bir de aynı burçların kötü tarafta olanları var. İşte aşırı sabit fikirle insanların hiç dinlemediniz. Dinlememekle birlikte insanların kimliğine, kişiliğine saygı da duymadıysanız eğer. Ailenizin içinde sıkıntılar yaşanacak. Aile içi sıkıntılar çoğalacak. O huzuru bulacak ya bir taraf. Kötü olanlar da tam bir huzursuzluk aksına girecekler.
1: Eyvah eyvah.
0: Kalıcı hem de.
1: Eyvah eyvah.
0: Umarım iyilerdensinizdir.
1: İyiler, iyiler. Valla kovalar iyiler.
0: İyiler.
1: Kovalar iyiler. Bence hiç öbür tarafa geçmeyelim.
0: Şey vardır ya, yapmadı.
1: Yapmadı. O iyidir. O iyi niyetlidir. Kovalar için çok güzel şeyler söyledin. İnşallah o aile sorunları neyse, o sizin önünüze taş koyulan o mesele neyse, onu kaldırmak için güzel bir hafta olsun. Sevgili kovalara bereket.

0: balıklar biliyorsun böyle ayrı bir yeri var bizde. Çünkü iki balık,
1: toplu balık,
0: toplu balık olarak böyle balık balık bir enerjide oluyoruz. Balıklar neler yaşıyor? Bu hafta onlara iyi gelecek mi?
1: Gelecek.
0: Oh çok şükür.
1: Gelecek. Özellikle yükselen balıklar ve balıklar, Venüs balıklar. Şöyle söyleyeyim. Kalıcı adım. Şimdi biz su grubuyuz ya aslında. Bu boğa toprak grubunda. Dolayısıyla kalıcı adım atmak için harika bir döngü.
0: Mesela?
1: Ama nasıl bir kalıcı adımdan bahsediyorum? Daha önce cesaret edemedin. Bir sözleşme vardı imzalamadın. Bir iş başvurusu vardı kaçırdın. Ruhsal olarak iyi değildin, uygun değildin. Duygularına yenildin. Bir konuşmayı yapmadın. Birini üzüldüğün için gerçekleri söylemedin. Diyelim. Ha, işte bu yeni ayla birlikte kalıcı adımlar atmanın tam zamanı. Geçmişte o insana gerçekleri söyleyemedin mi? Bu yeni ayla birlikte söyle. O gerçekleri söyleyemediğin için bir de senin canını mı yaktı? O zaman sen onu suratına o gerçekleri vur. Yeni bir sözleşme mi imzalayacaksın? Geçmişte aslında canın yanmıştı, o adımı atamamıştın. Artık o sözleşmeyi imzalayabilirsin. Artık o imzayı atabilirsin. Ve sevgili yükselen balık ve balıklar, önümüzdeki 4-5 gün ağzınızdan çıkan sözler adeta mühür gibi.
0: Öyle mi?
1: Aslı iyi konuşuyoruz.
0: İyi konuşuyoruz.
1: İyi konuşuyoruz.
0: Bugünden itibaren mi?
1: Bugünden itibaren ondan sonraki 3-4 günde olumsuz konuşmak yok. Kalıcı güzel şeyler temenni ediyoruz. Hayatımızda kalıcı olmasını istediğimiz,
0: İnşallah.
1: Uzun süre boyunca hayatımızda kalmasını istediğimiz. Yakın çevremizde, kardeşimizle aramızda bir sorun vardı. Kalıcı çözüm bulabiliriz. Bu alanı bu anlamda şifalandırabiliriz. Ama ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat ediyoruz. Bugün itibariyle aman diyeyim.
0: Aman aman.
1: Aman. Bugün itibariyle 3-4 gün hep olumlu, güzel şeyler, uzun süreli şeyler isteyip hayatımıza çekiyoruz başka bir taraftan. Harcamalarımıza dikkat ediyoruz. Önümüzdeki 7-8 gün boyunca kendimizi böyle ruhsal olarak sıkışmış hissedip gidip hiç de ihtiyacımız olmayan şeyler almamaya özen gösteriyoruz. Sepet taktiği atıyoruz. En az 2 gün bekliyoruz. Sonra tekrar dönüp bakıyoruz. Hala aynı fikirdeysek o zaman alabiliriz tabii.
0: Genelde
1: ki.
0: Vazgeçiyoruz.
1: Genelde
0: zaten
1: vazgeçiyoruz tabii canım.
0: Evet.
1: Parayla ilgili konularda bu süreçte ben sizin yerinizde olsam çok da birilerine borç vermem. Çok da doğru bir döngü ve süreçte değiliz. O borç uzun süre gelmeyebilir. Ya da size çok ihtiyacım var diyen biri aslında o kadar da ihtiyaç sahibi olmayabilir. Birazcık daha böyle temkinli hareket etmekte fayda var. Bir para çıkışı yapmak istiyorsanız sadaka verin.
0: Çok güzel.
1: Çok daha hayrına olacaktır. Bu yeni aile birlikte böyle aile içi iletişimi kuvvetlendirmek, aile içindeki sorunları çözmek, aileyle birlikte vakit geçirmek, belki de susulmuş, kimsenin birbirine söylemediği kırgınlıkların da çözülmesine fayda da sağlayabilir. Hani sorunu çözmek için toplanmayın. Birlikte vakit geçirelim, güzel sohbet edelim. Bir bakmışsınız o arada o sorun da çözülmüş, o düğümler de başka bir taraftan çözülmüş olabilir.
0: İlişkilerde ne var?
1: Valla ilişkilerle alakalı birazcık daha böyle dikkatli bir süreç yürütmeleri gerekiyor. Ama ve lakin güzel başlangıçlar da yapabilirler, kalıcı başlangıçlar. Aşk isteyenler o konuda bak ne yapıyoruz? Güzel şeyler konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi gelelim yükselen balık ve balıkların mottosuna. Zihnim berrak, sözlerim bana ve bütüne şifa veriyor. Kendi sesime ve fikirlerime güveniyor. İletişim gücümü en yüksek hayrıma kullanarak yeni kapıları aralıyorum.
0: Harika.
1: Lütfen 16 Mayıs sabahı günaydın canım kendim deyip buradan devam edelim. Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Şimdi kardeşinize kötülük yaptınız mı? Yakın bir dostunuza çok büyük kötülükler ama. Gerçekten bile isteye çelme taktınız mı? Onu bir zararın ortasına, bir ateşin ortasına attınız mı? Yahut size sır diye söylenmiş bir şeyi ifşa edip birilerinin hayatını karıştırdınız mı? Eğer bu tip şeyler yaptıysanız bu aşamadan sonra toplumun gözü önünde ve sevdiğiniz insanların gözü önündeki durumunuz çok da güzel olmayacak. İnsanların sizden kaçmaya başladığını göreceksiniz. Yanınızda bir şeyler konuşmayacaklar, siz ortama girdiğinizde susacaklar. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
0: Ya iyilik balığa çok yakışıyor.
1: Evet. Vallahi herkese çok, insana çok
0: herkese
1: yakışıyor.
0: Herkese çok
1: ya.
0: Yakışıyor ama fıtratına da uygun yaşamak lazım. Sevgili balıklara sağlık, mutluluk, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum inşallah. Gönlünüzden geçen güzel dilekler bir bir gerçekleşsin. 3-4 gün sadece olumlu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bunu aklımıza yazdık. Çok teşekkür ediyorum Damlacığım.
1: Ben teşekkür ederim
0: Arslı'cığım. İyi ki geldin.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: Güzel tavsiyelerde bulundun. Haftada tekrar görüşmek ümidiyle diyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Sevgili seyirciler, şimdi ise Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici bizlerle birlikte kadınların bitmeyen derdi, selülit sorunu.

0: olduğunu konuşacağız. Selülit neden oluşur? Nasıl selülit önlenir? Tedavisi tüm yöntemleriyle hepsini soracağım, merak etmeyin. Şimdi kendisi de stüdyomuzda, buyursunlar.
1: Selülit nedir? Neden olur? Selülitin belirtileri ve evreleri nelerdir? Yanlış selülit tedavilerin riskleri nelerdir? Selülit tedavisinde kullanılan yöntemler hangileri? Selülit tedavisiyle ilgili her şeyi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
0: Ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Özekici bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Meral Hanımcığım.
2: Merhaba, nasılsınız Aslı Hanım?
0: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim ben de.
0: Evet, gerçekten de benim mikrofonum mu düştü? Ha, sizin mikrofonunuz düşmüş. Onu bir takalım. Hanımlar için özellikle selülit çok büyük bir sorun. Yani hanımların ister zayıf olun, ister kilolu olun, bir selülit sorunu varsa, ki zayıflarda da çok fazla selülit var biliyorsunuz. Bu hem kötü bir görüntü oluşturuyor, portakal görünümlü bir görüntü var ve biz bu selülitten bir türlü kurtulamıyoruz diyorsanız bu program tam da size göre. Öncelikle şunu sorayım Meral Hanımcığım, selülit bir sağlık sorunu mudur yoksa aslında estetik bir problem mi sadece?
2: Şimdi selülit tabii ki sadece bir estetik problemi değil, estetik sorunu değil. Günümüzde sanki hani daha çok... Tabii kadınların görünüşünü de etkilediği için estetik problemi gibi düşünülüyor. Ama tabii bir sağlık sorunu. Sağlık sorunu ama aynı zamanda ciltte görünen bir problem olduğu için de otomatikman estetik problemi de haline geliyor.
0: Sağlık sorunu derken mesela sağlığın hangi noktasında bir bozulma var da selülit meydana geliyor?
2: Evet, şimdi selülitü insanlar sadece, yani çoğu kişi belki de işte cildin bir problemi olarak düşünüyor. Çünkü ciltte bir portakalımsı görüntü olduğu için dalgalanmalar, işte ufak ufak kistler, bacağın ya da işte bulunduğu bölgenin görünüşünü kısmen bozduğu için. Ama olay tabii ciltte değil. Olay daha derinlerde. Kan dolaşımını, lenf dolaşımını, yağ dokusunu, bağ dokusunu ilgilendiren bir problem. Aslında bağ dokusunda çok ciddi bir problem var. Bağ dokusunda ve kolajen dokuda azalmaya bağlı olarak yağ hücrelerinin şişmesi, cildin üstüne doğru yükselmesi ve sonrasında da kan ve lenf dolaşımını bozması söz konusu. Onun için de tedavi ederken çok sistemik tedavi uygulamak gerekir.
0: Anladım, bu yağ bezelerinin şişmesinden dolayı mı selüliti öyle görüyoruz?
2: Tabii
0: biz?
2: Şimdi bağ dokusunun bozulmasıyla birlikte yağ hücreleri bağ dokusundaki şeylerin, o dikey şeklindeki fibrinlerin üstüne doğru çıkıyor ve şişiyor. Yani yağ hücresi içindeki yağ atamıyor, birikiyor, kümeleşiyor orada. Kümeleşince yukarıya doğru yükseliyor. Onun için ciddi biz o portakalımsı görüntüyü görüyoruz. Ve sonrasında da tabii hem kan dolaşımını bozuyor, hem lenf dolaşımını bozuyor. Sonrasında ödem de ortaya çıkıyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla tedavi ederken çok sistemik program yapmak lazım. Aslında selülit biz fizik tedavi uzmanlarının ana problemlerinden, ana ilgilendiği ana sorunlardan bir tanesi.
0: Öyle mi? Hiç bilmezdim ben fizik tedavicilerin mesela selülitle ilgilendiklerini. Genelde işte ne bileyim eklem ağrıları, sorunlar, hani evet, böyle kazalardan sonra daha çok fizik tedavi
2: şimdi tabii,
0: yapılır gibi ama.
2: Fizik tedavi sadece hastalık olarak düşünmeyin. Anti-aging programı ayrıca selülit de zaten bir hastalık, ağrılı da olabiliyor. Yani selülitte yağ dokusu, bağ dokusu, kas dokusu işin içinde olduğu için, onlar da fizik tedavinin alanı içerisinde olduğu için zaten otomatikman fizik tedavinin bir problemidir.
0: Evet. Genelde de hanımlarda görülüyor. Hiç beylerde çok nadirdir yani. Bilmiyorum rastladığınız mı ama selülit pek olmuyor erkekte. Neden acaba?
2: Evet. Şimdi bunun sebepleri var. Birincisi kadınlardaki östrojen hormonunun olması. Östrojen hormonunun yüksek olması. Erkeklerde östrojen hormonu düşük ve testosteron yüksek seviyede olduğu için o bir miktar koruyor. Erkeklerin cilt yapısı çok kalın. Kalın olduğu için daha koruyucu. Bağ dokusu kalın. Kadınlarda bağ dokusu lifleri dikey dikey seyreder. Erkeklerde de çapraz, çit gibi. Çit gibi olduğu için yağ dokusunun dışarıya doğru fırlaması daha zor oluyor. Koruyucu oluyor. Yani, bunun dışında kaslar tabii. Erkeklerin kasları çok güçlü. Yani hem kas dokusunun, bağ dokusunun daha güçlü olması, hormonal olaylar erkekleri bu konuda daha şanslı kılıyor. Zaten erkeklerin kas, kemik, eklem sistemleri, yani sadece bağ dokusu değil, evet, diğer kas, kemik ve eklem sistemleri de kadınlara nazaran daha dirençli, sağlam ve daha güçlü. Evet.
0: Peki mesela sadece kilolu kadınlarda selülit olur diyebilir miyiz? Çünkü bazı kilolu kadınlar var, hiç selüliti yok. Gayet de böyle sıkı, evet, dereleri oluyor.
2: Evet. Şimdi aslında vücutta selülit yağ dokusunun fazla olması olayı değil. Yağ dokusunun çalışmasının bozulması olayı. Hı-hı. Dolayısıyla çok kilolu bir insanda selülit olmayabilir tabii ki. Hı-hı. Ama o çok kilolu insan zayıflayıp kilo alıp kilo verir, kilo alırsa işte o zaman selülit bu kişilerde daha hızlı olarak ortaya çıkıyor. Hmm. Zayıf insanlarda da tabii ki selülit var. Ama genelde bakıldığında tabii ki selülitin daha yaygın olduğu kişiler kilosu biraz daha fazla olanlar.
0: Evet, çünkü çok böyle zayıf işte dünyaca ünlü mankenler var. Onlarda, evet, bile selülit bazen çekiyor, işte paparaziler görüyoruz. Aa diyoruz, ne kadar zayıf hoş, ama selülit çıkabiliyor. Hani şöyle diyorlar genelde, işte sağlıksız beslendiğin için selülit çıkar. Evet. İşte böyle fast food dediğimiz hızlı yiyecekler, sağlıksız zararlı yiyecekler, işte gazlı içecekler içtiğiniz zaman bunlar çıkabiliyor. Biraz böyle sağlıklı beslenmeye yönelsen gider. Evet. Bu doğru bir düşünce mi?
2: Yani sağlıklı beslenme tabii ki selülitü engelleyen faktörlerden bir tanesi. Zaten her noktada sağlıklı beslenme devreye giriyor. Hı hı. Yağ dokusundan, şeyden, karbonhidrattan fakir beslendiğimiz zaman yağ dokusu oranımızı zaten arttırmıyoruz. Düzenli beslenenler, genelde düzenli spor yapan insanlar, düzenli spor yaptığınız zaman da tabii selülitler daha az miktarda oluyor.
0: Peki mesela tamamen geçen bir şey mi selülit? Mesela dediniz ya, kadınlarda östrojen hormonu var. Evet. Şimdi östrojen bayağı bir süre, yani menopoza kadar, evet, çok yoğun bir şekilde, evet, var. Evet. Ya geçer mi tamamıyla?
2: Şimdi selülitin tedavisini çok iyi planlarsak minimuma indirebiliriz. Hı hı. Ama işte bir aylık bir tedavi yapalım da selülitü %100 giderelim gibi bir şey çok zor. Yani olabiliyor mu? Olabiliyor tabii ki. Selülitin de derecesine bağlı, yoğunluğuna bağlı. Herkesin selülit derecesi aynı değil. Hı hı. Burada önemli olan nokta şu. Selülitli bir kadını değerlendirirken sebebini iyice değerlendirmek lazım. Yani kan dolaşımı düzenli mi örneğin? Lenf dolaşımı düzenli mi? Çünkü kan ve lenf dolaşımının bozuk olması, hı hı, selülit ortaya çıkartıyor. Yani öncelikle kan ve lenf dolaşımının düzgün olması lazım.
0: Bunu hangi doktora soracağız?
2: Kan dolaşımının bozuk olmasını periferik damar cerrahları bakıyorlar, biliyorsunuz. Ona sormak gerekiyor. Yani eğer muayene ettiğimizde ciddi bir venöz yetmezlik bulgusu saptarsak, o zaman tabii önce onun tedavisini yapıp sonra selülit tedavisi yapmak
0: mesela
2: gerekiyor.
0: Mesela varis tedavisi gibi mi? Varisleri olan varisleri de, kadınlarda, evet, da çok şimdi selülit görülüyor.
2: Evet. Şimdi zaten varis de çok bunlarla iç içe bir olan bir olay. Çünkü genelde varisli insanlara baktığımız zaman, tabii varisin de genetik komponenti var. Ama kas dokusunun zayıf olduğunu, kan dolaşımının zayıf olduğunu, lenf dolaşımının bozuk olduğunu görüyorsunuz. Çünkü damarları boru gibi düşünün. Onları kasın iyi sıkıştırıp, kasın güçlü olup iyi sıkıştırıp kan ve lenf dolaşımının iyi olması lazım. Hı hı. Bunlar bozulduğu noktada hemen kılcal damarlar ortaya çıkıyor. Ve onun dışında işte kan ve lenf dolaşımını da bozabiliyor. Dolayısıyla öncelikle damar yapısını da kontrol edip bir venöz yetmezlik var mı yok mu onu saptayıp ondan sonra tedavi programını yapmak, hı hı, lazım. Bir de tabii varisi olan insanlara her türlü tedavi yöntemini uygulamamak gerekiyor. Selülitte çok çeşitli tedavi yöntemleri var çünkü.
0: Hı hı. Kılcal damarlar dediniz ya. Evet. Orada ne oluyor? Kılcal damarların sertleşiyor mu?
2: Kılcal damarlarda kan var aslında. O gördüğümüz morluklar, evet, dolaşıma katılmayan kan. O zaten ağrı da yapar kılcal, hı, damarlardaki. Dolayısıyla onun da zaten ayrı tedavi yöntemleri var. İşte uyguladıkları yöntemler var, biliyorsunuz, kılcal damarlardaki kanı tekrar normal dolaşıma katmak amacıyla.
0: Peki, yani Buyurun.
2: Yani netice itibariyle varisi olan kişilerde, kılcal damar problemi olan kişilerde de her türlü selülitle ilgilenen her türlü cihazı uygulayamayız zaten. Tamamen onu

0: özel bir program uygulamak gerekiyor.
1: Anladım. Mesela kılcal damar inceliği de oluyor ya.
0: Evet.
1: Bu kılcal damar inceliğinin selülitle bir bağlantısı var mı?
0: Kılcal damar inceliği derken?
1: Yani hani böyle ince
0: işte
1: oluyor
0: ince
1: ya
0: ince
1: bazen.
0: Damarlar.
1: İnce ince
0: İşte
1: damarlar.
0: Zaten o ince damarlar kas dokusunun, bağ dokusunun zayıf olduğunun göstergesi. Onun da genetik komponenti var. Çok da zorlarsanız da damarlarınızı, çok aşırı zorlanmalar da kılcal damarları ortaya çıkartabilir.
1: Evet. Peki o zaman biraz hamilelik sürecini konuşalım. Çünkü hamilelikte de daha çok mesela selülite görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bu neyle bağlantılı oluyor?
0: Hamilelikte hem hamilelik döneminde hem de menopoz döneminde selülit artar. Hamilelik döneminde artmasının sebebi östrojen hormonunun çok yükselmesi. Östrojen hormonu çok yükselince vücutta hem ödem yapıyor hem bağ dokusunda zayıflık yaratıyor. Bir de tabii kilo artışı var bu dönemde. Dolayısıyla selülitin artması ya da oluşması kaçınılmaz oluyor.
1: Peki selülitin evreleri var mı? İşte birinci evre, ikinci evre dediğimiz. Çünkü
0: Evet.
1: bazen çok aşırı derecede selülitli vücut tipleri de görebiliyoruz.
0: Tabii. Şimdi sıfır derece dediğimiz hiç bir şekilde otururken, kalkarken, ayaktayken ya da parmağımıza sıkıştırdığımız zaman selülitin olmaması. Birinci derece dediğimiz otururken, yatarken yok ama parmakla sıkıştırdığımızda
1: Mesela
0: var.
1: nasıl sıkıştıracağız parmakla? Bir gösterebilir misiniz?
0: Cildimizi tabii şimdi bu elde zor bacakta ama
1: Evet.
0: her iki parmağımızı cildimizi şöyle sıkıştırdığımızda tabii el bileğinde çok fazla
1: Çok
0: olmaz,
1: görünmüyor
0: daha
1: ama
0: çok bacaklarda
1: şöyle bacağı şöyle
0: sıkıştırdığımızda, bacağı sıkıştırdığımızda orada portakalımsı görüntünün ortaya çıkması. Bir sonraki aşama yatarken herhangi bir şey yok ama oturduğumuz zaman yattığımızda herhangi bir portakalımsı görüntü yok ama ayağa kalktığımızda o portakalımsı görüntü ortaya çıkıyor. Daha sonraki aşama hem otururken hem kalkarken her türlü selülitin olması. Zaten daha da ileri formları, kistik formları da var. Yani yumuşak selülit de var ama sert olup kistleşen formları da var. Dolayısıyla tamamen kişiye özel bir program düzenlemek gerekiyor ve bu programın da hani öyle bir hafta iki hafta değil de en aşağı 3 aylık bir program olması lazım ve sonrasında da sistemik olarak da aslında zaman zaman devam etmek gerekir programa.
1: Evet, çünkü tamamıyla hemen geçti artık bundan sonra selülit olmam diye bir durum yok.
0: Tekrarlayabilen bir durum. Çok çeşitli tedavi yöntemleri var tabii hani uygulanan. Biz fizik tedavi merkezlerinde mekanizmaya yönelik daha çok hani programımızı o şekilde düzenliyoruz.
1: Nasıl
0: yani
1: mesela?
0: Sadece cilde yönelik değil de tamamen hem bağ dokusuna hem kas dokusuna, lenf dokusuna, kan dolaşımına yönelik program düzenliyoruz. Hastayı değerlendirdikten sonra selülitini bazen mesela ağrılı da olabiliyor. Örneğin diz kapağının çevresinde ya da iç bacaktaki o selülit ağrı da yaratabiliyor. Ve o diz kapağının etrafındaki selülit dokusu diz ekleminin hatta dolaşımını da bozabiliyor. Yani onun için bazen gonartrozla yani diz kireçlenmesi olanlarda da mesela diz eklemi çevresinde yaygın selülit ortaya çıkabiliyor. Yani dolayısıyla kişiyi değerlendirip daha sonrasında eğer lenf dolaşımında bir problem varsa gerek lenf drenaj masajlarıyla elle uygulanan masajlar gerek cihazlarla tüm vücuttaki ödemi atıyoruz. Bir kere o lenf ödeminin olmaması gerekiyor. Dolaşımın düzenli olması için. Kan dolaşımını gene kontrol ediyoruz herhangi bir problem yok mu diye. Onun dışında kaslara bakıyoruz en önemli nokta.
1: Kaslara.
0: Evet çünkü genelde baktığımız zaman selülitli bacaklarda çok spor yapanlar dışında bacak kaslarının zayıf olduğunu görürüz. Mesela özellikle iç bacak kasları, popo kasları, ön bacak kasları zayıftır. Onun için biz bu kas dokusunu güçlendirmek çalışmaları yaparız. Zaten en önemli nokta o. Bunun için de EMS sistemleri kullanırız.
1: Nedir o?
0: EMS sistemleri dediğimiz kası elektriksel stimülasyonla uyarma. Kası çalıştırırken bu EMS sistemlerinin çok çeşitli formları var tabii ki. Mesela bir formu var çok büyük plakalarla uygulanan ve onu uygularken aynı zamanda kası çalıştırırken yağ dokusunu da yakıyoruz.
1: Siz aslında suni bir kas çalıştırma mekanizması dışarıdan.
0: Dışarıdan.

0: yapmadan.
1: Evet, yani şimdi bununla beraber tabii spor da var ama öncelikle fokuslanmak gerekiyor. Yani diyelim hangi bölgede selülit yaygınsa evet, o bölge üzerine EMS sistemleriyle fokuslanmak lazım.
0: O zaman birazdan en etkili, selülit için en etkili tedavi yöntemi hangisidir? Evde bu tedavileri uygulayabilir miyiz? Onu soracağım. Çok kısa bir aranın ardından buradayız sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Bunu...

0: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
5: lazım. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, banka

0: Dur sen dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
2: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif

0: Anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Tam da leislik.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
10: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
11: Çok güzel.
10: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
9: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Tam o anda bir yurt.
7: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
8: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: Erde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici ile birlikteyiz. Selülit'i konuşuyoruz. Kadınların korkulu rüyası ama hayatında bir gerçeği, en etkili selülit'i giderecek, tamamen yok etmiyor dediniz ama azaltacak tedavi yöntemi hangisidir?
2: Evet. Dediğim gibi EMS sistemleri, yani kası güçlendirirken yağ eriten sistemler selülit için bence sonuçları son derece başarılı. Hı hı. Bunu biz hangi bölge selülitliyse o bölge üzerine koyarak hem kası çalıştırıyoruz, vibrasyon değil, kası çalıştırma var burada. Hem kası çalıştırıyoruz hem de çalışırken yağ dokusunu yakıyoruz. Şimdi bazı hanımların yağ çok olmasa da sadece selülitü var. Hı hı. O zaman yağ dokusunu çalıştırma programını değil, sadece kas programını uyguluyoruz. Yani bunu planlayabiliriz. Çeşitli programları var bunun. Hı hı. Bunun dışında daha küçük kaslar için, mesela kolda da oluyor, iç kolda da sarkma ve selülit oluyor. Ya da iç bacakta da aynı şekilde, ya da daha minik kaslarda. Onlarda da daha minik elektrotlarla başka bir kas cihazını kullanarak kası çalıştırıyoruz. Hı hı. Yani kası motor noktalarından uyurarak çalıştırdığınız zaman hem kası güçlendirirsiniz hem kan ve lenf dolaşımını düzenlersiniz. Onun için aslında selülitin tedavisinde kas güçlendirmeler çok çok önemli. Çünkü kası güçlendirirken aynı zamanda kan ve lenf dolaşımını da düzenliyorsunuz.
1: Neydi bunun adı, bu sistemin?
2: EMS sistemleri.
1: EMS sistemi.
2: Yani genel olarak hani dünyada, hı-hı, EMS sistemleri olarak geçiyor. Çok çeşitli bunun programları var. Yani yan etkisi olmayan kişiye herhangi herkes uygulayabilir, olmayan bir program.
1: Bazen onu mesela dışarıdan satın alıp da evde yapanlar var. Böyle çok,
2: bu öyle bir uygulama değil. Bu kliniklerde uygulanması gereken hani bir, hı-hı, uygulama yöntemi. Hı-hı. Ben zaten çok fazla tavsiye etmiyorum. İşte şu marketlerden alıp insanın kendine

0: bağına soluna bir şeyler bağlamasını. Çünkü yan etkisi olabilir. Belki kasın yanlış bir noktası var. Kasın motor noktaları var. Herkeste kasın motor noktaları farklı olabilir. Dolayısıyla çok da uygun değil bu tarz cihazları insanların kendi kendilerine kullanmaları bence. Onun dışında lenf drenaj uygulamaları çok önemli. Selülit masajı. Selülit masajı.
1: Nasıl bir şey o masaj?
0: Özel bir masaj. Kalbe doğru yapılan bir masaj. Yani aşağıdan yukarıya doğru yapılmalı dairesel hareketlerle. Fizyoterapistler uyguluyor tabii. Uygulamada fizyoterapistlerin uyguladığı bir program. Dolayısıyla bu da çok faydalı kan ve lenf dolaşımının düzenlenmesi gerektiği
1: durumlarda. O diğeri de lenf drenajı diyorlar değil mi?
0: Evet, lenf drenajı hem cihazla hem elle, ama lenf drenajı masajı ile selülit masajı bir tık farklı birbirinden. Bazen ikisi kombine olabiliyor. Sonra beraberinde tabii düzenli egzersiz, medikal pilates programlarımız var. Evet. Selülit tedavisine gelen herkesi mutlaka minimum 6 ay medikal pilates programı içerisine alıyoruz.
1: Harika. Selülit tamamen geçmeyebilir ama bunu evet, en minimuma düşürmek de elimizde. Çok teşekkür ediyorum ben güzel bilgileriniz için. Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici bizlerle birlikteydi. Yine bekleriz her zaman. Sevgili seyirciler, yarın tekrar görüşmek ümidiyle Beyaz TV ekranlarında sabah saat 9'da. Yarına dek sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın dördüncü günü geldi bile. Her gün birbirinden lezzetli tariflerle yola devam ediyoruz. En güzel sofram benim olsun, en farklı tarifleri ben yapayım diyorsanız işte tam adrestesiniz efendim. Yine bugün sizler için çok özel tarifler seçtik. Ve bu renkli sunumu taçlandırmak adına da inanılmaz bir sofra kuracağız. Sizler de bizlerle olursanız ve çok güzel sürpriz bir hediyeyle daha geldik. Dakikalar sonrasında devam edeceğiz efendim. Ama öncesinde şöyle bir menüyü izleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Havucun doğal tatlılığının kremamsı dokusuyla buluştuğu kase sunumuyla hem şık hem keyifli bir tatlı deneyimi. Havuçlu pasta kasesi. Enginar ve baklanın bahar ferahlığını kuskusun tane tane dokusuyla buluşturan hafif ve dengeli bir Akdeniz yorumu. Enginarlı baklalı kuskus. Patatesin doyurucu yapısıyla börülcenin hafif aromasının buluştuğu zeytinyağlı esintili sıcak ve samimi bir lezzet. Patatesli börülce. Sebzelerin renkli uyumunun yoğurdun ferahlatan etkisiyle buluştuğu hafif içimli ve besleyici bir çorba. Sebzeli yoğurt çorbası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bakın dünyanın gerçekten en renkli programıyız. Bunun altını çizmek istiyorum. En çok hediye vereniyiz ve en çok izleneniyiz. Çünkü canlı yayında yemek yapmak herkesin harcı değil efendim. Türkiye'de tek canlı yayınlanan yemek programı bu arada. Burada farkımızı gösteriyoruz zaten 1500 bölümdür olduğu gibi. Ve bugünkü hediyeye bakar mısın? Serpil burada var. Markayı mı batıracağız? Ne yapacağız? Var
2: mı? Olsun. Burada? Bak olsun, sana ne getirdim? Taşıyamıyorum.
0: Ama bunlar benim en sevdiğim. Kesinlikle siparişini verdiğim. Bakar mısınız efendim? Beyaz TV izleyicileri. Bak. Bak.
2: Şu kutların
0: bak,
2: güzelliğine bak, bak ama.
0: Şimdi öyle bir de markada indirim de varmış ki. Şimdi link bırakacağım. Şundan bir bahsedeyim efendim. Nermin'in enfes mutfağına koyduk. Bugünkü cam tencere kapak setimiz inanılmaz güzel. Bakır kuplarıyla, dışındaki o rengiyle dekoratif bir şıklık katacağı gibi yemeklere de lezzet katacak. Ben bu tencereden istiyorum. Markanın zaten %25'lik bir indirimi var. Ekstradan da %10 Nermin izleyicilerine vermiş.
2: Ne olsun ya?
0: Linkte efendim bütün tencere setlerinde, bütün ürünlerinde toplamda %35'lik bir indirimle sahip oluyorsunuz. Bayrama özelmiş bu, kaçmaz. Ve bugün de biz bir kişiye bu güzel tencere setini yolluyoruz efendim. Yanlış anlamadınız.
2: Çok beğendin değil mi?
0: Dün bunu verdim. Bugün buna bayıldım. Bu arada bir aşk. Yani işte böyle süslü olunca da Nermin Öztürk efendim, yani yapacak bir şey yok.
2: Şu kutlarına bak ya.
0: Mutfağında da süslü konuşturacağız. Bunlardan istiyorum hemen. Sen de al, ben de alıyorum.
2: Vallahi harika. Maaşı yatırıyoruz bunları.
0: Gerçekten çok güzel. Ne yapalım? Yemek deyince de biz efendim.
2: Çok güzel.
0: Ve kıymetli izleyenlerim, biliyorsunuz ki dün bir tane şeyimiz vardı, onu açıklamadık. Fincanımız vardı, onu açıklayacağız. İki tane de tencerelerden kaldı anneler gününe. Bir tane de normal tenceremiz var. Bunları da açıklayacağım efendim. Sizler yorum yapmaya devam edin. Ana sayfada öne çıkarılanları koyduk. Takip etmiyorsunuz. Takip etmediğinizde kazanamıyorsunuz. Çok üzülüyorum, gerçekten söylüyorum. O yüzden bizim için takip şart.
2: Sıcağı sıcağına da
0: bu arada
2: iletişim
0: sosyal
2: bilgisi.
0: Medyada niye paylaşmıyorsun demişler. Paylaşmıyorum. Reklam dönüşü burada açıklıyorum artık. Sosyal medyada siz gördüğünüzde diğer izleyicilerime şey oluyor, yorum yapıp izlemiyorsunuz. Haksızlık oluyor. Yayını izleyen izleyicilerime vereceğim. Çünkü markam da yayını izleyen izleyicilerime
2: kesinlikle
0: gönderiyor.
2: Bence de.
0: Dün de anında paylaştık. Hemen adres bilgilerini aldık. Sizler de öyle yapın efendim. Yayını izleyin. Reklam dönüşü açıklıyor olacağım. İki tencere setimi anneler gününden kalan. Bunlara da yorum yapın. Belki bu da açıklanabilir her an. Bir de şey, fincan. Ve başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Havuçlu pasta kasesi yapacağız. Şunu söyleyeyim. Görebileceğiniz en lezzetli, en pratik tarifi birlikte şu an hazırlıyoruz. 3 adet havuç, 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Kıymetli izleyicilerim, çikolata sosunda yani kremasında 3,5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı süt tozumuz var, 3 yemek kaşığı nişastamız var, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krema, 120 gram sütlü çikolatamız var. Ara katlar için damla çikolata, sunumu için ise çikolata rendesi olacak. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, ve bugün yine en güzel formumuzla karşınızda olacağız. Ben burada bir şu havuçları rondodan
2: evet,
0: geçireyim.
2: Evet, geçirelim ki böyle güzel güzel.
0: Bir tık su da koyalım.
2: Şey, sıvısını verelim yağ ile birlikte.
0: Şöyle.
2: Hı-hı.
0: Evet. Ve buraya şekerini koyayım ben.
2: Koku mis çeksin. Yağını da koyalım.
0: Biraz yumurtayla köpürtürüm. Yağını da ekliyorum ve efendim bu burada güzelce çırpılsın.
2: Sonra mı ekleyeceksin yumurtalarını ve şeyini?
0: Aynen, sonra ekleyeyim. Tamam. Biraz bunlar bir ezilsin. Makineme güveniyorum ama gene de. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
2: Basılı tutsan onu birazcık.
0: Ne güzel. Ben de diyorum ki fişe takılmadan.
2: Şöyle ipek gibi yapsınlar mı?
0: İyice açsın.
2: Sonra burada devam edelim.
0: Aynen, burada yumurtaları çırpıp devam edeceğim. Sertir. Buraya bir tık daha su gibi bir şey. Döndürerek alıyor ya.
2: Yumurtaları mı atsaydın diye?
0: Ayrı çırpmışlardı.
2: Yok yani.

0: maşallah, subhanallah kendime. Mutlu oldum.
1: Fark ettim ama.
0: Ama ikinciyi aldıktan sonra oldu. Evet. Aç Serpil ya. Aç bunu da atayım içine, güzelce ezelim ya. Aynı şey ya.
1: Gönder.
0: Aynı şey ya.
1: Yüksekten at ki içine gitsin.
0: Sen çalıştırmaya devam et. Dur sana. Evet. Bir daha haşlamasaydı güzel olurdu. Aklımı seveyim. Evet efendim. Alabiliriz artık bence. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz ve yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Havucumuzu, yumurtamızı, ay, her şeyimizi güzelce bir özdeşleştirdik.
1: Ay ay ay, renge bak. Allahu ekber.
0: Kıvam i̇şte bak, bu kekimin. İyi ki, iyi ki akıl var. Vallahi bak.
1: Ama yoksa şey,
0: bu pürüzsüzlüğü yakalayamazdık. Havuçları önden bir tık haşladık biz, bilginiz olsun. Sizler de haşlarsanız çok keyifli kullanabilirsiniz.
1: Şuradan bir çimdik sütle çalkalasam olur mu acaba?
0: Aynen olur benim. Bak,
1: şuradan alacağım.
0: Bakın şu an kıvamı bu, rengi bu kıymetli izleyenlerim. Burada yapmamız gereken bir şey var. Elhamdülillah.
1: Ne bir gıda boyası, ne bir şey, hiçbir şey yok vallahi.
0: Evet, ekliyorum. Üstüne kabartma tozumu ve vanilyamı ilave ediyorum. Çok farklı bir görseli olacak bu pastamızın gerçekten. Ve özellikle ekleyebileceğiniz bir pasta. Şöyle söyleyeyim.
1: Şunu sana vereyim mi? Bakar mısın?
0: Gönder. Bakar mısınız? Bu doğal renkle birlikte inanılmaz muazzam bir görsel çıkartacağız birazdan efendim, dakikalar içerisinde.
1: Ay vallahi çok güzel oldu.
0: Bakın. Of. Zaten içinde yumurta ve havucun kendi yoğunluğu var. Biraz daha unu ilave ettiğimde kafi olacak. Göz kararı koyuyorum. Bütün keklerde olmuş.
1: Sana kaşık benim, rahat çalış.
0: Evet, bu beni birazcık zorladı.
1: Sen bırak bırak, ben sana geleceğim.
0: Bir kaşık daha at bakalım Serpil'im.
1: Sanki onu kaldırır.
0: İçindekini de sana zahmet.
1: Evet, ben de bir onu yoğurdum.
0: Baharat gelmiş kekik gibi. Şöyle bir karıştırıyorum efendim. Güzelce kıvamını denkliyoruz. Birazcık yoğun bir kıvam. Elhamdülillah. Şöyle ben bugün birazcık valla rahatladım.
1: Kendine nasıl çeksin?
0: Kıvam valla.
1: Birazcık tut içinde.
0: Tut. Valla. Ama kaç gündür, kaç aydır.
1: Farkındayım ama tut.
0: Var ya, neler çektim.
1: Maşallah maşak.
0: Şimdi bakın, eskiden havuç sadece yemeğin yanında, yemeğin içinde, sulu yemeklerde ya da tabaklarda renklendirme olarak kullanılırdı. Biliyorsunuz ki kendine has şekerli bir tadı var ve tatlılara da çok yakışan bir sebzemiz havuç. Ve
1: şahsına
0: herkesin bildiği bir marka var biliyorsunuz. Havuçlu kek çok gerçekten meşhurdur. Biz de yayında zaten bunu çok fazlasıyla yaptık ama bu şekilde hiç denediniz mi bilmiyorum. Şunun kıvamına,
1: lütfen,
0: şunun
1: evet,
0: rengine bakar mısınız?
1: Bir tık aşlayarak ne olur yapın. Çünkü bu rengi onunla yakalarsınız.
0: Böyle bismillahirrahmanirrahim deyip içerisine koyuyorum. İnanılmaz bir şey bak.
1: Maşallah maşallah, renge bak. Senin dediğin gibi Nermin.
0: Değil mi ya? Sanki zerdeçalı basmışız içine. Valla zerdeçal basılmış gibi duruyor ama kendiniz gördünüz. Hiçbir şekilde baharat veya renklendirme konulmadı. Havucun tamamen o tatlış rengiyle birlikte sizlerle. Ben burayı Serpil'e bırakayım, bir elimi yıkayayım. Elime ben geldi kızım çünkü. Buyurun Serpil Hanımcığım.
1: Mersi canım benim.
0: Ve bu güzel lezzetle de ekran yıkılacak efendim. Ekran yıkılacak birazdan. Tabağımı da evimden getirdim. Burada hiçbir şey kalmamış. Çok üzülüyorum Nermin'in enfes mutfağında. Hiçbir sunum tabağımız kalmamış, görüyor musunuz? Evden getiriyoruz efendim. Yapacak bir şey yok.
1: Sezon artık şey oluyor Nermin'im yavaştan.
0: Şimdi efendim. Serpil onu güzelce düzlesin, fırına göndersin.
1: Bu arada şey, düzlemek için de çok şeye gerek de yok biliyor musunuz?
0: Dünkü evet hayırımızı çok beğenmişler.
1: Ama sen
0: yaptığımız
1: son dakika yapıyorsun bana. Ben hiç çalışamıyorum.
0: Ama birazdan yani, o zaman Serpil, ikinci yarı sana büyük bir diyaloğuyla geliyorum. İnanılmaz sorularım var. açıklayamayacağın sorulara girme. Haberin olsun. Birazdan mikrofonu elime alacağım. Evet hayırı devam edeceğiz.
1: Sen her şeyi açıklarım ben. Sen Nermin. Bak şu tarafına dokunsana. Tadına. Yemin ederim var ya.
0: Ay çok güzel. Keke bak. Kabak bal kabağı lütfen şeyini hissettim biliyor musunuz?
1: Bugün yapın bu keki. Lütfen yapın.
0: Efsane hanımlar. Şimdi biliyorsunuz ki yıllar öncesinde Osmanlı'da havuç reçeli de çok fazlasıyla öndeymiş. Ve biliyorsunuz aslında Osmanlı'da sebzeler çok fazla kullanılıyormuş. Bunu da söylemek istiyorum. Nişastamı ekledim. Tuzumu ekledim.
1: Tuzu, burada vanilyana.
0: Pardon şekerimi. Şekerimi ekledim. Vanilyamı ekliyorum. Bir su bardağı tuz ekledim. Ne güzel. Şöyle karıştırıyorum efendim. Burada şantim var. Onu birazdan ekleyeceğim.
1: Süt tozu.
0: Şey, pardon süt tozum var.
1: Alın istersen.
0: Süt tozumu da içerisine bırakıyorum. Süt tozu biliyorsunuz hem yoğunlaştırmayı hem böyle krema görevi görmeyi sağlıyor bu güzel akışkan muhallebimiz içerisinde. Üzerine de bismillahirrahmanirrahim. Güzelce sütümü ekliyorum. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün herkesin çok seveceği ve çok rahatlıkla ulaşılabilir bir şekilde hazırlayacağı tarifleri yapıyoruz Serpil'im.
1: Sanma ki bu pastanın kreması beyaz olacak.
0: Serpil beyaz yapalım ya.
1: Yok yok.
0: Serpil beyaz
1: bak,
0: yapalım
1: ya. Turuncuya kahverengi çok yakışıyor.
0: Katılıyorum. Serpil beyaz yapalım ya.
1: Ya bu sefer
0: sen beyaza kara diyorsun Serpil'e.
1: Mi diyorum? Ay ya. O benim şarkı.
0: Şöyle.
1: Kara değilim
0: ben. Güzelce sıyırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Neydi benim en çok söylemeyecektim?
0: Ay. İnsanın neresi ağrıyorsa canı orada. Bu hafta kendimi çok yataktan kaldırasım yok Serpil.
1: Acaba niye yorgunluk
0: ama
1: diyoruz?
0: Ama anlatamam sana nasıl bir şey. Dün gittik ya programa konuk olduğumuz yere. Oradan eve geldim ya. Namazları kıldım uyumuşum. Bir uyandım gece 1:30. Yani namazları kıldım ortalama kaç gibi uyudum biliyor musun? 21 yoktu. 20-30 falandı.
1: Evet, tamam.
0: 1:30'da uyandım. Sonra bugün de temizlik günü ya bende. Sabah işte 1:30'da uyanınca mutfak böyleydi. Mutfağı
1: bir elime
0: topladım.
1: Değsin dedi.
0: Aynen. Ortada topladım. Gömleklerimi işte kıyafetlerimi kirlilerimi ayırdım falan. Onu yaptım. Sonra işte sabah namazını kılıp 4:30'da uyudum. Bak plana bak. Dedim ki 7'de kalkarım dedim. Hiçbir problem yok. 7'de uyanırım dedim. Saat 7'de öttüm. Telefonu yanıma aldım. Dedim ki 10 dakika daha. Kerem bir indi aşağıya. Kurban oldum. Sınavları var. Erken kalktı. Hiç ben onu kaldırırım normalde. Anne ben çıkıyorum dedi. Böyle yapıyorum ben çocuğa yatakta. Tamam oğlum hadi Allah'a emanet. Anne dedi saat 8. Hani sen gitmeyecek misin diye.
1: Deyip hemen.
0: Bir fırlamışım yataktan. Dedim ki Allah'ım bu kadınların işi. Hemen kalktım giyindim 8:30 geçiyordu yola çıktığımda yani. O yüzden 9:30'da geldim bugün.
1: Olsun yetiştin ama ya ayarladık işleri de.
0: Ama yani dinlenmek şart.
1: Bu çok
0: uyanmak.
1: Güzelmiş.
0: Bir saatte geldim.
1: Yok o benim bunlar senin. Krem alışıyorsun.
0: Bir saatte geldim. Trafik vardı yani.
1: Şöyle, evet sabahları oluyor dediğin gibi.
0: Şimdi efendim bu kremanın içine başlıyorum böyle bitter ve sütlü koymaya.
1: Da şey yapsaydın ki ne? Bir kaynama noktasına gelmedi.
0: Geldi kenarı.
1: Okey.
0: Böyle bitter çikolata ve sütlü çikolatayı ekliyoruz.
1: Müthiş güzel bir ganaj yapıyorduk.
0: Akışkan
1: efendim.
0: Böyle hafif içinde sıcağını salsın. Şöyle.
1: Hemen kapattım kesilmesin diye. Ve bunu ver Nermin böyle 5 saat bununla oynarım biliyor musun? Şu
0: Ebruli. Sütlü mü?
1: İkisi.
0: Ben sütü çok seviyorum. Sen zararlı ne varsa hayatımda onu seviyorum efendim. Bakın burada da ipek gibi bir ganaj hazırlıyoruz. Yanlış görmediniz efendim. Bu ganajı krema, çikolata ve en sonunda da bununla çatlayalım. Bunu hiç aralarına atalım.
1: Öyle yapacağız.
0: İçine hiç koymayalım.
1: Evet evet evet.
0: Burada zaten yeterince çikolata vardı. Biz ikinci tarife geçelim.
1: Gideceğiz evet bunları hallediyoruz.
0: Ama bunu kapatalım bir yere.
1: Onu
0: üstü kaymak tutmuş.
1: Poşete koyayım
0: koyalım
1: mı?
0: Koyalım bence.
1: Poşete mi koyayım sence şey mi? Yok içine boşaltacağım hiç gerek yok.
0: Üstünü kapatalım yeter.
1: Aynen öyle şimdi üstünü ben onu kapatacağım.
0: Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz?
1: Bu arada özür dilerim. Kapatmayalım ikisini buluşturup çırpacağız ya hiç gerek
0: tamam.
1: Yok poşete.
0: Patatesli, etli, börülce yediniz mi? Vallahi yemediyseniz ne kadar çok şey kaybetmişsiniz. İnanılmaz bir güzellik var. Ve o kadar sağlıklı gelecek ki bu size. Anlatamam yani. O kadar sağlıklı gelecek. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın verdiğin her türlü nimete şükürler olsun.
1: Bir şükür diyorsun değil mi?
0: Ben bunu buraya alıyorum Sarp'ın. Evet, diğer malzemeyi de getirelim.
1: Taşınalım. Hı-hı. Buraya gel sana bırakıyorum. Bunun bir bunu 30 ben, saniyesi aynen, var.
0: Şunu ekleyeyim içine.
1: Dikkat et. Bakın, yanma.
0: Tereyağını veriyorum. Tam böyle kaynama esnasında verirseniz daha ipeksi bir dokuya sahip olursunuz. Bu ipeksi dokuyu da yakalamak aslında artık çok kolay. Çünkü 1500 bölümdür ben her gün anlatıyorum. Püf noktaları böyle notlar alıyorlar ya. Küçük notlar yazsınlar. İşte tam sonunda eklediler tereyağı. İşte önden malzemeleri karıştırarak koyduk. Böyle hiç rondoya gerek kalmadan ceylan gözü gibi pıt pıt pıt pıt yapmaya başladığında altını kapatıyoruz. Bakın şu an yakında görüyorsunuz. Böyle pıt pıt pıt pıt gözlü.
1: Bence al.
0: Bence şu an okeyiz.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Sana en lokumumdan ne getiriyorum biliyor musun?
0: Çikolatayı da bence karıştırayım mı?
1: İstiyorsan aynen. Sonra karıştır. Kabuk tutma, saklamakla uğraşmayız. İstiyorsan şimdi.
0: Ama hangisini? Şimdi karıştırayım çünkü çikolata donuyor.
1: Tamam nasıl istersen.
0: İstediğimiz o akışkanlığı yakalamayabiliriz. Bak çünkü şu an sıcak. Çıkacağım
1: dedim ben onu yakalarım ama.
0: Bakar mısınız?
1: Şu şimdi Nermin'im.
0: Çok güzel gözüküyor.
1: Karar verdim sana en lokumundan. Birazcık et getiriyorum.
0: Ganaş yaptık. Ganajı muhallebiyle buluşturduk. Bakar mısınız?
1: Şöyle vereceğim.
0: Ve içine kakao eklemeden çok başarılı bir görsel.
1: Allah'ım kike bak ya Rabbil alemin.
0: Kabardı mı?
1: Yani inanamayacaksın.
0: Geliyorum merak ettim. Wow. Wow, bakar mısınız efendim? Bunu böyle otur kaşık kaşık ye mübarek sen nasıl bir şeysin?
1: Bu günah sokar insanı.
0: Dün yemedin. Vallahi. Dedi, dilin damağında kaldı. Bugün götürdük misafirliğe.
1: Hediye hediye.
0: Yalnız vermediniz.
1: Hediye.
0: Vermediniz.
1: Hep, hep 365 gün 6 saat hep yiyorsun aktüel.
0: Dün hediyeydi o.
1: Evet sen tabii ki sen. Şu kadar. Senin bir gün gizliden servis tabağını fotoğraflarını çekip ifşa edeceğim.
0: Gerçekten bunu
1: şu
0: yapalım.
1: An, kameranı bana versen Nida, izleyicilerimize göstersek.
0: Çaktırmadan sen çek.
1: Ama hiç haberi olmasın. Aksa yok bugün yapmayacağız canım.
0: Bugün yapmayacağız. Sen çifter attığında yapacağız.
1: Sen böyle
0: dün depresyona
1: ya, tam
0: Serpil,
1: 3,
0: dün
1: 5,
0: depresyona
1: 10...
0: girdi.
1: Bir şey olmaz bak göbeği hafif böyle bir santim geri çekilmiş.
0: Şimdi efendim bunu niye böyle yaptık? Üstü kaymak tutmasın.
1: Öyle mi yapsam acaba?
0: Burada beni beklesin. Kekimle buluşturacağım dakika gelecek. Ama şunun bir güzelliğine bakalım mı?
1: Bak bak bak. Bu arada sen de çok... pembe kız olmuşsun.
0: Evet bugün.
1: Çok güzel olmuştur. Dönmüş artık şöyle yapalım.
0: Bugün dedim ki Melahat Hanım'ın maşallah. Yeni, Melahat Hanım'ın yeni sezonundan giyelim. Böyle. Çok, çok şık değil mi?
1: Çok.
0: Ben de severim böyle renkleri aslında ama uzun zamandır da pembe giymiyordum.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Melahat Hanım'ın bu ikili kombinleri çok güzel bir kere.
0: Valla şalıma kadar kendisi ayarlıyor sağ olsun. Hiç zorlu olmuyor. Sizler de mesela kıyafet alırken ondan Melahat Hanım'dan şalınızı da içinde isteyin. Yapıyorlar sağ olsunlar. Kıyafetiniz uyumlu da oluyor. Biz sayfayı etiketliyoruz. Allah'ım.
1: Maşallah maşallah maşallah. Kırpikleri maşallah.
0: Allah'ım.
1: Bir sünger sanki.
0: Ama bunu nasıl buluşturacağız şimdi izleyici çok merak ediyor. Neyin içinde nasıl sunacağız? O sürpriz olsun.
1: Rulo yapalım bence.
0: O bence sürpriz olsun.
1: Ölüm diyor.
0: Dakikalar içerisinde. Rulo mu? Yok rulo olmaz.
1: Sıkıldı diyorsun.
0: Aynen rulo rulo. Nereye kadar Serpil?
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyi kabul etmek lazım. Renk bomba.
0: Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Rengini.
1: Şimdi sevgili sunucum. Bu börülceyi derin tencerede mi yapalım pilavda mı yapalım?
0: Bu kâfi bence.
1: Okey.
0: Bu kâfi. Ama patates okay. Çok olmuş. İki patates bana yetecek gibi gözüküyor.
1: Ha, az mı?
0: Çok.
1: Ama iyi olacak. Taze börülcesi falan da var yani.
0: Şimdi. Şöyle başlıyorum.
1: Şimdi soğanımı bir güzel
0: birazdan
1: bir
0: kat. Etimi öyle yiyeceğim. Onu hepsini sizlerle paylaşacağım. Yok ısınsın biraz tencere atalım.
1: Eti atalım önce.
0: Aha. 5-6 dilim kuzu etimiz, 300 gram taze börülcemiz var. Biliyorsunuz yaz geldi ve börülcenin en fazla olduğu zamanlar dönemler. Sizler de börülceyi pazardan, çarşıdan...

0: Şuradan marketten bulabilirsiniz. Bizimkiler kütür kütür tazesiyle Hasan Bey'den efendim. Işıl ışıl görseliyle biz çok şanslıyız gerçekten.
1: Çok şükür.
0: İyi ki yollarımız kesişmiş diyorum. Bir adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet domates, 3 adet patates, toz, karabiber, zerdeçal, yarım demet maydanoz ve et suyu. Burada birazcık büyük ilerleyeceğim. Sadece soğanları onundan geçireceğim. Patateslerim falan böyle biraz elma dilimi yapacağız.
2: Acaba onu gidip başka bir tencerede mi yapsaydım?

0: Biliyorum. Hiç şey vermeyeceğim ya sana.
1: Neyi vermeyeceğim?
0: Ya şu an vermek istemedim.
1: Neyi?
0: Benimle mi konuşuyorsun?
1: Neyi vermek istemedin?
0: Ya.
1: Şöyle
0: Azıcık şöyle bir
1: koyuyorum.
0: mühürlensin, sıcak sıcak yapışsınlar onlar.
1: Sorarım Serpil, börülce nerede yetişir?
0: Nasıl nerede yetişir?
1: Nerede yetişiyor? Hiç tahmin edemeyeceğin, aklına gelmeyeceği bir yer.
0: Şehir olarak mı?
1: Evet.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Fasulyenin yetiştiği her yerde börülce yetişir benim kanımca. Çünkü yakın akrabası biliyorsun fasulyenin. Ama
1: tamam.
0: En çok nerede yetişir? Genel kültürüm sıfır otur.
1: Yok canım.
0: Antalya.
1: Bunlar aslında bir köy gezginiymiş börülce. Köylerde zamanında mesela Afrika'da ilk başta orada çıkıyor, oradan çıkıyor Ege'ye yerleşiyor.
0: Aha.
1: Yani Akdeniz'e kadar geliyor. Göçmen bir bitkiymiş bu.
0: Gezante.
1: Yani daha çok Ege, tabii Ege'den geliyor.
0: Bu
1: düşünsene su olmasa bile büyüme potansiyeli olan bir sebze.
0: Aa, bak onu bilmiyordum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Bunun Nermin Antalya'da hatırlıyorum. Böyle bu kadar bak. Bir 50 santim falan.
1: Ege'de zaten aynen.
0: Börülceleri var. Onun da adı vardı, unuttum.
1: Ay, ben etlerimi böyle birazcık açtım. Daha iyi oldu benim için. Çünkü mühürlerken de daha rahat mühürleniyor. Şöyle.
0: Gönder hocam, gönder.

0: biraz da böyle irili büyüklü kalsın dedim. Elime bir su tutuyorum ve geliyorum.
1: Bu aramaya üşendiğim için böyle bir şey yapıyorum. Siz yapmayın.
0: siz yapmayın. Biz biliyoruz aslında. Sen nasıl şefsin? Sen nasıl Nermin Hanım'ın yanında? Ben nasıl? Nermin Hanım da buna göz yumdu.
1: Aa,
0: senin yok mu?
1: Ocu gecikim verdi.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Koca mutfakta bir maş

0: kulağını verince böyle
1: şu kokuyu hissediyor musun?
0: İşte diyorum ya bak. Mübarek Rabbim yokluğunu göstermiş. Şu kuzu kuzu ya.
1: Şey, bu şeye gittim ya üniversiteye. Sosya Fest için. Orada şey konuştu hoca biliyor musun? Beyin cerrahi şey dedi Terpil.
0: Ne dedi?
1: Büyük baştansa küçük baş hayvanları tüketmeye dikkat edin dedi. Öyle.
0: Ben hep söylerim sana sen sevmiyorum pek diyorsun ama.
1: Kuzu koyun.
0: Şimdi,
1: ha bulabiliyorsanız kuzu. Dedi ki oğlak. Oğlak eti çok iyidir dedi.
0: O Trakya'da bu aralar zamanı biliyorsun. Oğlak da bahar aylarında yenir.
1: Bir de dana eti alıyor.

0: Be.
1: Gel lokum, gel lokum. Nermin'in enfes mutfağında pişiyor lezzetler.
0: Trakya'ya gidelim oğlak yemeğe.
1: Gidelim ya.
2: Biz Trakya'ya ne zamandır gitmiyoruz
0: kim
2: ya.
0: Kim gidecekti? Kim gidecekti? Nermin biri gidecekti. Kim gidecekti? Biz de gitsek.
2: Kim gidecekti?
0: Aa kim dedi ayol?
1: Buradan Sinan Bey'e seslenelim o ayarlar.
0: Hayır şey buldum.
1: Kim gidecekti?
0: Yunus Emre şefim, Güneyt şefim.
1: Ha Sinan Bey tanıyordu değil mi?
2: Evet görev.
0: Hocam biz de gelebilir
1: miyiz? Ne zaman Edirne'ye gidiyoruz şeflerim? Güneş şefim, Yunus Emre şefim, Sinan başkanım. Ne zaman gidiyoruz?
0: Başkanım kaynak yapabilir miyiz Edirne'ye?
1: Edirne'ye biz de geliyoruz.
2: Çıkartmasın.
1: Bizi de alacağım bir oğlak yiyelim orada. Ne zamandır oğlak eti yemedik? Doktor da diyor ki oğlak yiyin. Bak.
0: Ciğer de
1: mühürledik ya.

0: şimdi kapağını açsana annem.
1: Bakar mısınız ya Rabbil alemin. Nasıl bir lezzet şimdi şu var şu an.
2: Hadi
1: beyaz simide.
2: Hadi burada demek ki kuzudan yukarı. De bakayım.
1: Bu kuzu zaten. Bunun yukarısı yok. Bu aşağı yukarı kuzu.
2: Size bir şey söyleyeyim mi? Bu akşam mümkünse akşam yemeği menünüze bunu koyun. Sonra şey deyin ne olur. Serpil'in
1: diğer tarafını kullanıyorum.
2: Nermin gerçekten lezzetli bir yemek olmuş.
1: Böleceğimi çok ufaltmayacağım.
2: Ha, böyle üçe falan baksın.
1: Yok ikiye böleceğim böyle sunumda üstüne koyacağız Serpil böyle çat.
2: Okey
1: nasıl
2: istersen.
1: Çok güzel bir görsel yapacağız seninle şimdi.
2: Şimdi.
1: Hep klasik görseller alıştık. Hep klasik görsellerle yemekler geliyor ya masaya. Nermin'in enfes mutfağı burada. Ben bugün ne bulsa takmışım.

0: Niye taktım bunları biliyor musunuz? Ben buraya getirmek için taktım, unuttum kuliste çıkarmaya. Aynamın önündeydi, hafta sonu şeye gitmiştik ya, oradan kalmıştı. O yüzden beni yargılamayın, ne bulduysa taktı demeyin. Bugün böyle elimde
1: ama
0: kaldı.
1: Ama Allah için sevmez, takı sevmez.
0: Hiç sevmem. Evet, bu şeyden gelmişti bana. Medine'ye gittiğimde şeyden almıştım, Nurbanu. Evet, ondan almıştım Nurbanu'dan.
1: Ama güzelmiş o.
0: Çok hoş bir yüzük.
1: Sen pırlanta yüzük sever misin?
0: Çok severim.
1: Ben hiç sevmem. Maşallah.
0: Keşke Allah pırlanta de ki bunlar.
1: Olsun.
0: Allah pırlantalarını taktırsın.
1: Amin inşallah.
0: Senin kulağındakiler pırlanta değil mi?
1: Yok, değil. Değil.
0: Efendim vallahi bir şey söyleyeyim mi? İşin esprisi, çok seviyorum takıyı. Yapacak bir şey yok. Allah'ım, ya Rabbim, verdiğin her nimete hamdü senalar olsun. Gel gel gel, bak bir bak, ben şu bıçakla bir bırak.
1: Ben taktım bugün.
0: Ben yiyeceğim kalayı.

0: kısmını tercih et.
1: Lezzetlensin.
0: Pirzola kısmıyla çok güzel olur. Dolabında pirzolan varsa, tavuk pirzolan, çıkar. Hemen çıkar. Biz biliyorsunuz genelde tavuklu tarifler yapıyoruz. Bugün birazcık et pişirme yöntemlerinden ve tekniklerinden de bahsedebilmek adına açıkçası et koymak istedik. Ve biliyorsunuz önümüz bayram. Herkesin evinde bir miktar da olsa et girecek, bir şekilde pişecek. Bu yemeği ve bu alternatifli görseli değerlendirebilirsiniz. Nacizane güzel bir sunum olur. Ben açık ve net bir şey söylemek istiyorum burada. Zemindeki o mühürlenmiş kısım var ya, o şu an soğana nasıl bir ahenk, nasıl bir lezzet katacak? Şimdi görsel olarak kullanıyorum. Bir hanımefendi demiş ki ambiyans kelimesini kullandınız, ne alaka? Ambiyans kelimesi yemeğin görseli, lezzeti ve damaktaki o bıraktığı eşsiz böyle aroma deriz ya. Ambiyans bence benim için çok önemli. Görsel. Çok iddialı bir görsel çıkacak burada. Böyle krallara yaraşır bir sofra kuruyoruz Serpil
1: aynen
0: akşama.
1: Aynen öyle. Vallahi aynen öyle. Bak. Şimdi izleyicim sen ambiyans dedin diye mi takılmış?
0: Görseli ambiyans, hani ortamın ambiyansı, dekoru, güzelliğini sunar ya, ambiyansın anlamı budur yani. Biz derste böyle gördük açıkçası. İşte ambiyans dediniz, lezzet olarak söylemiyorsunuz. Görsel, aynen, bütün duyularımızın toplamıdır aslında görsellik.
1: Ya zaten
0: ve tatmak.
1: Bence yemeklerini biliyor musun, benim bakış açım yemeğe bence önce gözüme hitap etmeli.
0: Bizim böyle bazı şeylerimizi alıyor. Mesela biz burada esprili bir şive kullanıyoruz ya. O şiveyi alıyorsunuz.
1: Neydi
0: biz
1: o benim?
0: Biz normal hayatımızda değil. Şey yapacağım.
1: Ha,
0: bu
1: şeydir
0: yani bu.
1: Bu işin esprisi ya.
0: Esprisidir yani. Ekranı bir renklendirmek için aramızdaki diyalogtu. En az sizler kadar güzel Türkçemize hakimiz.
1: Çok şükür.
0: Elhamdülillah. Şükür. Hatta dün bir izleyicim demiş, o kadar güzel Türkçeyi net konuşuyorsun ki. Elimden geldiğince doğma büyüme bir İstanbullu olarak tabii ki Türkçemize çok dikkat ediyoruz ve ekranlarda olarak. Ama 22 kuşağa dayanır Serpil.
1: Bazen böyle şaka...
0: 22 kuşak, anladın mı?
1: Anladım. Bazen böyle şaka olsun diye yaptığımız şeylerle alakalı benim sürekli şey demem. Mesela ona takılmışsın.
0: O espri aslında.
1: Ben şey demeden de cümle kurabiliyorum.
0: Zerdeçal, karabiber,
1: çok şükür.
0: Allah.
1: O da hanımefendi bana
0: oldu mu?
1: Şey demiş, git kitap oku biraz demiş.
0: Okuyacağız efendim. Sizler söyleyin, biz hemen yapacağız.
1: Şimdi
0: aldım.
1: Alıyorum artık, yeter. Koydum. Rengim değişiyor Nermi.
0: Yarım elma dilimi gibi düşünün. Sen onu Nermin'im. Getir. Aynen, ilk sıcağı da çıksın. Şöyle patateslerimi attım. Kekim geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bakın, parça etim, domatesim, soğanım güzelce karamelize oldu.
1: Akgöl bak ne yapacağız şimdi.

0: alabilirsiniz. Damaklarda çok şuradan güzel bir iz bırakacak.
1: Hadi çek.
0: Bir an önce hızlı bırakacak. Bırakın. Dekor olarak kullanıyorum ambiyansı. Ambiyansın güzelliğine bakar mısınız? Dekorun, o renklerin, o ışıldamanın güzelliğine bakar mısınız? Teşekkür ederim bana öğrettiğiniz için bir hanımefendi. Sağ olsun. Şöyle.
1: Ay ay ay.
0: Çok hafif su versene Serpil'in.
1: Su vermeyeyim bence ha? Yetmez mi?
0: Şunun dedim zemindeki.
1: Ha zemine evet onu çalkalamak için vereyim ama.
0: Aman ya Rabbil alemin sen nasıl bir şey oldun?
1: Onun pisin de sen gör.
0: Vallahi kuzudan yukarı. Kuzudan yukarı.
1: Bu arada aşırı sulu sulu da yapmayın bu yemeğinizi.
0: Aynen bu çekecek zaten. Şimdi koyulaştıracak patates onu.
1: Oo.
0: El mi yaman bey mi yaman? Bakar Nermin mısınız?
1: Nefes kurtar canım benim.
0: Nermin Öztürk. Efsane bir görsel. Şimdi şöyle yapalım. Kıymetli izleyenlerim.
1: Tencerelerimizi.
0: Dönüşte iki tane tencerem var. Reklamı izleyen, akabinde bana geri dönen iki kişi. Sosyal medyada asla etiket yapmayacağım. Çünkü haksızlık oluyor. Yorum yapıyorsunuz, başka işlere danıyorsunuz, yayını izlemiyorsunuz. Reklam dönüşü iki tencereyi veriyorum. Üstüne yetmedi. Bu dünden bir tencerem var lacivert. Bu üçüncü. Bugün dördüncü tencereyi koydum. Beyaz. Bir de fincanımız var. Bir de üçlü saklama kabımız var. Onu unuttuk.
1: Ay turuncu.
0: Turuncu nerede onlar?
1: Ama.
0: Onları da çıkaralım. Onları da çıkaralım. Üçüncü, üç tane.
1: Valla bak bu renkti.
0: Bu renkti. Efendim dakikalar sonrasında sizler yorum yapın. Reklam dönüşü iki tencere setini veriyorum. Hadi bakalım.
1: Ay Nermin.
0: Keselim.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye Koçak.
4: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
5: Tamam hayatım.
4: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
5: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
4: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
5: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas.

0: Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana yakışanı tak!
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Bakın.
8: Tam da leslik.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Muhteşem!

0: Bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvine Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
4: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
3: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
5: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
6: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bak, kekimizle aynı olan kaplarımızdan bahsetmek istiyorum Serpil'cim. Şimdi sen bunları ilk bakışta sadece bir şey olarak görebilirsin. Saklama kabı olarak görebilirsin.
7: Tabii.
6: Aslında bu bir çırpma kabı Serpil'cim. İnanılmaz potansiyeli olan, çok sağlıklı. Bak bunlar da yemeklerini sakla, tamam mı yavrucuğum?
7: Çelik dediği bu arada emaye.
6: Aynen öyle. Ve bakar mısın? Burada efendim bak bunu istersen böyle dolaba kaldır, salatanı yap. Misafirin gelince dolaptan al. İstersen bunun içinde güzelce çırpma işlemini yap. Şantini çırp, hamurunu çırp,
7: yoğur.
6: Kekini yoğur, her şeyini yap. Ama bir de ben hani rende de olsa güzel olurmuş derseniz bir de rendesi var. Bunu da dün vermiştik biliyorsunuz. Ana sayfada bunun videosu niye yok onu görmedim, çok da üzüldüm. Fotoğrafa yorum yapın o zaman sizler yine. Oradan şöyle, fotoğraflardan seçelim. Bugün yine hediyelere doymadık, doyamıyoruz efendim.
7: Vallahi var
6: sen
7: ya.
6: Sen bunları böyle küp küp doğra bence Serpil'im.
7: Şimdi ben bunları üst üste blok yapayım, dur.
6: Tamam.
7: Dur canım, üst üste. Ay kapağına bak. Nasıl tutmuş bir de ha.
6: Çok güzel, hiç hava almaz biliyor musun onda yaptığı şey? Ama hediyelerimiz çok birikti, maşallah maşallah. Firmalarla anlaşmaları sağlar sağlamaz şeyi sizde alıyoruz soluğu izleyicilerim.
7: Vallahi bence takipte kalın, Ermin dağıtacak şimdi.
6: Şimdi ne yapıyoruz peki?
7: Hoppa. Nermin şunun reçetesinin güzelliğine bak.
6: Ben bunu izlemedim ama. Ben sürpriz olduğunu bana da söyleseydiniz ben de ne güzel mutlu olurdum.
7: Şey de vardı aslında.
6: Bak. Yok görmedim.
7: Çözeceğim şimdi çözüyorum.
6: Bahar yaprağı.
7: Şuna bak.
6: Ekran görüntüsü çek at bana. Bir su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta sarısı, tuz. Niye bu sürpriz? 2 tarifimiz var aslında yetiş, yani çok rahat yetişirdik. Çok rahat yetişirdik yani onda. Bir su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta sarısı, tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı maya, 1 yemek kaşığı tereyağı, aldığı kadar un. Dolgusu için 200 gram labne peynirimiz var, 100 milimlik kremamız var. 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı pudra şekeri, limon kabuğu rendesi. Üzeri için ise 1 adet yumurta sarısı ve çilek reçeliyle de süsleyeceğiz efendim.
7: Böyle düşmedi ha. Nermin.
6: Hamuru mayalandıracak mıyız kenarda?
7: Hayır. Biz yaptık. Bak.
6: Bunu alayım sadece. İçini yumuşaklı biliyor musunuz? Direkt havuç lezzetini alıyorsunuz.
7: Sünger.
6: Bakar mısınız?
7: Vallahi sünger.
6: Muazzam bir lezzet. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Hamurumuz hazır aslında Nermin'im. Hiç yoğurmayalım.
6: Hamur hazır mı?
7: Evet.
6: Tamam. O zaman ben anlatayım hamuru nasıl yaptığımızı.
7: Ben de geliyorum yanına. Rahat çalışamadım hocam.
6: Videosu değil. 2 adet yumurta. Bu hamurun içerisinde olacak efendim. Ilık sütle şekerle mayayı güzel bir hamur yapıyoruz. Bunlar biliyorsunuz bizim başlıca mayalama hamuru tekniğimiz de var. İçerisine 1 fiske tuz koyuyoruz ki o lezzeti aşağı çıkarsın. Tuz ve şeker ilişkisi her zaman bir uyum içerisindedir aslında. Damak zevki olarak da biliyorsunuz buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yaptığınız hamurlara birazcık tuzla katarsanız tatlı bile olsa inanılmaz lezzet veriyor. Ben bunları böyle kenara alıyorum. Başka bir tarif için ziyan olmasın. Nasıl olsa yarın farklı bir hamur işi yaparız. Ve güzel bir hamur mayalıyoruz. Yaklaşık 40-45 dakika hamurumuz dinleniyor. Ve sonrasında efendim bu kremasını çırpmaya da başlayalım bir yandan.
7: Hemen hemen onu halledeceğim.
6: Ben hamurunu açayım.
7: Sen ister misin bunu yapmayı?
6: Olur geleyim ben oraya.
7: Ya da bırakmak mesela hangisini istersen.
6: Sen bunu köpürtene kadar ben onu döşeyim.
7: Hemen 30 saniyede.
6: Ve söz vermiştik kazanan izleyici.
7: Aa tamam, önce ona açıklasam. Tencereyi. Ben
6: dördüncü kazanan, biliyorsunuz iki boy tencere koymuştuk. Birisi bordo, birisi gri. Onu kazananını açıklıyorum. Anneler gününden kalma. Birisi geldi. Sevgi Özeli 38. Ekranda o kadar doğal, sıcak, samimi bir enerjiniz var ki izlerken kendimi misafirliğe gitmiş gibi hissediyorum. Sadece yemek anlatmıyorum, kültürü, emeği, sofranın insanlarla bir araya getiren ruhunu da hissettiriyorsunuz. Anlatımı çok içten, çok gerçek. Televizyonda böyle samimi insanlar görmek istiyoruz demiştiniz. Sosyal medyada paylaşmayacağım. Direkt buradan gören bize DM üzerinden yazsın. Biz kendisine ulaşacağız efendim.
7: Sen Sevgi, Sevgicim sağlıklı günlerde kullan inşallah. Artık böyle. Sanıyorum Kayseri'li Sevgi Hanım 38.
6: Aynen, bir burayı anlatalım izleyicimize, ne koyduk? Bu çok önemli.
7: Pudra şekeri, labne ve şu an
6: Nişasta mıydı? Yok.
7: Hayır, dur söyleyeceğim. Onu ekledim. Burada vanilyamı koyuyorum, bulacağım şimdi sana. Hı-hı. Limon kabuğu rendem var Nermin'im, azıcık.
6: Tamam. Nişasta. Nişasta.
7: Hı-hı. Evet doğru, fırına gidip geleceği için koyduk.
6: Evet, fırında pişecek çünkü o. Azıcık daha kremayı var. Koyuyorsun. Onu bana böyle çok güzel bir köpük haline getiriyorsun.
7: Zaten ben pişecek.
6: Burada pastamı o eşsiz dokusuyla buluşturayım. Bakar mısınız efendim?
7: Oh.
6: Şöyle.
7: Bu hazır aslında, ben
6: bunu
7: sana.
6: Bunu da bir şunu dolaba gideyim.
7: Dur ayağına şey yapma. Hı. Bence şey yapalım da mı gitsin? Ne dersin?
6: Ne yapalım?
7: Çeklerimizi dolduralım da mı gitsin? Tabağa
6: dolduruyorum. Şöyle dizmeye başladım.
7: Ben de

0: ilk zemini oluşturalım.
1: Kremamı alayım ki. Hop. Şimdi. Sen gelene kadar hamurumu da bezeleyeyim mi?
0: Kepçemiz.
1: Bir alt çekmece canım, bir alt çekmecede. Hı. Bak onu şunların arasında olması lazım. Şunu. Bak bak bak orada. Sarının altında.
0: Kepçeyi bir tık üstte koyabiliriz. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz efendim. Bu sırayı siz ayarlayın. İçerisine böyle damla çikolata, fındık, ceviz varsa inanılmaz bir lezzet katıyor, bilginiz olsun. Bunu da ekleyebilirsiniz. Kenarlardan böyle çikolatayı dökelim.
1: Duvarlarına turuncu böyle yapıştır.
0: Sever misin böyle şeyi?
1: Neyi? Severim.
0: Lezzeti.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? O kadar şu havalarda o kadar nefis bir tat ki o bence Nermin, sana söyleyeyim. Şey böyle. Çok ağır değil, yumuşacık bir kek.
0: Dondurma gibi.
1: Sponge kek gibi keki oldu. Bence onu böyle şekilsiz üçgen duvara cama yapıştırsana birkaçında. Üst sırada. Aha.
0: Ama çok camı
1: i̇ki
0: kapatacak.
1: Düz bir cam, iki düz bir üçgen bence yapıştırmalısın.
0: Ama o zaman onu ortadan ikiye bölelim. Çünkü çok camımızı kaplayacak. Aradan çikolata çıkması da güzel olur.
1: O geçecek o yatık olanların arasından ya. Onun için dedim.
0: Şöyle koyuyoruz efendim.
1: Şu kaba yumurtamın sarısını beyazınıyla ayırayım ki.
0: Hemen geldi. Şöyle düz koyalım.
1: Şimdi benim ön hazırlıklarım bitti. Seni bekliyorum. Kekimi, şey hamurumu biraz parçalayayım mı seni beklerken?
0: Olur. Bezeleyelim. Çok güzel bir lezzet. Gerçekten söylüyorum. Daha önce denememişseniz muhakkak deneyin. Bakın.
1: Ay ay ay, bu kek şey hamurda sünger gibi. Hoppa.
0: Sıcacık böyle yemesi, böyle dolaba attığınızda böyle duygusal, sizi çok mutlu edecek bir tatlı. Vallahi bak.
1: Parçaları
0: çok çok mutlu
1: mı
0: edecek. Evet, koyuyorum. Hı. Sizi çok mutlu edecek
1: bunu
0: yani.
1: Bunu şu an yoğurmak istemiyorum Nermin.
0: Bak, inanılmaz başarılı. Niye?
1: Bakar mısın sünger?
0: Ay bayağı da iyi kabarmış.
1: Maşallah sana.
0: Hamurun kalitesi çok iyi.
1: Reçetesi 10 numara, bakın o
0: kekin. Tarifi çok görseli farklı. Benim haberim yoktu. Onu sürpriz koymuşuz. Ama çok güzel bir görsel birazdan sizlerle olacak. Yuvarlak keseceğiz onları böyle.
1: Nermin'im hep sen izleyicimize sürpriz yapıyorsun. Şimdi de biz istedik ki sana bir sürpriz yapalım tatlım.
0: Haberim olsaydı.
1: Evet.
0: Şöyle koyuyoruz efendim.
1: Arkada yaslan, bağla kemerini, geliyorum.
0: Öyle yapayım da.
1: Evet. Ay. Onun reçetesini kaçıranlar da çok üzülecek bu arada. Benden söylemesi.
0: Nermin Nefes Mutfağı'nı hemen takibi alın. Almadıysanız Tarıklar Akşam'a yükleniyor burada. Bu bambaşka bir şey. Bak gerçekten söylüyorum, bambaşka bir şey.
1: Bence de. Aynı fikirdeyim seninle.
0: Bu bambaşka bir şey. Bu benim en sevdiğim tariflerden biridir bu arada. Böyle kekli içinde soslu şeylere bayılıyorum. Yalan yok. Bir de kilo aldırmasa.
1: Ne yapalım canım, o güzelinde kusuru olsun yani Nermin'im.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Bu kalanı da direkt üstüne.
1: Bu arada içine biz damla çikolata koyduk ya, siz ne seviyorsanız
0: ceviz,
1: onu koyun.
0: Ceviz fındık da dedim ya az önce, çok yakışır.
1: Aa, öyle mi? Duymadım.
0: Aynen aynen, ceviz ve fındıkla nasıl güzel gider.
1: Yok, ben sana söyleyeyim Nermin'im, şey bile güzel olur ona.
0: Böyle meyve. Fikirler veriyoruz arada, güzel oluyor izleyiciye de. İlla damla çikolata değil. Ama bu çikolata da çıt çıt edecek ya yerken, o da güzel olacak. Allah'ım, günaha giriyoruz. Bunlarla, ama bunlarla girelim günaha, ne yapalım? Bunlarla girelim.
1: Bence üstüne böyle tam orta yerine birkaç tane blok yapıp bırakabilirsin artık. Gayet şık oldu ha.
0: Çok beğendim. Değil mi? Daha bir şey yapmıyorum.
1: Ya böyle. Koy iki sünger, koy çatısına Nermin'i.
0: Koyayım mı?
1: Koy Nermin.
0: Çok hoş gözüktü.
1: Onu ben robottan mı geçirsem acaba üstüne?
0: Bence biraz kırıntı yapmak daha mantıklı olacak.
1: Ne diyorsun?
0: Bakayım şöyle.
1: Bırakırsak dışarıda şey olacak. Onun üstüne rendelerim soğusun, sıcak ya.
0: Yok yok, böyle
1: çikolata
0: iyi
1: çikolata rendesi de atacağım üstüne onu şimdi ben. Kekim iyice ne soğusun ki çikolata rendesi yapayım ona.
0: Vay vay vay.
1: Şimdi
0: vay.
1: Ben namin gelene kadar bir tane yapmam lazım.
0: Çok başarılı oldu.
1: Çok güzelsin bebeğim. Vallahi çok güzel. Şimdi.
0: Biliyorum canın çekti seni. Şimdi bakıyorsun orada. Dün de tatlı yemedin. Hı.
1: Krize girer falan Allah vermesin.
0: Nasıl bak tatlı dayanamıyor tatlıyı görünce bak. Nasıl mutlu oldu şu an keşke size çekebilsem yüzünü. Tatlı deyince.
1: Aktüel ya valla.
0: Adam tatlı deyince.
1: Bence bunun bu büyüklüğü bize yeterli gibi. Çalışma alanı bana ne kadar kalacak acaba?
0: Şu kremamın eşsiz aromasına bakar mısın? Bak. Hı-hı. Tamam ama bak sen bir ağzıma getirken çok iyi değil mi? Yani bütün güzel dileklerim, ağzıma gelen bütün enerjimi, bütün her şeyimi bu pastada bırakıyorum şu an.
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyurun efendim.
1: Lütfen kaydedin, sonra kaçırmayın benden demesi.
0: Allah, çok kötü. Çok kötü ceza bana. Aha, zayıflarsın Namık sen.
1: Ne yaparsın?
0: Zayıflarım ben.
1: İzlersin ben Ermin'im. Hı hı hı. Şimdi.
0: Kaç parçaya böldün öyle? İzleyicime söyleyelim.
1: Ya aslında saymadım onu ya.
0: Tamam.
1: Saymalı mıydım?
0: Saymalıydık.
1: Tamam bir dahaki ne şey yapayım?
0: Bir şey eğitimi sevdik. Şöyle efendim bezelerimizi yuvarlıyoruz tamam mı? Çok güzel kaliteli bir hamur. Bu da sürpriz bir tarifmiş. Bakar mısınız sürpriz tarife? Yani 5 saat yapamayacağımız bir sürpriz tarif.
1: Yok yok hiç değil. Şu an ben gayet sakin bir şekilde.
0: Sakin bir şekilde? 10 tane var.
1: Gösteriyorum tatlı şoko.
0: 10 tane var.
1: Aa bak ne yaptım şimdi. İyi mi oldu? Baksana. Göstersene bunu.
0: İyi oldu size. Çok iyi oldu.
1: Niye seviniyorsun sen?
0: Size çok iyi oldu. Bana söylemeden iş çevirirsiniz.
1: Yo, biz sana söylemedik değil, sana söyledik.
0: Benim bundan haberim yok.
1: Sen telefonuna bakmazsan biz ne yapabiliriz?
0: Benim bundan haberim yok.
1: Şimdi ben burada seni satmıyorum, atmıyorum.
0: Çok sürpriz tarif deyip
1: iyi oldu diyorsun.
0: Çok iyi oldu size.
1: İyi oldu zaten.
0: Şöyle. Yapraksa ben kendi yaprağımı yapıyorum. Hoppa. Şekline bağlı kalmadı. Tamam mı?
1: Senin yaprakların üzgün oldu.
0: Şöyle. Ay çok hoş.
1: Çevirsen daha güzel olacak.
0: Haydi bismillah. Böyle koyduk efendim.
1: Göbeğini küstürsene birazcık.
0: Şimdi bu yaprak faaliyetsel, sanatsal çalışmalarımızda ön planda. Şurayı bir yakından alalım mı iyice detayı görmek için? Hocam. Şöyle yakından bir çekelim.
1: Onun şeyin farkı ne acaba? Taktı yukarıdan aşağıya. Ben sadece tekniğini sordum katlamanın. Bir yazsana böyle.
0: Ya, ya şey yapıyoruz.
1: Hop hop.
0: Çat çat. Tamam. Bak yaprak görüntüsünü verdik. Buradan şeye benzedik. Neydi ablanın adı? Ümmü ablaya benzedik.
1: Ay, interneti dur. De şey olsa bari. İstemem.
0: Ne oldu? Niye takıldı ki?
1: Niye çekmiyor acaba affedersin?
0: Şöyle.
1: Tamam aynısını yaptık. Ben de öyle yapıyorum işte. Dışarıdan sürekli içi. Şu işte benim yaptığım. Bak.
0: Şuna geliyorsun. Hep üste gidiyorsun.
1: Evet şuradan şöyle. Tutuyor.
0: Bak çok güzel oldu.
1: Kulağından şuraya yapıştırıyor işte. Ben de yapıştırıyorum. Vallahi aynısını yaptım o yıl.
0: Evet şu an oldu benim de.
1: Ortasını küstür. Bitti gitti. Aynısı. Mis. Görsel hafızama kurban.

0: Tamam. Şeydi mi, derse koymazsa zaten şaşardım. Serpil.
1: Hocam ya.
0: Şey
1: koyuyoruz mi? Dert, koymuyoruz
0: şimdi
1: dert.
0: Bunun içerisine sen reçelle krema mı koyacağız? Hı?
1: Aa sen dur. Bak ben ne yapacağım. Harika bir çörek yapıyorum burada sevgili sunucu.
0: İzleyicim de diyor ki,
1: Hı.
0: çıkardılar telefonuna bakıyorlar.
1: Bakmayın,
0: Ama
1: bir şey
0: bakmamız
1: olmaz.
0: lazım. Yabancı bir tarif bu, biliyor musunuz? Daha önce görmediğiniz bir tarif. Ekranlarda bir ilk işletimimiz ilerledi.
1: Ay iş eğitimi diyor ya.
0: Öyleyiz kanka. İşletimi kolay bir şey değil.
1: Şimdi.
0: Şuradan bir sapını yapayım.
1: Sürekli alttaki yaprağın şeyini hop bir üste. Hop bir üste gidiyor. Canlı yayında yapsın da göreyim o sayfaları ben. Hey yavrum hey. Şimdi yani ortasını böyle biraz küstüreceğim ki şey olsun diye. Hoppa.
0: Malzeme koyayım diyorsun.
1: Evet bana bir alan çıksın, yaratılsın.
0: Hı.
1: Çalışmak için alanımız olsun.
0: Açayım senin için, tamam.
1: Şimdi. Doldurmak ister misin?
0: Sen doldurmaya başlayabilirsin, ben geliyorum.
1: Okey. Şimdi bir yumurta
0: Ben şunları
1: fırçası.
0: yapayım ki izleyicim sıkılmasın.
1: Yok niye sıkılsın izleyici, sürekli sıkılır deyip duruyorsun. Sıkılmaz insanlar. Şimdi Nermin'im burada yumurtamın sarısını ayırmıştım ya.
0: Onun içi de olacak, gözükmeyecek zaten. Yaprak görüntüsü olacağı için şekilleri çok da fark etmez yani. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz.
1: Bak sen kıvırıyorsun şey gibi.
0: Son yaptıklarımı çok beğenmişler.
1: Öyle mi? Kim
0: Ekranda.
1: beğenmiş?
0: Reji.
1: Allah'ım bizim işi de herkes biliyor, herkes
0: Evet
1: bilirmiş.
0: evet hoş duruyor gerçekten. Güzel, tam böyle
1: Bizden
0: yaprak
1: zaten
0: görüntüsü.
1: kötü çıkmaz canım benim.
0: Hoş gözüküyor.
1: Çıkmaz.
0: Ben bir şey demedim diyor Nida.
1: Sen bir de pisin gör.
0: Şöyle. Başarılı. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu tamamen kendiniz şöyle
1: Ay içime bir
0: aldınız.
1: nermin kaçtı. Niye bunu böyle kamburum çıkarcasına şey yapıyorsam?
0: Çünkü finale yaklaşmak istiyorsun. O yüzden.
1: Yok. Böyle boşta bulundum.
0: Aha.
1: Ben öyle kamburum çıksın istemem.
0: Bakın. Katlayarak geldik.
1: Şu bir tanesi var ya şunu kenarlarına rica etsen biraz daha küstürebilir misin? Niye içine
0: Katlıyorum.
1: alıyorsun? Alma ki. Bunlar kaçar geri.
0: Nereye kaçacak?
1: Yukarı açılır bunlar.
0: Yok yok, açılmaz, hamurla yapıştı.
1: Peki.
0: Gayet iyi. Şöyle ilkinin günahı olmaz. İlki onu alayım oradan.
1: Şey daha kolay oluyor. Ne derler? Bir alttakini bir üstünün köşesine yapıştırma olayı hızlandırıyor. Şimdi ben burayı...
0: Hoş oldu ama gerçekten. Ekranda da çok
1: Bak
0: güzel
1: bunun bile
0: gözüküyor.
1: şimdi daha bitmedi ama bak şimdi içine koyacağım dolgusunu
0: Yani böyle farklı
1: görsen.
0: sunum seven izleyicilerimiz için diyelim. Yani herkes bu şeyi, tekniği sevmez. Hızlı bitsin ister. Ama ben böyle şeyi seviyorum. Masada böyle artık hani alışılmışın dışında bir şey olsun istiyoruz ya. Bu da böyle bence alışılmışın dışında bir şey.
1: Bu arada ben bunu küçük açtım ki kontrolü bende kalsın diye.
0: Kontrol onda. Bakar mısınız? Oo.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Ben normal hayatımda da böyle şey yaparım, biliyor musun? Kontrolü bende olmayan şeyden korkarım.
0: Bizde her şey bizde, sıkıntı yok. Bir de hamurun bereketi, yumuşaklığı inanılmaz iyi. Bak inanılmaz iyi, gerçekten söylüyorum.
1: Şimdi Nermin'im
0: Oraya daha iki
1: bunun
0: tane yetecek.
1: şöyle daha minik, daha minik biz şey koyduk. Ne derler söylesene. Kahvaltılık reçel.
0: Hı.
1: Biraz fazla minik kesmişim. Onu böyle hafif
0: damarlarını yapacağız.
1: Püre formuna getirip şöyle yaprağımızın kuzu kulağı.

0: Ah.
1: Püreyi güzel yapamamışız. Ondan tıkanıyor efendim ama.
0: Şey etim dersimiz, sessizlik. Çocuklar nasıl buldunuz bugün? Harika bulduk.
1: Diyorsun.
0: Tabii.
1: Şimdi ben yapayım, sen çok beğeneceksin.
0: Efsane. Yo, beğendim zaten. Beğenmedim
1: Tadına
0: demiyorum.
1: bayılacaksın ama.
0: Demiyorum. Tadına
1: Aa, bugün
0: bakmak.
1: senin işin yok ya. Benim de yok.
0: Ha.
1: Senle biz şeye gidip gelelim.
0: Neye gideceğiz?
1: Buldum, tamam.
0: Kadınlar bekliyor beni evde.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Neye gitmeyi düşünüyorsun?
1: Seni hastaneye gidecektim.
0: Neye? Hastaneye.
1: Hastam.
0: Hastaneye ne yapacağız?
1: Ay, hasbinallahu veli vermek.
0: Bir tık büyütsene.
1: Ya kaçacak diye yapmak istemiyorum. Bu da
0: Kaçmaz.
1: sabrımı zorlayıp sabrımı sınıyor. Senle oraya gidecektim. Sen olursan şey oluyor daha çabuk. Anladın?
0: Hastane mi?
1: Hı.
0: Hangi hastaneye gideceğiz?
1: Şey işte ya, senin yanına memorial.
0: Ha
1: Ay çok
0: evet,
1: affedersin.
0: onu yarın yapalım.
1: Yok yani, yapamayız artık onu da. İçime içime konuşunca şey diyorlar. Kadın Türkçe konuşamıyor diyorlar.
0: Bazı şeyler için konuşmamız gerekiyor ama
1: İşte
0: işte.
1: onu anlatamıyorsun ya ondan.
0: Ve efendim gördüğünüz üzere yaprak çanaklarımızla kaç dakika oldu?
1: Bitti.
0: Tamam, gayet iyi. Şimdi burada tencerenin içinde inanılmaz bir görsel şölen var. Pişmiş. Bakar mısınız o görsel şölene? Onu rondodan geçirseydik keşke.
1: İşte geçirdi arkadaşım ama.
0: Pütürükleriyle.
1: Bunu yapamayandan şey bekledik biz dün. Şu bugün.
0: Ne?
1: Havucu. Bir şeyleri, delirleri düştü onların. Bir şey oldu yani. Sinir geldi bana.
0: Sakin, şampiyon.
1: Evet. Şimdi son birkaç tanem kaldı. Hemen bunları yumurtalıyorum.
0: Ben şunu da ben
1: İki
0: koyayım oraya.
1: malzemeden sonra yumurta süremem ona.
0: Çok hoş oldunuz. Gayet başarılı oldunuz. Çok güzeldi. Fazla hamurumu alıyorum. Aşağıya koyuyorum çünkü. Ekmek arasında devam edeceğiz. Çok başarılı bir hamur. Kabarıklığı çok güzel. Görseli çok iddialı. Hemen alta kabımızın içine koyduk. Aşağıya attı demeyin.
1: Aşağı falan
0: Bakın şöyle.
1: değil.
0: Güzel şeyin içine koydum. Bunu birazdan
1: Burada
0: yapacağız.
1: her reklam arasında arkadaşlarımız bizim o adanın, bu şu an adanın altını mutlaka hemen silerler ki olur ya, bir toz bir şey gelir
0: Yok
1: diye.
0: ama şey yapıyoruz.
1: Tertemiz
0: Kutuya
1: yiyoruz,
0: koyduk.
1: içiyoruz çünkü.
0: Efendim şunu da bir yemeğe görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Aman ya Rabbim. Oo, suyunu çekiyor. Efsane börülceler pişiyor. Bu arada börülce taze fasulye değil. Bir izleyicimiz sormuş, o taze fasulye değil mi? Hayır değil. Bilginiz olsun. Taze börülce.
1: En
0: Efendim.
1: tazesinden,
0: En
1: en küçük
0: tazesinden.
1: türünden.
0: Şöyle alıyorum buradan şu kalanlarımı. Bir yandan da dördüncü tarife geçelim artık.
1: Geliyorum, evet, son yapraklarımın birkaçının içi kaldı
0: Şöyle.
1: Nermin'im, yetiştim.
0: Çok güzel oldu bu ama ya.
1: Onu istersen dolaba atalım mı artık, şey olsun?
0: Olur. Şöyle alayım.
1: Ah canımın içi, ah.
0: Sen bir rahat dur. Sen bir rahat dur Halil Hoca.
1: Nermin, onu o kadar itiyorsun ki onun başına.
0: Yapayım Halil Hoca'dan?
1: O girecek içine, sonra yiyemeyeceğiz.
0: Bunu bir dolaba atalım. Allah'ım şimdi güzelliğine bak. Buyurunuz efendim. Dolapta bir dinlensin. Biz sıradaki tarifimize geçiyoruz.
1: Geçtik. Sana
0: Enginarlı, baklalı bir kuskus pilavı geliyor.
1: son iki.
0: Serpil Hanım'ın sanatsal çalışmasının da sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Harika bulduk.
1: Yaşlandırdı beni bu çilek.
0: Evet.
1: Bu çilek reçeli beni yaşlandırdı.
0: Efendim hemen bunu alıyorum. Şöyle.
1: 200 derece mis.
0: 200 derecelik fırına. Veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 200'e getirdim. Orada demlene demlene pişsin. İkinci tencereyi de verelim.
1: Ver ben de gidip malzemeyi alayım geleyim.
0: Beşinci tencereyi de verelim. Hı-hı. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi bakalım sahibini.
0: Beşinci tencereyi de veriyorum.
1: Ver Cancu hazır mı?
0: Şimdi bu tencereler ana sayfada başa tutturulanlarda var değil mi? Bordo ve gri renkte, üçlü boydu, inanılmaz güzel bir aurası olan, gerçekten herkesin evinde çok rahatlıkla kullanabileceği, dışı emaye, içi böyle granit çizilmez, kaşıkla da karıştırabileceğiniz efsane bir tencereydi. Seçiyorum efendim. Ali, Meryem, DMC, DMRC. Şu sosyal medya isimlerinizi biraz daha isim yapsanız. Nermin Hanım'ın en sevdiğim yanı ekrandaki samimiyeti. Tarifi anlatırken bile insana sadece yemek değil, anı, emek, sıcaklık, sofra hissi veriyor. Sizler harikasınız. İzlerken insanın içi açılıyor resmen. Böyle doğal, böyle içten kalabilmek gerçekten zor. Biz ne görüyorsunuz öyleyiz. O yüzden ben diyorum hani Serpil'in kullandığı, benim kullandığım, ağzımızdan çıkan o cümleler bazen samimiyet, az önce açıkladığımız hanımefendi adres bilgilerini göndermiş. Ekrandaki izleyiciye ulaşıyoruz. Ama şimdi efendim 5. tenceremizin bakalım hemen gelecek mi? Adres bilgileri gelmezse bir daha seçeceğiz efendim. Çünkü ekranda olan izleyiciye veriyoruz artık Serpil.
1: Bence de. Bu arada çünkü şey konusunda sana ben de katılıyorum. İşte yorum yapıp gidebiliyor izleyici istiyorsan. Evet. O yüzden bizle ve bizimle kalırsanız hop yakalıyorsunuz.
0: Hem de reklam dönüşü böyle açıklıyoruz. Böyle güzel oluyor. Şimdi o üçlü saklama kaplarımız var ya, onları yorumlardan seçeceğiz.
1: Şimdi ne
0: Serpil'in önlüğüyle aynı renk bugün. Ve kekimizle aynı renk.
1: Rica ederim ceketimle.
0: Bakar mısınız? Ceketimiz.
1: Bir tavada sote yapayım onları ben. Öbür tarafta da pilav tenceresi kullanalım derim. Ne dersin?
0: Hepsini İşimizi... içinde yapalım. Suyunu da koyalım. Tek tencerede yapalım. Yapalım mı? Tek tencerede yapalım.
1: Tamam.
0: Hiç uğraşma sen. Sana bulaşık çıkmasın. Arkası doldu gene. Sen tek tencerede hepsini yap. İzleyicimle de tek tencerede nasıl bir iş çıkacağını göster.
1: Ay bu küçük mü oldu acaba?
0: Biraz küçük canım. Şu şeyi çok beğendim. Onda mı yapsak Serpil? Şu beyazla.
1: Yıkamadık beyazı. Daha bizim değil o.
0: Nasıl? Gayet güzel. Evet.
1: Şimdi.
0: Enginarlı baklalı kuskus yapıyoruz. Yani bir pilavın görüntüsüyle, içindeki sebzeleriyle lezzetlenmiş. En sonunda kuskusu da içine koyacağımız. Evet büyük oldu, güzel oldu. İkimiz doğrayalım. Efsane bir kuskus geliyor. 1,5 su bardağı kuskus, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet soğan, 3 adet enginar, 1 su bardağı iç bakla. Yanlış duymadınız, 1 demet kuşkonmaz var ya, bu hastayı ayağa diker. Limon kabuğu rendesi, tuz, akbiber, kırmızı toz biber, sıcak su, üzerine dereotu, sonunda yoğurt, tereyağı, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber efendim. Aha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Kesinlikle denesinler. Kesinlikle denesinler.
1: Bak mevsimi.
0: Bütün hastayı sen bunu ye zımba gibi olursun.
1: Bu arada ne olur enginarın hazır mevsimi.
0: Küp küp yapıyorum.
1: İstersen şöyle. Küp yap. Sen aynen. Bilirsin.
0: Tam mevsimi. Bak şu an bizim kullandığımız her şey tam mevsimlik. Tamam, böyle hepsini aynı boyda minik minik güzel güzel doğrayayım.

0: yeter. Pilav hazırlayayım buraya. Bir şey dönüşüm bebekliğine baksana.
1: O biraz daha kalsaymış Enginar'ın kalbi olarak kalacak.
0: Vallahi bebekliğine bak şunun.
1: Dur bakayım kılçık var mı?
0: Bir tık var üstten bunun.
1: Tabii ki yok. Hiç sevmem kılçık Enginar.
0: Denedi, test etti.
1: Yokum.
0: Yokum. Efendim hepsini böyle minik minik doğruyoruz. Soğanı yağda birazcık tencerede kavurmayla başlıyoruz.
1: Çevireyim ben onu.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve kolları sıvadık. Gitti mi oğluş?
1: Gitti çok şükür.
0: Hayırlı uğurlu gelsinler inşallah. Ay, arkalarından inşallah. Suyu döktük gelsinler hayırlı uğurlu.
1: Şimdi.
0: Kız, vizemiz çıksa da biz de gitsek sen de sen.
1: Hayırlısı geldik kuyruğuna. Alacağız inşallah.
0: Senle gitsek geçsek. Bir de yurt dışında anılarımız olsa.
1: Olacak olacak.
0: Bunları da minik minik doğruyorum.
1: Kuşkonmazları hiç ayıklamadım daha Nermin.
0: Rendeyi alalım. Şöyle yapayım mı?
1: Biraz. Bir alalım tabii tabii. O şeylerini. Bence üçüncü, dördüncü sıradan al. Avucuna yatır. Avucun içine. Ta yukarı çıkmamıza gerek yok. Çok bebek bizimkiler yine.
0: Yumuşak yani. Rahatsız etmeyecek bizi.
1: Şey olunca biraz o alt 2-3 boğum öncesi şey oluyor. Lokum gibi mısın? Şimdi ben bir.
0: Seviyorum ben bu kuşkonmazı. Eskiden hiç sevmezdim. Dün bir programa katıldık. Derya Hanım'a. Diyor ki Derya Hanım sevmediğiniz dedim. Valla dedim neredeyse sebze hiç sevmezdim ama Zafir bana kendini yapa yapa yedire yedire bana dedim öğretti dedim. Şu an seviyorum yani. Sebzeyi de seviyorum. Sevmediğim bir yemek yok gibi. Şundan çok az almıyorum.
1: Bence senin şey.
0: Arada kaynıyor ama bundan çok az almıyorum. Yalan
1: deniz yok. Ürünü de çok sevmiyorsun sen. Hı? Sen deniz ürünü de çok sevmiyorsun.
0: Deniz bana aşağı şey zaten alerji yapıyor.
1: Ne?
0: Balık türlerini yiyemiyor. Canım
1: ona bakarsan ceviz de biraz alerji yapıyor ama yiyorsun. Ama deniz ürününde sen her şeyi yemiyorsun bir kere. Çok seçici, çok fena seçicisin.
0: Kılçıklı sevmem, boğazıma takılıyor.
1: Ayıklayacaksın Ermin.
0: Uğraşamıyorum onunla. Çatal
1: bıçağını da ayıklayana kadar. Elle yapacaksın canım benim, elle.
0: Karnım doyuyor ayıklayana kadar.
1: Hiç gerek yok öyle şeylere. Balık dediğin elle yiyecek.
0: Efendim soğanı kavurduk. Lezzetlendire lezzetlendire gidiyorum. İç baklımızı içerisine atıyorum. Şöyle bir oh kokular yükselmeye başladı.

0: Sağlıklı bir menü oldu. Sağlıklı bir menü çıkardık.
1: Mevsimin en güzel sebzelerini çıkar. Allahu Ekber, size ne oldu yavrum?
0: Ne güzel pişmişler hemen.
1: Olsunlar.
0: Kızarmışlar hemen. Yakından bir görelim mi ekranda? Bakalım. Sanatsal çalışmamız sonuna yaklaşıyor. Aman aman aman.
1: İki dakika falan.

0: falan.
1: Bunu et suyuyla da ya da tavuk suyuyla da ya lezzetlendirebilirsiniz.
0: Ona en güzel sebze suyu yakışır. Bence.
1: Stok su da güzel olur, evet. Gönder gelsin.
0: Sebze stok.
1: Öyle işte bizim de hayatımız. Ya pişir, dök, taşır. Yorulmuyor musunuz diye dün sormuşlar. Yoruluyoruz tabii, biz de insanız neticede. Bunu severek yapıyoruz herhalde.

0: Durumu yok. Sadece börüleceğimizi
1: Evet,
0: çimdikleyelim.
1: bak loku. Daha bak çatalı bak getiriyorum. Kendi giriyor. Bak. Patates
0: Şimdi
1: zaten.
0: diyeceksin ki.
1: Eskiden haşlama yapardı anam. Ona benzedi. Anamın haşlaması gibi.
0: Ha, böyle sebzeli mi yapıyordu?
1: Etli. Yo, böyle
0: Ha,
1: şey et,
0: patatesli.
1: havuç,
0: Sana
1: patates.
0: bir şey söyleyeyim mi? Ben hala et
1: Bak
0: patatesli
1: şöyle haşlama
0: haşlamayı
1: yaparlardı.
0: hiç değme yemeye değişmem bu
1: Değil
0: arada
1: mi?
0: biliyor musun? Evet, biraz kapı
1: Bak.
0: açık kalsın, bizimkinin suyu
1: Var
0: sanki böyle
1: mısın?
0: bir tık gözüme şey geldi.
1: Vallahi bu muazzam bir şey oldu. Geçen
0: Şey.
1: ben buradan giderken anneme götürdüm. Annem şu an evde ya. Ne yapmıştık biz senle? Ha, makarna yapmıştık. Davul makarna.
0: Ha.
1: Annem bayılmıştı. Tam çıkmadan ona yedirmiştim. Bugün de şu aşamadan götürüvereyim biraz. Harika. Bayıldım.
0: Ben hala mesela o parça etli patatesli haşlamaya,
1: Değil mi?
0: değil mi? Bak, değme yemeye değişmem.
1: Ben bunun suyunu çok merak ettim, tadını.
0: Bir bak ama biz suyunu bence kaçırdık. O yüzden biraz kapağı açık kalsın.
1: Sulu sulu.
0: Fazla sulu.
1: Severim ben böyle sulu sulu. Ay. Kaşığımı ağzımın hepsini daldırmamıştım ha. Ucunu çekmiştim ona göre. Yemeği ikinci kere daldırdı demeyi. Allah'ım nasıl korkuyorum izleyicimden. Hepsinden değil ama birkaç tanesi var ya maalesef.
0: Şimdi yoğurdum da hazır.
1: Kuzudan öte.
0: Bunlar eritilecek ve dereotu birazdan pilavımıza gidecek. 1 dakika içinde de şey almamız lazım.
1: Daha 1 dakikası kalmadı.
0: Öndekilerin yapraklarının yarısı kızarmamıştı. Kızarmış mı?
1: Komple kızarmış.
0: Okey, alalım onu, direkt alalım.
1: O bu artık 1 dakikası yok canım.
0: Canım ben gireceğim, ben alacağım, sen değil.
1: Çok hoş oldular ama ya. Maşallah subhanallah.
0: Baksana bunu.
1: Efendim yani biz sonbahar değil ilkbahar yapraklarımızı açtık. Efendim.
0: Bu bildiğin hayat ağacı oldu şu benim 3 tane. Nermin. Vallahi hayat ağacı
1: Seni
0: oldu.
1: buradan izlemek de güzelmiş.
0: Tamam, sen otur tatlım, ben geliyorum. Diğer şeyin
1: Çorbamız var.
0: malzememi getireyim.
1: Çorbayı koyup mu otursak?
0: Sen altını mı kapattın bile?
1: Evet, çok ağlıyor patatesimiz dökerken kırılacak.
0: Ama şey.
1: Çok iyi pişmiş. Suyunu alırız fazla. Ben
0: Şimdi.
1: şöyle bir geleyim. Bir fincan vardı bizim
0: Sen
1: sayfada.
0: açıkla, ben geliyorum.
1: Fincanımız aşağıda mı kaldı? Beni
0: Aşağıda kaldı.
1: aratıyorsunuz. Geldim. Oo, 6.000 yorum almış fincan. Artık Nermin Öztürk açıklayabilir fincanı. Şöyle başladım seçmeye. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bak, nefis, yumuşacık içimli,
1: Seçiyorum
0: harikulade,
1: efendim.
0: fevkaladenin fevkinde bir çorba geliyor Nermin Hanım.
1: Bugün hep sebze yaptınız Serpil Hanım.
0: Ne olsun istiyorsun ki bahar ayında?
1: Hep sebze.
0: Baklagil mi yapayım Nermin'im? Baklagil mi koyayım?
1: Zayıflamak isteyenlere sebze tarifleri. Şimdi ben böyle bakacağım. Kusura bakmayın biraz bakacağım.
0: Bakacak.
1: Çünkü böyle bakıyorum alt alta yapıyorsunuz
0: Eksiğimiz.
1: yorumları. Nasıl olsa Nermin Hanım kaydırırken düşer diyorsunuz. Ama Nermin Hanım burada bir şey yapıyor. En yeniler değil, en baştakilerden seçiyorum. Karıştırıp seçiyorum yani. Böyle bir dünya bizdeki efendim. Şöyle geldim. Güzelmiş. Beğendim. Evet.
0: Ne demiş?
1: Evet. Favorim kıymalı avcı böreği. Nermin Enfes Mutfağı'nı
0: Aa,
1: izlemek
0: çok
1: benim için
0: güzeldi.
1: günün en keyifli alışkanlıklarından biridir. Nermin Hanım ve Serpil Hanım, o iştenliğiniz insanın
0: Canım.
1: kalbine dokunuyor. Programda verdiğiniz hediyeler ise ayrı bir güzellik katıyor.
0: Ah.
1: Birine küçük bir mutluluk yaşatmak ne kadar kıymetli. O anları izlerken insanın içi umutla doluyor. Siz sadece
0: Yansı
1: tarif
0: yaparlar.
1: değil ve iyilikle de paylaşıyorsunuz. Bu yüzden programınız çok daha anlamlı ve özel. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık demiş. Uğur böceğim. Efendim çok tatlı bir hanımefendi.
0: Uğur böceği şiir gibi
1: Şöyle
0: yazmış.
1: ekran görüntüsünü çektim. Şu an ekranda bizi izleyip DM'den ulaşan Uğur böceğime fincanları göndereceğiz. Ama ekranda bizi izleyip eğer burada
0: Çevireceğim.
1: kaçırıyorsanız maalesef çok üzgünüm. Hediyeyi kaçırıyorsunuz.

0: Yok, bence artık kaçırmıyorlar. Yok, izleyicilerimiz dinliyor.
1: Orada bir abla var, o bence oğluyla.
0: Ha, ne dersin?
1: Ne yavrum?
0: Diyorum ki bence bizi artık izliyorlar, kaçırmıyorlar izleyicilerimiz.
1: Tabii tabii, bu güzel oldu, hediye olayı da böyle. Şimdi, hak edene de gidiyor.
0: Nermin'im.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi sadece?
0: Söyle, söyle.
1: Ha. Senin bu çorba tarifi, ben gerçekten böyle...
0: Değişik gördüm.
1: Değişik. Yayla çorbası desen yayla çorbası değil.
0: Değil.
1: Ayran aşı desen ayran aşı değil. Değil. Ama lezzetli, ama pratik, ama herkesin evinde olan domatesiyle, kapyasıyla hazırlayabileceği, yoğurduyla, unuyla lezzetlendirebileceği bir meyaneli tarif. Ama meyaneyi bu sefer başta koyuyoruz.
0: Evet.
1: Yanlış bulmadınız. Burada bir püf noktası vereceğim ben. Dolabımızda bizim var mı parça buzumuz?
0: Olmalı.
1: Parça buzumuz varsa burada çok ince bir püf noktası gelecek Serpil.
0: Tamam,
1: kesilmemesi için.
0: Şöyle ben sana şey yapacağım.
1: Ne yapacağım?
0: Şunları
1: ona?
0: Sen çünkü kavrulmuş seviyorsun ya, bu çorbaya bak aşık olacaksın. Bir de içmek istiyorum. Şunların ikisini böyle yağda böyle iki tur çevireyim.
1: Ayrı tavada yap o zaman onları.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii, kesilmesin tamam. Çorban. Püf noktası ver.
0: Peki tamam, ben gidiyorum.
1: Sen seviyorsun kavurmayı.
0: Evet.
1: Saçın bugün çok sanatsal olmuş.
0: Ben bir öğretmen edasıyla şey yapar
1: bugün
0: mısın dedim. Hatice öyle yaptı.
1: Çok sanatsal çalışmışsın bugün.
0: Öyle mi?
1: Hatice.
0: Niye ki?
1: Güzel, böyle farklı olmuş. Ortadan balık sırtı, yanlardan germiş. Güzel, hı-hı, hoş.
0: Arkasını topluyor, biliyorsun ben hep toplu saç.
1: Estetiğe karşı mısın?
0: Hayır, hiç değilim canım.
1: Yapar mısın?
0: Yaparım, ihtiyacım varsa yaparım.
1: Mesela aklında yaptırmak istediğin estetik ne?
0: Hemen söylüyorum.
1: Yüzünle ilgili.
0: Gıdı.
1: Gıdı mı almak istersin?
0: Çok isterdim.
1: Sen zayıflayınca zaten o gidiyor.
0: Ama işte gidiyor da farklı geri geliyor. O yüzden isterim yani, yaparım. Niye karşı olayım ayol teknolojiye?
1: Tencereyi açıkladığımız hanımefendi yorum yapmış Serpil Hanım.
0: Aa.
1: Gitti ama Uğur Böceği'nden yorum gelmedi.
0: Uğur Böceği hadi.
1: Sebzeli yoğurt çorbası 1,5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, et suyu yarım su bardağı arpa şehriyesi, 1 adet kapya biber, 1 adet domates, tuz, akbiber. Sunumunda 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane.
0: Dur canım, geldim, senin tencerendeki şeyi alacağım.
1: Ne alacağım ben de?
0: Senin tencerene yağ koydum, onu geri alacağım senden.
1: Tamam, ben sana onu geri veririm. Sen ne güzel koşuyorsun, ceylan gibi.
0: Sekiyorum değil mi adeta? Koşmuyorum, akıyorum.
1: Bak şu bir peçete rica edeyim. Hop, akmasın kenarından.
0: Verdim.
1: Şuradan sadece bir lokma geldi, tamamdır. Şimdi.
0: Şimdi sevgili sunucum.
1: Asayiş Berkem var.
0: Pilavını. Oh, bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah korusun.
0: Pilavını hiç karıştırmadın.
1: O şu an pişiyor kendi halinde. Sen bir karıştır istersen. Ben böyle bir taşımı alayım. Burada efendim. Şöyle gösterelim.
0: Ay ay ay, kuskusuma bak. Bildiğin bahar pilavı be. Var mı böyle bir şey ya?
1: Ha? Makarna da diyebiliriz buna.
0: Yani.
1: Hoş oldu.
0: Ama böyle risotto formunda olacak.
1: Öyle mi?
0: Üstünün şeyi var ayol. Bakar mısın? Bu pilavın hala bekliyor.
1: Tamam.
0: Şimdi müsaadenle. Hoppa.
1: Yoğurdumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bunu da kabuğunu soyacağım. Kabuk gelmesin ağzımıza, hiç hoşlanmam.
1: Evet, böyle çiğden koyuyoruz. Yanlış görmediniz.
0: Evet.
1: Onu da böyle koyuyorum.
0: Şu da senin baharatların. İstiyorsan onu da al. Lezzetli.
1: Böyle bir karıştırıyoruz.
0: Ama ben senin de olsam tuzu koymam.
1: Tuzu koymayacağım. Şuraya bir püf noktası vereceğim. Bugün güzel bir püf noktası vereceğim.
0: Aa, akın ayırdı.
1: Akını ayırıyorum.
0: Bugün ayırdı. İyi
1: bugün
0: mi?
1: İçimden öyle geldi. Şöyle bir akını ayırdım. Serpil Hanım da orada bak, kapyayı ne yaptı, aman yarabbim. Mısır kapya rengini verdi, görüyor musun?
0: Bu kadar. Salçada kullanmayacağım şimdi ben ona.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip.
0: Bir kavanoz. Alalım. Çok güzel. Lokum gibi.
1: Alalım bence de. Şöyle bir karıştıralım.
0: Keşke bugün gitmeseydin hemen eve.
1: Ne yapacağım benle?
0: İşte işim vardı, oraya şey yapacaktık ya ona.
1: Ya gidersem orada kalırım. Şu evi toparlamam
0: lazım.
1: Yok,
0: ben de tam tersine ne düşünüyorum? Senin düşündüğünü düşünüyorum kendime.
1: Ne?
0: Ben soru söyleyeceğim.
1: Şöyle bir karıştırıyorum. Evet. Karıştırdım.
0: Allah'ım.
1: Bu yemeğimi şöyle alayım artık. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi sen de gel canım benim, bakayım hadi bir buluşun kaynaşın.
0: Pilavımı şöyle alayım.
1: En lezzetlisinden bir çorba.
0: Çorbamı
1: ocağa koy.
0: Böyle alayım. Gel bebeğim.
1: Ha sen git.
0: Gel canım. Gel, ben de şu karıştı. Evet.
1: Dağınıklığımı bir toparlayayım.
0: Şimdi burada neler yaptığımızdan kısaca bahsedelim. Yumurta, yoğurt, un burada güzelce çırpıldı. İçerisine tuzunu eklemedik. Sadece bir püf noktası için Serpil'den bir küp buz isteyeceğim.
1: Ne canım?
0: Buz.
1: Mu istiyorsun?
0: Gelirse, gelmezse senin canın sağ olsun.
1: Bilemedim ki burada var mı yok mu?
0: Şöyle karıştırıyorum. Bakar mısınız? İpeksi bir kıvamı var. Peki bu ipeksi kıvamın devamını, sürdürebilirliğini sağlamak için ne yapacağız? Şimdi getiriyoruz Serpil Hanım. Şimdi getiriyor. Bunu da gördüm. Dedim ki hemen izleyicilerimle paylaşacağım.
1: Peki kesilir mi senin çorban?
0: Yok. Ama dur, daha dikkat. İpeksi yapacak. Ben şimdi getireceğim.
1: Öyle diyorsun.
0: Ama tam bunu dökerken açacağız.
1: Ha.
0: Şimdi seninle beraber.
1: Ben tuzumu bak, atayım mı kendime?
0: Sen at. At at artık.
1: Tuzu
0: zaten
1: ben alıyorum.
0: Artık kesilmeyecek.
1: İnşallah.
0: Hı. Artık kesilmeyecek.
1: Ben daha küçük tava alayım. Dikkat et benim tavama. Sen üzerine gelir.
0: Şöyle.
1: Pilavımın...
0: Bakar
1: sosunu vereyim, yapayım, hazırlayayım.
0: Lay lay lay, çok güzel oldu. Bravo, bravo bize. Bakar mısınız?
1: Şimdi şişsin annesi. Suyu bitmiş mi onun?
0: Bugün sebze ağır, çok hafif. Bugün
1: ekleyeyim
0: sebze
1: mi?
0: Ağır, yo yo, gayet pişmiş.
1: Bahar, ne eminim bahar. Bahar ayarında
0: bugün sebze ağırlıklı, güzel bir soframız var. Birazdan bir püf noktasıyla karşınızda olacağız.
1: Kahve içebilir miyiz hocam?
0: İçelim artık ya.
1: Hep çalıştırıyorsun.
0: Özlem bize arkada kahve yapsın, getirsin. Hadi Özlemciğim. Sana zahmet. Elin kolun dert görmez.
1: Tamam.
0: Yapmasın mı?
1: Yo yo, öyle demedim. Onun için demedim. Canım aşk olsun.
0: Çok mu zor olur?
1: Hayır, öyle düşünmedim.
0: Sen Serpil bize bir tane yapsın.
1: Şimdi.
0: Ha? Fincan ben vereceğim.
1: Var, var, var. Şey koymuşlardı kızlar öbürlerinden. Ben aslında şey yapacaktım ya, neyse.
0: Ha, yeşil çay mı yapacaktın? Hmm. O zaman yeşil çay içelim. Tamam. Getir kiraz saplı yeşil çayımızı içelim. Efendim şimdi burada bu çorba kaynamaya başlayacak. Ama ben istiyorum ki Arpa Şehriyem de burada birazcık lezzetlensin. Sence burada kavurmalı mıyım Arpa Şehriyem'i birazcık?
1: Benim sosumda değil
0: evet.
1: Mi? At. At daminin çeksin şöyle.
0: Yani burada bunu çok istedim şu an. O lezzet doruklara çıkacak. Bakın mutfakta herkes kendi mutfağının şefi ya.
1: Aynen.
0: Bak biz burada şu an bu aşama.
1: Bu böyle
0: onu birazcık kavurmak istedik Serpil'le.
1: Harika, bu bunun içine direkt atılmıştı.
0: Direkt içine de atarız. Mis gibi olur ya. Dediğim gibi çok ufak hesaplara takılmaya gerek yok.
1: Ama lezzetini başka bir yere götürecek mi? Götürecek.
0: Mikrofonumu kullanayım mı? Bugün tencereme soruyorum. Memnun musun her gün ekranda olmaktan, Nermin Nefes Mutfağı'nı katkı sağlamaktan? Evet dedi, çok memnunuz, kaybetti. Evet hayır da kaybetti bugün. Şöyle içine şimdi karıştırıyorum efendim. Burada aşama aşama ilerle. Ay Allah'ım yarabbim.
1: Kıydım çeyizi kullanmaya karar verdim. Çeyizimi kullanacağım, yeter.
0: Diyorsun rafa koy koy koy. Aa, nereye kadar? Şimdi bir tane buz, bir de bunu gönder bana.
1: Sana bir buz mu vereyim?
0: Evet, bir tane buzu atıyoruz. Bir tane tavanın içine, bir tane buraya at. Bak şova bak efendim, ne yapıyor Serpil Kök? Evet, bir tane buraya atıyor. Şimdi buluşturuyoruz Serpil'im, gönder. Oo bak.
1: Ben bir ikisi küçük oldu ya.
0: Tamam. Evet efendim, bir çorbamızın içinde, bir de şu güzelce kavurduğumuz sebzelerin içinde... Hayatta kesilmeyecek bir yöntem. Bir buzla birlikte bakın çorba ipeksi kıvama ulaştı. Serpil tavasındaki o eşsiz aromayı da çorbaya gönderiyor. Bir anne edasıyla güzelce sıyırıyor. Ve şu an çorba dorukta, lezzet dorukta, ambiyans yani görsel dorukta. Yani şu görsele bakar mısınız ya?
1: Bu nedir Nermin Hanım? Ambiyans ne demek Nermin Hanım?
0: Şimdi bir ortamın dekoru, bir ortamın sunumu, bir yemeğin görseli...

0: bir yemeğin şıklığı, adı, dili, her şeyi bakar mısınız? Yani... Ha, beş duyu organımla Serpil hissedebiliyor musun ambiyansı, güzelliği?
1: Ediyorum.
0: Bak, şu an ambiyans nasıl?
1: Ediyorum.
0: Nasıl bir dekora sahip? Ver mi bana hepsini?
2: Ambiyans.
0: Bak, bu da her şeyi alıyor.
2: Öyle zaten.
0: Şekerim yükselir demiyor.
2: Ha. Allah vermesin, taş olsun çiğince kadar.
0: Ya, bu çok güzel olmuş ya. Bakar mısınız ya? Çok güzel bir görsele sahibiz
1: pamuk
0: şu an.
1: Pamuk gibi pamuk.
0: Salimleyin. Sonuna da kızarlar Serpil'im.
2: Niye ki elin sağ solu?
0: Sahili.
2: Hani bedenimize ait, bize ait ya bunlar.
0: Benim doğrusunu hepsini kullanıyoruz diyorsun. Hı.
2: Ay vallahi billahi ellerimiz kollarımıza sağlık.
0: Vallahi çok güzel oldu.
2: Yani şuna bak.
0: Bak bunu böyle yaptım. Bunu içine kapatıyorum. Atıyorum buraya. Bu da pilavıma.
2: Şurasını ısır. Koku. Isırıyorsun, ben ayıcam. Hepsi sağlam.
0: Ben daldım ya. Allah'ım.
2: Ay.
0: Gel hocam. Allah'ım yarabbim ya. Sever misin?
2: Çok severim. Onu ben bir daha kullanayım. Şöyle çalkalayayım da. Şey.
0: Üstüne de mi gezdirecektim? Naneli
2: olan onun da bu yoğurdun üstüne gelecekti.
0: Ama ben böyle çok beğendim bunu.
2: Karışmayın, benim sunucum onu yoğurdun üstüne koymak istemedi.
0: Bunu böyle beğendim.
2: Ay,
0: yoğurda o donar. Aha, çok güzel dursan.
2: Zaten.
0: Bunu da kapat.
2: Bu böyle risotto gibi yapacağız. Bu şeyimiz şişmiş miydi?
0: Yani şefler tadım yapar Serpil.
2: Duydun mu beni?
0: Eline dikkat.
2: Şey şişti mi? Şehriyem.
0: Buyurun.
2: Şişti mi? Ay dur.
0: Neyi şişti mi? Bakacağız kus, şimdi. Kus. Bak ben mesela enginar yiyemezdim eskiden.
2: Aa, hmm. Kus kus. Lokum. Kus kus lokum. Kapat ağzını. Namini koy. Lokum gibi devam etsin. Çok güzel olmuş. O limonun hafif aroması. Kapağı nerede ayol bunun? Ha. Şimdi bu biraz böyle kalsın. Onun burada...
0: Biraz sus sus kanka.
2: Ha? Sus sus. Mu sence?
0: He. Biraz sus. Tamam.
2: Dereotu ve yoğurdu var onun. O pilavımızın. O bekleyecek bizi. Çorbamızın da tereyağını ve nanesini yakayım.
0: Sen bir çiçeksin, ben
2: de hayır, o senin bugünkü şarkı neydi pembe?
0: Kalbim pamuk şeker.
2: Onu da beğendim bak. Bu ara 3 tane favori şarkım var. Bir tanesi depresyonal.
0: Ya açın, kalbim pamuk şekeri açın.
2: Depresyon
0: kalbim
2: değil.
0: Kalbim pamuk şeker.
2: Depresyona sokuyor bir tanesi benim şarkılarım.
0: Serpil'e ben bir çay demleyeyim. Serpil depresyondan
2: hazır
0: çıktı.
2: Hazır hocam, hazır. Her şeyim hazır. Ya demledim değil mi? Ha, ben demledim. Daha ben demlemiş oluyorum.
0: Neyse abi.
2: Yok. Girme, girme. Herkesi kadrajına girme. Lütfen.
0: Serpil Hanım depresyondan çıkmak için.
2: Ben öyle depresyonun kıyılarında geziyorum Nermin'im.
0: Öyle mi?
2: Böyle geziyorum. Bu aralar... ben kara değilim. Depresyon şarkım. Yani bak depresyon diyebiliyorum. Demiyorum.
0: Yazık olsun. Onu da mı söyleyemiyorsun?
2: Ha, evet. Sonra böyle enerjim tavan olduğunda da bana bak, beni sev Nermin'im.
0: Dilim yandı şimdi gene benim.
2: Sen ne yapıyorsun? Yani
0: sen bu ortası.
2: Sen nasıl yapıyorsun öyle?
0: Geldi gitti.
2: Bir şey söyleyeceğim. Siz bakmayın Nermin'in böyle zayıf mayıf olduğuna. Anacığım yemeğe oturuyoruz. Şöyle diyorum ki Nermin. Böyle iyi otmuşsun
0: da diyorum. Ama dün, bir dakika sen onu anlat ben de. Dün biz şey yaptık ya. Avokadolu ekmek yapıyoruz ya. Evet. Ben onu hatır hatır yapıyorum. Ben niye böyle yedim diyor. Sen diyor hemen diyor onu diyor götürüverdin diyor. Ben niye böyle yedim diyor.
2: Siz bakmayın onun öyle bir daha blokbacık olduğuna falan. Diyorum ki iyot kokusunu böyle baş başa yemek ye. Böyle tadını çıkara çıkara. 30 saniyede yemeğini bitiriyor kalkıyor.
0: Yemek yemek hızlı ya, çabuk lazım yani. Hemen iş kaçıyor, güç kaçıyor, ambiyans kaçıyor
2: ama
0: yani.
2: Baş başa yiyeceğim, sakin, relax.
0: Hadi baş başa çay içeceğiz. Yemekleri de bitirdik hadi.

0: Günaydın. Oh. Efendim biz dakikalar sonrasında enfes sunumlarla masada olacağız. Ne açıklayacağız? Üçlü saklama kabını. Bak bir yere ayrılmayın. Reklam dönüşü sosyal medyada paylaşmıyoruz. Yoksa kaybedersin. Bak fincanlardan dönüş gelmedi. Belki onu da tekrar seçeceğiz.
1: Vay, kaçtı mı diyorsun?
0: Kaçtı.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.

0: İşlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir KOP'ta sadece 375 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
10: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: 9-15 Mayıs arasında Binde İnci Siyah Zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 129 lira yerine 115 lira.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
3: Tamam hayatım.
2: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
3: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
2: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat hem de 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
3: Şimdi tamam hayatım.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım? Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
3: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.

0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
1: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece Duru'la.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
6: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
7: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
10: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: ve flora kolye hediye. Koçak.
1: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
2: Nefesler tutulduğu an ve dakikalara şahitlik ediyoruz. Bugünkü soframız da ayrı bir auraya sahip yani. Çok aura şey. Dedim. Aura dedim, içerisinde aura kelimesi kullandım. Yani farklılık, farklı bir enerji, farklı bir güzellik. Aurası yüksek bir masa. Efendim bakar mısınız?
3: Allah'ım yarabbim, şu tatlı yenmez mi?
4: Pastaya bak Nermin, nasıl gidiyor?
2: Yani böyle kaldım şu an. Konuşamıyorum. İzliyorum, sizler gibi bakıyorum. Allah'ım herkesin sofrasında, herkesin evinde bu güzelliklerin pişmesini nasip eylesin.
4: Amin.
2: Çok pratik bir tatlı. Kendinizi zorlamadan, havucunuz varsa dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Muhallebiyi zaten yapabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki içinde asla kakao kullanmadık. Tamamen çikolatayla, kremayla yaptığımız çok lezzetli bir muhallebisi var. Hemen yan tarafta kuzu etiyle haşlanmış efsane bir börülce. Bakar mısınız? Işıl ışıl parlıyor efendim. Patatesler de bu koyu suyuyla birlikte güzelce özdeşleşmiş. Kesinlikle gönül rahatlığıyla ekmeğinizi bandıra bandıra tüketebilirsiniz. Vallahi. Yan tarafta yayla çorbası desem yayla çorbası değil. Ayran aşı desek ayran aşı değil. Ama içinde kapyasıyla, toz biberiyle, eşsiz güzelliğiyle, ipek gibi dokusuyla, püf noktalarıyla birlikte kesilmeden hazırlayacağımız efsane domatesiyle buluşmuş bir çorbamız var. Yüreklerimiz böyle sımsıcak ısınsın. Ve tabii burada da yine bir kuskus pilavı yaptık ama içerisindeki börülceyle inanılmaz bir aromaya, enginarla lezzete kavuştu. Ve tabii ki bugünkü iş dersimizde, iş eğitiminde yaprak kurabiye hazırladık. Nasıl buldunuz?
4: Koça. Aslında o bir çörek biliyorsun.
2: Yaprak çörek hazırladık. Evet efendim. Nasıl buldunuz? Sanatsal faaliyetimiz bence çok başarılıydı. Yani ambiyans olarak çok ön planlı.
4: Ayol bakar mısın abi? Mis gibi. Bak,
2: görsel
4: bak.
2: Çok iddialı gerçekten.
4: Vallahi altı da pişti.
2: Hı-hı.
4: Bak dökülmüyor daha. Daha ne olsun ayol?
2: Vallahi çok güzel yapın, gözüküyor.
4: Değişik değişik masamızı.
2: Efendim biz var ya şöyle söyleyeyim. Elimizden geleni veriyoruz sizlere. Sizler de elinizden geleni yani elinizdeki malzemelerle ne yapabilirsiniz? Tabii ki evinizde değerlendirme yapabilirsiniz. İşte bugün bunu yaparsın, bugün yarın bunu yaparsın, yarın bunu yaparsın. Bu tamamen size kalmış.
4: Ya da hepsi.

0: yaparsın
1: hepsini
0: akşama.
1: Yapayım. Bence güzel bir menü, güzel bir fikir. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Abi. Yarın haftanın son günü tabii ki Cuma'yı da birlikte kapatacağız efendim her zamanki gibi. O yüzden ne yapıyoruz? Sabah kahvaltıda baş başa oluyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın efendim. Biz bugünün menüsünü, yarın menüsünü bir toparlayalım. Geliyoruz.
0: Hemen.

0: Guja ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Batuhan şüpheli şekilde öldü. Ekibimiz çok konuşulan bir ihtimali araştırmak için kaldığı apartmana gitti.
1: Bizler şu an Batuhan Yener'in yaşadığı apartmanın giriş kapısındayız. Umut hemen göstersin. İşte şu klimanın üzerindeki camın bulunduğu daire Umut Batuhan'ın yaşadığı daireydi. Girişten devam ettiğimizde hemen yaklaşık 15 metre ileride bir plastik kapı var. Şu an oraya doğru gidiyoruz ve o kapı bahçeye açılıyor. Burada bir plastik kapı var Esra Hanım.
2: Çekiliyor orada.
3: Bu kapı nereye çıkıyor?
1: Bu kapı arka tarafta bir dar bir alan var Esra Hanım. Oraya çıkıyor, hemen göstereceğiz. Esra Hanım, eğer iddialardaki kişi o akşam bu eve gelmişse yayına ilk başladığımız kapıdan girerek işte bu plastik kapıyı kullanarak bu koltuk yardımıyla ve bu duvardan atlama yöntemiyle Batuhan Yener'in yaşadığı eve çok kolaylıkla gidebilir.
0: Batuhan'ın evine arka girişten geçilebileceğini gösteren muhabirimiz, üçüncü kişinin kaçabileceği yerleri tek tek gösterdi.
3: Aa, burası ne? Evin neyi burası? Apartmanın nesi oluyor böyle?
1: Burası bahçeye çıkan. Burası apartmanın giriş katının arkasındaki dar bir bahçe gibi ve burada bir koltuk konulmuş. Koltuğun nereden geldiği bilinmiyor tabii ki. Ancak biz yayından önce denedik. Bu koltuğa basıldığı zaman yukarı çıkabiliyorsunuz. Şimdi yine deneyeceğiz. Hemen yukarı çıkıyoruz. İşte Esra Hanım, kısa bir süre içerisinde zorlanmadan buraya gelebildik.
2: Çıktığı yerin hemen üst tavan var ya, bakın orayı gösteriyor.
1: Umut, gel.
2: Hemen Batuhan'ın balkonunun altı. Ya.
1: Geldiğimiz nokta burası. Koltuk hemen şurada. Yaklaşık 1 metre bir yüksekte kalıyor. Yukarı çok kolaylıkla tırmanabiliyorsunuz. Kapalı olan balkonlu daire Batuhan'ın yaşadığı daireydi.
2: Evet.
3: Burası mı?
2: Evet.
1: Ve buradan buraya geldiğimizde işte bu şekilde yaparak çok kısa süre içerisinde bu pervezi açarak içeri
4: giriyoruz.
1: Hemen balkonun karşısındaki duvar yüksek bir duvar. Dolayısıyla şu an bizi diğer dairelerden bir başkasını görme ihtimali mümkün değil.
0: Anne Yasemin iddiaların odağındaki kır saçlı adamla ilgili kuşkusunu anlattı.
3: Sizin düşündüğünüz biri var mı?
2: Benim düşündüğüm baba.
3: Siz onun babası olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Çünkü ben 18'inde arayıp kendisine geçmiş olsun, çocuklar boşandı, paranızı da gönderdim dediğimde, kusura bakmayın zamanınızı alıyorum dedim. Uygun muydunuz? Ben dedi İstanbul dışındayım. Ama programa geldiğinde kızınızı neden gidip almadınız dendiğinde babaya, baba şöyle bir şey diyor. Biz husumetliydik, nasıl gidebilirdim? Ben 18'inde seni aradığımda husumetli değildik. Sen bana İstanbul dışındayım dedin.
0: Yasemin, kır saçlı adamın Türkan'ın babası olduğunu iddia etti. Türkan'ın o geceki telefon trafiği kafa karıştırdı.
3: Türkan'ın telefon kayıtlarında. Türkan o gün neredeyse yani 20-30 kere sürekli evle ve ailesiyle konuşuyor.
2: Evet.
3: Sürekli irtibatta. Bir telefon kayıtlarını gösterin arkadaşlar. Telefon kayıtlarında yani sürekli o gün, yani bu kadar çok konuşur mu insan? Bakın. Başlıyor. 15, 15.50, 17, 18, 19, gece 2, 2.14, 2.30. Yani sürekli olarak tüm irtibatı kendi ailesiyle.
4: O 212'li evet. Numara ev
3: numarası. Evi arıyor sürekli.
2: Evet.
3: Bu neden? Yani sürekli o anda, yani asıl konuşacağı kişi hani Batuhan'ın ailesi, yakınları ya da başka bir şeyken gündüzden başlayarak niye sürekli evi arar?
2: Esra Hanım, barışıyorsunuz. Zaten daha kesinleşmiş bir kararınız yok. Bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. Anneni sürekli araman bir abeslik. Erkek kardeşin Erkan Koç'un orada olması zaten bir abeslik. Erkan Koç oraya niye geldi?
5: Türkan, katilsin. Türkan, o çocuğumun tişörtünü getireceksin. Lütfen Sayın Adalet Bakanım, lütfen sesimi duyun. Ne olursunuz dosyamı genişletin lütfen, çok çaresizim. Çalacak başka kapım kalmadı. Bu çocuğun tek suçu sevmekte ama karşındaki celladıydı. Niçin kimse beni anlamıyor? Lütfen rica ediyorum, ne olursunuz. Ağlamak istemiyorum. Çok söz verdiğim insanlar baba. Ama yüreğim dayanmıyor. Artık dayanamıyorum. Bu çocuk hiç kimseye bir zararı olmayan bir çocuk. Şu şeytan hasta beyinli. Benim çocuğumu katletti. Planlı bir cinayettir bu. Ne olursunuz ya, sesimi duyun.
6: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
8: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
9: Anladım.
8: Sen de.
10: Merhaba.
9: Hoş geldiniz.
10: 4 numara.
9: Evet, okutabilirsiniz.
10: Teşekkürler.
9: Görüşürüz.
11: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
9: Görüşürüz.
10: Görüşürüz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
13: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
14: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
15: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
19: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir KOP'ta sadece 375 lira.
20: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
21: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
22: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
23: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü torku süt 149 lira, 1 litre torku süt 39 lira.
24: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
25: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
26: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
2: Tamam hayatım.
1: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
2: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
1: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadeli 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
2: Heh, şimdi tamam hayatım. Rams.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: İntens bir konu var, bekliyorum.
4: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
5: Kızlar.
4: Bizi özlemişim.
3: Bizim İntens mi?
4: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
8: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
1: Tamam hayatım.
0: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
1: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
0: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
1: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da. Bak bak, Mondiom'a bak.
0: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları, bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
10: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
10: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
11: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
10: Yo, ben bu aşka doyamam.
12: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
16: Trip dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçide bak abi.
18: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
16: Türkcell'e çekiyoruz.
19: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
20: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
21: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
22: Erkan öldü. Eşi Banu ve ablası Şennur karşı karşıya geldi.
23: Benim kanam açtığından vefat etti.
24: O kadar ya bankada işte. Paralar vardı. Dostunu aşırdın onları.
22: Şennur, Erkan'ı eşi ve diğer kardeşimi zehirledi dedi.
25: Kan kaybından öldü. Bu kadın hasta kadın.
26: Bunlar birlik oldu. Benim kardeşimi zehirlediler.
22: Banu iddiaları reddetti. Erkan'a hastanede 8 tane ilaç verdiler.
23: Hastanede yanlış şey yaptılar.
24: Benim kardeşim öldükten sonra.
22: Kim doğruyu söylüyor? Banu mu? Yoksa görümcesi Şennur mu?
24: Neden bizden sakladın evliliğini?
26: Bu benim kardeşimi sevmedi.
24: Peki neden otopsi istemedi?

0: gitmediniz. Hastane ise bunun suçlusu.
1: Canlı yayında büyük yüzleşme. Az sonra. Herkesin beklediği canlı yayın.
2: Asla benim çocuğum o ipe çıkmadı.
1: Ekibimiz Batuhan'ın öldüğü apartmana gitti. Çok konuşulan ihtimali ortaya çıkardı.
3: Kapalı olan balkonlu daire Batuhan'ın yaşadığı daireydi.
1: O eve üçüncü kişi gizlice girebilir mi?
0: 1 metre 20 santim yan taraftan geçip oradan da kaçıp gidebilir.
1: Kır saçlı adam Batuhan öldüğünde evde miydi?
4: Kayıt cihazını aldıklar.
0: Batuhan'ın vefatından sonra mı kayıt cihazı alınıyor?
1: Türkan'ın şaşırtan telefon kaydı. Olaydan önce ailesiyle ne konuştu?
5: Bir tek Türkan indirdiğini söylüyor. İpte asılı gören yok.
1: Batuhan'ın ölümü planlı bir cinayet mi?
4: Hemen bağla, boğmaya bağlıyorum bakalım.
2: Benim çocuğumu katletti, planlı bir cinayettir bu.
1: Az sonra... Çağla Tuğaltay cinayetinde düğmeye basıldı.
6: 26 yıldır mücadele ediyorum. Ben de bir acılı anneyim ya.
1: Yayınlarımız ses getirdi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcı seneler sonra Çağla'nın evinde.
7: Savcılık ve emniyet nezdinde Çiğdem apartmanı didik didik incelendi.
1: Keşif sırasında neler yaşandı?
8: Ben kan izlerini gördüm.
7: Savcılık ve emniyet ekipleri buraya geldiğinde Melin Hanım da buraya geldi.
1: Komşu Reyhan Nedim'i gördüğü o anı canlandırdı.
9: Çağla'yı babası öldürdü.
1: Nerelere baktılar, neleri değerlendirdiler? Az sonra...

0: Buna da şey fırsat olsun yani değil mi? Hani her şey her girişte oynuyor. Stüdyo şefimiz de yani ona böyle bir eğlence çıksın.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Evet efendim. Tabii öncelikle izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. En çok izlenenlerden olduk. O yüzden reality programları içinde. Evet. Siz desteklediğiniz için izleyicilerimiz sayesinde gerçekten en çok izlenenler arasında adımızı bayağı baş sıralarda söz ettirdik. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Şimdi yayınlarımız ses getiriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Her yayınımız yani bizim pek çözümsüz bıraktığımız pek dosyamız olmadı. İnşallah Gülnur Hanım Çağla Tuğaltay dosyası da bunlardan biri olacak. O yüzden hem bize güvendiğiniz için izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda devletimizin kurumlarına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman yayınlarımız ihbar kabul edildi. Delil olarak dosyalara geçti. Mutlaka bizim yayınlarımızdan birçok önemli dosyada bu yayının CD'leri alıp soruşturma dosyalarına iddianamelerde yer aldı. Dosyalara geçtiği Güllü dosyası bunlardan biri. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyası. Sırada Batuhan dosyası var. O yüzden yani bu program sadece bir program değil. Delilleri aynı zamanda tabii ki de kurumlara destek olmak için yapılmış bir program. Ve bu konuda da destekçi olduğumuza inanıyorum. Birçok kurumun da devlet kurumunda bizim yayınlarımızdan alıp dosyaya girdiğini biliyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Ben ekibime de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasında çok önemli bir gelişme oldu. Çok uzun zaman sonra çok önemli bir keşif yapıldı. Bu keşifi özellikle biz yayınlarımızda çok bahsetmiştik. Gülnur Hanım'ın yani Çağla Tuğaltay'ın avukatları da bunun için talepte bulunmuşlardı. Avukat Buket Hanım da bizim şimdi ekranlarımızda. Buket Gül Hanım.

0: çok üst üste aslında bu keşif için ne denir, savcılığa aslında müracaatta taleplerde bulunduk. Bulundular, avukatlar da bulundu. Önce söyleyeyim, Gülnur Hanım'a sorayım, sonra Buket Hanım'a sorayım. Gülnur Hanım.
1: Efendim.
0: Uzun zamandır bu keşifi bekliyordunuz.
1: Evet.
0: Mutlu oldunuz mu?
1: Tabii. Mutlu oldum. En azından netlik kazandı. İşte oradan duyulabilir mi? Anahtar sesi oradan duyulabilir mi? Bodrum.

0: bunu talep edildiğini söyledim. Avukatlarınızın da bir talebiydi.
1: Evet.
0: Buket Hanım'ı da göreyim.
2: İyi yayınlar Esra'm. Merhabalar.
0: Merhabalar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız Buket Hanım?
2: Çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim. Sağ olun. Siz neler söylemek istersiniz Buket Hanım?
2: Şimdi bu keşif, biz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki İstanbul Başsavcılığındaydık. Hem faili meçhul suçlar savcımız, yani dosyayla ilgilenen asıl savcımız ve hem de İstanbul Başsavcı Vekilimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Çünkü biliyorsunuz ki Adalet Bakanı öncelikli olarak incelenecek olan dosyalar arasında Şahla Tuğalta'yı da aldı. Biz burada da keşif talebimizi yineledik ve dedik ki yani biz orada olayın bir canlandırmasını istiyoruz. Kim nereden girebilir, nereden çıkabilir, kan izleriyle ilgili Melin Hanım yayınımıza bağlanmıştı, çok önemli şeyler söylemişti. O esnada Sedef Hanım eğer bir keşif yapılırsa bu gördüğünüz kanları gösterebilir misiniz diye de Melin Hanım'a sormuştu yayında hatırlıyorsanız. Dolayısıyla bunların hepsi yapıldı. Şimdi Çağla'nın yürüme yolundan yani otobüsten indiği noktadan apartmana giriş noktasına kadar olan kısımdan başlanıyor keşfe. Apartman içerisinde kan izlerinin görüldüğü noktalar ve Gökçelerin evi nereden ses duydu? Ne kadarını duyabilir? Anahtar Buket açılınca Hanım, ne kadar duyabilir?
0: Buket Hanım bir sözünüzü keseceğim. Çünkü bizim ekibimiz de tüm keşif yapılan alanlarla ilgili çok önemli bir çekim yaptı. Özellikle bu keşifte en çok üzerinde durulan, bakın size ne kadar saat olduğunu söyleyeceğim. Aslında birçok yerde maalesef farklı bilgiler veriliyor. Sanki bu keşif sadece Reyhan Hanım'ın ya da farklı bir şeyle ilgili olmuş gibi söylemler aslında gerçeği yansıtmıyor. Her şeye bakıldı ve en çok nereye bakıldı biliyor musunuz? Tam 6 saat. Bu keşifte 6 saat üzerinde durulan, şüphelenilen bir yer var. Önce VTR'mizi izleyelim.
3: ...26 yıl sonra Çağla Tuğaltay cinayetinde büyük bir gelişme yaşandı. Dosyayı takip eden savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Çağla'nın evinde keşif yaptı.
4: 26 yıl sonra savcılık ve emniyet nezdinde Fulya Mahallesi'ne gelindi. Çiğdem Apartmanı didik didik incelendi.

0: Ekipler Çağla'nın apartmanında inceleme yaptı. Komşularla görüştü. ...15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde hiç konuşulmayan ihtimaller... ...26 yıl sonra programımızda ortaya çıkmış. Tanıklar ilk kez Esra Ezmeci'ye konuşmuştu.
1: Arkada sarışın bir çocuk otururken gördüm falan dedi, o aklımda kaldı.
2: Nerede sarışın çocuk otururken?
1: Evin arkası, bizim binanın arkasında çeyrek gibi bir yer var.
2: Evet.
1: Bir abinin oturduğu arka tarafında.
3: Gece kumandanın evet. Orası dedi.
1: Orada otururken sarışın bir çocuğu gördüm dedi.
2: Kişi ana kapıdan, yani normal apartmanın giriş kapısından değil de bodrum katına girip apartmanın içine çıkış yapmış olabilir.
4: Şöyle geçeyim ben de. Şimdi bodrum katında iki tane karşılıklı daire var. Bir de şu kapıdan şöyle bahçe katından giriş çıkış yapabiliyorlar.
0: Stüdyoya gelen komşu Reyhan, Nedim'i elinde bıçakla balkonda gördüm dedi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplere ifade veren komşu Reyhan, gördüm dediği o anı canlandırdı.
3: Ben diyorum ki gördüğümü söyledim. Yani gördüğümden ne bir noksan ne bir fazla söylüyorum ben. Gördüğümü söylüyorum. Öldürdü. Çağla'yı babası öldürdü. Bağıra bağıra söylüyorum. Kimse öldürmedi. O eve katil de girmedi.
4: Reyhan Hanım'ın o gün gördüm dediği o camdan Çağlalar'ın balkonuna bakıldı. Reyhan Hanım'ın ifadesi canlandırma yapılarak tekrar alındı.
0: Çağla'nın karşı komşusu Melin canlı yayında o güne dair her şeyi değiştirebilecek gerçekleri ilk kez anlattı.

0: çıkmıştı. Komşu Mel'in dün keşif yapan ekiplere kan izi vardı dediği yerleri gösterdi.
1: Ben dışarıya kadar çıktım, koridorlara bak. Siz diyorsunuz ki aşağılarda mı kan? Ben kan izlerini gördüm o uzun koridorda. Ya. Yani resmen dış kapıdan kaçmış erkekte damla damla kan var bir yerde.
2: Savcılık ve emniyet ekipleri buraya geldiğinde Mel'in hanım da buraya geldi ve gördüğü o kanları gösterdi. Nerede gösterdiğini göstermişti. İşte Mel'in hanım burada bizim yayınlarımızda ifade ettiği gibi şuralarda 2-3 damla kan gördüğünü söylemişti.
0: Çağla'nın mahallesinde bulunan gecekondu ev sahibi Lütfü S. ile ilgili iddialar da programımızda gündeme gelmişti.
3: Esra Hanım, şu anda gecekondunun oradayız. Şöyle bir ilerleyelim. Hemen şurada göreceğiniz iki apartman yanındayız Çiğdem Apartmanı. Yani ben buradan Çiğdem Apartmanı'ndan çıktığımda buraya yürümem toplam 2 dakikamı aldı. Şu anda burada kimse yaşamadığının bilgisini öğrendik biz. Burada o zamanlarda Lütfü Şey isimli bir insan yaşıyormuş.
0: Olay yeri inceleme ekipleri Fethi Kabir yapılacak isimlerden biri olan Lütfü Şey'nin evinde de inceleme yaptı. Ekipler Lütfü Sey'nin evindeki incelemeyi tamamlarken mahallede araştırmaların devam edeceği öğrenildi.
4: Çiğdem Apartmanı'ndan sadece 200 metre uzaklıkta olan Lütfü Sey'nin hemen evinin önündeyiz. Olay yeri inceleme ekipleri buraya geldi ve saatlerce çalışma yaptılar. Dediler toplandı, araca bindirildi. Biz de şöyle eve doğru bir geçelim.

İşte bu ev olayları inceleme ekipleri tarafından yaklaşık 10-11 saat dedik incelendi.

0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme, cinayet büro, aynı zamanda savcımız, Çağla Tuğaltay dosyasındaki savcımız ve Adalet Bakanlığı'na tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve çünkü bu programda işlediğimiz her konu, işlediğimiz her detay bu keşifte incelendi. Bunlardan biri Bodrum'du. Bodrum'da madde kullananların olabileceği çıkış kapıları. Çağla'nın geldiği üst kapıdaki yollar. Aynı zamanda Reyhan Hanım'ın söylediği yer. O da onlardan biri. Melin Hanım'ın söylediği çıkışta olan kan izleri. Ve 6 saat boyunca Lütfi Şen'in yaşadığı, gece 11'de bitti keşif. 6 saat en çok şüphelenilen Lütfi Şen'in yaşadığı evin arkasındaki baraka tam ekiplerce 6 saat incelendi. Çünkü orası aslında uyuşturucu ve madde kullanan kişilerin de toplandığı bir yerdi. Lütfi Şen de oradaydı ama sonrasında madde kullananların da sıklıkla oraya gittiği, madde kullandığı biliniyordu. Aslında profilde daha çok da madde kullanan ya da uyuşturucu etkisi altındaki biri de düşünüldüğü için burada çok büyük incelemeler yapıldı. Buket Hanım, buyurun. Ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi Lütfü Şen'le de ilgili bir spesifik bir talep etmiştik.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kaldığı yer sizin de dediğiniz gibi yasaklı madde kullanıcılarının toplanma alanı olduğu için burada da yoğun bir inceleme yapıldı. Burada aranan şey aslında Çağla'nın kanı aranıyor.
0: Luminol arama yapıldı. Luminol.
1: Evet. Ve Faysal'ların evinde yine arama yapıldı. Oradan geçiş güzergahları. Melin Hanım'ın kan gördüğü yerden biliyorsunuz ki Sıla çekmişti orayı, bir atlanarak aşağıya Faysal'lara inilen bir alan var. Buralara hep bakıldı. Yani bu sadece Reyhan'la alakalı bir keşif değil. Olay yerine bütün tanıklar dinlenerek yapılmış bir keşif. Aslında daha çok bizim şüpheli gördüğümüz ve DNA'ların alınmasını istediğimiz şahıslarla ilgili ve olayın nasıl gerçekleştiğine, kişinin nereden kaçabileceğine, katilin nereden kaçabileceğine dair yapılan bir inceleme, bir keşif bu.
0: Peki
1: aslında.
0: Buket Hanım, şunu
1: ben bir
0: merak
1: şey daha
0: ediyorum.
1: Bir ismini vermek istiyorum size. Esra Hanım, müsaadenizle.
0: Tabii, buyurun.
1: Şimdi hatırlıyorum. Programa Dirol gelmişti.
0: Evet.
1: Sizin ekibinizin ulaştığı kişilerden biriydi. Dirol bazı isimler zikretmişti yayında. Bunların içerisinde Baki diye bir şahıs vardı.
0: Evet.
1: Yine bahsi geçen. Biz 4 tane FETÖ 1 için başvuruda bulunmuştuk ama 5. olarak da bu programda adı geçen Baki için FETÖ 1'de bulunduk. O kişiye de FETÖ 1 yapılacak.
0: Çok güzel. Çok iyi. Ahmet'in de arkadaşıydı. O da onun öldüğünü söylemişti. Gürol da özellikle onun ismini vermişti.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim. Tekrar Esra Hanım, bütün katkılarınız için.
0: Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Buket Hanım, şunu merak ediyorum. Şimdi luminol araştırma yapıldı bu Lütfi Şen'in evinde. Farklı yerlerde de özellikle Faysal'la Kemal'in kaldığı Bodrum'a da olay yeri inceleme ekipleri büyük incelemeler yaptı. 26 yıl geçti. Yine de bir şey bulunur mu, bir kan izi ya da bir şey olabilir mi sizce?
1: Şöyle, şimdi kan izinin üzeri boyansa bile, silinse bile, herhangi bir kimyasalla temizlense bile altta luminol inceleme neticesinde kan izleri tespit ediliyor. Bu teknolojinin çok büyük bir hediyesi bize aslında. Bu kızımızın kan izleriydi.
0: Bu inceleme de yapıldı. Peki Reyhan Hanım'ın da görüş mesafesinden görebiliyor mu, yapıyor mu diye incelemeler yapıldı. Reyhan Hanım biliyorsunuz bizim programlarımızda sadece gördüm aslında demiyor. Aslında altında ben diyor babanın öldürdüğünü gördüm ve bu konuda eminim diyor. Bununla ilgili de araştırma yapıldı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi Reyhan Hanım'ın gördüm dediği yerden hiçbir şekilde göremeyeceğini biz kendi kanaatimizdir bu. Yayında problem mi var? Benle alakalıdır muhtemelen.
0: Arada kesinti oluyor internetten dolayı.
1: Evet, benle ilgilidir. Biraz yağış var çünkü. Etkiliyor biliyorsunuz. Özür dilerim bunun için. Şimdi Reyhan Hanım'ın biz gördüm dediği yerden bir şey görmediği kanaatindeyiz. Fakat bu durum bilirkişi raporundan sonra netleşecek. Bu durum da açığa çıkacak ve hani ak koyun kara koyun artık kim doğru söylüyor bütün bunlar belli olacak bu rapor sonucunda. Fakat buradaki en belirgin nokta şudur. Yıllar içerisinde Nedim Tuğaltay'ın çalıştığı yerdeki iş arkadaşları, esnaf arkadaşları, telefon kayıtları, görgü şahitlerinin alınan ifadeleri, DNA raporu, parmak izi mukayesesi gibi nedenlerden dolayı bir şahsın aynı anda iki yerde birden olamayacağı normal bir şey oldu, gerçek olduğu için Reyhan Hanım'ın gördüm dediği şeyi asla görmediğini zaten biz tahmin. Bu
0: yani,
1: sebepten de
0: Buket Hanım şunu söylüyorsunuz. Şimdi o dönem biliyorsunuz ki özellikle Nedim Bey'in o gün olan oradaki esnaf arkadaşları, o gün görenlerle ilgili alınan bazı ifadeler ve konuşmalar var. Burada aslında Reyhan Hanım'ın dediği doğruysa biz şurada şunu anlıyoruz. Ama karşısında bir sürü de insan var hayır buradaydı diyen. Şimdi o nasıl bir çelişki olacak ya da bunun dava soruşturmada seyrini nasıl etkiler?
1: Şöyle şimdi esnaf arkadaşların ifadeleri sadece ifade olarak değil. Yani Reyhan Hanım bir tanık. Onun karşısında evet bir sürü tanık var. Geldiğini görenler var, iş yerinde olduğunu söyleyenler var. Fakat sadece bu değil. Bas kayıtları var, telefon dinlemeleri var, telefon görüşme kayıtları var. Aynı zamanda evin içerisindeki parmak izleri, olay yerinde babaya ait herhangi bir şey olmaması, olayın oluş şekli gibi nedenler de göz önünde bulundurulduğunda Reyhan'ın aslında doğruyu söylemediği herkes tarafından sabit olan bir şey. Fakat yine de bununla alakalı gördüm dediği yerden yapılan keşifin rapor sonucunu bekliyoruz. Rapor sonucu geldikten sonra hepinizle paylaşacağız.

0: Hanım, Reyhan Hanım'ı da attığımızda, çünkü dün de o keşif sırasında oradaydı. Reyhan Hanım, merhabalar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim Reyhan Hanım. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim Allah'a şükür.
0: Dün keşif yapıldı. Ne söylemek istersiniz Reyhan Hanım?
1: Evet, çok keşif yapılması çok iyi oldu yavrum. Savcı mazlı geldi. 10 kişi vardı. Öbür avukat hanım vardı.
0: Evet.
1: Öbür avukat.
0: Sedef Hanım mı vardı?
1: Öbürü.
0: Sedef Hanım yani.
1: Evet. O vardı. Evet. Hoş geldin dedim. Hoş geldin dedim. Ondan sonra hal hatır sordu avukata da. İyi geçti. En iyisi savcının orada olması çok iyi oldu.
0: Evet, savcımız da oradaydı.
1: Evet.
0: Ailenin avukatı da oradaydı. Şimdi bunu da özellikle söylüyorum. Bu keşif aslında mağdur yakın olduğu için ailenin avukatlarının talebiyle olan bir keşif de özellikle olduğu için ailenin avukatı oradaydı.
1: Evet.
0: Sonra ne yaptınız Reyhan Hanım? Neler anlattınız?
1: Ben zaten yatıyordum. Kapıya vuran oldu.
0: Evet.
1: Ondan sonra önce kalmadım, görmedim. Şimdi tekrar bir kere daha vurdular. Kalktım, yataktan kapıyı açtım. Yukarı doğru çıkıyordu şey. Yani memur bey yukarı doğru çıkıyordu üst kata. Aha. Dedim ki kim baktınız dedim. Reyhan Hanım siz misiniz dedi. Benim dedi. Dedi kesit yapılacak dedi. Elimden tuttu yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Sonunda dedi ki tekrar dedi kesit yapılacak dedi. Ben gittim camdan baktım. Camdan baktım ne görüyorsun dediler. Dedim ki orada iki tane kişi var. Biri kamerayla oynuyor. Kamerayla çekiyor sesi yapma dedi.
0: Duyamadım Reyhan Hanım. Ne görüyorsun dediler. Ne dediniz siz?
1: Ben dedim ki orada bir iki kişi var dedi. Biri kamerayla çekiyor. Biri de onun yanında dedi. Ondan sonra ona sordular. Kameramana sordular. Kameramana sordular.
0: Biri arıyor sizi.
1: Yok o şey. Bugün temizlik var da. Kusura bakmayın.
0: Kolay gelsin.
1: Ne gördüm dedi. Dedim bir iki kişi gördüm orada. İki kişi var dedim. Şeylerin camı balkonda dedim. Sonra buradaki yani buradaki duyuyor musunuz?
0: Duyuyorum Reyhan Hanım. Buyurun söyleyin.
1: Bu taraftaki 12 numaradaki adam o adama sordu. Bayanı görüyor musunuz dedi.
0: Evet.
1: Görüyorum dedi. Bana sordular ne görüyorsun dedi. Ne görüyorsun dedi. Dedim ki bir kameraman var bir de yanında bir adam var dedi. Savcı da orada Allah'a şükür.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir an almaya geldim. Dedim böyle böyle dedim. O zaman dedim ne çocuk vardı ne çoluk vardı ne de ekip vardı. Hiç kimse yoktu dedim. Tamam dediler. Akşamüstü yazmışlar, çizmişler, ne çizmişlerse getirdiler, imzaladım dedim. İnşallah bu olayda temizlenir yani, güzel çıkar.
0: İnşallah bizim de istediğimiz o. Siz ama içiniz rahat değil mi? İfadeyi verdiniz, doğru şekilde yazıldı. Bu sefer...
1: Yazıldı, akşamüstü de savcının adamı. Savcının adamı getirdi, imzaladım, 4-5 kağıttır.
0: Çok iyi.
1: Sesiniz gelmiyor.
0: Duyuyorum sizi Reyhan Hanım. Ben sizi dinlediğim için gelmiyor. Yani orada siz gördüklerinizi anlattınız. Kontrolü de yapıldı. Aynen. Sonrasında imzalandı.
1: Ne bir fazla ne bir nokta. Gördüm ki size nasıl anlattım ya.
0: Evet.
1: Aynısını orada da anlattım.
0: Çok iyi yapmışsınız. Reyhan Hanım, Gülün Hanım görüyorsunuz aslında Reyhan Hanım da diyor ben anlattıklarımın arkasındayım. Gördüklerimi de söyledim diyor. Siz bir şey söylemek ister misiniz?
2: Bilirkişi raporu çıksın göreceğiz o zaman bakalım.
0: Peki Gülnur Hanım ben bunu sormak istiyorum. İzleyicilerim de merak eder. Şimdi her şey bir ihtimal.
2: Evet.
0: Bir gün gelip de ya acaba benim eşim bana da söylemeden böyle bir şey yapmış
2: Yok.
0: Mıdır? Neden buna hiç inanmadınız?
2: Çünkü ben oraya gittim. Sonra oraya döndüm. Yani o saatler arasında orada. Yani bir de Nedim çok şefkatlidir özellikle Çağla'ya karşı. Çok sevecendir yani hiç ihtimal vermiyorum ben. Bilirkişi raporu çıksın göreceğiz.
0: Peki Gülnur Hanım tabii hani ihtimal vermiyoruz ama soralım insanlar merak eder. Bir gün gelir de diyelim ki eşiniz yapmış.
2: Evet.
0: Yani atıyorum farazi bir konuşalım.
3: Allah evet. korusun.
0: Allah korusun diyelim. Tabii çok evet. da korkunç bir şey olur. Ne yaparsınız?
2: Herhalde defolur gider hayatımdan. Ki öyle bir ihtimal hiç Nedim'e ait bir DNA yok.
3: Bir de beraber yok. Gelmişler zaten.
2: Ya beraber geldik.
3: Gelmişler yani.
0: Hayır ben ihtimal olarak diyorum. Yani defolur gider hayatımdan diyorsun.
2: Defolur gider hayatımdan.
0: Yani zaten hani cezasını çeker de soruyorum. Mesela böyle bir adamla evlilik devam ettirir mi?
2: Hayır. Hayır tabii ki. Oğlumun olduğu tespit edilsin. Onu ben gider kendi elimle teslim ederim.
0: Oğlunuz için de aynı şeyi söylüyorsunuz.
2: Tabii ki.
0: Peki Reyhan Hanım'ın bu kadar net gördüm demesine ne diyorsunuz?
2: Şimdi yani ne diyeyim, yalan söylüyor. Net.
0: Sizce neden Gülnur Hanım yalan söylüyor
2: Çünkü
0: Reyhan Hanım'a?
2: Birilerini koruyor ya da bir yerden bir para akışı var ona. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bir para akışı var ya da birilerini koruyor diyorsunuz.
2: Evet, ben öyle düşünüyorum.
0: Duydunuz mu Reyhan Hanım?
1: Duydum. Benim ne paraya ihtiyacım var ne pula ihtiyacım var.
2: Göreceğiz.
1: Duyuyor musunuz?
0: Duyuyorum Reyhan Hanım sizi.
1: Şu masanızda trilyonluk olsalar ben yine davamdan vazgeçmiyorum. Aynı lafı söyleyeyim ben. Ben kimseyi korumuyorum. Kimi koruyacağım? Ben size ne dedim? Babam bile olsa söylerim dedim. Babam.
0: Şimdi Reyhan Hanım, Gülnur Hanım çok önemli bir şey var. Şimdi siz de bu cinayetin çözülmesini isteyenler olarak. Savcılık en büyük şüpheyi arkada Lütfü Şen'in kaldığı o barakada. Çünkü o baraka aslında uyuşturucu madde kullananların da toplandığı bir baraka. Biri Kemal Le Faysal'ın eviydi Bodrum'da. Orada da çok büyük araştırmalar yapıldı. Diğeri de Lütfü Şen'in yaşadığı, Lütfü Şen vefat etmiş, Lütfü Şen'in yaşadığı evdi. Şimdi o barakaya bir gidelim bakalım. Siz de izleyin. Bu ne burada? Görelim Sıla.
4: Hanım yayınlarımızda dile getirmiştik. Şu anda ben Lütfü Şen'in o barakasının, Çiğdem Apartmanı oldukça yakın bir baraka. Hemen oranın önündeyim. Şöyle sizlere şöyle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Barakaya doğru ilerleyelim. Şimdi merdivenler var. Ben buradan yavaş yavaş çıkacağım o barakaya doğru. Lütfü Şen tabii sizin de dediğiniz gibi o dönemde burada yaşıyordu ve o dönemde bizim de yayınlarımızda söylediğimiz gibi gelen ihbarlara göre o dönemde buraya bazı insanlar gelip yasaklı madde kullanıyorlardı. Şimdi Lütfü Şen'in evine girmeden önce şurası da bir ufak bir bahçesi var. Burada bu koltuklar var. Şöyle bir geçelim yavaş yavaş.
0: Sıla, şuradan şöyle tekrardan bir sormak istiyorum. Olay yeri keşif ekiplerinin en çok kaldığı yer burası. Ne kadar kaldılar?
4: Esra Hanım, dün ilk ekip 5'te geldi. Olay yeri inceleme tam 5'te başladı. 5.30-6 gibi Lütfü Şen'in evine girdiler olay yeri inceleme ekipleri. Ardından akşama kadar saat bir 10'a kadar ilk ekip burada kaldı. Olay yeri inceleme yaptılar. Ardından da hava kararınca bu sefer ikinci bir olay yeri inceleme ekipleri geldi. Onlarsa neredeyse 12'ye kadar 11.45'e kadar buradalardı. Liminol inceleme yaptıklarını söyleyelim. Kan izlerini araştırdılar.
0: Peki Sıla, şunu da merak ediyorum. Poşetlerle deliller ya da farklı şeyler taşındı mı? Luminol inceleme, bakın 26 yıl geçse de yok olmayan, badana da olsa boya da olsa yok olmayan tek şey kan izleri. Ve luminol araştırmalarıyla kan izleri bulunur. Luminol araştırma yaptılar. Peki delil poşetlerinde bir şeyler çıkardılar mı Sıla?
4: Esra Hanım, biz burada yaklaşık dün bir 6-7 saat bu incelemeyi takip ettik yakından. Evet, poşetlerce, gri poşetlerin içinde bir 5-6 hatta 7 torbanın çıktığını gördük. Onları araçlarına bindirdiler. Evet Esra Hanım, oldukça fazla delil topladılar ve onları araçlara bindirip götürdüler.
0: Sıla, bize bu evi bir gösterir misin? 7 torba delil çıktı. Bakın Lütfü Şen'in olduğu yerden 7 torba delil toplandı. Ve luminol inceleme. Bir görelim evin içini.
4: Şöyle biz eve girelim yavaş yavaş. Şöyle şu kapıyı bir açalım. Oldukça burada ağır bir koku var. Bunu da söyleyelim. Bu tabii aslında bu incelemeden önce de buraya daha önce biz girdiğimizde bu koku vardı. Şimdi şuradan şöyle bir başlamak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir izler var. Tabii bu baraka aslında şöyle oldukça kötü bir vaziyette. Şöyle bir genel de göstereyim ben size.
0: Burada şu harabe an kim şeklinde yaşıyor? Sıla burada kim yaşıyor şu an?
4: Lütfü şeyden sonra burada kimsenin yaşamadığını ama o dönemde de büyük ihtimalle yasaklı madde içen insanların buraya arada sırada geldiğini biz biliyoruz Esra Hanım. Şu anda bu evde kimse yok. Şöyle bir evi genel göstereyim, detaylı da göstereceğim. Şimdi burası evin ilk giriş kısmı, şuradan şöyle gösterdiğimizde şöyle bir gösterelim. Şu şekilde geçiyorum. Şurada.
0: Sıla, bu arada geçen hafta sen Ahmet'le bu Lütfü Şeyh'in evine gittin ve orada biri vardı.
4: Evet Esra Hanım, biz Ahmet Bey'le yine buraya gelmiştik, incelemelerde bulunuyorduk Çupurya mahallesinde. Kendisi bu eve doğru girdi ve kapıyı çaldığında kapıyı biri açtı. O kapıyı açan kişinin de biz Cemal olduğunu söyledi. Kendisiyle ben konuşmak istediğimde Ahmet Bey izin vermemişti. O kapıyı o zaman açtığında da işte çok ağır bir koku gelmişti. Cemal diye isimli bir insan buradaydı o sırada. Kapı kapalıydı. Şu an kapı açık ama Cemal isimli bir insan buradaydı. Kendisi bu evde kaldığını söylemişti.
0: Peki o zaman hala o evde kalıyorlar. O dönemde Ahmet de Gürol da aslında bu evi işaret etti. Diğeri biri bodrum, diğeri bu ev. Çünkü bu iki yerde aslında madde kullanılan yerler, öyle değil mi?
4: Evet, burada madde kullanılıyor. Bu biz bazı yasaklı maddelerin materyallerini de gördük. Şimdi size göstereceğim. Şurada şöyle kadın ayakkabıları var. Bu mutfağın altında oldukça fazla eşya var. İşte burada dün ekipler, olay yeri inceleme ekipleri didik didik incelemelerde bulundular.
0: Orada bana
4: bulundular.
0: Kadın ayakkabılarını göstersene. Ne işi var kadın ayakkabısının orada?
4: Onları da Esra Hanım, şu anda burada 4-5 çift ayakkabı var. Şurada şöyle bir erkek ayakkabısı da var. Kadın ayakkabıları da var. Şöyle topuklu ayakkabılar var burada böyle. Şöyle de tekrar gösterelim. Babetler var, topuklu ayakkabılar var. Bunlar kendileri böyle buraya atılmış. Şuradan şöyle, şurası evin mutfak yaşayabileceği halde değil. Bunu da söyleyelim biz. Şurada şöyle bir geçmek istiyorum. Çünkü burada bazı yerlerde inceleme yapıldığını zaten söylemiştik. Onları da göstereceğim. Şurası da şöyle.
0: Çok pis bir yer.
4: Oldukça dediğim gibi normal bir insanın yaşayabileceği kesinlikle bir yer değil. Ama bakın burada şöyle bazı şeyleri de.
0: Ama yine bir
4: var.
0: Diş, ben orada diş macunu, koku, deodorant, kadın şeyleri, yani enteresan.
3: Arada ben şuradan şöyle. Evet. Bu metruk yapıda.
4: Burada bir belki tane yıkaksa. Biz şöyle bir.
0: Burada herhalde yıkanıp lifleniyorlar.
4: Yani burada kadın ayakkabısı olduğuna göre şunları da gösterebiliriz. Burada bazı kremler var evet. Şöyle.
0: Şimdi şunu unutmamak lazım. Bir cinayet bıçağı kayıp, yani aslında orada kan izlerinin bakılırken bir bıçağın da kayıp olduğunu unutmamak lazım. Delil torbasının içinde ne var bunu da bilmiyoruz, hani belki orada da bir bıçak olabilir.
4: Tabii ki olabilir. Şöyle şuradan da göstereyim. Tabii delil torbanın içinde ne olduğunu bilmiyoruz ama dediğim gibi dün en az 6-7 tane gri poşette delil torbası bu evden çıktı Esra Hanım. Ekiplerin 6-7 saatlik incelemesinin ardından didik didik incelendi. Bunu söyleyelim. Şimdi hemen
0: Sıla,
4: şurada şöyle size bir şey göstereyim.
0: Şimdi şunu, sen onu gösterdikten sonra şunu merak ediyorum. Sen buradan çıktığında Çağla'nın evine ne kadar zamanda ve nasıl gidebilirsin? Kestirme nasıl gidersin?
4: Hemen size onu da göstereyim. Onu da göstereceğim. Şurada şöyle öncelikle bir parfüm şişesi var Esra Hanım.
0: Kokular da
4: burada
0: var orada.
4: Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama burada şöyle inceleme kalıntılarını görebiliriz.
0: Evet.
4: Çünkü burada bir
0: bakın parfümün bakın, üstünde de luminol inceleme yapılmış. Kalıntıları görüyoruz üzerinde. Bu luminol incelemenin kalıntıları, o yüzden böyle siyah siyah gözüküyor.
4: Yine aynı izlerden şurada hemen şuralarda da var. Bunu da bir göstermek istiyorum.
0: Oralarda
4: yine şuralarda biz bir izleri bu şekilde değerlendirdik. Bunu söyleyelim. Dediğim gibi dün burası didik didik ekiplerce incelendi. Şurada hatta büyük ihtimalle bir evin anahtarında, büyük ihtimalle bu evin anahtarında görüyoruz.
0: Şimdi Sıla, oradan çıkıp bir Çağla'nın evine doğru gidelim. Gülnur Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii orası daha çok hani hem sizin evinize çok yakın, madde kullanan kişilerin olduğu yerler. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
2: Ben öyle bir evin varlığını bile hiç etrafla ilgilenmediğim için bilmiyordum. Orada biri yaşadığını da bilmiyordum. Hı hı. Ama olur mu? Olur yani.
3: 26 yıl önce yapılsaydı ne olurdu acaba geliyor.
0: Değil mi Hasan aklıma, hocam? Mi?
3: 26 yıl önce bakın. Önce.
0: Keşke 26 yıl önce yapılsaydı. 10 milyon inceleme
3: 26 yıl önce yapılmış olsaydı ne olurdu acaba?
0: Evet.
3: Anladınız mı? Bakın ben bir defasına Damla Çelik cinayetiyle alakalı olarak bir savcımızın yanına gittim. Savcımız bana ne dedi biliyor musunuz? Ya o kadar önemli işlerle uğraşıyorum ki dedi. Dedim ki savcım, 13 yaşında tecavüz edilerek boğularak öldürülen bir kız çocuğundan, ki öyle öldürülmüştü, daha önemli bir dosyanı söyle ben çıkayım buradan. Öyle bakılmıyor dosyalara bazen. Adalet Bakanlığı devreye girdi, bakın bir sürü şeyler yapıyor. Ya 26 yıl önce yapılmış olsaydı ne olurdu? Belki de Gündür burada değildi bugün.
2: Doğru tabii mu? Ki. Tabii.
0: Gündür Hanım, şunu da çok merak ediyorum sizinle ilgili. Eminim şimdi kişiler de 26 yıl bilmiyorum hani empatik bakınca şimdi 26 yıl siz kızınızı hep 15 yaşında hatırlıyorsunuz. Anlattığınıza göre hep yakın bir ilişkiniz vardı. Şimdi evladını kaybeden ailelerle ilgili en çok düşündüğüm budur. Şimdi o hiçbir zaman büyüyemedi.
2: Evet.
0: Her zaman sizin gözünüzde 15 yaşında kaldı. Onu hatırladığınızda, düşündüğünüzde, şimdi siz yıllar geçiyor, yaşlanıyorsunuz. Oğlunuz büyüyor, eşiniz büyüyor. Yani büyüyor derken yaşlanıyor ya da yaş alıyor. Nasıl hatırlıyorsunuz? Hep Çağla'yı düşündüğünüzde nasıl düşünüyorsunuz?
2: Çok neşeli olduğunu hatırlıyorum. Çok sarılmayı, öpmeyi çok severdi. Onları hatırlıyorum. Saçlarını hatırlıyorum. Öyle.
0: Peki mesela şimdi bunların sonucunda sonuç alırsak inşallah Allah'ın izniyle i̇nşallah. Alırız. İnşallah. O katili bulmak size ne hissettirecek?
2: Yani bir kere bir sizle de konuşmuştuk galiba sen bir gözlerin içine bakmak istiyorum. Ne acaba nasıl bakacak benim yüzüme? Hı hı. Ne istedi 15 yaşındaki çocuktan? Neden? Hayır, bir amaçla gelmiş olsa o amacı da yapamamış ki. Ne istedin ondan? O zaman bildiği tanıdığı biri diye buraya hep takılıyorum. Hı
0: hı. Peki eğer şimdi sonuçta fethi kabir de yapılacak. Eğer ölmüşse bu kişi ve çıkarsa ne hissedeceksiniz?
2: Ölmüş çıkarsa yardım ve yataklık yapan varsa onlarla halledeceğim. Öyle değil mi?
3: Doğru, haklısın.
2: Evet.
0: Peki bunu bilmek yine de rahatlatır mı sizi?
2: Tabii ki rahatlatır. Kim olduğunu bileyim. Bir de benim için enteresan olan, niye herkes bana döndü, bize döndü? Neden? Bu algı neden yani? Ben kötü, hain bir anneyim. Beni itibarsızlaştırıyor. Neden? Ben kime ne kötülük yaptım orada?
0: Çünkü onların kafalarında bir yani genel olarak biz toplumsal olarak kafamızda bir anne figürü var.
2: Evet.
0: Daha çok ağlayan, yani evlat kayıplarında daha çok ağlayan, acısını daha çok belli edebilen.
2: Evet.
0: Daha belki de hani duygusal olarak daha çok ifade edebilen kendini. Siz kendinizi ifade edemediğiniz çok için. Aynı zamanda da bazı programlarda farklı, şimdi çok uzadığı için bu durum, farklı programlarda farklı şeyler de söylemişsiniz.
2: Ama tabii, bu bizi suçlu yapmaz ki. İşte, gözünden görmüş gibi konuşuyor insanlar ya.
0: Bu sizi üzüyor mu Gülnur Hanım?
2: Evet, üzüyor, sinirlendiriyor. Hı hı. Çünkü ben sizin aile yaşantınızı bilemem. Hı hı. Hasan hocamın da bilemem. Ben sizin aileniz hakkında veya sizin aileniz hakkında ahkam kesebilir miyim? Şu şöyledir, şöyle oldu diyebilir miyim?
3: Yani Evet. Belir, özür diliyorum. Yani 26 yıldan beri devam eden bu belirsizlikle birlikte. Çünkü burada bir ölüm olsa biliyorsunuz yani ağlarsın, üzülürsün bir iki sene sonra. Bir şekilde Allah unutmayı bahşetmiş insana. Bu belirsizlikle bu acısını halen yaşamasına devam eden bir anneye bir de olur olmaz ithamlarda bulunmak şimdi zaten en fazla
0: üzülüyorum. Lazım. Evet. Allah kimseyi, ben her zaman şunu söylerim. Allah kimseyi
2: evladıyla sınamasın.
0: Evladıyla
3: böyle
0: sınamasın.
3: Bir belirsizlikle
0: hayatta,
3: de sınamasın.
0: Hiç yani cesur, ben kendimi cesur bir insan olarak görüyorum. Cesur bir insanım ama hayatta hiçbir zaman yargılamayacağım ve Allah korusun yani başa çıkılamayacak acılardan biri evlat kaybıdır. O yüzden de çok korkarım evladını kaybetmiş bir anneyi suçlamaktan ya da yargılamaktan. Ben korkarım. Korkmayan kendi bilir. Ilahi adalete de çok inanan bir insan olduğum için. Sadece şunu söylemek istiyorum Gülnur Hanım. Şimdi insan, şimdi ben kendim de düşündüğümde, kendiniz büyüyorsunuz, yaşamın içinde bir rolünüz oluyor, yaşamın içindesiniz ve çocuğunuz, düşünün sizin yaşadığınız şeyleri, her zaman dileğimiz çocuğumuzun bizden daha iyisini yaşamasıdır. Ve bakıyorsunuz çocuğunuz hiçbir şey yaşayamamış. 15 yaşında hayalleri varken, tazecik bir genç kızken, hem de korkunç bir şekilde o gün çok korkarak öldürülmüş. Şimdi bu çok acı bir olay. O yüzden mutlaka tabii ki de 26 yıl hiçbir acı aynı şekilde kalmaz ama ben eminim bunun sizi ara arada olsa gelse de çok üzdüğünü.
2: Evet, üzülüyorum. Üzülüyorum. Daha doğrusu bu böyle böyle kirli bilgiler yayıldıkça ben acımı yaşayamıyorum ya. Kendimizi devamlı müdafaa etmek zorundayız ya. Bu nasıl bir ahlaksızlık, ben anlamıyorum ki. Hı hı.
0: Ben de ona üzüldüm. Şimdi biz hep hayatını kaybeden insanların, yani çocuklarını kaybeden insanlara empati yaparız ve destekçi olmaya çalışırız. Evet. Siz o desteği hiçbir zaman hayatınızda hissetmediniz. Ha, hissettiğiniz kişiler oldu, o ayrı ama toplumsal olarak hissetmediğiniz büyük bir kesim oldu.
2: Evet.
0: Bu da üzücü bir şey. İnşallah bu da sonlanır. İnşallah. Gerçekler ortaya çıkar. Ama Çağla Tuğaltay dosyası bence çok da insanların zihninde kazınacak ve sembol olacak bir dosya olacak. Bu arada Sıla'ya bağlanalım tekrar. Sıla, o evden sizin eve, yani Çağla'nın olduğu eve kadar gitti. Sıla?
4: Esra Hanım, şu anda hemen bu Lütfü Şey'nin evinin kapısının önündeyim. Şöyle size baştan şöyle bir Çiğdem Apartmanı'na en yakın yoldan yürüyelim. Şimdi bu kapıdan girince şurada da bir çamaşır asılı, bunu da gösterelim. Burada sürekli insanlar yaşamasa bile arada kaldığını zaten biz biliyoruz. Tahmin edilmesi zor olmuyor. Şöyle bir gösterelim. Ben buradan çıktım Lütfü Şey'nin evinden. Evet. Şimdi Çiğdem Apartmanı'na en kestirme yoldan nasıl giderim? Şuradan toprak yolu takip edeceğim ben.
0: Tamam.
4: Şöyle yavaş yavaş inelim. Şimdi şöyle indiğimizde şu yoldan ilerliyorum. Şöyle ilerledim. Şimdi şurada kayalıklar da var ki eskiden şunu da biliyoruz. Burada şurası hemen sarı bina Çiğdem Apartmanı. Esra Hanım.
0: Hemen Çiğdem Apartmanı'na bağlanıyor burası.
4: Evet, şuradan şöyle geçtiğimizde şu an bile geçilebilir çok rahatlıkla. Şuradan geçersek ben işte bahsediyoruz ya Kemal ile Faysal'ın o bahçe girişi, bodrum katı, işte hemen şuradan ilerimize biz oraya girebiliyoruz zaten. Ki eskiden burası daha rahat bir yolmuş. Şu an biraz daha geçiş zor ama o zamanlar çok daha rahat bir şekilde.
0: Şimdi Gülnur Hanım söylüyor ki o demirler sonradan yapılmış.
2: Evet. Öndeki demirler de.
0: O zaman o evden direkt Çiğdem Apartmanı'na geçiyorsun.
3: 30 saniye. Yani oradan çıkınca 30 saniye veya 1 dakikada şeydesin.
0: Bu çok önemli. Bakın, barakada kalan biri 30 saniyede Çiğdem Apartmanı'na direkt geçiş. Hiçbir yolda, hani kimse, biz diyoruz ya, hiçbir komşu görmüyor çünkü. Ne çıkanı görüyor, ne gireni görüyor, kimseyi görmüyor. Ama 30 saniyede o barakaya gidiş var. Çünkü dışarıda da, bu arada unutmayın, Melin Hanım'ın da söylediği, dışarı kadar kanlar var ve sonra kanlar yok. İnanamıyorum valla. Gerçekten
3: Ya keşif evet. Bunun için önemli. Mesela bütün programlarda keşif yapıyoruz değil mi? Uygulamalı keşif. Hı-hı. Bakın keşif şimdi metruk bina, yok efendim Lütfi Şeyh'in binası, yarım dakika mı 30 saniye. Bakın 30 saniye ile 1 dakika arasında o dönemde o evden çıkıp Hı-hı. Lütfi'nin evine ulaşılabileceğini uygulamalı olarak göstermiş olduk. Yani Hı-hı. delil üretmeye gerek yok. Olay yerinde yürüyün yeter ya. Yürüyün yeter. Hı-hı. Bu kadar.
0: Şimdi inşallah benim inancıma göre inşallah öyle olur. Düğmeye basıldı biliyorsunuz Çağla Tuğaltay dosyası için. İnşallah sonuç alırız. Biz sezonu bitirmeden de DNA karşılaştırmaları ve soruşturmanın neticesinde inşallah katil bulunur ve bunu da sizlere buradan açıklamış oluruz. Sizin de buyurun.
2: Şimdi şöyle Esra Hanım. Şimdi hani saldırı var ya bize ve bizim evet. ailemize. Böyle bir korkumuz, böyle bir çekincemiz olsa 26 yıldan beri bunun mücadelesini verir miyim sizce?
0: Yok.
2: Siz benim suçlu olduğumu hissetseniz veya...
3: Almam sizin davanızı.
2: Mesela anlatabildim
3: yaklaşık
2: mi?
3: Yaklaşık 10 yıldır da ben bu dosyada... Çünkü evet. bakın bu dosyada avukatlık yapmak da zordur. Dünyanın en sabırlı insanları. Çünkü normal bir hayatı da yaşamak zorundalar. Ama yaşatmıyorlar. Yaşatmamak için elinden evet. gelir. Çünkü evet çocuk ölmüş, katili belli değil. Bunlar 26 yıl boyunca diyorlar ki hep bu acıyı aynı şekilde yaşayacaksan yoksa inanmam sana.
0: Yani
3: böyle
0: ben
3: bir psikolojinin içerisine
0: musun?
3: Koyuyorlar bu insanları.
0: Gümrün Hanım ben ne düşündüm biliyor Efendim? Musunuz? Bu konu sanki bir yani tövbe estağfurullah maç gibi olmuş. Bunun evet bir taraftarı ya. Var. Ve sanki hunharca hiçbir delil yeni çıkan bir şeylere de bakmadan evet. aslında bu konunun savunucuları olmuş. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün katil de çıksa.
2: Evet.
0: Ben neden siz rahat yaşayın diye. Bugün katil de çıksa yarın ona da inanmayanlar olacak. Çünkü bu bir şeyin bir konunun fanatikliğine inanan evet. bir kesimden olmak evet. çok güçlü bir inanç içerir ve katili de çıksa öyle olmayacak. O yüzden İnşallah katili çıksın.
2: İnşallah.
0: Ve siz hayatınıza bence insanların ne söylediğine bakmadan devam edin. Çünkü hiçbir zaman insanların söylediğine bakarsanız mutlu olamazsınız. Evet. İmkansız. Kimseyi evet. mutlu edemezsiniz. Her zaman mutlu edemezsiniz. Çünkü onlar bir bundan para kazanan bir kesim var. Bundan hayran bulmuş, hiç tanınmamış ama hayran kesimi olan insan var. Aynı zamanda buna gerçekten ben inananların olduğunu ve o insanların hani saf iyi niyetlerle de inanan insanlar olduğunu düşünüyorum. Öyle insanlar da var. Bence burada sizin içinizi rahatlatacak tek nokta Çağla'nın katilinin bulunması.
2: İnşallah.
0: Bulunduktan sonra da hayatınızı belki Çağla adına bir şey yaptırarak
2: Tabii.
0: en çok insanı o mutlu eder ve evet. iyi gelir. Ya da böyle onu farklı şekillerde yaşatarak bir şey yapabilirsiniz.
2: Mesela yuva öğretmeni olmak istiyordu. Evet. Bir yuvaya adını vermek en büyük
0: evet.
2: isteğim mesela.
0: Böyle bir şey de yapabilirsiniz.
2: Evet.
0: Çünkü
2: evet.
0: insanları ikna etmeye çalışarak yaşayamayız. Bu evet. ben hepiniz için söylüyorum. Bu bir komşu olur. Bir gün tek yaşadığınız olur. Her zaman bu kadar gündeme gelen bir olayla yaşamazsınız bunu. İnsanları mutlu etmeye ve ikna etmeye çalışırsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Kendinize inanacaksınız, diğer insanlara saygılı olacaksınız. Bence en güzeli bu, yoksa mutsuzluk kapıda olur. Yarın öbür gün komşu ne dedi, Ayşe abla ne dedi, öbürü ne dedi dersek olmaz. Hiçbir zaman sizinle aynı düşünen insanları bulamayacaksınız. Çünkü her insan ayrıdır. Bu arada bizi mutlu eden bir diğer haber daha. Hasan hocamız da onun aslında avukatıydı. Yargıtay Hande Çinkitaş dosyasında biliyorsunuz vahşice katledilmişti ve DNA'sı bıçak üzerinde babanın DNA'sı bulunmuştu. Tam 22 yıl sonra bulunmuştu.
3: Evet.
0: Ve sonrasında yine serbest kalmıştı. Bu sefer Yargıtay bozdu. Katil baba dedi. Şimdi geçelim o konuya.
5: 12 yaşındaki Hande Çinkitaş 4 Ocak 2001'de Kadıköy'de babasının evinde vahşice öldürüldü.
6: Hayır, kesinlikle öldürmedi.
5: Başına aldığı 14 çekiç darbesiyle vefat eden Hande'nin vücudunda 49 bıçak darbesi bulundu. Annesi ve babası boşanmış olan Hande, babası Nezih'le üvey anne Şehnaz Çinkitaş'la beraber yaşıyordu. İfadelerine göre 4 Ocak günü baba Nezih işte, üvey anne Şehnaz ise hastanedeydi. Katil Hande'yi okula gitmeden önce evde tek başına yakalamıştı.
4: Muhakkak bir şeyleri gördü benim kızım.
3: Birkaç gün öncesinden diyor ki, ben geleceğim sizde bir şeyler anlatacağım. Ya olaydan 1-2 gün önce ya 3 gün önce.
4: Evet.
3: Ve artık babamda kalmayacağım gibi bir ibarede bulunuyor. Bakın.
4: Evet, anne hafta sonu gelin, babaanneme size bilmediğiniz çok şeyler anlatacağım dedi. İlk defa ketum olan kızım yani, ama anlatamadı, sırlarla gitti.
5: 19 yıl boyunca faili meçhul kalan cinayet dosyasında ilk büyük gelişme 2020'de yaşandı. Olay yerindeki bulgular adli tıp kurumuna tekrar gönderildi. Cinayet silahı olan bıçakta baba Nezih'e ait yoğun DNA profiline rastlandı. Baba Nezih'in HTS kayıtları yeniden incelenirken çelişkili ifadeleri ortaya çıktı. Baba Nezih ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı.
6: Niye şehre cinayet kesinlikle öldürmedi?
7: DNA'nın çıkmış.
6: Çıkan gibi.
7: DNA bulundu.
6: Bulunabilir.
7: Anne diye göstermişler.
5: Dava sırasında konuşan tanıklar, Hande'nin üvey annesi tarafından eziyet gördüğünü ortaya çıkardı, ancak baba ve üvey anne delil yetersizliğinden serbest kaldı.
4: Kızımın başına 14 çekiç vuruluyor, boğazı kesiliyor, bilekleri kesiliyor. Ağırlaştırılmış müebbet dedi. Daha sonra müebbete çevirdi babayı, ama tutuklamıyorum dedi.
5: Türkiye'nin gündemine oturan davada Hande'nin annesi Handan Yılmazer karara itiraz etti. Adalet için mücadele eden acılı anne Handan, Esra Ezmeci'ye konuştu. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
8: Kafasına vurdun, öldürdün. Boynunu, bileklerini niye kesiyorsunuz? O kadar bıçağın neyin öfkesini kustunuz? Neyin kinini? 11 yaşındaki çocuğun size ne kötülüğü dokundu? Günahı neydi? Suçu neydi?
4: Yine ben bir gün kızımı aradığımda, işte bu ölümünden önce, rahatsız oldu kadın. Çocuğumu niye aradın hissinde. Yine hakaret. Bakın dedim, siz mutsuzsanız ben kızımı alırım dedim. Kızım yine benimle birlikte yaşar dedim. Geçmiş olsun dedi. Çok geç artık dedi. Buraya gelen dedi, başka türlü çıkar sana. Sana dedi, başka türlü teslim ederim dedi.
0: Üvey anne söyledi, evet. Bunu.
4: Evet. Bir hafta sonra kızım 4 Ocak'ta ölüm haberini aldı.
5: Dosyada son karar dün verildi. Hande'nin öldürülmesinde 25 yıl sonra baba Nezih'e verilen müebbet hapis cezası kesinleşti.
6: Niye şehre cinayet kesinlikle öldürmedi?
7: DNA'nın çıkmış.
6: Çıkan gibi.
7: DNA bulundu.
6: Bulunabilir.
7: Anne diye göstermişler.
5: Hande davasından gelen güzel haberden sonra şimdi herkes yeni alınan DNA örneklerinin Çağla'nın cinayetini çözmesini bekliyor.
0: Evet, DNA örnekleri bıçak üzerinde babanın DNA'sı ile uyumlu bulundu ve sonrasında da babanın müebbet hapis cezası onandı. Merhabalar Açelya.
9: Merhaba Esra Hanım.
0: Handan Hanım.
10: Efendim Esra Hanım.
0: Nasılsınız?
10: İyi olmaya çalışıyorum.
0: Öncelikle çok geçmiş olsun. Çok gelmek istemişsiniz ama sağlık problemleri yaşıyorsunuz.
10: Evet, evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Yoğun bir sağlık programı yaşıyorum, problemi yaşıyorum.
0: Çok geçmiş olsun Handan
10: Hanım. Nefes sorunu çekiyorum. Sağ olun. Sağ olun.
0: Yıllarca kızınız için mücadele ettiniz. O da tabii çok yıpratıcı oldu sizin için.
10: Maalesef. Maalesef öyle oldu.
0: Sizinle de konuşmuştuk. Hep sizi böyle üzgünlüğünüzle, mutsuzluğunuzla, kalp kırıklığınızla hatırlıyorum. Ne söylemek istersiniz? Yargıtay, evet, müebbet hapis cezası kararını onadı. Ne demek istersiniz?
10: Yani artık onandıysa tutuklanmasını istiyorum. Neden tutuklanmadı?
0: Tutuklanacak ben çünkü karar onandı. Mutlaka tutuklanacak. Onu da siz göreceksiniz. Siz benim yayınımda demiştiniz İnşallah. Ki Handan Hanım bana demiştiniz ki ben kızımı oraya gönderdiğimde üvey anne dedi ki bu kızı buraya gönderirsen o şekilde almak kolay değil. Ben o kızı sana farklı şekilde vereceğim dedi ve bir hafta sonra

0: Sonra da kızınız öldürüldü.
1: Evet.
0: Ne söylemek istersiniz?
1: Evet, aynen öyle. Aynen öyle dediği çıktı Esra Hanımcığım. Ben kızımı onlara gönderdim. Ama bana farklı verdiler, teslim ettiler.
0: Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben bu şimdi... çok acı. Yani bir anne için Allah kimsenin başına vermesin evlat acısını. Gülnurcuğum beni çok iyi anlar, ben onu çok iyi anlarım. Kader arkadaşım o benim. Biz yani bilmiyorum, evlat acısı çok başka. Özlüyorum, çok özlüyorum. Her şeyle özlüyorum.
0: Siz Hande'yi... Handan Hanım, Hande için bir köşeniz vardı. Hatta size sarıldığını hissederdiniz bazen. Şimdi Hande ne hissediyordur? Çünkü siz aslında yani onun ben her zaman nefesini de hissediyorum, köşesi de var diyordunuz. Ne söylemek istersiniz?
1: Öyle. Zaten sarıldığı zaman hep onun kokusu burnumdaydı. Hep böyle nefesi. Bambaşka. Artık o koku da gitti, kalmadı. 25 sene sonra onu da yok ettiler. O da gitti.
0: Şimdi bir baba...
1: Özlüyorum, sadece özlüyorum.
0: Çok özlüyorsunuz kızınızı.
1: Çok, çok.
0: Kokusuna hasret kalmak böyle bir şey diyor Gülnur Hanım.
1: Hem de nasıl? Evet, hem de nasıl biliyor Gülnurcuğum, biliyor.
0: Peki siz tabii ki üvey anneden de şüpheleniyorsunuz. Üvey anne asıl bunlara sebep oldu diye düşünüyorsunuz. Onun yanında oldu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Tabii. Ondan da yani bir kişi ceza almasın. Ben üvey annenin de cezasını zaten sevgili avukatım Hasan Bey orada. O gerekeni zaten yapıyor sağ olsun.
0: Peki,
1: onun da ceza almasını istiyorum, bir kişiyle değil.
0: Peki, şimdi şunu merak ediyorum. Tabii önceden de hani bu ceza DNA'sı bulunduktan sonra verilmişti ama sonrasında bozulmuştu. Şimdi Yargıtay tekrar onadı. Şimdi babanın cezaevine götürülme süreci, tabii ki bunlar olacak. Sonuçta müebbet hapis cezası. Bu size ne hissettirecek?
1: Tabii ki bir yerde acı. Yani hiç ummadığım kişi tarafına, yani hakikaten tamam biz boşanmış olabiliriz. O kızımın babasıydı ve kızım deliler gibi aşıktı babasına, çok seviyordu. Yani onun tarafından yapılması acının üstüne büyük acı. Yani acının en büyüğünü yaşıyorum. Şoklardayım ben.
0: Peki bekliyor muydunuz babanın yapmış olmasını, yani DNA çıktıktan sonra da? Önceden de beklentiniz baba mıydı? Şüphe ettiğiniz kişi.
1: Öyle bir şey çok fazla yoktu. Yani yalan yok. Ama DNA'sı çıktıktan sonra, daha sonra bekledim.
0: Siz daha çok üvey anneden mi şüpheleniyordunuz?
1: Yani evet öyle.
0: Peki Hasan Hocam, ne söylemek istersiniz? Bu dosyanın avukatı Hasan Hocamız.
2: Evet, yani 25 yıl, çeyrek asır. Yani bu dosyalarda taraf olmak, yani avukatlık da zordur bu dosyalarda. Taraflar içinde çeyrek asır denen bir sabır göstermek zorundasın. 25 yıl bekledi, düşünsenize. Bütün hayatınız kızınızın veyahut da yakınınızın ölmesinden... O şekilde ölmesinden sonra 25 yılınız böyle geçiyor.
0: Hocam, babanın olduğunu siz o dosyada bekliyor muydunuz?
2: Tabii biz bekliyorduk. En baştan itibaren bekliyorduk. Hatta biz...
0: Yani sizi şaşırtmadı mı?
2: Beni hiç şaşırtmadı. Hatta ben Şehnaz Çinkitaş üvey annesinin asli fail olduğunu düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. Hala babanın ve üvey annenin birlikte işlediğini, o çekiç darbelerini

0: Buranın üvey anne olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuyu
1: size çekiçle kafasına
0: bence,
1: vuran
0: bence o çekiç darbelerini vuran kişi üvey anne Şehnaz Çinkitaş'tır. Ama bu cinayeti birlikte işlediler. Sadece baba olay yerini şekillendirip bir şekilde kendileri bu olayın dışındaymış gibi bir senaryo oluşturdular. O senaryoyu oluşturan babaydı zaten. Bana göre eksik bir karar. Yani evet, öz baba Çinkitaş ceza almalı ama üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın da aynı şekilde ceza alması gerekiyor.
1: Bu işin içinde ana karakter
0: kesinlikle
1: olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Ana karakter olarak Şehnaz Çinkitaş'ın da olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili olarak da tabii olağan yargı yolu tükendi. Ama biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne, Şehnaz Çinkitaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, yani ben söz verdim Handan ablama. Yani ömrüm yettiği sürece bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü bu işlerin tek bir çözümü var, sabredeceksiniz değil mi? Yavaş yavaş olacak.
1: Sizin birinden de emeklerinize olmaz. Sağlık. Yani Hasan hocamız da çok yardımsever bir hoca. Gerçekten hani bu şekildeki davada karşılıksız
2: yardım. Hakkını
1: yardımcı
2: ödeyemem. Estağfurullah. Avukatım ama o benim canım kardeşim.
0: Olur mu öyle çok şey?
2: Hakkı ödenmez. O benim canım kardeşim. Allah onun yolunu bahtını açık etsin.
0: Gözün aydın ama diğeri de bırakmayacağız inşallah.
1: Hasan hocam, o zaman size açıkça bir soru soracağım. İnşallah. Çünkü izleyicilerimiz de mutlaka sorar. Şimdi bu dosyada diyorsunuz ki başından beri benim şüphelim baba ve üvey anneydi. Ve ben şaşırmadım.
0: Evet.
1: Peki Çağla'nın dosyasında hiç babadan şüphelendiniz?
0: Hiç şüphelenmedim. Bakın ben bu tarz dosyalarda çok varım ben. Evet. Damla Çelik, yani Çağla, ne bileyim işte Hande, bir sürü başkaca dosyanın da içerisindeyim. Ya ben bir dosyayı alır mıyım böyle bir şey olsa? Ona inanıp da alıyorum zaten. Yani Nedim abinin, bak Nedim abi diyorum artık, o kadar devamlı görüşüyoruz ki bir müvekkil vekil ilişkisi dışına çıkıyor. Handan ablam aşağı iniyor, muhallebi yiyoruz. O çıkamazsa ne? Bu artık başka bir şeye dönüyor. Ben öyle bir şüpheyle o aileyi nasıl savunabilirim ya? Böyle bir şey olabilir mi? Onun için ben ne diyorum Gülnur abla? Aman bak, şüpheli değiliz ya. Sen şüpheliymişsin gibi gelen saldırılara cevap bile verme. Kızdı bana yani geçen programda. Aa, bunu demiyorsun ya. Sen niye cevap vermiyorsun falan. Dedim ki ben şüpheli değilim. Ben yavaş adamım ama ben şüpheli olmadığım yerde cevap vermem kimseye. Doğru mu? Cevap verdiğimde kavgayı alevlendiririm. Ben şüpheli olsa bu dosyanın avukatlığını yapar mıyım? En baştan itibaren inandığımız şey beraber geldiler. Olay yerine sonradan geldi Nedim Bey. Dolayısıyla bu işin çözülmesi için de sizin katkılarınız da gerçekten yatsınamaz yani. Net bir şekilde. Ne savcılık, ne avukatlar olarak sizin katkınızla yatsınamaz, onu da söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyoruz Hasan hocam. Ben de elimden geleni yapıyorum. İşte burada da şu önemli. Yani bence bu şekilde işlemekten kaçınan da bir kesim vardı. Çünkü o kadar çok hani ailenin suçu olduğunu düşünen vardı ki. Düşünün, beni o kadar seviyordu izleyici. Ben iyi bir insandım. Şimdi bir anda beni kötü yaptılar. Evet. Neden dediler işte sen buradan şey. Hemen de beni sevmekten vazgeçen olmuş. Ne kadar çabuk bu sevginiz gidiyor ya. Kötü bir insan olmadığımız belli sonuçta bize.
0: Yani
1: şunu demek istiyorum. Ben bunu göze aldım. Çünkü ben inanmadığım bir şeyi hayatta yani yapamam. Sevilmeyeyim, ne yapayım canım? Sevilmeyeyim. Bugün sevildin, yarın sevil. O sevilmek için bir şey yapmayacaksınız. Siz seviyor musunuz? İyi, tamam. Sevilmek için değil. Doğru bir.
2: Ben size her şey için teşekkür ediyorum Esra Hanım.
1: Ay Handan Hanımcığım. Öyle mi? Teşekkür ederim.
2: Sizlerin sayesinde avukatım sayesinde, yani sizler olmasanız sesimizi kimseye duyuramayız.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizler varsınız ki sizler bize hayat verdiniz resmen.
1: İnşallah sırada Hasan hocamızın dediği gibi üvey annenin de hak ettiği cezayı alması var. Şimdi ekip arkadaşlarımız Nezih Bey'i aramışlar. Nezih Bey demiş ki beni suçsuz yere mahkum ettiniz. Ne söylemek istersiniz?
0: Tabii.
2: Artık öyle diyorsa, kendini öyle görüyorsa ben ne diyeyim, güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum artık, söylenecek bir laf bulamıyorum ben.
1: Ve diyor ki ben, Hasan hocamız da cevap verir şey sizde, o benim evimdeki bıçaktı, tabii ki onunla ekmek de keserim, başka bir şey de keserim, ben elimle aldım, polise ben verdim, tabii ki DNA'm çıkar.
0: Yo. Suçta kullanılan bıçağın keskin yüzeyinde DNA'sı çıktı. O bıçağa da hiçbir şekilde dokunduğundan bahsetmemişti. O bıçak suçta kullanılmıştı. Ona hiç dokunduğundan bahsetmemişti. Ta ki DNA ile ilgili 2020'li yıllardaki bu çalışmalarda ortaya çıkınca evet ya dedi, dokunmuş olabilirim. Aa, olmaz.
1: Ama öncesinde hiç söylemiyor.
0: Kesinlikle söylememiştim. Ama bana göre...
1: Peki hocam, bu DNA sadece dokunmakla olan bir DNA
0: kan,
1: mı?
0: Kan, kanı çıktı yani.
1: Kendi kanı çıkıyor.
0: Kanı çıktı yani, majör yoğunlukta. Yani bu bir ter değil.

0: çocuğu şey yaparken kendini de kesmiş öyle
1: çocukta,
0: mi?
1: Çocukta yani cinayette kullanılan o alete çok dokunmuş. Ama hiç dokunmadığından bahsetmişti. Yani oradaki muhtemelen kendini kestiğini iddia ediyoruz. Evet. Yani kullanırken bir şekilde de kendine de...
0: Ne tesadüf ki kendini de kesmiş orada.
1: Dolayısıyla o en önemli delildi ama bizim en önemli delillerimizden bir tanesi bana göre cinayet saati gece 1 ile sabah 5 arasıydı. Ve bu saatlerde
0: bir
1: ikisi
0: dakika,
1: de
0: Nezih
1: evdeydi.
0: Bey hattımızda. Nezih Bey.
2: Efendim.
0: Cezanız onandı, müebbet hapis cezası. Çünkü bıçakta DNA'nız çıktı. Ne söylemek istersiniz?
2: Ya hanımefendi, ben bunu 25 sene önce de anlattım. Bıçak evin bıçağıymış. Ben evde ekmek kesiyorum, meyve soyuyorum. Evi ben 1990'da almıştım. Cinayet 2001'de işlenmiş. Yani benim evimin bıçağında benim DNA'mın çıkması ya da parmak izimin çıkması normal değil mi?
0: Sadece DNA'nız değil, bir de kanınız çıkmış.
2: Kanım yok ki, benim kanayan bir yerim yok ki kanım çıksın.
0: Yani kanınız da üzerinde çıktığı için DNA'nız çıktı.
2: Ya hayır hanımefendi, öyle bir şey yok. Uydurmayın ya, gözünüzü seveyim. Benim yaralı bir yerim yoktu ki. Benim bütün vücut kontrolüm, parmaklarım, her yerim kontrol edildi yani.
0: Peki
2: benim kanayan bir yerim yok ki kan çıksın benim kanım.
0: Nezih Bey, şimdi Yargıtay müebbet hapis cezanızı onadı. Yani kızınızı... Evet. Yargıtay kararına göre siz öldürdünüz. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ya kurmaca bir olayım. Ben kurbanı yapılmak isteniyorum yani. Ya ben 25 sene önce zaten önce bıçak kavgasını karanlıkta bulduğumu, daha sonra da polis eşliğinde yerde kırık olan bıçağın ucunu gördüğümü, polise aha dediğimi, polisin gelip de ha ne o falan dediğimde, bak işte bu kantörü sizi de burada dediğimde, elini uzattığında alıp da veren kişi benim. Ben bunu sorgumda defalarca anlattım. Bu biliniyor. O dönemin Cumhuriyet Savcısı Nurettin Aydın da dedi ki, kardeşim bu senin dedi evinin bıçağıysa DNA'nın parmak izinin çıkması çok normal. Bu dedi bir delil teşkil etmez dedi. Yani ben evde ekmek kesiyorum, meyve soyuyorum, ne bileyim tabağı tutuyorum, kapı kolunu tutuyorum, masaya...
0: Ama Nezih Bey, şimdi dosyaya göre cinayetin olduğu saatte siz ve eşiniz evdeydi. Peki ben size şunu sorayım.
2: Cinayet saati hanımefendi, bakın. Evet. Cinayet saati İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanının dediğine göre cinayet sabah saat 10-12 arası işlenmiş.
1: Yanlış.
2: Sabah 10'la 12 arası işlenmiş. Ben evden 8'de çıkıyorum, akşam 17'de yani 5'te geliyorum. Ben yani niye kızımı öldürmüş olayım, neden, nasıl öldürmüş olayım?
0: Hayır, saatlerde...
2: Yani gün içinde, hayır ben gün içinde orada olduğum zaten ispatlı delildi. Bana polis dedi ki, ya dedi, sen kendine şahit mi aradın? Dedim, ne demek istiyorsun dedim. Ya dedi, seni dedi iş yerinde o kadar çok gören bilen var ki dedi. Yani insan dedi arasa dedi bu kadar şahit bulamaz dedi.
0: Peki Nezih yani, Bey, şunu, bana iftira atılıyor diyorsunuz. Şunu sorayım.
2: İftira atılıyor tabii ki yani.
0: Sizin eşiniz kızınızdan nefret ediyormuş. O öldürmüş. Sizin eşiniz. Üvey anne.
2: Ya ben haftanın, ben bakın, ben 1980'den 2020'ye kadar 40 sene aralıksız çalıştım. 1987'den 2012'ye kadar aynı adreste ben esnaflık yaptım. Yani 25 sene, çeyrek asır ben esnaflık yapıyorum. Kimseyle bir derdim yok. Kızım mı gitmiş öldürmüşüm evde?
0: Kızınızı belki eşiniz öldürdü, siz de...
2: Bilemem hanımefendi, ben diyorum ki ben... Ya kardeşim ben diyorum
0: yani
2: ki...
0: Yani olabilir mi? Çıktım. Bilemem deyince olabilir mi yani, eşiniz yapmış olabilir mi?
2: Ya olabilir de olmayabilir de, ben şimdi istira mı atayım? Yani olabilir de, gözümde görgüye dayalı benim en ufak bir bilgim yok.
0: Yani eşiniz Şehnaz Hanım kızınızı öldürmüş olabilir diyorsunuz.
2: Ya bunu hakim, bunu o dönemin savcısı da söyledi, polis de söyledi. Çünkü kendisini yani Şehnaz Özcan'ın o gün sabahla öğlene kadar olan... zaman aralığında herhangi bir şahit veya bir şey yok.
0: Yani ama evde olmadığına dair şahit.

0: kaydı yok.
1: Yani işte şunu yaptım, şuraya gittim, bunu yaptım, o bilmem ne diyor. Fakat savcının demesine göre en ufak bir elle tutulur, delil ya da şahit yok. Peki, ama benim var.
0: Nezih Bey, evdeki eve gelen katil sizin çekmecede olan çekicin yerini nasıl bilecek?
1: Çekmece dedi ki, çekmece ya kardeşim, çekiç çekmecede mi olur ya?
0: Nerede biz olur? Akşam, ortada mı olur?
1: Ortadaydı bir akşam önce. Gitti kızım komşudan çekici aldı. Örmekte oldu. Hani böyle kasnak şeklinde tahta çakılıp işler girilir ya. Onu sen böyle günle örersin, halı yaparsın hani desenle. Dedi ki baba dedi, benim dedi şeyini, halımı benim dedi öğretmenim dedi çok beğendi. Aldı dedi, örnek olarak dedi tahtaya istedi dedi. Kızım sen nasıl güzel yapıyorsun, bir tane daha yaparsın demişti öğretmeni ona, eski öğretmeni. Geldi dedi ki baba dedi, bunun dedi çivileri bazılarını, bazıları gevşedi dedi.
0: Anladım.
1: Ondan sonra işte komşudan çekici aldı.
0: Komşudan aldı diyorsunuz. Komşudan aldığı çekiç orada duruyor. Nezih Bey, şu an sizi Handan Hanım, eski eşiniz, kızınızın annesi dinliyor. Ona bir şey söylemek ister misiniz?
1: Vallahi Allah herkesi bildiği gibi yapsın. Ben başka bir şey demiyorum.
0: Neden öyle dediniz?
1: Ne diyeyim yani, bilmiyor mu benim kızımın ne kadar sevdiğini?
0: Handan Hanım, bir şey söylemek ister misiniz?
1: Ya ben kızımı seviyorum. Çok sevdiğimden öldürdüm,
2: öyle şey
1: mi?
2: Bir şey istemiyorum, söyleme.
0: Hasan Hocam.
3: Yok yok, konuşmasın. Yani Handan Hanım bence
0: söyleyin
3: muhatap
0: siz
3: da olmasın.
0: Evet.
3: Nezih Bey. Ah. İtiraf etmesini isteyecektim. Zaten ceza aldın.
0: Şimdi bağlarız tekrardan.
3: Bakın, zaten ceza aldın.
0: Tekrar bağlayın şimdi.
3: Yani itiraf etmesini isteyecek. Çünkü Şehnaz'ın içerisinde olduğunu biliyor bu olayı. Zaten ceza aldın. Ömür boyu hapiste yatacaksın ya.
0: Şimdi hemen reklamdan sonra konuşmak istiyorum. Nezih Bey'i tekrar bağlayın. Kısa bir aradan sonra bekliyorum.
4: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.

0: İşlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir KOP'ta sadece 375 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
10: Şampiyon!
9: Şahanesin Gemini.
11: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
12: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
13: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex Natural Hijyenik Pet 75 lira.
14: Ucuz, hep ucuz.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
3: Tamam hayatım.
2: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
3: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
2: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem de 36 ay vadesi 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
3: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Hayatım, çocuklar büyüdü. Bu ev artık bize yetmiyor.
1: Tamam hayatım.
0: Şöyle güvenli, sosyal imkanları da olan, aynı zamanda ferah bir eve mi geçsek?
1: Tamam da hayatım, şimdi bütçeyi de sarsmayalım.
0: Sarsmaz, sarsmaz. Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Bak, hem %20 peşinat, hem 36 ay vade 0 faizle ödeme kolaylığı sağlıyorlarmış.
1: Şimdi

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz.

0: yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Setur
3: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
4: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
5: Bu kadar artık show.
3: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
12: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
13: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
14: Esai parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
6: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

0: Şimdi evet, demin biraz önce Nezih Bey'le konuştuk. Müebbet hapis cezası onandı kızını öldürmekten. Handan Hanım. Eşiniz
1: Evet Esra Hanım, buyurun.
0: konuşurken,
2: Eski eş.
0: eski eşiniz konuşurken kulaklığınızı çıkardınız. Neden?
1: Evet. Sesini duymak istemedim.
0: Nezih Bey.
3: Efendim, buyurun.
1: Soruyorum.
0: Şimdi Hasan hocamız size bir soru sormak ister. Buyurun hocam.
2: Nezih Bey, mahkeme bir karar verdi. Bence eksik bir karar. Netice itibariyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldınız. Bana göre bu cinayette ilk darbeyi vuran Şehnaz Çinkitaş'tı. Ve siz
3: Ya
2: sonradan
3: kardeşim,
2: beni dinler misiniz? Beni dinler
3: benim
2: misiniz? Bana göre siz olay yerini şekillendirensiniz. Ben size bir
3: bir
2: şey
3: şey
2: söyleyeyim mi?
3: bilmiyorum,
2: Ömür boyu hapis
3: sen
2: cezası aldınız ya.
0: Bir cevap
2: Nezih
0: versin.
2: Bey, ömür boyu hapis cezası aldınız ya. Bence itiraf edin ve Şehnaz'ın
3: Neyin
2: da
3: itiraf
2: suçu
3: edeyim?
2: işlediğini kabul edin de bari
3: Hayır,
2: sizle
3: neyin
2: birlikte
3: itiraf? Ya,
2: gerçekten kızınızı öldüren de ceza alsın.
3: ya siz senaryo yazıyorsunuz Hasan Bey. Yani ben ya neyin itiraf edeyim kardeşim? Benim görgüye dayalı herhangi bir bilgim yok. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu anlatıyorum. Hiç kimse
2: Bence
3: anlamak
2: itiraf sizi de
3: istemiyor.
2: rahatlatacak Nezih Bey. Bence itiraf sizi de rahatlatacak.
3: Vallahi ben dün akşam gayet güzel uyudum, yattım. Gözlerimi kapadım. Sabah da gayet rahat kalktım.
2: Ömür boyu
0: Neden?
2: hapis cezası aldınız ama. Ömür boyu hapis cezası aldınız.
3: Vicdanen, ya kardeşim ben 65 yaşında çocuk değilim. Ben bugüne kadar vicdanımın taşıyamayacağı, utanacağım, başını önüme eğeceğim. Hiçbir işin içinde olmadım, anlatabiliyor muyum? Yani senaryo yazmayı bırak.
0: Peki.
3: Orada senaryo yazıp orada insanları
2: Valla
3: suçlu.
0: Peki o zaman Nezih Bey, senaryo yazılıyorsa siz neden müebbet hapis cezası aldınız?
3: Ya işte Uganda ile şu an adalet sistemi aynı kategoride, aynı klasmandaymış.
0: Peki diyelim öyle düşünüyorsunuz. Eşiniz
3: Ben
0: yani.
3: düşünmüyorum kardeşim. Yani bunu istatistikler gösteriyor. Ben bunu kafamdan uydurmuyorum.
0: Peki Şehnaz Hanım bunu yapmış, sizin üzerinize atmış olabilir mi?
3: Ya olabilir de olmayabilir de. Diyorum ya ben sabah 8'de çıkıp akşam hava kararmadan önce eve gelmeyen bir insanım. Haftanın 6 günü bir fiil bedenen çalışıyorum. Benim işim ağır. Bir çimento torbası 50 kilo. Bir kireç torbası 30 kilo. Yani zaman geliyor biz bunları taşıyacak, indirecek, yükleyecek adam bulamıyoruz. Biz kendimiz bedenen yapıyoruz.
0: Peki
3: Anlatabiliyor
0: Şehnaz
3: muyum?
0: Hanım kendisinin evde olmadığını kanıtlayamadı ya. Belki size de kanıtlayamamıştır. Şehnaz Hanım bu işi yapmış ve sizin dokunduğunuz bıçağı oraya koymuş olabilir
3: Ya
0: mi?
3: hanımefendi ben 1990'da o evi aldım. Cinayet 2001'de işlenmiş. Ben o evi alalı 11 sene oldu. Ben o evde yaşıyorum. Yatıyorum, kalkıyorum, yemek yiyorum, banyo yapıyorum. Yani televizyon seyrediyorum, yemek yiyorum. Yani ben gün içinde eğer evdeysem ekmek dilimliyorum, ekmek kesiyorum,
0: Hayır, ben sizi
3: dilimliyorum.
0: demedim.
2: Ya
0: Eşiniz diyorum, eski
3: soruyorum.
0: eş, yani üvey anne olan Şehnaz Hanım belki sabah çocuğu öldürdü, sizi de suçlamak için bıçağı oraya koydu.
3: Ya bilemem hanımefendi şimdi
2: İşte
3: yani
2: bildiğinizi
3: iftira mı
2: itiraf
3: attın?
2: edin. Bakın bildiklerinizi
3: Hayır,
2: itiraf edin.
3: iftira
2: Bu
3: mı
2: sizin
3: attın?
2: öz
3: Ya
2: çocuğunuzdu. Öz, öz
3: şarlatanlık
2: çocuğunuzdu.
3: yapma
2: Öz.
3: ya,
2: Bu
3: şarlatanlık
2: sizin
3: yapma
2: öz
3: ya.
2: çocuğunuzdu. Bence
3: Ya
2: itiraf edin, kurtulun. Bakın bu sizin
3: ne
2: öz
3: itiraf
2: çocuğunuzdu.
3: edeyim ya? Neyi?
2: Şehnaz
3: Olmayan
2: Hanım'la ilgili olan gerçekleri itiraf edin.
3: bilmediğim
2: Zaten
3: şey ne? Ya
2: ceza
3: bırak ya,
2: aldınız.
0: Aynı anda olmuyor hocam ha.
2: Hayır, zaten ceza aldın
3: Yürü
2: Nezih Bey.
0: git ya. Ama şimdi tabii Nezih Bey hiç öyle itiraf edecek bir beyefendi gibi durmuyor tabii. Kendim diyor ki ben cezamı aldım ama gece çok rahat uyudum. Sonra sabah da çok rahat uyudum. Tabii merak ediyoruz, cezaevinde de bu kadar rahat uyuyup kalkacak mı acaba?
2: Bakacağız. Yarın cezaevinde bir ranzada kalksın bakalım. Bu
0: Şimdi
2: kadar rahat
0: izleyicimiz de
2: konuşabilecek mi?
0: merak eder. Nezih Bey ne zaman cezaevine girecek?
2: Şimdi şöyle, Yargıtay cezayı onadı. Ben onama kararını daha önceden görmüştüm fakat kamuoyuyla paylaşmak istemedim. Fakat basına yansıdığı için dün itibariyle herkes öğrendi. Biz dün hükmü veren yerel mahkeme, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile irtibata geçtik. Dosyanın Yargıtay'dan dönüşü bekleniyor. Yargıtay'la da irtibata geçtik bugün itibariyle. Dosya Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldiği anda hemen infaz savcılığına, muhtemelen hafta sonunu göremeyecek Nezih Bey. Bakalım orada da rahat uyuyabilecek.
0: Handan Hanım siz ne diyorsunuz? Nezih Bey ben çok rahatım, gece rahat uyudum, sabah da rahat kalktım diyor.
1: Rahat olmaya devam etsin.
0: Yani rahat olmaya devam etsin diyorsunuz. Şehnaz Hanım'la ilgili sizin düşünceniz ne? Üvey anne mi yaptı sizce Handan Hanım?
1: Bilmiyorum. O şahıs hakkında çok fazla yorum yapmayacağım.
0: Evet. Nezih Bey.
3: Ya bak bir dinle.
0: Evet ben dinliyorum. Ki, bir dinleyelim.
3: Ben sana diyorum ki.
0: Buyurun.
3: Benim bir kızımın cinayeti konusunda ben kendimle dahil kimseyi korumam. Aha. Benim canımdan öte benim en kıymetli varlığımdı kızım. İstikbalim geleceğimdi. Hı-hı. Yani yok Kenaz'ı koruyor. Yok işte efendim itiraf mı? O Hasan Bey ölüm yeri geri konuşuyor. Yani benim de sinirimi bozuyor.
2: Şöyle ben Şehnaz.
0: Bir dinleyelim hocam, bir saniye bitirsin.
3: Ben bir şey bilmiyorum, o orada senaryo yazıyor kafasına göre.
0: Peki bıçakta yani, DNA'nız çıktığı için ya hani yoğun miktarda.
3: Ben o evde yaşıyorum, benim DNA'm çıkar tabii ki. Parmak izim de çıkar. Ama yani siz... bunu o dönemin Cumhuriyet Savcısı Nurettin Aydın dedi ki, kardeşim sen dedi 10 seneyi aşkındır bu evde yaşıyorsun. Senin dedi burada DNA'n çıkmış, parmak izin
2: şimdi
3: çıkmış.
2: Şöyle.
3: Bunlar dedi delil dedi, teşkil etmez
2: yani
3: dedi.
2: Hala senaryo yazmaya devam ediyor. Bakın ben hala, ya, evet, hala, evet. Hala. Sen bakın bu saatten sonra Şehnaz Çinkitaş'ı korumanıza gerek yok. Ceza ben aldın, ömür boyu hapis cezası aldın. Hala ya, korumayın ben... birbirinizi, hala koruyorsunuz birbirinizi. Zaten ömür boyu hapis cezası aldın, bu saatten sonra korunacak bir faydan yok.
0: Hala Şehnaz'ı mı?
2: Bak, hala senaryo üretiyor ve hala korumaya da devam ediyor. Çünkü bir evlat katili olarak anılmak dünyanın en zor işidir. Bence bu psikolojiden dolayı kaçmaya çalışıyor. Ama zaten bittin ya. Sıkıştım. Gerçekten kızına zarar veren kişilerden birisi Şehnaz'sa itiraf et. Zaten ömür boyu hapis cezası almışsın.
0: Bir de Nezih Bey'in konuşurken rahatlığını görüyor musunuz ya? Bir rahatlık bu kadar hani müebbet hapis cezası suçlanmışsın senin... Kızın zaten çok vahşi bir şekilde tabii öldürülmüş. Gülür Hanım siz de onunla programa çıktınız hani evet, hep birlikte.
4: Evet.
0: Nasıl bir karakteri var böyle Nezih Bey'in? Siz ne
4: son derece rahat, insanı rahatsız edici bir rahatlığı var. Hı hı. Ağzından çıkanı hiç yani insan biraz dikkat ediyor canlı yayına çıktığı zaman. Hatta şöyle bir şey de olmuştu Hasan
0: bakın
4: hocam.
0: Bakın şunu anlatsın. Allah aşkına şunu bir dinleyin. Anlatın Gülnur Hanım. Söyle, şoka girdim.
4: Hasan hocam da hatırlar belki.
0: Evet.
4: Öyle yan yana oturuyoruz. Ondan sonra tabii üstüne geliyorlar onun. Bana dedi ki Gülnur Hanım dedi. Efendim Nezih Bey dedim. Çağla'yı da ben öldürdüm biliyor musun dedi.
0: Nezih Bey diyor bunu size.
2: Bu kadar aptalca ve rahatça, evet. Rahatlıkla konuşuyor. Bu
0: narsist bir adam olduğunu narsist söylüyorlar. Narsist ve böyle aşırı rahat, kendine evet, fazla güvenen biri. Nezih Bey isterse cezaevine girmeden önce buraya bir uğrayabilir. Programımıza bekleriz. Belki kendini anlatmak istedikleri vardır.
2: Belki
0: yarın
2: itiraf
0: tutuklanmazsa,
2: eder.
0: Yarın tutuklanması olmazsa buraya bekliyoruz Nezih Bey'i. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
5: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
0: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karnını bırak olmaz.
5: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
0: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
5: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın sesiniz olalım.
0: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
6: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?

0: Daha kahırlı bir şarkı seçseydin keşke Naci. Ama güzel söyledi. Yazık, çocuk da çok çekmiş belli. Çok çekmiş çocuk.
1: Yok yok yok. Yok. Bu öyle bir şey değil bu. Öyle değil.
0: Hocam çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Duydunuz mu?
0: Duyduk. Dedim ya çok güzeldi.
1: Ege.
2: Duydum hocam. Ben duydum.
1: İyi. Anlatırsın o zaman onu. Ama akorduna dikkat et. Arada sırada yanlış basıyorsun.
0: Sen de mi bağlama çalıyorsun? Ben anlamadım hocam.
1: Hadi iyi geceler. Geç kalıyorsun eve hadi.
0: Ay. Çok teşekkürler hocam.
1: İyi geceler.

0: Ya ben anlamadım şimdi. Bizi neden çağırdı? Türkü dinletti. Sen anladın mı?
1: Anlamadım gerçekten.
0: Anladım. Anladım. Anladım şimdi.
1: Hakikaten mi?
0: Evet. Ablama bir mesaj göndermek istedi. Beni tek başıma çağıramayacağı için seni de yanımda çağırdı. Vay be. Aralarındaki aşk bayağı büyükmüş demek ki. Ben anlamamışım.
1: Evet, anlayamamışsın demek ki.
0: İyi de ben şimdi bunu ablama nasıl söyleyeceğim ki? Yani gittik bize türkü çaldı da diyemem. Nasıl vereceğim ben bu mesajı?
1: O almıştır mesajı Neriman, sen hiç merak etme.
0: Nasıl? Duymuş mudur diyorsun orada?
1: Duymuştur, duymuştur.
0: Ya.
1: Belki ablanın kulağı seninkinden daha iyidir. Hadi iyi geceler.
0: Nereye gidiyorsun ya?
2: İnci. Hadi kalk çıkıyoruz.
0: Ne oluyor ya, nereye?
2: Biraz hava alalım.
0: Benim hiç halim yok ya. Vallahi yatarım ben birazdan.
2: Ama kim burada biliyor musun?
0: Kim?
2: Yeni kiracımız.
3: Esat. Esat. Ne haber?
4: İyi, sen?
3: İyi de. Biliyor musun, ben belki bu apartmana taşınıyorum.
4: Nasıl? Bu apartmana mı?
3: Evet. İnci ile Anan rica ettiler. Yani herhalde daha yakınlarında olayım, daha sık görüşelim diye.
4: Allah Allah. Yani bana hiç söylememişti de.
3: Hı. Sen bozulma diye dememişlerdir.
4: Niye bozulayım ya? Bunda bozulacak bir şey yok. Kim isterse oturtur yakınına.
3: Bana da değişiklik olur. Hem yalnız da kalmam. Mehmet amcayla aralarını da düzeltirim. Yani. Ama işte tek bir endişem var.
4: Gülben mi? Ondan sana bir zarar gelmez artık.
3: Yok, zarar gelmez biliyorum. Da ne bileyim, şimdi bizi böyle yan yana görünce falan üzülür mü, kırılır mı?
4: Görmez. Niye görsün ki?
3: Nasıl yani? Buraya taşınınca ben gelmeyecek misin? Yani dördümüz toplanırız falan.
4: Bilmem. Gelir miyim?
3: Bilmiyorum, gelmez misin?
4: Geleyim mi?
3: Ya Esat, gelirsin tabii. Ay amma naz yaptın ya.
4: Ya ne bileyim. Bir gel diyorsun, bir gelme diyorsun. Ben şaşkına döndüm, anlamıyorum ki seni.
3: Gelirsin, gelirsin. Şaşkına dönme sen de. Ay hadi girelim, çok soğuk burası, üşüdüm. Ara sen de.
4: Arıyorum.
2: Abla! Çıkıyoruz biz. Abla. Çıkıyoruz.
0: Bu saatlerinde. Nereye?
5: Arkadaşlarımızla buluşacağız, sakıncası yoksa.
0: Ne yapacakmışsınız ya bu saatte?
2: Abla, saat daha 9:30. Ayrıca hemen yukarıda olacağız.
0: Ha, balayı suitinde. Duruyor mu hala orası?
2: Hadi sana iyi geceler, hadi.
0: Kimle? Esat'la Sırık mı olacak yoksa?
2: Evet.
0: Gülben duymasın. Ayıptır ya. Kızın burnunun dibine dibine getiriyorsunuz bir de. Oldu olacak, bir de fotoğrafını çek yolla, yakından görsün.
2: Tamam, duymayacak. Sen de duyurmazsan sessiz olacağız, merak etme.
0: Ama neyi ne yaparsanız yapın, bir daha da onları çağırma. Siz gidin. Ayıptır ya. Uyuyan devi uyandıracaksınız. Biraz bilinçli olun, kıza da günah.
2: Tamam abla. Hadi İnci. Ha.
0: Ha, ne var?
2: Bu arada senin şu hocanın sesi de fena değilmiş. Arada bir detone oluyor ama olsun.
0: Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz karının yanında bir de hayret bir şey. Açtırmışım benim ağzımı. Teras maceraları seninki benimki, görürsün gününü sonra. Hadi yürü git.
2: Uyduruyor biliyorsun. Sırf beni sinir etmek için öyle söylüyor.
3: Seni değil, beni.
0: Neden bu kadar takık bu konuya?
2: Hangi konuya?
0: İşte... Adı neydi? Ceylan mıydı? Ceylan.
2: 1000 yıl önceki mesele. Boş ver. Hadi çıkalım biz.
0: Şuna da bir alışamadım. Ya siz ne ara planladınız bunu? Nasıl benim haberim olmaz ya? Enişten bizi aniden özleyince apar topar buraya geldik. E tabii Yunan heykeli isteyince akan sular duruyor.
3: O zaman iyi ki istemiş Yunan heykeli.
4: Ya Esra bana bir şey söyledi. Yok, buraya mı taşınacakmış? Yakın mı olsun istiyormuşsunuz onu? Anlamadım tam.
3: Evet evet. Taşınacak. Ne oldu? Kıskandın mı? E gel sen de.
4: Sağ ol. Düşündüğün için. Ama ben almayayım.
3: Ay zaten sen bu binaya taşınırsan bence birazcık enayisin yani. Hayır. Ama hala da söylemedim yani. Bina çok güzel, eski, kaç yüzyıllık bina da onun evi bir saray yavrusu gibi ya. Öyle dedim ben.
0: Ya bozulma. Yani çocuğun evi çok güzel şimdi. Doğruya doğru. O başka.
3: Zaten bir şey söyleyeyim mi? O evi kesinlikle sen dekore etmedin, eski sevgilin falan etti. Yani senin yapman mümkün değil.
4: Allah Allah. Ben yaptım ya hepsini.
0: Aha, eminim.
4: Aa, inanmıyorlar ya. Söylesene. Kim yaptı?
3: Söyler misin enişte? O mu yaptı?
2: Eski sevgilisi.
3: Bak, gördün mü işte?
4: Bak ya. Öyle bir şey olmadı. Tamamı bana ait.
3: Dekore etmiştik.
4: Allah Allah. Ben yaptım tabii ya.

0: Değil mi? Diyelim mutfağa.
1: Banyo kızım.
0: İnanılmaz.
2: Banyoya girmedim. Ama mutfağı gördüm.
0: Çok iyi. Nereye?
3: İşle ilgili bir telefon edecektim de o geldi aklıma. Halledeyim geleyim ben.
1: Et bakalım. Senin minyon iş adamı seni.
0: Ya alınca minyon falan.
1: Bir kahve mi içsek?
2: Ben yaparım.
4: Yok yok ben yaparım.
1: Ben yapayım ya.
4: Rica ederim. Ben yaparım.
1: Tamam tamam sen yap.
3: Gülben. Gülben.
5: Bir dakika.
1: Vallahi kötü bir şey yapmayacaktım. Ben merak ettim yani öyle kahkahalarınızı falan duyunca başka hiçbir şey değil. Yemin ederim değil.
3: Yok yok. Sıkıntı yok. Şey diyecektim. Sen de gelsene yanımıza.
1: Nasıl?
3: Yani sen de gel. Beraber oturalım.
1: Ha. Yok ben gelemem. Rahatları kaçar şimdi. Huzursuz olurlar yani. İyiyim zaten ben. Sen dön hadi. Hatta hiç beni gördüğünü bile söyleme olur mu? Git sen.
3: Sen eğer Esra'yı diyorsan o rahatsız olmaz. Bugün söyledi daha gerçekten. Hem sen ondan özür diledin. Barıştınız artık. Değil mi?
1: Evet özür diledim de. Yani ben ne konuşacağım ki sizin yanınızda? Sıkılırsınız benden yani.
3: Sana öyle geliyor. Niye sıkılalım biz senden? Hiç sıkılmayız hem de. Sen çok komik bir kızsın.

0: komik mi geliyorum ben sana yani?
1: Hayır. Yok, o anlamda değil. O anlamda demedim. Yani sen çok iyisin, çok eğlencelisin. O anlamda seninle zaman geçirmek güzel.
0: Yani beraberken bana çok gülüyor musunuz? Yok, zaten gülün zaten yani. Korkmanızdan iyidir yani.
1: Gülmüyoruz. Korkmuyoruz da senden.

0: Hadi gel ya. Böyle ayaküstü konuşmayalım. Hem burası soğuk da. Yukarı beraber çıkalım. Hadi.
1: Kusura bakma.

0: Benim yerim yok orada. Gelemem.
1: Neden? O nasıl söz ki? Burası senin evin.
0: Benim evim ta aşağıda Esat. Kimsenin gelip görmediği bir ev orası. O yüzden sen dön arkadaşlarının yanına yani. Beni merak etme, ben çok iyiyim. İyiyim yani ben.

0: gerçekten de.
1: Hah. Ettin mi telefonla?
2: Esat, bir sorun mu var?
3: Yok yok ya, hallettim ben, sıkıntı yok. Kahvenin sahibi var mı? Alabilir miyim onu?
1: Ay dur, ben vereyim.
3: Sağ ol.
1: Afiyet olsun.
2: Esra? Hı. Bugün radyoyu arayan kadın seni de üzdü mü? İnci çok üzüldü. İşte radyoyu bir kadın aramış ya. Hayatının aşkıyla yıllar sonra tekrar karşılaşmış. Ama işte adam ölmek üzereymiş. O hikayeyi diyorum.
4: Evet. Hani sen kahve döktün, sonra tuvalete gittin ya, işte o sırada o telefon geldi. Hı hı. Evet.
1: Evet.
4: Ben bilmezsin. Ben çünkü sana anlatmadım, çok üzülürsün diye anlatmak istemedim. Hı. Çok üzücü bir hikaye ya. Anlatmayayım hiç.
1: İyi yaptın. Üzülürdüm ben.
4: Çok üzücü.
1: Kahve mi istek?
4: Esat, kahve ister misin?
3: Aldım ben. Sağ ol.

0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Bir şey olmadı. Yani uyku tutmadı. Seni uyandırmak istemedim.
1: Neden uyuyamadın?
0: Bilmem, kahve fazla içtim herhalde.

0: Yalan söylüyorsun. Ve bu üçüncü oldu.
1: Hayır, söylemiyorum.
0: Anlatacak mısın artık şunu?
1: Neyi?
0: İçini ne kemiriyorsa, uykunu ne kaçırıyorsa onu. Anlat hadi.
1: Anlatamam.
0: Birbirimizden gizlimiz saklımız yok demiştik. Artık her şeyi konuşacağız demiştik.
1: Ya ama bu ikimizle ilgili bir şey değil.
0: Kimle ilgili o zaman? Belli ki seni ilgilendiren biriyle ilgili. Bu da demek oluyor ki beni de ilgilendiriyor. O yüzden söyle artık şunu.
1: Ablamla ilgili.

0: Tamam lütfen.
1: Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın bunu ona? Ne dedin? Ha? Bu hayatta yeterince acı çekmedi. Kıvranmadı. Biraz da ben mi süründüreyim dedin? Ne dedin ulan?
0: Ben çok özür dilerim, ben söylemek zorunda kaldım.
1: İnci sen ne diye özür diliyorsun ya bundan? Bu heriften niye özür diliyorsun İnci? Aklını mı kaybettin sen? Çıkar mısın dışarı, konuşacağız bununla?
0: Çıkmam.
1: İnci çık dedim.
0: Hayır, hiçbir yere gitmiyorum.
2: Sorun değil. Bırakın konuşsun.
1: Nasıl bu kadar zalim olabildin ya? Anlatıyordun bana burada aşkı meşki. Yok acıdır, yok nasırdır diye. Bu mu lan senin sevgiden anladığın? Birinin hayatını darmadağın edip sonra çekip gitmek mi? Ha?
0: Lütfen.
1: İnci. O benim ablam İnci. Ablam ya. Canını yakacak diyorum. Nasıl kıyabiliyorsun ya? Ha? Ulan madem ölecektin, niye döndün o zaman geri? Ha? Gider ayak yaşayacağımı yaşayayım, çoluğu çocuğu boş vereyim, gideyim mi dedin? Ne dedin ulan, ne dedin? Şişt, söyle!
0: Sakin ol.
1: Aklımda kalan ne varsa yapayım, geride kalana da ne olacaksa olsun mu dedin? İzin vermem. Anladın mı beni? Şimdi defolup gideceksin buradan. Yoksa ben seni daha erken gönderirim öbür tarafa. Bütün planını bozarım. Anladın mı? Öldürürüm diyorum.
0: Yeter artık hadi. Hadi gel yeter artık. Han hadi. Hadi lütfen.
1: Bu burada bitmedi ha. Hesabını vereceksin.
0: Hadi. Hadi.

0: Böyle bencillik, böyle manyaklık olur mu ya? Neden girdi bu adam ablamın hayatına?
1: Şş, yavaş ol. Ne, uyanacaklar. Yavaş.
0: Madem kalamayacaktı, o zaman neden gelip dengelerini alt üst etti? Perişan olacak kadın. Ya böyle sevgi mi olur? Madem ölüp gideceksin, insan biraz düşünür geride kalana ne oluyor diye. Tam düzeliyor derken.
1: Ya onun yerinde sen olsaydın?
0: Anlamadım.
1: Sen ölecek olsan son günlerini benimle geçirmek istemez miydin?
0: İsterdim tabii. Ama sana asla bu haksızlığı yaşatmazdım. Gider en uzakta ölürdüm ama asla sana bunu yapmazdım ben İnci.
1: Ama ben hep senin yanında olmak isterdim. Her an senin elini tutmak isterdim. Seni ben elini tutarak uğurlamak isterdim.
0: Yok, aynı şey değil.
1: Nasıl değil ya? Onlar da birbirlerini seviyorlar.
0: Madem seviyordu, bunca zaman neredeydi bu herif? Ölmezken, yaşarken, her şey yolundayken neredeydi bu adam İnci? Görmüyor musun? Bu kadın hayata tutundu. Nefes almaya başladı. Şimdi öyle bir yumruk yiyecek ki soluğu kesilecek. Boğazında düğüm olacak bu herif. Ben biliyorum, altından kalkamayacak ablam bunun.
1: Yine de her ne yaşanacaksa buna onlar karar vermeli. Sen engel olmamalısın.
0: Yok, öyle bir dünya yok. Göz göre göre böyle bir şeye asla izin vermem. Mahvolur ablam. Kaldıramaz bunu, biliyorum.
1: Bak tamam, belki haklısın, belki kaldıramaz. Ama bırak buna ablan karar versin. O karar vermeli, sen değil.
0: Görmüyor musun İnci? Onun hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü bu herif bilerek hiçbir şey söylememiş. Çünkü ablam bilirse kendini korur, kapılmaz diye. Ablam kendini koruyamadı ama ben onu koruyacağım İnci. Ben onu koruyacağım.

Han. Telefonu gördün mü? Han. Naci'de mi düştü acaba?

0: Canım ben telefonumu bulamıyorum. Sessiz de çaldıramıyorum da. Bir terasa bakacağım orada mı diye. Tamam mı? Duydun mu?
1: Duydum.

0: Bizim bir tanıdık gelecekti de aşağı kapıya. Ondan saçımı toplayamadım. Aceleyle çıkınca şimdi yetişemezsem de ayıp olur. Bekletmeyeyim dedim, ayıp olmasın diye. O yüzden acele etmem gerekiyor. Hemen gitmem gerekiyor da.
1: Anladım. Tamam, siz gecikmeyin.

0: Oğlum ne yapıyorsun orada? Safiye nerede?
1: Odalarındalar hepsi. Uyuyorlar.
0: Yok, odasında yok.
1: Nasıl yok? Nerede?
0: Evde yok, gitmiş.

0: Allah Allah. Yani bir saattir bayramı bekliyorum. Bir ekmek rica edeceğim. Gördünüz mü siz?
1: Merak etme, gelir o. Geç bile olsa muhakkak gelir.

Fuzile bak. Gülümsedi, sırıttı bir de bana hadsiz. Aman neyse. Hiçbir şey moralimi bozmayacak. Bozma moralini Safiye, her şey yolunda. Hay Allah ya. Nerede kaldı bu? Gelecek. Gelecek, söz verdi bana. Geç de olsa gelir o. En çok istediğim şey demişti. Gelir, gelir.

0: Açmıyor mu hacı?
1: Siz fark etmeden çıktı herhalde.
0: Yok, çıkmadı. Çıksa haberim olurdu mutlaka. Eminim burada olduğundan, duymuyor herhalde. Bir müsaade eder misin? Naci hocam, bakabilir misiniz? Bir arayayım ben onu.

0: Çalıyor. İçeride.
1: Hocam içeri giriyorum.
0: Ya şimdi duştaysa falan.
1: Ne olur ne olmaz bir bakalım da.
2: Hocam. Hocam.
3: İnci konuşsana.
2: Safiye evden kaçmış. Kocaya kaçmış kocaya. Kocaya kaçmış. Dayanamayacağını biliyordum ben zaten. Canına tak etti biliyordum ben. Ama yağmurdan kaçarken doluya tutulursa ya.
4: Baba, baba. Bak şimdi sakin oluyoruz. Ablam aşağıda geliyor. Merak etme hiçbir yere kaçmadı yani. Hadi biz gel gidelim.
2: Bir erkek var onun konuştuğu. Biliyorum ben.
4: Allah, Allah'ım sen hayırlısı. Bugün de bambaşka bir gündemle geldin baba. Çok güzel. Ben sana şimdi ilacını vereyim. Hadi gel ilacını vereyim anlatacağım sana. Öyle bir şey olmadı. Hadi gel canım benim.
5: Hah. Konuşmamız gerek.
3: Naci ile ilgili değil mi? Bak sen ablamı tanımıyorsun. O yüzden olacakları öngöremiyorsun. Bu meseleyi bana bırak. Onlar bir daha görüşmeyecekler. Bana güven sen. Tamam mı?

Ay nerede bu ya? Kesin bir şey oldu. Yok yok yok tamam bir şey olmadı. Kötü düşünmeyeceğim bir şey olmadı tamam. Yok.

nerede kaldı ya Rabbim? Bir şey mi oldu acaba? Tamam, gelecek. Gelecek, bir şey olmadı. Kötü düşünmeyeceğim. Olmayacak bir şey. Gelecek. Gelecek. İyi düşün. İyi düşün.

0: Abla.
1: Han.
0: İyi misin?
1: Sözleşmiştik. Gelmedi. En çok istediğim şey seni dışarı çıkarmak demişti ama gelmedi. Gelmedi işte Han. Niye gelmedi? Ha?

0: Onun için geldi değil mi? Onun için geldi. Bir şey oldu kesin, ona bir şey oldu. Ben demiştim. Bir şey olacak demiştim Han.
1: Abla dur sakin ol.
0: Han bir şey olacak demiştim. Ben bir şey olacak dedim, kötü bir şey olacak dedim. Annem dedi dışarı çıkarsan ona bir şey olur, ölür dedi. Annem ölür demişti ona, ölür demişti. Allah'ım ben

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.

0: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
4: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
3: Yo, ben bu aşka doyamam.
5: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
9: Bu perşembe 900 gram tarım kredi klasik peynir, KOP'ta sadece 375 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
11: Ay çok güzel.
12: Açılmış rengini göster.
11: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de. Ay
12: kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
13: İntens bir konu var, bekliyorum.
14: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yasa. Yakalandım.
15: Kızlar.
14: Bizi özlemişim.
15: Bizim İntens'i mi?
14: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı

0: Dur sen dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin.
2: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
3: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
4: Red Bull kanatlandırır.
5: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
7: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
8: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
9: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran

0: mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Sütaş ayran, sütaş
1: ayran. Döneri gördüğün an
2: bir de sütaş ayran.
1: Gelsin sütaş ayran.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz?

0: çok leziz. Bu aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Tam da leslik.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Karşınıza yeni nesil Blade.
3: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
2: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bellona'da.

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne
2: 11? Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo bulaşık makinesi kapsülü 299 lira.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim duruyu?
11: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.
14: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
15: Nefret bir şey ya. Babayı da anlamış değilim. Ablan kaçtı da kaçtı, kaçtı da kaçtı deyip duruyor ya. Bir şey taktı mı takıyor ya bir insan. Hayır zaten ablamın kaçıp kaçmaması. Onu niye bu kadar enterese ediyor? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onun için hiç anlamadım. Ne oldu? Sana ne oldu?
16: Bir şey yok.
15: Ya var bir şey canım. Gitmiş gözler. Gidik gidik bakıyorsun.
16: Güven.
15: Evet.
16: Ben sana bir şey soracağım. Ama aslında sormak istemiyorum. Ama kafayı yiyeceğim.
15: Eyvah! Ciddi bir şey olmuş. Ne var, ne oldu? Bir şey olmuş. Han'la mı ilgili? Ablamla mı ilgili? Kiminle ilgili? Çabuk söyle. Eyvah!
16: Bir şey yok.
15: Güvenemedin mi sen bana? Yüzün mü tutmadı?
16: Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu evdeki kara kutu kim biliyor musun?
15: Benim, ben. İşte. Herkesin en derin sırlarını biliyorum da ağzımı açmıyorum ben. Neyin, konuşturma şimdi beni.
16: Herkesin öyle mi?
15: Herkesin tabii. Her şeyden haberim vardır benim. Hepsinden, her şeyden. Misal. Mesela siz Han'la da Naci'yi yeni öğrendiniz ya. Oho! Hey yavrum hey. Ben daha ilk günden beri biliyordum. İlk. Hani sizin böyle ruhunuz duymamış kendinden beri. Adam ne zaman karşıya taşındı, burnunu cama dayadı, ben köfteyi çaktım. Öyle işte bir şey bendik. Aa! Ne yaptılar acaba? Ablam onunla buluşmaya gidecekti. Çok heyecanlı. Hadi gel bakalım. Hadi gelme. Gelme, şimdi salona girdiğini görünce olaylar çıkıyor. Ben sana anlatırım. Sen dur bekle. Girme sen yasak. Aa, ambulans var. Otelin kapısının önünde ambulans var. Kime geldi ki bu acaba? Allah Allah. Aa, Naci'nin odasındalar. Bak, bak Naci'nin odasındalar. Allah'ım ne oluyor ya? Eyvahlar olsun, adama bir şey mi oldu? Hayır, daha çok da genç. Ne şekeri olur, ne tansiyonu olur. Ne olmuş olabilir bu adama? Eyvah, biri bir şey mi yaptı?
17: Şimdi defolup gideceksin buradan.

0: daha erken gönderirim öbür tarafa. Bütün planını bozarım. Anladın mı? Öldürürüm diyorum.
1: Saçmalama. Neyi saçmalama? Kör müsün, görmüyor musun? Bir şey olmuş işte adama ya. Ablam mahvolur. Eyvah, ben bir gidip bakacağım vallahi. Dur. Han, bir şey söyle. Kimin için geldi bu? Ne olur bir şey söyle bana. Kime geldi
2: abla,
1: bu?
2: Abla gördün mü?
1: Gülben, ambulans geldi Gülben.
2: Naci Hoca'nın odasındalar.
3: Abla.
2: Allah'ım.
3: Sen sakin ol, tamam mı? Heh. Çıkın yukarıya. Ben öğrenip haber vereceğim size. Gülben hadi.
2: Abla hadi.
1: Benim yüzümden. Ben dinlemedim. Dinlemem gerekirdi annemi. Annemi dinlemem gerekirdi. Benim yüzümden dinlemedim. Söylemişti bana.
3: Abla senin bir suçun yok. Her ne olduysa seninle bir ilgisi yok.
1: Söyledi, annem bana söyledi. Annem söyledi. Ölecek dedi o. Ölecek, göreceksiniz. Ölecek dedi o.
2: Han.
1: Benim yüzümden. Han, dinlemedim onu. Dinlemedim. Allah'ım ne olur benden bulaşmasın ya Rabbim. Ona bir şey olmasın. Ne olur ona bir şey olmasın Allah'ım. Allah'ım ben... Ne olur bana yardım et ya Rabbim. Benden bulaşmış olmasın, ona bir şey olmasın. Ne olur Allah'ım.
2: Eyvah.

0: Abla!
1: Abla!
0: Gözleri kapalı. Gözleri kapalı. Han niye gözleri kapalı? Onun gözleri niye kapalı? Allah Allah.
1: Gülben. Sen ilgilen.
0: Tamam tamam. Ablacığım. Ne oldu? Ne oldu, senin haberin var mı? Ne olmuş?
2: Ben buldum onu.
0: Nasıl?
2: Çaldım çaldım kapıyı. Kimse açmadı. Adam içeride dedi. Çıkmadı. Sonra bir girdik içeri. Naci Hoca yerde baygın yatıyor. Başı falan kanıyordu.
0: Bir şey dediler mi? Ne olmuş? Söylediler mi bir şey?
2: Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Anlamadım da zaten. Girdik içeri, nabzını falan işte ölçtüler. Çok kötüydü, çok korktuk zaten. Yatıyordu yerde.
0: Tamam canım, tamam tamam. Geçti, tamam. Merak etme, tamam. İyileşecek.
2: Daha dün birlikteydik ya. Bağlama çalıyordu bize. Dün gece abla ya.

0: Ne oluyor? Kim götürüyorlar?
1: Naci Hoca'yı.
0: Ah ya. Nesi varmış?
2: Nesi olduğunu bilmiyorlar. Hastanede bakacaklarmış.
3: Tamam. Tamam abla, bak artık emin elde, merak etme. Bak tedavisine başlanacak, ilgilenecekler. Değil mi ha? Abla. Abla. Duyuyor musun bizi? Bak buradayız, yanındayız senin.

0: son gününüz olacak demiştim.
1: Ama bunu mu?
0: Dinlemedin. Yazık ettin ona. Bir kez daha yazık ettin.
2: Duyuyor musun? Abla duyuyor musun? Abla.
1: Abla. Duyuyor musun? Burada yanmayız abla.
2: Abla duyuyor musun? Abla.
3: Abla duyuyor musun?
0: Abla.

0: git.
1: Nazgül, ben görmüyor musun halini? Kriz geçirse tutamazsınız.
0: Tutarız. Tutarız, merak etme, ama haber alamazsa daha kötü olur. Ne olur gözünü seveyim, sen git. Ben sana haber edeceğim. Zaten haberleşelim. Ara beni, tamam mı? Haber vereceğim ben sana, merak etme.
1: Dikkat edin.
0: Tamam, tamam.
1: Benim hastaneye gitmem lazım.
0: Benim şimdi gitmem gerek. Ama sen üzülme, tamam mı? Bak, senin sayende buldular onu. Kurtulacak, güvende şimdi.
2: Hastaneye mi gidiyorsunuz? Ben de gelsem.
0: Ben sana haber veririm, tamam mı? Ne olmuş?
1: Bilmiyorum, başını çarpmış herhalde.

0: Hah, geldin mi? Neredeydin Safiye? Merak ettik. Bu elbiseyi nereden buldun? Yoksa dışarı mı çıktın sen? Safiye yaptın mı bunu? Başardın mı kızım? Çıktın mı sokağa?
1: Bir. İki. Üç. Yapamadım baba. Çıkmadım. Çıkmadım.

Abla, emin misin? Bak hep yeniydi bu kıyafet. Bir de sana o kadar çok yakışmıştı ki. Uğursuzum. Kurtulmamız gerek. Kim diyor abla?

0: Siz yarayı temizleyin, geliyorum hemen. Sonra da tomografi isteyeceğim. Siz yakınısınız herhalde.
1: Karşımızda oturuyor da oradan tanıyoruz.
0: Ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Odasında baygın bulmuşlar.
0: Peki bir rahatsızlığı var mıydı?
1: Ciddi bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.
2: Ama başında kan varmış. Yani hastalığıyla ilgili bir durum değildir gibi, başka bir şey olmuş gibi görünüyor. Ben anlayamadım. Anlayamadık değil mi? Başına bir darbe almış olabilir.
0: Birazdan anlarız.
1: Başka bir şey derken neyi kastediyorsun?
2: Düşmüş olabilir ya da

0: Zaten şimdi arayacaktır bizi. Eli kulağındadır yani. Haber verecek şimdi bize. Abla, iyi misin? Bak hiç konuşmuyorsun. Vallahi merak ediyorum ya. Bir şey de.
1: Şuraya bak, leş gibi olmuş. Yemek memek yapılmaz burada. Hasta eder bizi. Hasta oluruz.
0: Neresi pis abla? Ben ocağı daha dün temizledim. Nasıl leş gibi?
1: Her tarafı kararmış. Şuna bak. Pislik içinde.
0: Tamam, ben yardım edeyim. Bak belin ağrıyacak böyle ayakta. Ha? Olur mu?
1: Ben yapacağım. Ben temizleyeceğim, temizleyeceğim. Her tarafını temizleyeceğim. Pislik içinde temizleyeceğim. Ben temizleyeceğim.
0: Tamam. Naci iyi olacak. Geri gelecek. Merak etme. Sen annemi dinleme sakın. Üzülme, değil mi?

0: İnci. Sen neden böyle huzursuzsun? Şunu bir açıkça konuşalım mı?
1: Emin misin?
0: Neden emin olmayacakmışım?
1: Ege onu yerde yatarken bulmuş. Bu bir tek bana mı tuhaf geliyor ya?
0: Ben sana yardımcı olayım. Sen bu herifi benim bu hale getirdiğimi düşünüyorsun değil mi? Senin gözünde ben neyim ya? Ha? Söylesene. Öyle biri miyim? Ölmek üzere olan bir adama zarar verecek kadar cani miyim? Söyle.
1: Seni öldürürüm dedin. Onu ölümle tehdit ettin. Dün gece gözlerimin önünde ya. Ben paranoyak mıyım? Bunları söyledin. Senin ağzından çıktı bunlar. Seni öteki tarafı daha erken gönderirim dedin. Bunu ölmek üzere olan birine söyledin.
0: Ben onu gitsin diye söyledim. Ablamı korumak için. Öfkeyle söyledim. Her dediğimizi yapıyor olsaydık... sen de şu an Balıkesir'de dedenle birlikte uslu uslu yaşıyor olurdun değil mi?
1: Bunu nasıl başarıyorsun ya? Konuyu bir şekilde çevirip benim hatalarımı nasıl getiriyorsun? Beni nasıl bu kadar suçlu hissettirebiliyorsun ya? Bu tekniğin bir adı var mı?
0: Bu tekniğin adı var mı bilmiyorum ama senin beni gördüğün yerin bir adı var. Sen beni manyak zannediyorsun.
1: Hayır. Bir öfke sorunun olduğunu düşünüyorum.
0: Öfke sorunu mu?
1: Evet.
0: İnsanın ailesiyle ilgili konularda hassasiyet göstermesi ne zamandan beri öfke sorunu oldu? Ben kaçırmışım orayı, söyler misin?
1: Hassasiyet ve saldırganlık bambaşka iki şey.
0: Ya şu herif geldi hayatımıza, girdi. Bin tane yalan söyledi. Herkesi kandırdı, melek gibi takıldı.
1: Yavaş.
0: Bunun yaptığı her şey tamam, benimki değil. Öyle mi? Ya herif kendi gerçeğini, olduğu şeyi sakladı. Dürüst davranmadı. Bunları nasıl göremiyorsun İnci?
1: Sen çok mu dürüstsün?
0: Ne demek o? Neden dürüst değilmişim ben?

0: hayret bir şey ya. Öldük burada meraktan. Niye şu telefonuna bakmıyorsun? Ne yapsam ben? Kantorunu mu arasam? Allah arayacağım. Arayacağım, ne yapayım?
1: Söyler misin? Ne demek istiyorsun? Neden dürüst değilmişim ben?
2: Dur, ben arıyor. Ne diyeceğim şimdi?
1: Söyle, merak etme, iyi adam. Han dövmüş ama öldürememişti. Becerememişti.
2: Alo.
0: Ben Han'a ulaşamadım da o yüzden seni aradım. Nasıl oldu Naci Hoca?
2: Yani biz de bekliyoruz. Bekliyoruz böyle. Bir haber yok şu an.
0: Ay Allah'ım ya. Ablam hiç iyi değil. İnci. Vallahi bak. Yani bir de hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben korkmaya başladım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Han'a söyle.
3: Ya neyse bir de...
0: Hiçbir şey demediler mi ya? Bir şey demiyorlar mı?
2: Şimdi beyin tomografisi çekilecekmiş.
0: Ne? Beynine mi? Beynine mi bakacaklar adamın? Eyvah.
2: Ben seni sonra arayayım, tamam mı? Haber veririm.
0: Evet. Bak bekliyorum, çok merak ettim. Ara beni.
2: Tamam.
4: Kendine geldi. Görebilirsiniz kendisini.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Bak kendine gelmiş seninki. Bana güvenmiyordun ya. Şimdi git ona sor. Ben mi onu bu hale getirmişim? Git sor hadi. Buyur anne.
5: Hanımefendi, benim gitmem lazım. Çok teşekkür ederim ama ben gayet iyiyim.
6: Doktor tamam demeden olmaz. Lütfen benim başımı belaya sokmayın. Uzanın lütfen.
2: İyi misiniz? Çok geçmiş olsun.
5: Teşekkür ederim. İyiyim ama siz niye buradasınız? Safiye biliyor mu? Söyledin mi ona?
2: Ambulansı gördü. Ama hastalığınızı bilmiyor.
1: Henüz.
2: Size ne oldu?
5: Atak geçirdim. Arada oluyor. Bu hastalık. Neyse. Sonrasını hatırlamıyorum. Düştüm herhalde, başımı vurdum. O nasıl?
1: Sence?
5: Tam dışarı çıkacağı gündü. O beni o halde gördüyse çok korkmuştur. Allah kahretsin. Gene aynı şeyi yapacak.
1: Ne yapacak?
5: Kendini suçlayacak, kazada olduğu gibi.
1: Ve sen bunun böyle olacağını biliyordun. Öyle mi? Senin başına bir şey geldiğinde onun kendini suçladığını biliyordun. Ve buna rağmen geri döndün. Şimdi daha beterini yaşatacaksın ona.
5: Yaşatmayacağım.
1: Nasıl olacak o iş? Neredeyiz biz şu an? Ha?
5: Daha kötü olmadan gideceğim. Görmeyecek, anlamayacak.
1: Ne diyeceksin giderken? Ben sıkıldım, bana müsaade mi?
5: Bilmiyorum. Ama onun kalbini kırmayacağım.
1: Zaten şu

0: diyebildiğine göre sen gerçekten onu hiç tanımamışsın. Senin ölmenle gitmen arasında onun için bir fark yok. Şimdi gidersen belki çocuğuna gittiğini düşünür ve seni anlar. Ama sonrası onun için yok. O yüzden sen şimdi git.
1: Geleceğim. Onu dışarı çıkarır çıkarmaz.
0: Ben çıkarırım onu dışarı. Sen git.

0: Olmuyor işte. Olmuyor, yapamıyorsun. Uğursuz Safiye, geberisçe Safiye. Yapamıyorsun, beceriksiz.
1: İnci arıyor.
0: Aç.
1: Alo, İnci.
0: Naci iyi, kendine geldi. Ablana söylersin.
1: Çok şükür. Tamam, iyiymiş abla. Çok iyiymiş, maşallah varmış.
0: Şey nasıl, iyi mi? İyi mi? Acıyor mu canı? İyi mi? Nasıl şu anda? Nasıl?
2: İyi, düşmüş.
0: Başka bir şey yok yani. Bu kadar. Değil mi?
2: Yok yok, ciddi bir şey yok. Öyle düşmüş sadece.
0: O hep öyleydi. Okulda dalga geçerdik biz. Heyecanlandı mıydı ya yuvarlanırdı. Ya gider kafasını çarpardı bir yerlere. Bir gelirdi ertesi gün zaten. Ya kolu ya bacağı alçıda. İmza falan atardık hep. Müsaitse bir sesini duyabilir miyim? Konuşabilir miyim?
2: Tabii. Bir saniye.
3: Kararın nedir?
2: Sizinle konuşmak istiyor.
4: Kim?
2: Safiye.
4: Teşekkür ederim.
3: Ci.
2: Hadi biz çıkalım.
4: Müsaade istesem.
2: Tabii ki.
5: Alo.
4: Safiye özür dilerim. Gelemedim.
0: İyi misin? Canın acıyor mu?
4: Hiç acımıyor. Merak etme, olur mu?
5: İşte birazdan çıkacağım zaten ben. Sakın merak etme.
4: Benim ayağım kaydı. Düşüp dururum biliyorsun.
5: Yani başka bir anlamı yok Safiye. Biliyorsun değil mi?
4: Seninle bir ilgisi yok. Biliyorsun. Anlıyorsun değil mi Safiye?
0: Dikkat et. Düşme bir daha.

0: Merhaba. Ne diyor?
1: Canı acımıyormuş.
0: Oh, çok sevindim. Vallahi var ya abla, zaten acımasın, sızlatır o, başı ağrıtır hep. Yazık. Peki sen niye sevinmedin hala abla?
1: Bitirmem lazım. İyice temizlemem lazım.

0: Onu demeyecektim.
1: Ne diyecektin?
0: Biliyorum. Herkes mutlu olsun istiyorsun. Ama bu hikayede öyle olmayacak. Mümkün değil. Ben de üzülüyorum. Ama durum bu.
1: Mutlu hikaye diye bir şey var mı? Ben ondan bile emin değilim artık.
0: Biz varız. Yok muyuz?
1: Bitmiştir. Ben telefonumu alayım.

0: Bittiyse alabilirim.
1: Ha. Alayım. Teşekkür ederim.
0: Tekrar çok geçmiş olsun. Hadi gidebiliriz. Aldım ben telefonu.
1: Anlıyorum seni. Haklısın da. Ama gitmeyeceğim. Ondan bunu saklamak istemiyorum diyorsan yapma diyemem. Karar senin.
2: Aynen öyle. Karar benim. Madem gitmiyorsun, yapılması gereken belli.
0: Tekrar çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
3: Ablacığım bitti mi? Temizlendi mi bu? Bitti işin yani.
0: Bitti Gülben. Tertemiz oldu. Akşama yemeğimizde yapabiliriz.
3: Sahi mi söylüyorsun bak?
0: Bu sefer çok güzel bir yemek yapacağım. O kadar güzel olacak ki hepiniz çok beğeneceksiniz.
3: Ya incik bile mi?
0: İnci bile.
3: İnci dedi. Sahiden iyi bu kız. Çok sevindim. Allah'ım çok şükür. Ne yiyeceğiz acaba? İyi bir şeydir inşallah.
2: Radyoya bırakayım seni değil mi? Hı hı. Bu ne şimdi? Derdin ne İnci, sorun ne? Benim sana trip atmam gerekiyor. Adamı hastanelik etmekle suçladığın için beni.
0: Ben sana trip atmıyorum.
2: Neden elimi bırakıyorsun o zaman?
0: Biz ayrıyken. Benim yokluğumda. Sen biriyle görüştün mü hiç?
2: Anlamadım. Ne demek o?
0: Biz ayrıyken. Ben olmadığım zaman yani. Sen başka biriyle hiç görüştün mü diyorum. Çok açık ve net bir şekilde soruyorum.
2: Seni aldatıp aldatmadığımı mı soruyorsun bana?
0: Başka biriyle görüşüp görüşmediğini soruyorum.
2: Nereden çıktı bu?
0: Cevap ver.
2: Görüşemedim maalesef. Kafam yerinde değildi çünkü. Cümle kuracak halde değildim. Toplantılardan fırlayıp gitmekle, trafikte insanları yumruklamakla meşguldüm. Nereden çıktı bu ya? Sen durduk yere böyle bir soru sormazsın. Ablam mı bir şey dedi yine? Ne o zaman?
0: Sen kızdığında hiç yapmayacağın şeyleri yapabiliyorsun. Yani acaba bana kızıp gidip...
2: Sor o soruyu, sor. Getir devamını.
0: Ege arıyor.
2: Açma. Sor o soruyu, sor.
0: Ege arıyor. Açmam lazım. Merak etti çocuk. Alo. Merak etme canım. Başını çarpmış. İyi şimdi. Taburcu olacak birazdan.
2: Açamam.

0: Ege, ben seni sonra arayacağım.
1: Evet, bir açıklama bekliyorum senden.
0: Ben senden bekliyorum bir açıklama.
1: Kafayı yiyeceğim ya, yeter. Yine beni yapmadığım bir şeyle suçluyorsun. Ondan sonra sakin kalmamı bekliyorsun. Nedir derdin ya? İki gün aramız düzeldi, sular duruldu diye. Hareket mi arıyorsun kendini? Canın mı sıkıldı, ne oluyor? Bak, şu herifi hastanelik etmekle suçladın beni. Özür dilemedin, sustum. Ama bunun için bayağı bir uğraşacaksın İnci. Bayağı uğraşacaksın. Ben yürüyorum.

0: Ya Nero, sana bir şey soracağım ama aramızda kalacak. Ya ben Ege'ye yemek hazırlamak istiyorum da evde, ellerimle. Sence ne sever sen bilirsin.
1: Nasıl? Evde, sizin evde mi?
0: Evet, niye?
1: Anne babandan habersiz mi?
0: Yo, söyleyeceğim onlara da. Niye ki? Ha.
1: Hiç. Hamburger sever. Hı. Profiterole bayılır.

0: Ablası kek yapar hep. En çok çikolatalı olanını sever.
1: Hadi ya. Tamam. Kekten börekten gideceğim desene. Sen bu Emre'ye hala aşıksın değil mi?
0: Gamze.
1: Çekinmene gerek yok kızım. Halden anlarız. Bak, sana Emre ile ilgili bir tüyo vereyim mi?
0: Yok Gamze, verme.
1: İşine yarayacak diyorum ya. Bak sen bunu nasıl tavlarsın biliyor musun? Köpek çekerek.
0: Ne?
1: İşte böyle... Böyle bozacaksın, önemsemeyeceksin falan. Bak o zaman nasıl peşinden koşuyor gör. Aa bak sen ne yap biliyor musun? İşte böyle selam verirse mesela takma onu. Böyle laf atarsa cevap verme, tersle. O zaman ilgisini çekeceksin, trust me.
0: İnsan terslenmekten neden hoşlansın ki?
1: Ne bileyim ben, onu da psikoloğuna sormak lazım.

0: Buyurun Safiye Hanım.
1: Bayram, var mı bir ihtiyacın, bir şeye, bir eksiğin falan ha?
0: Nasıl, benim mi?
1: Senin evet.
0: Neden? Bir eksiğin varmış gibi mi gözüküyorum? Üstüm başım mı kötü? Neden sordunuz?
1: Yok yahu. Hani bir eksiğin, bir ihtiyacın varsa giderelim diye soruyorum, Allah Allah.
0: Çok teşekkür ederim Safiye Hanım. Her şeyim tas tamam, çok şükür. Aç dilim, açık da dilim.
1: İyi tamam, Allah iyilik versin.
2: Hah, Bayram sen mi geldin? Ekmek de alsana çıkarken.
1: Yok yani bir ihtiyacın, öyle mi?
0: Yalnızlık dışında bir eksiğim yok.
2: Oo, o kadar zordur ki o, eyvah. Vallahi bir yaştan sonra hiç çekilmiyor, hiç.
1: Hangi yaş aralığı o Gülbenciğim? Bize bir rakam ver bakalım.
2: Bak abla, ben kaç yaşındayım? 33-34 yaş aralığı. O kadar zor ki. Çok fena oluyor. Ha, yalnızlık zor da ailesiyle yaşamayan için zor. Şimdi ailesiyle yaşayan birinin yalnızlık çekmesi çok yanlış geliyor bana. Çekiyorsa nankördür. Çekmemeli.
0: Tabii. Benim de ailem yanımda olmadığı için.
2: Ya.
1: Böylesi demek ki senin için hayırlısıymış. Üzülme o yüzden, takma kafana. Bundan sonrasında da en güzeli olur inşallah. Tamam mı? Hayırlısıyla gelsin ne geliyorsa da.
0: Sağ olun Safiye Hanım.
1: Dur sen bir bekle beni.
2: Bana bak. Sakın onu dinleme. Sen beni dinle. Hemen bul şu kızı. Bak yaşın geçiyor. Yaşlı baba olursun. Çocuğuna bakacak halin kalmaz. Vakit kalmaz. Beni dinle sen. İyice çöküyorsun çünkü yani.
0: Gönül istemeyince evlilik olmaz ki.
2: Ay Bayram ne doğru.

0: Bir şey söyledin. Çok haklısın biliyor musun? Ben zaten mantık evliliğine çok karşıyım. Seviyorsan evleneceksin. Sevgi lazım, aşk lazım yani. Ay inşallah hayırlısıyla bir kısmet bulursun Bayram. Vallahi çok istiyorum ya. Çünkü sen bizim kıymetlemişsin.
1: Siz de benim. Yani benim için çok kıymetlisiniz.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Yani bilseniz sağ çok ol. Yani.
0: Sağ ol, biliyorum sağ ol. Sağ ol, vallahi sağ ol.

0: Böyle lavanta mavanta satıyordu hani o şeyde köşede.
1: Ha Feyza teyze.
0: Ha evet. Ona ver, ona yardımcı ol. Yazık yaşlı kadıncağız.
1: Ya öyle çok oldu ya.
0: Aa, ne diyorsun? Ah canım. Ay Allah rahmet etsin, mekan cennet olsun. E tamam, sen o zaman ihtiyaç sahibi insanları bilir bulursun sen. Öyle birilerine veriver, tamam mı Bayram? Ha bir de şu apartmanın girişini kurban olayım, çiçek gibi bak tertemiz istiyorum. Orası böyle tertemiz olsun. Bir düzelt, el at.
2: O kadar haklı ki ya.
0: Ha bir de arpa şehriye al, akşama pilav yapacağım.
2: Ne? Pilav mı? Abla niye şimdi ya pilav, pirinçleri tek tek sabunla mı yıkayacağız? Nasıl yapacağız onu?
1: Tek tek mi?
0: Şaka mizah yapıyor. O şaka espri yaptı. Kapat kapıyı. Hadi, hadi sen bak işine. Kapat şu kapıyı. Gülvan kapat şunu da. Yani herkes her şeyi bilmek zorunda değil, değil mi Gülben? Ha ulu orta konuşma, tut artık şu ağzını tut.
2: Ama abla pilav diyorsun yani, pilav.
0: Hayret bir şey. Tamam işte sabunu suda bekleteceğiz zaten. Biliyorum ben de hepsini pirinçlerin tek tek yıkamayacağız.
2: Abla o pirinçler sabunun suyun içinde bekleyecek, şişecek. Böyle suyu alacaklar. Ne yani aloe veralı pilav mı yiyeceğiz biz?
0: İyi tamam. Tamam doğru dedin. Ne yapalım o zaman, tek tek yıkayacaksın, elde yapılacak bir şey yok.
2: Ben mi? Ben mi yıkayacağım?
0: Sen yıkayacaksın, benim miyobum var, gözlerim yorulur öyle. Tek tek yapamam yani Gülben, kusura bakma, hadi al pirinci.
2: Dört herkes mi yıkayacağım abla?
0: Ay Gülben ne konuştun, tamam be. Yardım edeceğim ben de sana, birlikte yıkarız, tamam. Hadi al şuradan pirinci, oyalanma. Görüyor musun kantoronu? Nemiyle, rutubetiyle geldi eve. Bizim evde yoktu.
2: Ha, bence de kesin yani. Yoksa böyle bir şey yok. Gidişeyim ben şuna, gideyim de.
0: Koş, oh, koş. Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Nasıl biliyor musun? Olacak iş değil.
0: Çok kötü oldu.
2: Bakma bakma. Kafanı çevirsen.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da baktı.

0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
7: Bu perşembe 900 gram tarım kredi klasik peynir, KOP'ta sadece 375 lira.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
0: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex natural hijyenik pet 75 lira. Ucuz,
3: hep ucuz. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Neon bir şeyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
0: bayramızlı ol. Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
8: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
2: Popeyes'tan yeni üç kalp.

0: kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
8: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
15: Türkcell'e çekiyoruz.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
17: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımı.

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Ay midem kalktı. Ay kusacağım vallahi. Kurt nasıl olur?
3: Ben de kusacağım. Çok fena olmuş abla. Ben ne yapayım? Poşete gideyim. Poşet alayım.
2: Allah'ım ya Rabbim.
3: Abla vallahi ben akşam pilav pilav yiyemem. Yani bütün keyfim kaçtı. Mümkün değil. İmkanı yok. Hele o içinde öyle sarı sarı kocaman kurtları görünce.
2: Gülben sus Gülben. Niye detay veriyorsun? Midemi kaldırdın. Koy poşete sen iyice. Yaklaştırma kurt diyor bana. Midem kalktı kusacağım. Bayramı çağır. Koş bayrama ver. En dipteki en uzaktaki sokağın konteynerine atsın hemen. Ay bak görüyor musun kantoronu? Nemiyle rutubetiyle geldi eve. Bizim evde yoktu.
3: Ha, bence de. Kesin yani. Yoksa böyle bir şey yok. Gidişeyim ben şuna gideyim de.
2: Koş oh, koş. Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
3: Çok kötü oldu. Bakma bakma. Kafanı çevirsen.
4: Ne zaman biter usta?
5: Yarına biter merak etme.
4: Eyvallah.
3: Ne biter yarına? Biri evini mi boyuyor yoksa?
4: Ha, yok. Han Bey yukarıyı boyatalım dedi de vakti gelmiş.
3: Yukarıyı mı? Kiraya mı verdi ki?
4: Vallahi bilmiyorum. Bana sadece boyacı bul dedi. Herhalde önce içini yaptıracak sonra kiraya verecek.
3: Eyvahlar olsun. Kabul etti mi bu yoksa?
4: Nasıl?
3: Bayram. Bayram biz en iyisi şimdiden hemen kiraya verelim. Evet hemen bir kiracı bulalım. Çünkü o da gelen kişi de yani kendi zevkine göre yapsın. Boşuna gitmesin yazık olmasın yani. Sen şimdi hemen git emlakçıya ilan ver. Koş.
4: Şey bir Han Bey'e sorayım da.
3: Yok hiç lüzum yok ben ona söylerim.
4: Ama olur mu öyle şey onay almadan?
3: Allah Allah. Allah Allah Bayram. Benim güvenilirliğim yok mu? Yani sözümün geçerliliği yok mu benim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradaki bütün evlerin hepsinde benim payım var. Hele o yukarısı komple bana ait. Devam et şimdi hadi. Güvenmiyor musun ya sen bana?
4: Olur mu öyle şey? Tamam. Ben gidip halledeyim o zaman.
3: Zahmet oldu. Allah'ım ya. Bayram. Arma şerisi iptal. Almıyoruz yani. Sen bize git dört tane kereviz al gel. Şunu da çöpe at. Tut şuradan.
4: Bu nedir?
3: Kurtlu pirinç. Hadi oyalanma hadi. Bayram. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kirayı yarısına düşürüyorsun öyle veriyorsun ilanı. Hadi.
4: Yarısına mı?
3: Evet. Çünkü biz para göz insanlar değiliz. Koş. Bayram. Kolay gelsin.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Niye sustun abi?
1: Ne zaman konuştum ki Abdüley?
0: Takma kafana be abi. Bunlar it köpek. Tabii ki böyle konuşacaklar.
1: Ne zamandan beri itin köpeğin ağzına kemik olduk Abdüley?
0: O nasıl laf abi? Yalçın Bulut'a örgüt sıktı. Gidip örgüte savaş mı açacağız?
1: Açtık lan açtık. O yüzden öldürdüler. Yoksa ne işleri olur? Biz gidersek dağ bayrağı, adamlar da evimize gelir.
0: Yapacak bir şey yok abi. Mafya olsa yerini bilir, gider gereken cevabı veririz. Ortada hem kadın var hem örgüt. Nereye abi?
1: Millete sağır diyoruz. Asıl biz sağır olduk. Hem kör hem sağır.

0: Leyla Türkmen Hanım görevine başlamış mı?
1: Başlamış. Bizim savcıyla ne işimiz olacak efendim? Hadi başsavcı neyse de.
0: Bizim savcıyla işimiz yok. Ama Polat Alemdar'ın var. Bir gidip kahvesini içelim. Yeni Türkiye'yi biraz anlatalım. Özel savcı olduğuna bakma. Bu işlerden anlamaz.
2: Baban nasıl, iyi mi?
3: Biraz tedirgin.
2: Tedirgin olmak da haklı. Bu ülkede yaşamak, başarılı olarak yaşamak insanı tedirgin eder. Herkes onun düşmanı.
3: Siz?
2: Ben kimseye düşmanlık beslemeyecek kadar kendini beğenen bir insanım. Herkesin bir zaafı var, benimki de bu.
3: Babamla çok iyi anlaşabilecek yapılarınız var. Ama başından beri neden bu ilişkiyi yakalayamadığınızı hiç anlamıyorum.
2: Babanla değil. Ama seninle var.
3: Babamla davranışlarımız birbirine benzer.
2: Ama sen kadınsın. Babanla dost olamayabilirim ama bir kadınla düşman olacak kadar ahmak değil. Hele güzel bir kadınla.
3: Beni küçümsüyorsunuz.
2: Asla.
3: Az önce tek zaafınız olarak kendinizi beğendiğinizi söylediniz. Bence yanılıyorsunuz. Tek zaafınız bu değil. Kadınları parmağınızla oynatabileceğinizi düşünmek daha büyük bir zaaf.
2: Baban sözüne sadık bir adam değil. Hala eski gücünün peşinde. Ona gücünü verdiğim gibi geri aldım. Yeni ve mütevazı hayatını kabul etmeli. Gerçek bir centilmen gibi.
3: Anlamadığınız şu. Babam bunu kabul ediyor. Çoktandır bunun için hazırlanıyor. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Sizin bizzat buraya gelişinizle yeni dönem başladı. Bu yeni dönemde niye daha önce babama verdiğiniz gücü bana vermiyorsunuz?
2: İtaat etmeyi bilmiyorsun da ondan.
3: O ne demek?
2: Sen babanın ne fedakarlıklarda bulunduğunu bilmiyorsun. Hatta bunu zaman zaman aşağılıyorsun. Bizim onunla ilişkimiz, güç verme biçimimiz Tanrı'nın insanlara verdiği güç gibi. Sen kendini çok güçlü hissedersin ama aslında hiçbir şeyin olmadığını bilirsin.
3: Ne yani? Siz Tanrı mısınız?
2: Tanrı'yı bulmak onu sorgulamakla başlar.
3: Sorguluyorum tabii. Amerika gücünün sonuna geldi. Bence yıkılması an meselesi. Ben kaybedecek bir güce niye itaat edeyim ki? Onu niye kendi ilahım kabul edeyim ki?
2: İnci. 200 sene önce Amerika yoktu. Ama biz vardık. Amerika'ya o gücü kim verdi zannediyorsun? Ve Amerika yok olsa başka birilerine bu gücü vermeyeceğimizi mi zannediyorsun?
3: Madem bu kadar güçlüsünüz, sizi yok etmeyi insanlar nasıl düşünebiliyor? General Hamilton her şeyinizi almaya gelmişti. Öldürüldü.
2: Tanrı'nın olduğu yerde şeytan da vardır. Baban şeytanla pazarlık yaptı. Tahtını kaybetmiş bir kral şeytandan bile medet umdu.

0: Müsait misiniz savcı hanım?
1: Buyurun müsteşar bey.
0: Yeni göreviniz hayırlı olsun. Başarılar dilerim.
1: Teşekkür ederim.
0: Kamu güvenliği teşkilatının başına getirildim. Teşkilat gizli bir teşkilattı. Deşifre olmasıyla birlikte yasal bir nitelik kazandı. Ama daha çok göstermelik bir nitelikti. Tüzüğü açık, iç güvenlik kapsamında neredeyse sınırsız bir yetkiye sahip teşkilattı. Bizden öncesine kadar. Ama ben teşkilatı hukuk sınırları çerçevesine taşıyacağım.
1: Ne güzel. Bunları keşke benimle değil, başsavcımızla paylaşsaydınız.
0: Sayın başsavcıyla görüştüm. Sizi önemsediğini biliyorum. Böyle hassas bir noktada bir kadını görevlendirmesi bunu gösterir zaten. Birlikte başarılı bir çalışma sergileyeceğimizi düşünüyorum. Ben her konuda yardımınıza hazırım. İş bölümünde size düşen suçlara ilişkin yetersiz kalacağınız hususlar olabilir.
1: Nasıl yetersiz anlamadım.
0: Zanlılar en son teknolojik yöntemleri kullanıyorlar. Yargı bu konuda biraz geride kaldı.
1: Bu konuda uzman kolluk güçleri emrimizde. Yine de teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Her zaman arayabilirsiniz.

çok gençmiş. Hem genç hem kadın hırslı demektir. Hırslı insan zaafı olan insan demektir. Yani koçum, savcı emrimde.

0: Alo, Polat Alemdar'la mı görüşüyorum?
1: Söyle Yaşar'a.
2: Biz tanışmıyoruz. Benim numaram sizde kayıtlı mı Polat Bey?
1: Senin her numaram bende var Yaşar Ağa.
2: Müsaitseniz görüşelim istiyorum.
1: Müsaitiz, buyurun.
2: Eski yerinizde değilsiniz diye duydum.
1: Yeni yerimizi de duymuşsundur. Buyur gel.
3: Abi nereden bildin kimin aradığını?
1: Erhan, koluna bir darbe aldın. Dünden beri aklın kolundan başka bir yere mi gitti?
3: Yok abi.
1: Biz adamın kolunu kırdık. O aramayacak da kim arayacak?
3: Hemen nereden bizi bildi diyorum abi.
1: O kadar malı parayı oraya koyan bir kamera koymaz mı?
3: Biz niye silmedik kamera kayıtlarını?
1: Biz hırsız mıyız kayıt silelim? Herkes ne yaptığımızı bilsin. Ne yapacak, polise mi gidecek? Mematiler neredeymiş Cahit?
4: Abi arıyorum, cevap vermiyorlar.

0: Abi burada bir şey yapamayız. Bizi harcarlar.
1: Zaten harcadılar. Omzundaki kurşunun yarası geçmedi. Daha Bulut'u da demiyorum.
0: Abi sen bu işlere yabancısın. Faili meçhul adamın mekanını basıp sıkarak olmaz.
1: Bana ne lan?
0: Bunlar yüzünden bir ömür hapis mi yatalım?
1: Bir ömür başımız önde mi gidelim?
0: Abi her şeyin bir yeri bir zamanı var.
1: Zamanı yok. Yerine bir şey demem.
2: Zozan arkadaş sizinle görüşmek için hala bekliyor.
3: Beklesin.
2: Sıkıntı çıkaracak.
3: Zaten sıkıntı çıkarmaya gelmiş. Şahmeran bize madalya göndermek için yollamadı ya. Çıkabilirsin. Ben de sizi çağırıyordum.
4: İşinizin yoğun olduğunu biliyorum. Ama bana verilen görev de önemli.
3: Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Başkanımızın metropolden gidişi TC ajanlarına sızdırılmış. Kendisi ölüm tehlikesi atlattı.
3: Bilmiyordum. Bana ne zaman nasıl gideceğini bildirmedi. Bildirseydi kendisini güvenli bir şekilde yolculardım.
4: Bu konuya ilişkin rapor hazırlayabilir misiniz?
3: Senin de söylediğin gibi Zozan arkadaş. İşlerim yoğun. Sen raporunu hazırla, teftişlerini yap. Arkadaşlar sana yardımcı olsunlar.
4: Bundan daha yoğunlaşacağınız nasıl bir işiniz olabilir ki? Örgütümüz zafiyet gösteriyor.
3: Örgütünüz zafiyet göstermiyor. Başkanın zafiyet gösteriyor. Burası metropol. Şahmeran buraya geldiğinde başına her şeyin geleceğini bilecek kadar tecrübeli. Ayrıca ona yanında ajanların cirit attığını söylemiştim. Sen de istersen bunu raporuna yaz.

0: Benim şimdi çıkmam lazım.
1: Nereye?
0: Merak, metropoldeki en büyük zaaftır. İnsanın başına iş açar. Görevinle ilgili soru sor. Görevini ve haddini aşan yerde susmayı öğren.

0: Tatlı getirttim Antep'ten. Tatlı yiyip tatlı konuşalım diye.
1: Zahmet etmişsin.
0: Polat Bey, görevden ayrılmışsın. Gözün aydın mı desem, geçmiş olsun mu desem?
1: Benim gözüm aydın, sana geçmiş olsun.
0: Devlet vazifesi zırh gibidir. Makamda otururken seni korur ama ağırdır taşıması. Taşırken de insanı yorar, yüktür. Üstünden çıkardığında yükü hafifler. O hafiflemeyle ister ki koşsun, zıplasın, dağıtsın, saldırsın. Hafiflik iyidir. Ama artık zırhı da yoktur.
1: Ne zamandır halden anlayan bir adamla konuşmamıştım. Hakikaten insan yükten kurtulunca hafifliyor. Sen de epey hafifledin. Sen böyle olacaksan ben seni hep hafifletirim. Ne yükün varsa alırım.
0: Çocuklar senin olduğunu söyleyince dedim ki bir yanlışlık var. Polat Alemdar bizim mekanımız olduğunu bilse bunu yapmazdı. İlla ki bir yanlışlık vardır. Polat Alemdar'ın bir şeye ihtiyacı olsa biz zaten veririz. Söylesin yeter dedim. Yanlış mı söylemişim?
1: Eksik söylemişsin. Polat Alemdar senden bir şey istese tabii ki verirsin. Ama Polat Alemdar bir şey isteyen adam değil. Bir şey istesem ben senin karşına geçer, oturur, dil dökerdim, değil mi? Şimdi sen buraya geldiğine göre söyle Yaşar'a. Ben seni kırmam. Ne istersen veririm.
0: Yeni bir hayat kuruyorsun. İş kuruyorsun. Yeni bir de mekan lazım. Burası olmaz. Para kalsın. Yalnız emanetimi geri isterim.
1: Dün canım çok sıkkındı. Görevden de alındım ya. Bir gecede oturdum, hepsini çektim, bitirdim.
0: İyi yapmışsın. Tutsan bir işine yaramazdı. Sen satmazsın da, satacak olsan da alıcı bulamazdın. Bir daha canın sıkılacak olursa haber ver. Geldiğin yerde ben de olayım ki ne çekeceksen beraber çekelim.
1: Muhakkak arayacağım.

0: Alo.
1: Zozan.
0: Başkanım.
1: Nedir durumlar?
2: Başkanım, metropoldekiler tamamen zafiyet içerisindeler.
1: Sen de metropoldesin. Sen de onlara benzemez Zozan.
2: Ben sizin bilinçlendirmeniz neticesinde asla zafiyet göstermem.
1: Sana güveniyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Haini araştırıyorsun.
0: Evet başkanım.
1: Güvenli bir yerde misin şu anda?
2: Evet başkanım.
1: Sana birini söyleyeceğim. Ona gideceksin. Ona benim yolladığımı söyleyeceksin. İsviçre'deki hesaba 50 milyon dolar para gönderteceksin. Alo, dinliyor musun beni?
2: Duydum başkanım.
0: Bu konuyu size daha sonra rapor edeyim mi?
1: Sen dediklerimi yap. Rapor mapor istemez. Şimdi sana isimleri ve hesap numarasını veriyorum. Yazıyor musun?
0: Başkanım bir dakika. Bir kağıt kalem alayım önce.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Geldim başkanım.
1: Heh. Hazır mı kağıt kalem? Yaz bakalım.
2: Yazıyorum başkanım.

0: Başkanım hoş geldin.
1: Hoş geldin başkan.
2: Hoş geldin başkan.
3: Başkanım hoş geldin.
4: Başkanım hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Başkanım hoş geldin.
1: Başkanım
5: hoş geldin.
2: Başkanım hoş geldin.
5: Başkanım hoş geldin.
0: Hoş geldin.
6: Abi buradan da bir şey çıkmaz. Kalabalık çok.
7: Abdüley, bir daha olmaz bir laf söylersen önce senin kafana sıkacağım.
6: Herkesin içinde adam mı vurulur?
7: Doğru ya, hep dağda vuruyorduk.

0: Çocuklarınızı okula göndermeyin. Ana dillerinde eğitim alana kadar evlerinde kalsınlar. En azından TC çocuklarımızın temiz dimağlarını kirletmemiş olur.
1: Arkadaşlar Polat Alemdar'ın adamlarının burada olduğunu söylüyorlar.
0: Bizi dinlemeye gelmişlerdir.
1: Problem çıkabilir, gereğini yapalım.
0: Gereğini ben yaparım. Siz görmezlikten gelin. Devlet hem halkımızdan vergi alıyor, hem de halkımıza hizmet götürmüyor. Nasıl mı hizmet götürmüyor? Kimliğini inkar ederek. Diyorlar ki size yol yaptık. Biz kimiz önce onu söyleyin. Diyorlar ki size hastane yaptık. Biz kimiz? Sizin sömürdüğünüz köleler miyiz ki bize lütufta bulunuyorsunuz? Yollarınız, hastaneleriniz sizin olsun. Okullarınız sizin olsun. Artık biz bizi inkar edenleri inkar ediyoruz. Siz de sizi inkar edenleri inkar edin.
2: Hayırdır İzzet Bey?
3: Sen gittikten sonra ben çok düşündüm. Ben sana büyük kabalık yapmışım. Sen gelip bana ortaklık teklif ediyorsun. Ben reddediyorum.
2: Bir şey olmaz. Ticaret bu.
3: Ticaret bazen insanın gözünü kör ediyor. Senin gibi bir adamla ortak olmak şereftir.
2: İzzet Bey, senden ayrıldıktan sonra bazı dostlarım aradılar. Gel bizimle iş yap dediler. Ben de paramı onların işine yatırdım.
3: Paraya ne gerek var? Bizim ortaklığımız

0: Yeter. Senin ismin olursa bizi rahatsız eden de olmaz.
1: Seni kim rahatsız etmiş ki?
0: Sen biliyorsundur.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Şeref Zazoğlu yok mu? Bizim dükkanlarımızı basmış. Bundan sonra malı benden alacaksınız demiş.
1: Zaten Zaza bu işte varsa ben hiç yokum. Ben bu kadar adam tanıdım bu alemde. Zaza kadar laftan sözden anlamayan, inatçı birini tanımadım.
0: Yani sen yok musun bu işin arkasında ardında? Diyorlar ki Zaza'yla senin hukukun varmış.
1: Benim herkesle hukukum vardır. Ama madem sigara işine Zaza el atmış, git meseleni onunla çöz. Ben araya girmem.
0: Madem öyle diyorsun, öyle olsun.

0: İnanmadı bu İzzet, ben Sadiye.
1: İster inansın ister inanmasın. Sana gelip yüzdesini verip anlaşacak.
0: Yüzde kaç verir değilsin?
1: Benim duyduğum cimriymiş. Çok zorlama ki hep iş yapalım. %15'e ya sıkış.
0: Onu alsam iyidir. Ben Sadiye'm.
1: Alırsın sen Zaza, alırsın.
0: Beni sever misin?

0: TC bizim konuşmamızdan rahatsız. Çünkü gerçekleri dile getiriyoruz. Bizi susturmak istiyorlar. İşte size örneği. TC ajanlarını yollamış. Her yerde baskı, sindirme, tehdit, şantaj. Sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Ne var ajan arkadaş? Beni öldürmeye mi geldin?
1: Önce sorularıma adam gibi cevap vereceksin. Sonra ne yapacaksam yapacağım.
0: Ne soracakmışsın?
1: Yalçın Bulut'u sen mi öldürttün?
0: Biz burada Barış'tan bahsediyoruz. Senin sorduğun soruya bak. Arkadaş, insanları siz öldürüyorsunuz. Biz değil.
1: Kıvırma cevap ver. Derdin beni öldürtmekti. Bulut kendini feda etti.
0: Sen kimsin ki benim sana dair bir hedefim olsun? Ve hatta onu başaramamış olayım.
1: Sana bir soru sordum. Daha da sormam.
0: Cevabını aldın. Ne yapacaksan yap ya da defol git.
2: Bırakın lan beni. Bırakın lan seni. Bırakın. Bırak.
3: Polis çık dışarı.
2: Bırakın.
4: Ana seni inandıra ki %25'ten aşağı kurtar mı İzzet?
5: Zaza, deli deli konuşma. Bildiğim işi bana mı anlatıyorsun? Ne kurtarması?
4: Bildiğin işi anladım sağ işte. %100 kar edisin. 25'e niye kıvranisin?
5: Ne demek niye kıvranıyorsun? Ben bu işi yapmam daha iyi, tamam mı?
4: Yapma sen, yapma. Sanki paranın hepsi bana gali da.
5: Kime veriyorsun ki?
4: Sen ortakların söyle. 20'ye ben hazırım.
5: Git Allah'ını seversen ya.
4: Ya nasıl ya? Bir de bana söylesin.
5: Zaza, söylesem ayağa kalkar önünü iliklersin.
4: Aha. Dinleyeyim.

0: %10. Bir daha bugünkü gibi bir şey yaşanmayacak. Depolarıma sinek bile girmeyecek, tamam mı?
1: %20. Sinek işine de ben bakmayayım. Git zabıtaya söyle, ilaçlasınlar.
0: 15.
1: Yo, 20'de elini sıktım artık güzel. Hış.
0: Ömrü hayatımda çok cambaz gördüm ama senin gibisini görmedim Zaza.
1: E hani ya ipim?
0: Sen ipsiz bile oynuyorsun Zaza.
1: İzzet, uyanık ol. Boynundan ilmiği çıkarmışım, üstünden yürüyeyim. Git keyfini sür.

0: Dayı kaça bitti?
1: Ona bitti.
0: Dayı.
1: Ne? Oğlum işte on alemdağın, on da bizim.
0: Alemdağ matik mi ataktıyız?
1: Atayım. Atayım. Devlet adamı nereden bilsin ticareti? Bırak biraz yesin madigi de öğrensin. Ben iyiliğini isteyeyim. Dinime.
2: Moğolistan'a yolladı beni. Sen ne yaptın? Rapor aldım, ne yapacağım? Hayırlısı olsun. Usta, Ünsal bir şey yapmayacak mısın? Müsteşarla ilgili ileri geri konuşma. Devletin maneviyatına tahkir ve tevzife giriyor. Usta, durumu küçümsüyorsun. Bu adam daha önce başımıza ne işler açtı? Şimdi bin beterini açacak. Hayatta hiç kimseyi, hiçbir şeyi küçümsemem. Ama gözümde de kimseyi büyütmem.
3: Abi Memati abiyle Abdüley gözaltına alınmış.
2: Ne? Ben sana diyorum usta. Ne diye almışlar?
3: Lalezar'a vurmaya gitmişler. Polisler yakalamış.
2: Neredeler şimdi?
3: Savcılığa çıkaracaklarmış. Savcı istemiş.
2: Ya bunlar manyak mı? Kafayı mı yemişler? Ya niye böyle bir şey yapıyorlar?
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz, ev...

0: ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Hadi başlamalıyız.
3: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
4: O zaman herkesi benden şamalaz.
5: Çocuk ya da büyük ol, hadi baya mutlu ol.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
8: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
9: Çok güzel.
8: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
7: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Gökçe ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Temizliğin

0: Bir otellik var ya, rahat ol, onu da Cif'le gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Tam da leslik.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
8: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
7: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
9: Bakın. Sevgi

0: Bir saniye, bir saniye. Bu Lopo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lopo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek

0: gelmişti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Bir şey yapmayacak mısın?
7: Müsteşarla ilgili ileri geri konuşma. Devletin maneviyatına tahkir ve tevzife giriyor.
6: Usta, durumu küçümsüyorsun. Bu adam daha önce başımıza ne işler açtı? Şimdi bin beterini açacak.
7: Hayatta hiç kimseyi, hiçbir şeyi küçümsemem. Ama gözümde de kimseyi büyütmem.
8: Abi Memati abiyle Abdüley gözaltına alınmış.
7: Ne?
6: Ben sana diyorum usta.
7: Ne diye almışlar?
8: Lalezara'yı vurmaya gitmişler. Polisler yakalamış.
7: Neredeler şimdi?
8: Savcılığa çıkaracaklarmış. Savcı istemiş.
7: Ya bunlar manyak mı? Kafayı mı yemişler? Ya niye böyle bir şey yapıyorlar?

0: Memati Bey, siz Savcı Hanım'ın yanına geçin, ben de geliyorum. Abdüley Bey, Polat Alemdar'ı da Savcı Hanım çağırıyor.
1: Avukat, Polat Alemdar'ın konuyla ne alakası var?
0: Savcı Hanım istedi. Onun da ifadesine başvuracak.
1: Anlamadım ki. Memati Baş bilerek, isteyerek kendi başına iş yapamıyor mu?
2: Abi çeteye sokacaklar. O yüzden çağırıyor.
1: Bir kadını öldürememek için çete mi lazım? Neyse, ben Savcı Hanım'a söylerim. Siz ustayı aramayın.
2: Çevir numarayı avukat bey. Münasip bir dille de durumu izah et. Abiden iyiydi ama her türlü yedik. Bari müebbete çevirelim iyi halden.
1: Savcı Hanım, Polat Alemdar'ı çağırtmışsınız. Zaten ortada bir şey yok. Olsa bile olayın Polat Alemdar'la alakası yok.
3: Sana bir şey sormadan cevap verme.
1: Tamam. Sor söyleyelim.
3: Senin keyfine göre mi soracağız?
1: Ya tamam, bir şey demedim. Aha da sustum.
3: Çık dışarı.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
3: Serbestsin demedim. Dışarı çık, avukatını yolla.

0: Ulan bugün iki kadından yediğimiz fırçayı ömrümüz boyunca yemedik biz. Bir sözüm vardı ya kadın vurmayacağım diye. Geri aldım, şahitsin Abdüley.
1: Abi istersen adliyede böyle şeyler konuşma.
0: Seni çağırıyor. Git git. Çok avukat tipi var ya sende.
2: Ya kardeşim laftan anlamıyor musunuz? Avukatınız gelsin. Avukat bey.

0: mı Polat Alemdar?
1: Aradık. Geliyor savcı hanım.
0: İyi. Bu dışarıdakilerin ifadesini Lale Zara ile birlikte alacağım.
1: Peki.
2: Abi niye yolluyorsun beni?
3: Ertiz, her şey maydanoz olma sende.
2: Bize bunu yaptı. Abinin ağzından burnundan getirir.
3: Bulursa getirir.
2: Avukata numarasını söyledim. Aradı geliyor.
3: Ol ol. Senden çok güzel maydanoz olur. Sap maydanozsun sen. Yaprağın bile yok.

0: Sen gelme Cahit. Ola ki ters bir karar çıkar, birimiz dışarıda kalsın.
1: Nasıl istersen abi.
2: Evet Lale Hanım, sizi dinliyorum.
3: Ben ifademi kendi dilimde vermek istiyorum.
2: Anlamadım.
3: Bu benim anayasal hakkım. Ben nasıl istiyorsam ifademi o dilde alacaksınız.
4: Görüyorsunuz savcı hanım, olayı çarpıtmak istiyor.
3: Sen hukuk okumadın mı? İnsanların en kutsalına neden saygı duymuyorsun? Savunma hakkı en kutsal hakkımız değil mi?
2: Türkçeniz gayet düzgün. Kendinizi böyle daha iyi ifade etmiş olmaz mısınız? Hem şüpheliler de sizi daha rahat anlayabilirler.
5: Herkes birbirini daha iyi anlayacaksa ben de en iyi bildiğim dilden konuşayım.
2: Ramazan Bey.
6: Buyurun savcı hanım.
2: Ramazan Bey biliyor dilinizi. İstediğiniz şekilde ifade verebilirsiniz.
3: Espastikim.
6: Teşekkür etti.
2: Olay nasıl oldu anlatır mısınız?
3: Manlıca herki bu endamen partiye huere sohbettik ira. O even han teketin hondur. O herzdan ku provokasyone pek binin.
6: Bir yerde partililerimle sohbet ederken bu iki şahıs içeri girip provokasyon yapmaya çalıştı.
3: Ev ajanen devletene. Rehistinekin. Şebekene. Jizu deyeku veçev sandin elemendikin.
7: Yalan söylüyor. Sizden hala çete mi var, örgüt mü var?
2: Sana söz vermeden konuşma.
6: Bunlar devletin ajanları. Bir örgütler, çeteler. Bana çoktandır bu baskıyı uyguluyorlar.
2: Şikayetçi misin?
3: Ezgilidarim. Ezjüvere dibejim ku ezji aliye hemu ajanin tecivetem tehditkirin.
6: Şikayetçiymiş.
7: Ne?
3: Hemu ye beje.
6: Lebele ezfem nakim kutuçı dibeji.
2: Siz ne konuşuyorsunuz aranızda?
6: Savcı hanım tam Kürtçe bilmiyor. Ne dediğini anlamıyorum.
3: Size burada sistemli olarak TC'nin her türlü ajanı tarafından tehdit edildiğimi söylüyorum.
2: Madem kendi dilini doğru düzgün bilmiyorsun, niye öğrenmiyorsun?
3: Müsaade mi ettiniz?
7: Yenduhazın zühinde ben. Azhım bir kurmançı, hımcı bir sorani. Dibayevim. Tuçimani kari bir peyivi.
3: Sen ajan olarak özel yetiştirilmişsin.
2: Burada ifade alıyoruz. Siyaset yapmıyoruz.

0: Hem gelip benimle işbirliği yapmak istediğini söylüyorsun, hem adamlarını yollayıp öldürmek istiyorsun. Seni bu ajanlardan farklı zannediyordum. Yanılmışım. Meğer hiçbir ajanın lafına inanılmazmış.
1: Lale, ajan diyorsun ya. Kendin bu lafın hakkını bayağı iyi veriyorsun. Aferin, bayağı iyi bir ajansın.
2: Savcı hanım sizi istiyor.
3: Usta, önce bizi dinle ki ifadelerimiz birbirini tutsun.
1: Emati, bu sıra sizinle hiçbir şeyim...

0: Beni hissetmişsiniz.
1: Dua et kadın. 30 sene içeride yatırsınlar bizi.
2: Ben çok yattım cezaevinde. İnsanın aklını başına getirir. Daha iyi düşündürür. Kime çatıp kime çatmayacağını çıkınca iyi bilirsin.
3: Beni tanımadın mı?
0: Tanımadım.
3: Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim?
0: Tanışıyor muyuz?
3: Vallahi kırıldım. Az harçlığını almadık Elif'le.
0: Leyla sen misin? Sen ne çok değişmişsin.
3: Tombik Leyla gitti.
0: Ya senin gözlüklerin vardı şişedi bir.
3: Bana diyorsun, sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı.
0: İnan çok şaşırdım seni gördüğüme.
3: Geç. O kadar Elif'le haber gönderdim bana torpil yapsın, diplomat olayım diye. Yapmadın torpili, bak savcı oldum.
0: Biliyorsun Elif kıskançtı, bana iletmedi.
3: Uydurma. Beni mi kıskanacak Elif? İstanbul hukukun en güzel kızı.
0: Leyla Allah aşkına anlat, sen nereden çıktın?
3: Sen torpili yapmayınca ailemin yanına döndüm. Sonra tekrar sınav yaptılar. Girdim, kazandım, savcı oldum.
0: Elif hiç bahsetmedi sonraları senden. Ben de bozuştunuz diye düşündüm.
3: Kızcağızın bizi görecek hali mi vardı? Kaç sene gizledin kendini.
0: Sonra gazetelere, televizyonlara çıktı benim iş. O zaman niye aramadın?
3: Aramadım işte. Elif'in cenazesine de gelemedim. Ömer baba, Nazife anne ne yapıyorlar?
1: Bu kadar niye sürdü?
4: Abinin dilinden anlamak zor tabii.
1: Kesin birbirlerine girdiler.
0: Bizimkilerin ifadesini niye sen aldın?
3: Nöbetçiyim, bana düştüler.
0: Ne yapacaksın?
3: Söyler miyim sana hiç? Dostluk başka, iş başka.
0: Yok, serbestler mi değiller mi diye sordum. Serbestlerse ben arkadaşlara bir mahkeme kuracağım da.
3: Kur. Sen istediğin mahkemeyi kur.
0: Eyvallah.
3: Görevinden ayrılmışsın.
0: Öyle oldu.
3: Polat. Bulunduğun görevden dolayı dostundan çok düşmanın vardır. Lütfen dikkat et. Herkes seni burada görmek ister. Ama ben istemem.
0: Yani beni görmek istemiyorsun.
3: Burada değil. Hem ayrıca Nazife annenin börekleri hala aklımda.
0: Dur, ben sana yaptırırım. O kadar sevinecekler ki.
3: Selam söyle.
0: Olur. Sen dosyayı takip edersin.
5: Peki efendim.
0: Yürüyün. Dua edin, arkadaşım çıktı.
1: Arkadaşın mıymış usta? O kadar da ters yaptı.
4: Nereden arkadaşın abi?
0: Benim değil. Elif'in okul arkadaşı. Çok da severdim. Kaç yıl oldu görmedim.
1: Kafa rahat. Bizim dosyalara senin arkadaş bakarsa her türlü yırtarız usta.
0: Bir daha bu koridorda bensiz yürümeyin.
1: Söyle İso. Yerinde misin? Tamam, geliyorum. Usta siz gidin. Ben bir yere uğrayıp geliyorum.
0: Memati bak, Lalezara'yla uğraşma.
1: Onunla uğraşacağım da... Şimdi mevzu o değil usta, iş.
0: Ne işi?
1: Adliyedeyiz usta, nasıl söyleyeyim? Ticaret.

0: Nedir durum İso?
1: Abi senin mallara alıcı var.
0: Kimmiş?
1: Abi yabancı birileri. İyi de para veriyorlar.
0: Ne zamana istiyorlar?
1: Bu akşama.
0: Ulan örgütçü, narkotikçi, ajan majan olmasın.
1: Dörtte bir şansım var abi. İstiyorsan bekleyelim soralım.
0: Narkotik haricinde hepsinden paramızı alırız. Narkotik de bize çökmez. Çökse de savcı tanıdık. Tamam, bu gece bitirelim bu işi.

0: O ne memati?
1: $50 milyon usta. Malları okuttuk.
0: Bunun içine o kadar sığmaz.
1: Cahit'le Abdülay devamını getiriyor usta.
0: Ne yaptın memati?
1: Usta şimdi diyeceksin ki çoluğundan çocuğundan çıkar. Kusura bakma, biz malı dışarı sattık. Hiçbir şeyimden çıkmaz. Cahit, say şunları da eksik olmasın. Usta, İson'un orada makineye soktum. Paralar da sağlam.
0: Bu paralar sahte memati.
1: Usta, senin gönlünde sahte. Makineden tıkır tıkır geçiyorlar. O senin gönlündeki helal para bir tek Ömer babanın cebinde var. O da hiçbirimize yetmez.
0: Kenan Evren yazıyor paranın üstünde memati.

0: Yolladığım paraları verdiniz değil mi?
1: Verdik abi. Yediler.
0: Yiyecekler tabii lan. Yiyecekler.

Hadi, hadi.

0: Ayıp dedik, üstünü öldür demedik. Yeter.
1: Kusura bakma arkadaşım.
2: Hüsnü anons etti mi?
1: Maalesef etti efendim.
2: Hızla malları çıkarın, çıkarabildiğiniz kadar. Mekanda buluşuruz.

0: Selamun aleyküm.
1: Ne yaptın sabunlar? Ne yaptın?
0: Kenan Evren kim?
1: Paşa.
0: Sabuncuyla ne işi var?
2: Benle benim ne işi var? Ne oldu ki?
0: Yok bir şey. Şimdi bana bir profesör lazım.
1: Oho, memlekette üniversiteden çok ne var?
0: Sabun yapacak ama bu profesör.
1: Anladım. Sabuncu sana numara çekti. Sen de ona numara çekeceksin.
0: Aynen öyle.
2: Bu profesör olmaz bu iş. Ordinaryus lazım.
0: Aynen öyle.
1: Gezdirecek misin beni?
0: Gezdireceğim.
1: Ben süreceğim arabayı.
0: Sen süreceksin.
1: Öyle bir ordinaryus var ki sabuncunun elinden kaçtı. Onun yaptığı sabunu kimse yapamaz.
3: Hayırdır Mamati, bunlar ne?
4: Ne sen sor ne ben söyleyeyim baba Memdu.
3: Eyvallah. Meşgulünüz varsa ben sonra geleyim.
4: Yok baba. Usta şimdi gelir. Sen buyur.

0: Hoş geldin baba Memduh.
1: Hoş bulduk benim babam.
0: Sen otur, ben şimdi geliyorum.
2: O niye beni gezdirecektin? Buraya niye geldik?
0: Memati seni gezdirecek.
2: Ben onunla bir yere gitmem.
3: Ulan deli, ne zaman akıllandın da adam seçer oldun? Çıktı mı kafandaki kurşun?
0: Memati, Sünger seni bir yere götürecek. Oradaki adamı alın gelin.
3: Tamam usta.
0: Arabayı Sünger sürecek. Sakın karışmayın. İstediği gibi hızlı gitsin. İşimiz acele Memati. Hızlı gidin, hızlı gelin. Rahatsız olma babam yolda, rahatsız olma. Baran nasıl oldu baba Memduh? Yarası iyileşti mi?
1: Daha iyi çok şükür. Ben de onun için rahatsız ettim seni.
0: Estağfurullah.
1: Bu çocukların işini halledeceğim demiştin. Ama devlet vazifesinden ayrıldın. Hele bana bir yol göster. Ne yapacağım?
0: Bir savcı tanıdığım var. Yakın tanıdığım. Ona rica edeceğim baba Memduh. Beni kırmaz.
1: Hay senden Allah razı olsun. Ne zaman konuşursun?
0: Birazdan konuşurum. Sen çocukları, avukatı yarın için hazır et. Ben sana tafsilatını haber veririm.
1: Sağ olasın benim babam.

0: sıkıştım.
1: Tuttu diyorsun.
0: Durayım da canım arabayı berbat etme.
2: Benim adım ne?
1: Memati.
2: Polat değil.
1: Değil.
2: Adam gibi sür arabayı, zevk için kafana sıkarım, bakarım arabana stakla atıyor diye.
1: Sıksana, ben de merak ettim.
2: Hadi sür.
3: Abi deliyle ne deli oluyorsun?
2: Oğlum ben zır deliyim.

0: 90'a getir. Ne 89 ne 91.
1: Yok, ben yavaş gitmek istiyorum. Tadım kaçtı.
0: Bas bas. Ha şöyle. Çık çık çık çık çık çık. Ha. Kal böyle.

0: Bundan iyi dünyada mal yapan yok. Kireci bile toz yapar, millete çektirir.
1: Gel oğlum.
2: Git söyle gelsin.
3: Benden gıcık oluyor.
2: Niye?
3: Böyle bir sefer çekişte dövdüm ondan.
2: Niye dövdün?
3: Adamı mı tutacaksın, beni lafa mı tutacaksın?
2: Sünger, bundan sonra bana adam gibi cevap vereceksin. Yoksa beynindeki kurşunun yanına bir arkadaş koyarım.

Niye kaçıyorsun lan?

0: Anne, bu kadar şeyi kim yiyecek?
1: Leyla nasıl doysun bunca şeyle?
2: Hala şişko mu usta ya? Oğlum, kadınlar hakkında böyle denir mi? Hadi diyeceksin, bir göbeğine bak öyle de. Vereceğim Ömer baba.
0: Ne zaman?
2: Biz senin gibi değiliz. Ye ye kilo alma cinsinden. Sen yakıyorsun.
0: Sen de yak Hikmet, oturma.
2: Benimki oturmaktan değil. Kafamda stres yapan 3-5 şey var. Onlar geçsin, Periz'e başlayacağım.
1: Sakın Leyla'nın yanında da böyle konuşmayın. Az ağlatmadınız zamanında kızı. Yok gözlüklerin şişe dibi, yok şişmanlığın şöyle.
2: Oğluna söyle anne ya, bana niye söylüyorsun ki?
0: Anne, artık bizim Leyla savcı. Kim ona bir şey diyebilir?
1: Ne yapacak? Hapse mi atacak oğlumu? Ha, vallahi ben söylerim. Kızım kilo olmaz. Bak, devlet vazifesindesin diye.
3: Sabahtan beri çocuklara ne dedin, şimdi ne söylüyorsun hanım?
1: Bir kadınla bir kadının konuşması farklı, bir erkeğin konuşması farklı. Ah, kızım bana alınmaz.

0: Hiko, kapıya bak. Azıcık yak.
1: Usta, kız kapıdan geçebilecek mi?
0: Dışarıya taşırız masayı, değil mi anne?
2: Ayıp ayıp.
1: Buyurun.
2: Ömer babanın evi mi?
1: Evet.
2: Ben Leyla'nın bir arkadaşıyım. Burayı yemeye gelecekmiş. Beni de davet etti.
1: Buyurun.

0: Nazif anne, Leyla'nın arkadaşı gelmiş.
1: Hoş geldin kızım.
2: Hoş bulduk.
1: Leyla nerede kaldı acaba? Bir arasanıza.
2: Birazdan gelir. Ben yoldan konuştum.
3: Yolda acıkıp bir şeyler yemek için durmuştur.
0: Dayanamayıp köprüyü mü yedi acaba ya? Yüzerek gelirdi gerçi iki kulaçta ama.
1: Hadi kızım otur şuraya.
4: Buyur kızım.
1: Savcı kızımın küçüklüğünü biliyorlar. O zaman da uğraşırlardı bunlar onunla.
3: Annem Leyla gelecek diye sabahtan beri 10 kilo un harcadı.
2: 10 mu? Yetmez ki.
5: Hadi kızım bunlar hayta. Sen de mi?
1: Ben Leyla kızıma bir servis getireyim.
2: Yetmez Ömer baba.
1: Çünkü Nazif anne gibi börek yapan, köfte yapan dünyada yok. Leyla! Leyla!
2: Siz beni nasıl tanımadınız?
0: Yok canım.
1: Yavrum!
2: Ömer baba!
4: Kızım!
2: Demek köprüyü yedim Hikmet abi.
0: Kızım daha ödemediğim poğaçaların parası duruyor ya. Allah'tan savcı olmuşsun.
2: Hikmet abi dal gibiydin.
1: Çınar ağacı gibi olmuşsun.
5: Söyle kızım söyle. Biz anlatamadık sen söyle.
0: Ayıp ya. Ben senin abinim.
2: Al canım.
1: Teşekkür ederim. Al çocuğum.
0: Sağ ol anacığım.

0: Ne yaptınız İlhan?
1: Ağam, malı teslim aldık. Aynı şekilde mi yollayacağız?
0: Yok İlhan'ım. Depomuzu öğrenen yolumuzu da öğrenmiştir. Başka bir şekil yapacağız. Siz tedbirinizi alın. Ben size haber vereceğim.
1: Emredersin ağam.
0: Bunlar ne de olsa üstümüze gelecekler. Az bir yemek bırakalım ki kuşlar onu yesin. Malımıza üşüşmesinler.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Araba şamalaz.
2: Oo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
3: bayramız bu. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
8: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
12: Transferi yedin. Çizik.

0: gördün mü dayanamıyorsun.
1: Çok güzel.
0: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Ben senin abinim.
7: Al canım.
8: Teşekkür ederim.
7: Al tüt.
6: Sağ olun hocam.

0: Ne yaptınız İlhan?
1: Ağam, malı teslim aldık. Aynı şekilde mi yollayacağız?
0: Yok İlhan'ım. Depomuzu öğrenen yolumuzu da öğrenmiştir. Başka bir şekil yapacağız. Siz tedbirinizi alın. Ben size haber vereceğim.
1: Emredersin ağam.
0: Bunlar ne de olsa üstümüze gelecekler. Az bir yemek bırakalım ki kuşlar onu yesin. Malımıza üşüşmesinler.
2: Dur bir daha bakayım güzelliğini. Kızım sana ne oldu böyle?
3: Devlet vazifesi yaradı Nazife anne.
2: Ne zaman İstanbul'a geldin kızım?
3: Bir ay oldu Nazife anne.
4: Nerede ev tuttun Leyla?
3: Tutmadım Ömer baba. Hakim evindeyim. Lojman bekliyorum.
2: Kızım ayıp değil mi? Niye gelip burada kalmıyorsun?
3: Rahatsız etmek istemedim.
4: O şişko halinde gel gel rahatsız olmayalım. Bu haline mi rahatsız edeceksin?
3: İşte o yüzden gelmiyorum Hikmet abi. Nazife anne bana yine külü aldırır. Allah korusun senin gibi olurum.
0: Haklısın Leyla. Hikmet de annem yüzünden kilo veremedi.
4: Yok usta. Benimki yemeden değil, stresten. Biraz da su tutuyor bünyem.
0: Benim birazdan çıkmam lazım. Leyla'cığım unutmadan söyleyeyim. Bir dostumun torunuyla bir sıkıntısı var. Torunu örgüte katılmıştı. Çok şükür o işlerden vazgeçti. Bir kızı sevmiş. Biraz da o yüzden vazgeçti aslında. Kız da örgütçü. Çocukları örgüt rahat bırakmaz. Bilhassa içeride.
3: Eyleme karışmışlar mı?
0: Bildiğim hayır. Zaten öyle çocuklar değil. Tanıyınca sen de göreceksin.
3: Yolla bana ilgileneyim.
0: Yarın gelsinler mi?
3: Gelsinler. Bir de bana isimlerini söylersen sabah dosyalarına baktırtayım.
0: Mesaj atayım isimlerine.
4: Memduh'un torunu mu?
0: Evet baba.
4: Ne çok çekti adam.
2: Benim bildiğim torunuyla konuşmuyordu.
0: Anne konuşmayınca da olmuyor ki. Gelini ağlıyor. Kendi için için ağlıyor. Çocuğun hali de ortada. Ezberletmişler bir şeyler.
4: Ezberlemeyle olmaz o işler. Ben sana söyleyeyim. Ben o bölgede olsaydım ilk dağı ben çıkardım.
3: Bu göbekle sen şuradan bir kat yukarı çıkamazsın. Ne dağ Hikmet abi?
0: Alo.
3: Eline sağlık anacığım. Köfteler çok güzel
2: afiyet
3: olmuş yine.
2: Afiyet olsun. Hadi biraz daha koyayım olur mu?
3: Şunu bitireyim ondan sonra alırım.
5: Niye kaçıyorsun be?
6: Öldüreceksiniz zannettim.
5: Ulan öldüreceğimiz adamı niye kovalayalım? Sıkar indiririz.
7: Tazı tazı maşallah.

0: Kes lan sesini.
1: Adam bu mu?
0: Bu usta.
1: Benim için mal yapacaksın.
0: Ben yapmam. Tövbe ettim.

0: Malı deneyen diyecek ki, iyi kalite, Yaşar'ınki bu. Ama biraz kullandıktan sonra zehirlenecek. Geberip gidecek.
1: Yaşar'a kötü malı mı çakacağız usta?
0: Evet Memati.
1: Adamın malını bulacağız, bir de yer değiştireceğiz.
0: Memati, önce malı yapalım, sonrasına bakarız. Yarın akşama kadar vaktim var. Götürün.

0: Benim adamlarımla birlikte Memati'yi öldürmeye gitmişsiniz. Beceremeyip Yalçın Bulut'u öldürmüşsünüz. Sen kimin adamısın? Ben sana sorduğum zaman cevap vereceksin. Kim sana benim adamlarımı almanı emretti? Kimin adamısın?
1: Ezil abi!
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Aştana'daydı. Cumhurbaşkanına Kazak çocukların bir sürprizi vardı. Önemli toplantı sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik mesajları da vardı.
1: Kazakistan semalarında işte böyle karşılandı. Kazakistan Hava Kuvvetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Ve uçak indi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Erdoğan'ı karşıladı. Ve karşılama törenindeki renkli anlardan biri daha. Kazak çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyordu. İşte bu selamlaşma sonrası çocuk grup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dombra sürprizi yaptı.

0: ve resmi temaslar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçildi.
1: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Yesevi nişanı

0: da takdim edildi.
1: Ve kritik bir ziyaret daha. Cumhurbaşkanının uçağı Kazakistan'a inmeden kısa bir süre önce de Trump'ın uçağı Çin'e indi. Dünyanın gözü kulağı Pekin'deydi. Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu. Çin lideri tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İkili arasındaki görüşme kapalı kapılar arkasında 2 saatten fazla sürdü. Zirvede verilen mesajlar Washington-Pekin hattında yeni dönemin sinyali olarak yorumlandı.
0: 8,5 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu. Tiananmen Meydanı'nda görkemli bir törenle karşılandı Trump. Ve görüşmeler başladı. 2 saatten fazla sürdü ikilinin zirvesi. Çin Devlet Başkanı Xi, dünya yeni bir yol ayrımında diyerek Washington'a dikkat çeken mesajlar verdi. Mesajlar Washington-Pekin hattında yeni dönemin sinyali olarak yorumlandı. Çünkü ABD ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştı. Çin lideri, Çin ve ABD rakip değil ortak olmalı dedi. Trump ve Xi 2 saat süren görüşmenin ardından başkent Pekin'deki tarihi Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti. Trump, Çin'e aralarında Elon Musk ve Yansen Huang'ın da bulunduğu milyarder ABD'li yöneticilerden oluşan bir heyetle gitti. Bu iş insanlarının toplam servetleri yaklaşık 1 trilyon dolara yakın.
1: Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye eski başkanı Özkan Yalım'ın ek ifade kapsamında verdiği itiraflarının ardından oluşan risk nedeniyle Silivri Cezaevinden Çorlu Cezaevine nakledildiği öğrenildi.
2: Bu tehditse
3: daniskasını ediyorum. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
4: Tehdit etti, o daha unutulmadan bir de sokak çağrısı yaptı.
0: Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruba bulunan partilerden bekliyoruz.
4: İtirafçılar konuştukça zor günler geçiren Özel kaostan çıkış yolu arıyor.
5: Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak.
4: Ama olmadı, kara kutu açıldı. Son olarak WhatsApp mesajları deşifre oldu.
6: Yayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
4: CHP'li Veli Ağbaba'nın hemşehrim dediği iş adamı Turgut Koç, fuşa aracılıktan tutuklanmıştı. CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle tanınan Koç'un Özgür Özel'e hediye etmek için Milano'dan 430 bin TL'ye ayakkabı ve mont aldığı, Özel'in kullandığı aracın da iç dizaynını yaptırdığı ortaya çıktı.
5: Almışız. Arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek.
4: Turgut Koç, Veli Ağbaba'nın yakın çevresinden bir isim olarak biliniyor. Ve tutuklanmasına giden süreç tam 618 bin WhatsApp mesajının ortaya çıkmasıyla başladı.
6: Bizden tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım olmayan birisi.
4: Ve tüm bunlar olurken tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım, Silivri Cezaevinden Çorlu Cezaevine nakledildi. Nakil nedeni ise ek ifade kapsamında verdiği itirafların ardından oluşan risk.
5: Özkan Yalım'ı ilk gün dedik, affetmeyiz.
4: Ve bir yandan da Mutlak Butlan davasında yeni gelişmeler var. Özkan Yalım'ın ek ifadesi mahkemeye gönderildi. Çünkü o ifadede CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin detaylar vardı.
7: Yaparsa kim yapar?
8: Özkan Yalım yapar.
7: Yaparsa kim yapar?
8: Özkan Yalım yapar.
4: Yalım kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini ve Özel'in evinin önündeki duvarına poşet içinde 200 bin TL bıraktığını söylemişti.
5: İşki bizim Özkan Yalım'dan almışız.
4: Ve skandallarla anılan bir diğer CHP'li belediye. Bolu'da da soruşturma sürüyor. Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında iddianame hazır.
9: Biz Tanju'yla gurur duyuyoruz.
4: Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istendi.
10: Ben kaşar bir siyasetçiyim.
4: Belediyelerdeki olaylar zinciri bununla da bitmedi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci yumruklu saldırıya uğradı. Muhtarlarla toplantı sonrasında arbede çıktı. Başkan yumruğun hedefi oldu. Şüpheli gözaltına alındı. Ve bir krizi de CHP'liler asansörde yaşadı.
11: Üstüne demiri koysan.
4: Gaziantep'te sendika ziyareti yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşciğer asansörde kaldı.
11: O demiri bir de üstte denesen, en üstte.
12: Küreği çıkarmasın.
11: Hayır, küreği çıkarma. Küreğin üstünü bir de demirle üstte öyle zorlayalım. Hah, böyle. Tete,
12: uzat.
13: Sen çekin.
14: Asansör
13: serbesttir.
4: Baş. Çünkü asansörün bir kapasitesi vardı ama CHP'liler o kapasiteyi aştı. Aşırı yük uyarısı eşliğinde CHP heyeti zor anlar yaşadı.
13: Sen çekin.
14: Asansör
13: serbesttir.
14: Baş.
13: Abi elin kararı.
1: Eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye yapılan son operasyonda komedyen Atalay Demirci silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. Demirci'nin yakalanmadan önce yıllarca özel tiyatrolarda ve CHP'li belediyelere bağlı kültür merkezlerinde biletli gösteriler yaptığı ortaya çıktı.
15: Şimdi biz uğraşıyoruz işte.
0: Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Aranıyordu. Yakayı Kartal'da ele verdi. Hain terör örgütü FETÖ'ye yönelik yapılan nokta operasyonda komedyen Atalay Demirci tutuklandı. Yakalamanın ardından Demirci'nin yıllardır sahnelerde boy gösterdiği ortaya çıktı.
15: Ertuğrul sakın odunu dağıtma, tamam mı çocuğum?
16: Tamam anne, nereye dağıtayım?
0: CHP'li belediyelerin FETÖ'cü Atalay Demirci'ye sahne açtığı tespit edildi. Demirci'nin CHP'li belediyelere bağlı kültür merkezlerinde gösteri yaptığı belirlendi.
1: Kalp krizi geçirdi, battaniyeye düşen anahtar Azrail'e oldu. İddiaya göre kalp krizi geçiren hastaya müdahale için olay yerine giden sağlık ekipleri ambulans anahtarını hastanın battaniyesine düşürerek kaybetti. Ambulans anahtarı 40 dakika boyunca bulunamayınca Mehmet Kepir hayatını kaybetti.
17: Üzerinde kalması gereken anahtarı kendisi alıyor.
18: Çok özlüyorum baba.
17: Sağlık ekipleri ve konu komşu hep anahtar arıyoruz.
0: Ambulansın anahtarı kayboldu. Battaniyeye düşen anahtar Azrail'e oldu.
18: Hani onların yüzüne babam gitti.
0: Akıl almaz olayın adresi Adana. Mehmet Kepir evinde rahatsızlık geçirdi. Yere yığıldı. Sağlık ekipleri kısa sürede oradaydı.
17: Geldiler. Sadece bir parmağına oksijen aleti taktılar. Battaniye istediler.
0: Evde ilk müdahalesi yapılan adam hastaneye kaldırılacaktı. Ama ambulansın anahtarı yerinde yoktu.
17: Üzerinde kalması gereken anahtarı kendisi alıyor.
0: Herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Anahtar bulunamadı. Kalp krizi geçiren Kepir gönderilen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
17: Eşim hastaneye yetiştirilseydi yaşardı. Ameliyat olurdu. Suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin yapılmasını istiyorum.
0: Ve en acı görüntü. 12 yaşındaki oğlu babasının mezarına uzandı. Toprağı öptü. Evladın acısı yürekleri dağladı.
18: Çok özlüyorum babamı. Geri gelmeyecek ama cezalarını alsın istiyorum.
0: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Adana'da 70 yaşındaki adam namaz kılarken kalp krizi geçirdi. Cami imamının yaptığı kalp masajıyla da hayata geri döndü.
19: Birden yere düşer. Biz de o düşme sesini duyunca hemen yanına koştuk.
0: Namaz kılıyordu. Kalp krizi geçirdi. İmam hayatını kurtardı.
19: Hüseyin amcamızın nefes alıp vermediğini fark ettik. Hemen kalp masajı yapmaya karar verdik.
0: 70 yaşındaki Hüseyin Özgün namaz kılmak için camiye geldi.
19: Hüseyin amcamız haftada bir camimize gelip namazını kılıp giden bir amcamız.
0: Namaz sırasında bir anda yere yığıldı. İmam ve cemaat adamın yardımına koştu. Hüseyin amca nefes almıyordu. Cami imamı Hasan Demir kalp masajı yaptı.
19: 35-40 saniye kalp masajı yaptık.
0: Ve 70 yaşındaki adam hayata döndü. Hastaneye kaldırıldı. Durumu ise iyi.
1: Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırgan tutuklandı. Torreira'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi bakın kim çıktı.
0: AVM önünde yumruklu saldırıya uğramıştı. Takıntılı saldırgan tutuklandı. Ünlü futbolcunun yeni sevgilisi ve eski sevgilisi arkadaş çıktı. Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramıştı. Yanında kız arkadaşı olduğu iddia edilen İpek Birol da vardı. O kargaşa

0: Kameralara işte böyle yansımıştı. Olaydan hemen önce Torreira hayranıyla fotoğraf çektirirken şüphelinin merdivende beklediği de kameralara böyle yansıdı. Ve şüpheli kısa sürede yakalandı. İfadesinde İpek Birol'a platonik olarak duygu beslediğini söyledi. Sanal medyadan da defalarca tehdit mesajı attığı da ortaya çıkmıştı. Saldırıya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ve bir iddia da Torreira'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen İpek Birol'un eski sevgilisi oyuncu Devrim Özkan'ın da arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın yıldızı da saldırı sonrası sessizliğini bozdu. Saldırganın fotoğraf çektirmek için yanına yaklaştığını düşündüğünü söyledi. Soruşturma sürüyor.
1: Manisa'da bir adam akarsuda akıntıya kapıldı, mahsur kaldı. Yardım çığlığı atmaya başladı. Yardım çığlıklarını güvenlik kamerasından duyan jandarma ekipleri nefes kesen operasyonla genç adamı kurtardı.
0: Bu yardım çığlıklarını jandarma duydu. Akarsuda ölümle burun buruna gelen adam kurtarıldı. Genç adam hakkında kayıp ihbarı verdi. Manisa jandarması güvenlik kameralarını an be an kayda aldı. Kamera kayıtlarını izleyen jandarma personeli yardım çığlıklarını fark etti. Akarsuda mahsur kaldığı anlaşılan adamı kurtarmak için zamanla yarış başladı. Nefes kesen operasyonla kurtarılan adam sağlık ekiplerine teslim edildi.
1: İzmir'de huzur evinde kalan 86 yaşındaki Fatma Uras, banyo yaptırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Sorumlu doktora benzeri görülmemiş bir ceza verildi. Hapis cezası önce para cezasına çevrildi, ardından o miktarda 6 taksite bölündü. Yani bir canın bedeli 6 taksitle ödendi.
0: Huzur evinde banyo yaptırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümün doktoru hakkında şoke eden bir karar çıktı. Doktorun hapis cezası önce paraya çevrildi, ardından 6 taksite bölündü. Olay 2018'de özel bir huzur evinde yaşanmıştı. 86 yaşındaki Fatma Uras'a banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklar oluştu. Derisi soyuldu. Hastaneye kaldırılan Uras ne yazık ki kurtarılamadı. Ailesi şikayetçi oldu. Sorumlu doktor Nesrin Ö'ye 2 yıl 6 ay, Tuğçe A'ya ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hakim karşısına çıkan doktor hakkında şoke eden bir karar çıktı. Doktor taksirle ölüme neden olma suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası indirimle 2 yıl 11 aya düşürüldü. Ancak daha sonra o cezada 21.200 lira para cezasına çevrildi. Maddi durumu göz önünde bulundurulan sanığın cezası bir de 6 taksite bölündü.
1: 2007 yılında İzmir'den asker izniyle memleketi Kocaeli'ye dönen Metin Karslıoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Ailesi 19 yıldır bulunamayan Karslıoğlu'nun cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Aile Karslıoğlu'nu bulan kişiye 100 bin dolar verecek.
2: Komple resimler asarak, kayıp ilanları yapıştırarak aradı kardeşini.
3: 3 yol mevkinden telefonu kapatılarak kayboldu, kaçırıldı.
0: Askerden izinle gittiği memleketinde sırra kadem bastı. Metin Karslıoğlu'ndan bir daha haber alınamadı.
3: 19 yıl oldu, kardeşimin kayıp değil cinayete kurban gittiğini inanıyoruz.
0: Takvimler 16 Mayıs 2007'yi gösteriyordu. İzmir'de askerlik yapan Metin Karslıoğlu hava değişimi izniyle memleketi İzmit'e dönmüştü. Ama o günden sonra sırra kadem bastı.
3: 3 yol mevkinden telefonu kapatılarak kayboldu, kaçırıldı.
0: Ailesi her yerde aradı. Her ipucunun peşinden koştu. Ancak ne bir iz ne de haber vardı.
3: Antalya'da dediler Antalya'ya gittik. Şurada dediler buraya gittik. Her yere gittik. Resimler astık. Çalışmalar yaptık.
0: Ama 2 yıl önce gelen bir ses kaydı her şeyi değiştirdi.
3: Resmen ben öldürdüm diyor. Kayıtlarda geçiyor kişinin ismi. Cismi ses kaydı.
0: Kardeşlerini bulabilmek için başına ödül koyan aile şimdi sadece bir telefon bekliyor.
3: Şu an 100 bin dolar ödül veriyoruz. Bunun bilgisini, bunun katilini çıkarana bizim kardeşimizi bulunsun, bütün faili meçhuller bulunsun.

0: Emeklilerin dikkatlerini çekelim. Maaş ve bayram ikramiyeleri bayram gelmeden hesaplara yatacak. İşte milyonları ilgilendiren ödeme takvimi.
1: Emekliler dikkat! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor.
2: SSK, Bağkur ve memur emeklileri için maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor. Milyonlarca vatandaşın hesabına emekli aylıklarıyla birlikte 4000 liralık bayram ikramiyesi yatırılacak.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarihi verdi.
3: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz.
1: Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil, SGK'dan farklı kapsamlarda gelir alan vatandaşlar da yararlanacak.
2: Buna göre şehit yakınları ve gaziler, yaşlılık aylığı sahipleri, ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.
1: Ödemeler 17 Mayıs itibariyle başlayacak ve 22 Mayıs'a kadar tamamlanacak. 23-24 Mayıs'ta maaş alanlara ödemeler 21 Mayıs'ta yapılacak. Maaş günü 25-26 Mayıs olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
3: Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum.
0: Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kurban pazarlıkları. Trabzon'da öyle görüntüler kayda geçti ki görenler kahkahaya boğuldu. İşte fıkra gibi o pazarlık.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fiyatlara bakayım. Abi. 110 lira. Fiyat ver.
1: Pazarlık başladı. Sonuysa inatla bitti.
4: Kırmızıya bastın mı?
5: 200 liraya indin mi?
4: Ya sen ben 25 yukarı geldim. Ben 30 geldim bu kadar. Ben 5 liralık adam mıyım?
5: Ben 5 liralık adam mıyım?
1: Trabzon'da kurban pazarı hareketlendi. Erzurum'dan gelen besiciyle Trabzonlu Rahman Durmuş pazarlığa tutuştu.
4: 70 lira. 200 lira. 70 lira.
5: 200 lira Rahman'ın.
1: Pazarlık güldüren atışmalara sahne oldu.
5: Allah Rahman.
4: Hayırlı olsun.
5: Adam indirme.
4: Yok, hayırlı olsun.
5: 80'e bırak. 80'e.
1: Dakikalar sürdü, bilekler sızladı.
5: 185'e bağlayacağız.
4: Hiç yok. Hayır, hayır.
1: Ve inat kazandı.
4: 80, Allah kahretsin. Bitti ya.
6: Bu hayvanımız da rekor kiloya ulaşan bir hayvan kendisi.
1: Kontrol etmesi hiç kolay olmadı. 140 kiloluk dev keçi maşallah dedirtti.
6: Ben 120 kiloyum, 1.90 boyundayım. Hayvanı şöyle görün ilk tutmuşken.
1: Besici Yiğitan Çopur'un boyuna yetişen dev keçi şimdiden pazarın gözdesi oldu.
7: Bir tonun üzerinde gelen bir hayvanımız.
1: Özenle baktı. Bir ton olana kadar besledi. 500 bin liraya sattı.
7: Ona özel bakıyoruz. Biz onu seviyoruz. O da bizi seviyor. İnşallah 2030 yılında hedefimiz onun gibi 100 tane hayvanı kurbanda satmak.
0: İnternetten kurbanlık arıyorsanız bu haberimiz sizler için. Dolandırıcılar sahte kurbanlık ilanlarıyla yeni bir oyun kurdu. İşte dolandırıcıların yeni taktiği.
8: Dolandırıcılar yaklaşan Kurban Bayramı'nı fırsat bildi, sosyal medyadaki ilanlarla tuzak kurmaya başladılar.
1: Kurbanlık arayışını dijital dünyada sürdürenler dikkat! Dolandırıcılar yeni bir oyun daha kurdu.
2: Kurban Bayramı öncesinde sanal medya ve dijital platformlarda kurbanlık satış ilanları artış gösterdi. Dijital dünyadan kurbanlık alacaklar, aman dikkat! Dolandırıcılar başka besicilere ait hayvan fotoğraflarını kullanarak sahte ilanlar oluşturmaya başladı.
8: Piyasa değerinin altında fiyatlarla vatandaşların ilgisini çekmeye çalıştığı görülüyor.
2: Dolandırıcılar ağına düşürdükleri mağdurlarına hızlı hareket etmeleri için baskı kuruyor. Daha sonrasında onlardan kapora talep ediyor.
8: Vatandaşlar uygun fiyat nedeniyle kurbanlığı görmeden ödeme yapabiliyor.
2: Kaporaya alan dolandırıcılar sırra kadem basıyor. Geride ise ibadetlerini yerine getirmek isterken dolandırılan kurbanlar kalıyor.
8: Bu nedenle kurbanlık alışverişlerinde belediyeler ve valilikler tarafından belirlenen resmi satış noktalarının tercih edilmesi önemli.
0: Ken gümüş yükselişe geçti. 5 günde yatırımcısına %20 değer kazandırdı.
9: Gümüş bugünlerde kendinden söz ettiriyor çünkü...
10: Güvenli Liman'ın ikincisi gümüşten yeni bir ralli geldi. Altın yerinde sayarken gümüş atağa geçti.
9: Son bir haftada gümüşün ons ve

0: Gram fiyatı %20 değer arttı.
1: Altın gibi gümüş de tercih edilen değerli metaller arasında. Ancak Orta Doğu'daki savaş altın fiyatlarını baskılarken gümüş fiyatlarını yükseltti.
0: Gümüşün ons fiyatı 88 dolar, gram tarafı da 127 lira seviyesi var.
2: Ancak dikkat, gümüş yatırımcısını üzebilir.
0: Durur durur bir anda yükselir, bir anda düşür. Gümüşü sabretmek, gümüşe yatırım yapmak çok da kolay değil.
2: Kısa vadeli yatırım için gümüş tercih edilmemeli.
0: Uzun vadeli bir strateji belirlemek lazım. Çünkü gümüş altına kıyasla uzun vadeli bir yatırım aracı.
1: Peki yatırımcı gümüşe mi yönelmeli? Bu sene en çok altın mı yoksa gümüş mü sevindirecek?
0: 2026 yılına baktığımız zaman altın mı gümüş mü şampiyon olacak sorusunun cevabı bende altın.
3: 2001 yılında İstanbul'da öldürülen Hande Çinkitaş cinayeti çözüme kavuştu. 12 yaşında öldürülen kızın katili öz babası çıktı.
2: 25 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş dosyasında karar çıktı. Küçük kızın katili öz babası çıktı. 2001 yılında Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu Hande. Henüz 12 yaşındaydı. Başına çekiçle vurulmuş, boğazı kesilmişti. Yıllarca sır perdesi aralanamadı. Küçük kızın öz babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Özcan baş şüphelilerdi. Yıllar sonra hem baba hem de üvey anne tekrar sorgulandı. Çelişkili ifadeler ortaya çıktı. Hande'nin öldürüldüğü bıçakta öz babasının DNA'sı çıktı. Mahkeme heyeti baba Nezih Çinkitaş için verilen müebbet hapis cezasını onadı.
3: Hatay İskenderun'da örümcek gibi binaya tırmanan hırsızlar evden aldıkları anahtarla araba çaldı. O anlar kameralara yansırken hırsızlar da yakalandı.
4: Görüntüler dünyaca ünlü Örümcek Adam filminden değil, bir hırsızlık girişiminden. Örümcek gibi binaya tırmandılar. Evden anahtarı alıp çaldıkları otomobille kaçtılar. İki hırsız gözlerine kestirdikleri otomobil için anahtarın bulunduğu eve işte böyle tırmandı. Eve girip otomobilin anahtarını alan hırsızlar aracı çalıp kaçtı. İskenderun'da iki gün içerisinde farklı iki hırsız da bir motosikleti gözüne kestirdi. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis çalıntı motosiklet ve otomobili ele geçirdi. Dört şüpheli yakalandı. Biri tutuklandı.
3: Bursa'da dur ihtarına uymayan sürücü yaşanan kovalamacada park halindeki araçlara çarptı. Kadın sürücüye toplam 550 bin lira ceza kesildi.
5: Niye kaçıyorsunuz o zaman? Ben sizi kaç kilometredir kovalıyorum.
4: Dur ihtarına uymadı. Ortalığı birbirine kattı. Kadın sürücüye yarım milyonluk ceza yazıldı.
5: Son kez soruyorum, üzülecek misiniz? Şu an kazaya karıştığınızdan dolayı benim sizin harcınızı ödemem lazım. Reddederseniz redden işlem yapacağım. Fiyatı daha yüksek.
4: Bir kadın sürücü polislerin dur ihtarına uymadı. Hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca yaklaşık 5 kilometre sürdü. Kadın sürücü park halindeki araçlara çarptı. Yakalandı. Çeşitli suçlardan 550 bin lira ceza yazıldı. Araç 60 gün trafikten men edildi. Sürücü gözaltına alındı.
3: Ankara'da değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara operasyon düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı.
6: Yol boyu otopark ücreti 200 liradayı, araç istediği kadar da kalabilir gün boyu.
4: Vatandaştan para alıp korsan otopark işlettiler.
6: Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
4: Ankara'da ekipler değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara operasyon düzenledi.
7: Ay polis!
4: Konumları hep aynıydı. İşletme önlerinde bekliyorlar. Sürücülerden park ücreti talep ediyorlardı.
8: Park edeceğim de yer arıyordum.
9: Yer var var, sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
4: Polis harekete geçti. Güvenlik kameraları incelendi.
10: Eskiden yol kenarlarına araba çekip müşteriden para alanlar vardı.
4: Ve güven sokağı operasyonu için düğmeye basıldı. Eş zamanlı baskınlar yapıldı.
7: Ay polis!
4: Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Aldığımız paralar bahşiş diyerek kendilerini savundular.
10: Sokaklardan pislikler temizlenmiş oldu.
3: Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi mahallesinde sırrı çözülemeyen mezar yeniden gündem oldu. Halk arasında gelin mezarı olarak bilinen mezarla ilgili

0: 3 farklı rivayet bulunurken kime ait olduğu bilinmeyen mezar mahalleliyi de böldü.
1: 3 farklı rivayet bir gizem. Yolu İnegöl'e düşenler mezar başında dua etmeden geçmiyor.
2: Kurtuluş Savaşı baz alınırsak yaklaşık 110-120 yıllık bir geçmişi var. Ama daha eski evliya olarak alınırsa 300-400 yıllık olabilir. Yani gelin olarak baz alınırsa o da yine bir 200 yıllık olabilir.
1: Gelin mezarı olarak bilinen İnegöl'deki bu mezarın sırrı yıllardır çözülemiyor.
2: Büyüklerimizden, atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla yaklaşık 3 tane bir rivayet var.
1: Kimi mezarın bir geline ait olduğunu söylüyor.
2: Buraya gelin gelmek istediği, ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim diye bir rivayet var.
1: İkinci iddia ise Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen bir askere ait olduğu.
2: Buradaki yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker olduğu. Bu söylenti daha yüksek bir ihtimalli.
1: Sonuncu ihtimal ise
2: evliya bir zat olduğu. Bu şekilde de bir söylenti var.
1: Mahalleli de çareyi kafa karışıklığını gidermek için bakanlığa başvurmakta buldu.
2: Resmi yönden araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi dilekçemizi verdik.
0: Ehliyet ve trafik güvenliğinde yeni düzenlemeler geliyor. Artık belli yaşın üzerindeki sürücüler zorunlu sağlık kontrolünden geçecek. İşte detayları.
3: Milyonlarca sürücü dikkat. Ehliyet ve trafikte bir dizi yenilik yolda. Yaş alan sürücüler sıkı denetime giriyor. Hem trafik hem de can güvenliği artırılacak. 65 yaş üstü her sürücü zorunlu sağlık uygulamasından geçecek.
4: Artık 65 yaşını dolduran sürücüler trafiğe çıkabilmek için 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda. 80 yaşını dolduran sürücüler için ise bu süre 2 yıl.
3: Sadece ehliyet yenileme süreci değil, mesleği şoför olanlara da yeni kurallar eklendi.
4: Otobüs şoförleri için en az 26 yaş sınırı eklendi. Ticari araç sürücüleri için ise 66 yaş sınır olarak belirlendi.
3: Böylelikle trafik güvenliği artırılacak. Sürücülerin sağlık durumları yakından incelenecek.
0: İstanbul'da iki şehir eşkıyası haraç istedikleri iş yerini ateşe verecekti. Şüphelilerden biri kundaklama sırasında kendini de yaktı. Yanan şüphelinin kaçışı kameralara da yansıdı.
1: Haraç istediği iş yerini ateşe verdi, kendini yaktı. Tutuşan montuyla yanarak işte böyle kaçtı. Görüntüler Üsküdar'dan. İki şehir eşkıyası iş yerinden haraç istedi ama iş yeri sahibi istediklerini vermedi ve kundaklama planı devreye girdi. Şüphelilerden biri işte böyle geldi. Kundaklama sırasında kendi montu tutuştu. Şehir eşkıyası yana yana işte böyle kaçtı. İş yerindeki yangın kısa sürede söndürüldü ve ekipler harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. 25 ve 29 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı.
0: Bakın, bu haberimiz gerçekten çok önemli. Bir yağ aldırma ameliyatı ve bir ölüm daha. Aydın'da 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı yapan Birol Şenkal, yağ aldırma ameliyatında fenalaşarak hayatını kaybetti. Acı olay sonrası akıllara tek bir soru geldi. Yağ aldırma ameliyatı öldürür mü? İşte cevabı.
1: Oda başkanı yağlarından kurtulmak için bıçak altına yattı. Bir daha masadan kalkamadı.
5: Eğer genel sağlık durumunuz çok iyi değilse, tabii ki sadece liposuction değil, hiçbir estetik için uygun bir aday değilsiniz.
1: 59 yaşındaki Birol Şenkal, 12 yıldır Nazilli'de Kahveciler Odası Başkanı'ydı. Şenkal yağlarını aldırmak için özel bir hastanede ameliyat olmak istedi.
5: Eğer kilonuz çok aşırı derecede yüksekse, liposuction için uygun bir aday değilsiniz.
1: Ameliyata giren oda başkanı fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe esnafı Şenkal'ın kaybıyla yasa boğuldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
5: Doktorunuzun estetik cerrah olduğundan ve Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekmektedir.
1: Peki yağ aldırma ameliyatı öldürür mü? Uzmanlar ne diyor?
6: Anestezi altında yapılan her cerrahi girişim belirli bir risk payı vardır. Hastanın genel sağlık taramalarının detaylıca yapılması, ek hastalıkların ve anesteziye bağlı durumların titizlikle incelenmesi, komplikasyon riskini en aza indiren kritik aşamalardır.
0: Fenerbahçe'de

0: Gündem seçim. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Samandıra'daysa veda yemeği vardı. Başkan Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri futbolcularla bir araya geldi.
1: Sezon sonuna kadar sizlere verdiğim sözü tutmak ve bu sorumluluğu layıkıyla taşımak benim en temel görevimdir.
2: Fenerbahçe'de seçim rüzgarı eserken Başkan Saadettin Saran veda yemeğindeydi. Saran ve kurmayları futbol takımıyla bir araya geldi. Oyuncularla tek tek selamlaştı Saran. Organizasyonda Saadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri A takım ve teknik heyete veda etti. Gözlerse 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi aday.
3: Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Her gecenin bir sabahı olmaz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben.
2: Her iki başkan adayı da çalışmalarını sürdürüyor.
0: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil şantaj mağduru olduğunu açıkladı. İşte Mali'nin açıklamaları.
4: Bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar.
5: Ünlü şovmen açıkladı. Şantaja uğradığını söyledi.
6: Parmaktan sonra orada neler olacak? Merakla bekleyin.
5: Kendisine şantaj yapmak için kullanılan görüntülerinde yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı. Amaç itibarsızlık dedi.
7: Bu benim hatam değil.
5: Sanal medyadan açıklama yaptı ünlü şovmen. Hatta karşı taraf kendisine karşı kullanılan görüntüler için de para istemişti.
6: Parmaktan sonra orada neler olacak? Merakla bekleyin.
5: Erbil konuyu yargıya taşıdı. Mahkemede hesaplaşacak.
0: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Tam yaz geldi geliyor derken yağışlar yurdu yeniden etkisi altına aldı. Meteoroloji 39 il için sarı kodlu uyarı verdi. Birçok ilde de sağanak sebebiyle taşkınlar yaşandı.
8: Sabahleyin serindi, yağmur vardı, tekrar güneş açtı.
9: Sabah yağmur yağdı, akşam ateş ortalığı kavurur.
10: Perişan oldum, işe gittim, sırılsıklandım.
11: Hava durumu hafta başında yaz geldi dedirtti ama yurdun genelini sağanaklar henüz terk etmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni bir sağanak uyarısı yaptı.
8: Değişiyor, 5-10 derece, bir sıcak, bir soğuk. Yani şaşırdık, ne giyeceğimizi şaşırdık.
10: Tam hasta olma havası, haftaya full yağmur görünüyor bir de.
5: 39 il için sarı kodlu uyarı geldi. Sel, dolu ve hortuma karşı meteoroloji uyardı.
9: Evet çok dengesiz. Böyle çıkıyoruz, üşüyoruz. Ceketle kalın giyiniyoruz, çıkıyoruz, yanıyoruz.
11: İstanbul'da hava bugün %50 yağmurlu gösteriyor. Ancak sadece İstanbul'da değil, yurdun birçok bölümünde yağış var.
5: Kırklareli'de de sağanak etkiliydi. Çanakkale, Ayvacık ve Manisa'yı ise dolu vurdu. Şırnak'taysa sağanak sonrası taşkın meydana geldi, köprüler yıkıldı, araçlar suya kapıldı. Sivas'ta da durum farksızdı. Kılıçkaya Barajı yağışların etkisiyle taştı.
12: Kar, yağmur çok yağdı, baraj tamamen doldu.
0: Artvin'de ayağı kayıp dereye düşen 11 yaşındaki kız çocuğu 300 metre sürüklenmişti. Kızın kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Canını hiçe sayıp kızı kurtaran kahramanlar da o anları anlattı.
13: Çocuk çırpınırken görünce dayanamadım, indim.
14: Yapılması gereken atlamaktı, atladık.
5: Ayağa kaydı, dehşeti yaşadı. Dereye düşen kız akıntıya kapıldı. Vatandaşlar iple kurtardı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
15: Yüzerek mi geçmişti?
16: Yüzmüyordu ki, buraya geldi. Oradan atladı, adam dağıldı.
5: 11 yaşındaki Eslem Yenilmez ayağının kaymasıyla dereye düştü, akıntıya kapıldı. Yaklaşık 300 metre sürüklendi. Canını hiçe sayan iki kişi küçük kızı kurtardı. Kurtarılma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Bir adam hiç düşünmeden suya atladı. Yüzüstü yüzen kızın yanına kadar gitti. Kızı kucaklayıp kıyıya getirdi. O kahramanlar kurtarma anlarını anlattı.
17: Derin olmadığını varsaydım da en fazla ne olabilir? Ayağın kırılabilir. Onu da çok düşünmeden atlıyorsun abi.
18: Çocuğa suni terim sudan kendine geldi biraz.

0: Eski manken ve sanatçı Sevda Demirel, Maçka Parkı'nda yürürken ayağını kırdı. İşte o talihsiz anlar.
1: Ay!
2: Ay bir dakika, ay kırıldı, yamuldu.
3: Maçka Parkı'nda yürürken basamağı fark etmedi. Ayak bileğinin üzerine düştü. Ünlü manken Sevda Demirel acı içinde işte böyle aykırdı.
2: Ayağı kırıldı, çabuk. Ay ayağı yamuldu ya. Ay.
3: O talihsiz kaza an be an Demirel'in arkadaşının kamerasına yansıdı.
2: Ayağı kırıldı, çok kötü durumda.
1: Kurtarın!
3: Demirel'in çığlıkları ambulans gelene kadar Maçka Parkı'nda yankılandı.
1: Yardım!
3: Ayağı alçıya alınan Demirel'in hastanede arkadaşıyla olan diyaloğu da dikkat çekti.
4: Aşkım, nereye gidiyorsun?
3: Yıllar önce Hande Ataezin'e attığı tokatla hafızalardan silinmeyen Demirel, hastaneden çıkar çıkmaz mahvoldum diyerek takipçilerini bilgilendirdi.
5: O kemiği oturtturunca ben mahvoldum Hazalcığım, mahvoldum.
0: İstanbul Güngören'de akranları tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme o sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
6: Benim toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu.
7: Bütün aileyi tehdit etti. Para istedi. Atlas'ın ona dair borcunun olduğunu söyledi.
3: 17 yaşındaki oğullarını kaybeden Çağlayan ailesini ölümle tehdit etmiş. Ardı arkası kesilmeyen mesajlar atmıştı. O sanığın cezası belli oldu.
7: Almış olduğu ceza 6 yıl 10 aydır. Tamamında yatacak.
3: Güngören'de akranları tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesi henüz evlatlarının acısını yaşayamadan tehdit mesajları almaya başlamıştı.
7: Benim en acılı günümde, en zor günlerimde. Evime kurye gönderdi. Toplamda 4 tane. İtfaiye 112'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi.
3: Mesajları atan Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısındaydı.
7: Pişman olduğunu söyledi, özür diledi. Bir de başsağlığı diledi.
3: Sanık Muhammed Yusuf Kazıcı pişmanım dese de mahkemeyi inandıramadı. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8: Sanık pişmanlığını dile getirdiyse de bazen cezalar daha etkili olabiliyor.
0: Paça çorbası. Kimi için bir vazgeçilmez, kimileri içinse tadına bile bakılmaz bir çorba. Aşkla nefretin buluştuğu Erzurum paça çorbası artık coğrafi işaretli. Peki nedir bu çorbanın hikmeti? İşte yanıtı.
9: Paça çorbası seviyor muyum?
10: Tabii ki çok seviyorum.
11: Hayır, sevmem.
12: En çok tercih edilen çorba ayak paçadır.
13: Şifa deposu şimdilerde ününe ün katıyor. Asırlık lezzet Erzurum'un paça çorbası artık tescillendi.
11: Alabilir, sonuçta bir Türk yemeği yani.
9: Paça çorbasının seveni de çok sevmeyeni de ancak lezzeti kadar tam anlamıyla şifa deposu.
12: İnsanlar vücudunda kolajen oluyor. Kaslar için ve kemik kırıkları için bize çok geliyorlar buraya.
13: Ancak yapımı biraz meşakkatli.
12: Hijyenik bir şekilde yıkanıp ondan sonra kazana bırakılıp 7-8 saat boyunca dinlendire pişiriyoruz. Bir gün dinlendirip bir gün sonra servise çıkarıyoruz.
9: Peki bu paça çorbasının hikmeti nedir?
12: Kemik suyu. Biz bunu kemikten yapıyoruz. Özel sosumuz var içinde. Burada 100 gram paçamız var. Paçamıza şöyle sosumuzu koyuyoruz. Karabiber. İsteyene acılı sos da atabiliriz şöyle. Coşlatmak için de şöyle tereyağımızı yakıyoruz. Finalimizi yapıyoruz.
9: Of ustam, kokusu geldi.
12: Herkese afiyet olsun. Şifa olsun.
9: Her derde deva olan paça çorbası hastalıklara karşı tam anlamıyla kalkan görevi görüyor. 7-8 saatte kısık ateşte pişiyor. İşte Erzurum'un paça çorbası artık coğrafi işaretli.
10: Diyarbakır'ın da çok lezzetli yemeklerinden bir tanesidir.
9: Ama Erzurum'unki coğrafi işaret al.
10: Vallahi biz Diyarbakırlı olarak bizimkisi bir numara diyoruz.
11: Paça çorbasıyla aram yok. Biz mercimekten devam.
0: Efsane futbolcu Maradona'nın ölümüne sır perdesi aralanıyor. Şüpheli ölümüne ilişkin devam eden davada kilit isimler hakim karşısına çıktı. İşte detayları.

0: Maradona'nın ölümünde ihmal var mı? Ünlü futbolcunun ölümünde sır perdesi aralanıyor. Kilit isimler hakim karşısına çıktı. Maradona'nın şüpheli ölümüne ilişkin dava devam ediyor. 7 şüpheli futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı. Son olarak Maradona'yı tedavi eden iki doktor sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Maradona'nın yüksek tansiyon ilaçlarını kullanmayı bıraktığını iddia ettiler. Doktorlar bu yüzden durumunun kötüleştiğini öne sürdü. Savcılık sağlık ekibinin gerekli tıbbi müdahaleyi yapmadığını, Maradona'yı kaderine terk ettiğini savundu. Soruşturma ise sürüyor.
1: Filipinler'de insanlığa karşı suç nedeniyle aranan senatörün gözaltına alınacağı iddiası senato binasını karıştırdı. Binadan silah sesleri yükseldi.
0: Filipinler senatosunda sıcak saatler yaşandı. Silah sesleri duyuldu. Suçlu senatör polislerden kaçtı. Binaya askerler girdi. Senatör Ronald De La Rosa hakkında insanlığa karşı suçlardan yakalama kararı verdi. Gözaltına alınacağı iddiaları üzerine parlamento binasında ortalık karıştı. Peş peşe silah sesleri duyuldu. İnsanlar canavliyle kaçmaya çalıştı. Polisten kaçan Rosa, onlarca kişi eşliğinde kaçırıldı. Ofisine sığındı. Ve destekçilerine gözaltını engelleme çağrısı yaptı. Çok sayıda asker senato binasına girdi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Girişler çıkışlar kapatıldı.
1: Mersin'deki bir akaryakıt fabrikasında tanker bomba gibi patladı. O anlar kameraya da yansıdı.
0: Akaryakıt tankı büyük bir gürültüyle bomba gibi böyle patladı.
2: Diğer tanklara sıçramasını engellemek hem de kontrol altında tutmak.
0: Patlamanın etkisiyle savrulan 47 yaşındaki işçi metrelerce yükseklikten beton zemine çakılarak can verdi. Evli ve iki çocuk babası Süleyman Güner bu akaryakıt depolama tesisinde çalışıyordu. Yine her zamanki gibi işinin başındaydı. Akaryakıt tankının üstündeydi. Sağ kontrolleri yapıyordu. Ancak o sıra bir anda 800 tonluk yakıt dolu tanker patladı. Ardından alevler yükselmeye başladı. Patlamanın etkisiyle 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Süleyman Güner hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde toprağa verildi.
1: İstanbul Kağıthane'de kalp krizi geçiren sürücü park halindeki araçlara çarptı.
0: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Ortalık savaş alanına döndü. Park halindeki araçlara çarptı. Kağıthane'de öğle saatleriydi. Bir sürücünün direksiyon başında kalbi sıkıştı. Saniyeler sonra da kalp krizi geçirdi. Otomobil kontrolünden çıktı. Ayağı gaz pedalına takılı kalmıştı. O hızla park halindeki araca böyle çarptı. Sonra da zincirleme kaza oldu. 3 araç hasar aldı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hastaneye götürüldü. Duran kalbi yeniden çalıştırıldı.
1: Hatay'da bir hasta yakını anjiyo sırasında radyasyon odasına zorla girerek kardiyoloji doktoruna hakaret ve tehditler savurduktan sonra saldırdı. İşte doktora saldıranları.
0: Hiç olmayacak yerde terör estirdi. Radyasyon odasına giren hasta yakını doktora böyle tekme tokat saldırdı. Dört yoldaki devlet hastanesinde doktorlar damarı tıkanan bir hastayı anjiyo yapıyordu. Ancak bu hasta yakını olay çıkardı. Sağlık görevlileri hariç girişin yasak olduğu radyasyon odasına girmeye çalıştı.

0: geçti. Bağırarak ortalığı ayağa kaldırdı. Hastasıyla ilgilenen kardiyoloji doktoruna önce küfür ve hakaretler yağdırdı. Ardından saldırmaya çalıştı. Hastane polisi saldırgana müdahale etti. Gözaltına aldı. Soruşturma devam ederken İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm süreçlerin sürdürüleceğini duyurdular.
1: Efendim şimdi kısa bir reklama ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptın. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
7: Anladım.
6: Sen de.
8: Merhaba.
7: Hoş geldiniz.
8: 4 numara.
7: Evet, okutabilirsiniz.
8: Teşekkürler.
7: Görüşürüz.
9: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
7: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
11: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını... Toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve pepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilde

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Heh, şimdi tamam hayatım. Rams.

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ay.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Paradontax. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım. Garanti BBVA.
8: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
9: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
10: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
11: Bir telefon uzakta olan.
8: Bir bankacı. Tanıştıralım.
12: Benim bankacım Müge.
13: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan'da önemli bir açılışa katıldı. Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın kurdelesini kesti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Seyfulin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde kurulan Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Karşılaşmada Türk ve Kazak bayrakları taşıyan öğrenciler vardı. Hoş geldiniz sesleri yükseldi. Açılış kurdelesi hayırlı olsun denilerek kesildi. Emine Erdoğan laboratuvarı gezdi. Erdoğan sıfır atık, sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Laboratuvarda geri dönüştürülebilir atıkların analiz edileceği, çevresel risklerin azaltılmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji cihazlar dikkat çekti. Emine Erdoğan organik tarım ürünlerinin sergilendiği standları da gezdi. Kazak ezgileri eşliğinde düzenlenen müzik dinletisinde ise Dombra şarkısını alkışlarla eşlik etti. Emine Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda da bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Eskiden çok vaktim olduğunu düşünürdüm. Ve zamanın hep lehime işleyeceğini. Ama zaman böyle bir şeydir. Ondan kaçış yoktur. Zaman akmaya devam eder.

0: Tahmini varış saati?
1: 00:15. Sonra durmadan Londra'ya gidiyoruz.
0: Tamam. Tüm giden nakliyatları teyit et.
2: Anlaşıldı.
0: Merhaba canım, iyi misin?
1: Evet, sadece sesini duymak istedim.
2: Nasıl peki?
1: Beni pek özlemiş gibi değil.
2: Ama bu mümkün değil.
1: Alana vardın mı?
0: Henüz değil.
1: Ah.
0: Oraya varınca seni arayacaktım, sana bir şey soracağım.
1: Aa, öyle mi? Tahmin edebilir miyim?
2: Hayır.
0: Bu defa olmaz.
1: Lütfen.
0: Zaman hızla akarken insan kıymetini bilmez ve onu düşünmez. Zaman size yetişene ve sizi orada öylece bırakana kadar.
3: 12 ay sonra.

0: Ne alırsın Deni?
1: Her zamankinden bir şişe lütfen.
0: Siz ne alırsınız?
2: Alo, hanginiz bana ısmarlayacak bakalım?
0: Bu da kim böyle?
3: Teşekkür ederim. Bu ezikler bizi ısmarlayacak mıymış?
2: Hayır.
0: Sizi biraz bekleteceğim.
2: Biz de kendimiz alırız.
4: Pişman olur.
5: Kendine gelsene sen. Ne yapıyorsun?
2: Seni kesmezsen çok fena olur.
5: Bence bir an önce kalkıp gidin. Hemen.
2: Yoksa ne olurmuş?
5: Sizi çok fena benzetiriz.
6: Parasını verir başkasına dövdürtürüz.
5: Yabancı bir bodyguard'a.
6: Bodyguard'lı.
5: Evet, işte geldi.
2: Ne yapacakmış peki? Bizi sarhoş mu edecek?
5: Evet.
7: Lanet olsun. Tamam, dur.
8: Vay canına, gördün mü?
5: Etkileyici. Zahmetlerim için.

0: ve yeteneğin içindeyim.
1: Şerefe.
0: Şerefe.
2: Vay canına.
3: Çok acıdı mı? İnan bana, bilerek olmadı.
2: Böyle prova yapmamıştık.
4: Merhaba.
3: Merhaba tatlım.
2: Merhaba.
3: Nasılsın?
4: Ne oldu?
2: Yok bir şey.
4: Hiçbir şey. Bize saldırdılar. Yine mi?
2: Hey. Link.
3: Şu işe bak. Buraya gelmesi ne tuhaf değil mi?
2: Hiç de değil. Erken geldi. Amacım yardımcı olmaktı.
3: Çok sağ ol. Link.
4: Şimdi de amcamı işine alet ediyorsun.
3: Yapma tatlım, işler kesat biliyorsun. Bunu o istedi. Yapma, konuşmayacaksan neden geldin peki?
4: Bu senin ailende kalmadı.
3: Hadi ama. Sadece zor bir dönemdeyiz. Babam sende kalmasını isterdi. Seni seviyorum.

Band Müzesi aradı. Bir iş var. 36 milyonluk bir vazo Londra'ya götürülecekmiş. Onları ikna etmelisin. Bunu bizim yapabileceğimizi söylemelisin. Bu aradığımız o fırsat olabilir Deni. Ne kadar kötüydüm biliyorsun. Yine öyle olmak istemiyorum. Deni. Deni. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Vazo Çin'den hiç çıkmamış. Tabloyu kaybetmemizden sonra bu Şangay'ın en büyük nakliyat işi. Buna ihtiyacım var dedi. Hepimizin ihtiyacı var.

0: Ömrüm boyunca sanat üzerinden para kazan. Özel koleksiyonerler.
1: Ve yaşlandıkça beni sanata yönlendiren şeyi gelecek nesillerle paylaşmak istedim.
0: Güvenlik anlamındaki uluslararası ünümüzü korumamız gerekiyor. Sen de sanat eserleri taşıdığın için bunu biliyorsundur.
2: Bizim işimiz bu.
0: Başarılı bir güvenlik işi.
3: Evet, özgeçmişiniz etkileyici.
2: Teşekkür ederim.
3: Ta ki bir yıl önceki bu olaya kadar. Bu sizin şirketiniz değil mi? Yaşananları anlatır mısınız lütfen? Bastratın. Bay Stratton. Bay Stratton.

0: Evet.
1: Yaşananları anlatır mısınız diye sormuştum.
0: Anlatmak istemem.
1: Van Gogh'u kaybettiniz. Böyle bir fiyasko yaşanmayacağından emin olmak zorundayız.
0: Yerine geçeceğimiz şirkette emin olmanızı sağlamıştı, öyle değil mi? Araçlarından biri dışarıda patlayana kadar herhalde. Bakın, sizin fiyasko dediğiniz ve bir sanat eserini kaybetmiş olmamdan ötürü bir daha böyle bir fiyasko yaşamak istemiyorum. Yeterince emin oldunuz mu?
2: Ben emin oldum. Uluslararası nakliyat için gerekli işlemleri başlatın. Londra'ya gitmeye ne dersiniz Bay Stratton?
0: Çok isterim.

0: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Onu rahat bırak. Eğitimini kötü etkiliyorsun.
0: Sadece ona birlikte sinemaya gidelim demiştim.
1: Bence tam şurada film oynuyor zaten.
0: Dikkatli ol.

0: 左边，然后再接右边。
1: Merhaba Mac.
2: Merhaba.
1: JJ, şu MZ denen çocuk hayatımın aşkını çalmak üzere.
3: Kızla hiç konuştun mu ki?
1: Hayır. Ama ilk izlenim çok önemlidir. Tavsiyen var mı?
3: Tamam. Beni iyi dinle. Çünkü bir defa anlatacağım. Öncelikle onunla hiç ilgilenmiyormuşsun gibi davranacaksın.
1: Bu arada kızın ismi Nana.
3: Ama onunla hiç konuşmadın ki. Yani ismini bilmemen gerekiyor. O yüzden ismini kullanma. Ona bir lakap tak.
1: Lakap mı takayım?
3: Bebeğim ya da tavşancık. Pisicik.
4: Pisicik mi? Kimden söz ediyoruz?
2: Kızsal konular.
4: Pisicik ha? Aslına bakarsanız pisicik iyi olmuş.
2: Ne?
4: Londra'da da işe yarayabilir.
2: Aferin sana.
1: Evet, Londra'ya gidiyoruz. Evet, başaracağını biliyordum Deni.
4: Evet, ama bir galaya katılmamız gerek. Görünüşü kurtarmak için çok şık olmalıyız. Sen bile JJ.
2: Elbise giymen bile gerekebilir JJ.
3: Sana hiç yakışmaz. Bacaklarını gördüm.
2: Bunu nasıl başarıyorsun?
4: Cazibem mi?

0: İyi akşamlar bayanlar baylar ve kutlamalarımıza hoş geldiniz. Bundan 3500 sene önce bizler, yani Çinliler, dünyayı porselen üretmek için ateşle tanıştırmıştı. Porselen, insanoğlunun sadece kökenini değil, geleceğini bulmak için yola çıktığı o sonsuz yolculuğun izlerini taşımak için kusursuz bir mecraydı. Yarın bu muazzam sanat eseri Londra'ya doğru küresel bir yolculuğa çıkacak. Ancak bu gece bayanlar ve baylar, şimdi insan ruhunun en büyük mirasını sizlerle tanıştıracağım. Burçlar vazosu.
1: Londra'da her şey tamam mı?
2: Her şey tamam.
1: Senin için yapacağımı söylemiştim.
2: Evet.
3: Çok güzelmiş, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
3: Babam arkeologtu. Bana nadide eserlerin kıymetini bilmeyi kendisi öğretmişti.
1: Bunu o mu buldu?
3: Keşke öyle olsaydı. Bu vazo türünün son örneği ve son derece değerli. Tarayen.
1: Daniel Stratton. İzninizle.
3: Rica ederim.
1: Çok güzel olmuşsun.
4: Teşekkür ederim.
1: Vazoyu biz taşıyacağız.
4: Çok güzel. Senin adına sevindim.
1: Diyorum ki, Londra'dan dönünce belki bir yemeğe çıkarız.
5: Üzgünüm geciktim. Sterlin ciddi anlamda değer kaybetti de.
4: Merhaba.
5: Sen Manny olmalısın.
1: Danny.
4: Danny, işte bu Siyem.
5: Bir şey içer misiniz?
4: Evet, lütfen.
1: Ben almayayım.
4: Teşekkür ederim.
1: İyi birine benziyor.
4: Sorunumuz o değil.
1: Doğru. Sorunumuz tabloyu kaybetmemle başladı. İyi olana odaklanabilir miyiz? Bu sayede bu durumdan kurtulabilirim.
4: Danny, her şeyin istediğimiz gibi olamayabileceğini kabul etmek zorundasın. Şans...
1: Şans mı?
0: Umarım ikiniz de eğleniyorsunuzdur.
1: Sunumunuz müthişti Bay Song. Sizi tanıştırmak istedim.
0: Link Mo. Seni yeniden görmek güzel.
4: Sizi görmek de öyle efendim. İzninizle şimdi gitmem gerekiyor.
1: Tanışıyor musunuz?
0: Çok iyi tanım. Aslında bu iş içinde seni o önermişti.
1: Harika.
5: İlk görüşmemizde Ling'e bakıyordum ve işin aslı, söylediklerinin tek kelimesini bile duymadım. Sonra da kazandığı parayı gördüm. O zaman dikkatimi çekmeye başladı. O sadece güzel değil, çok akıllı bir kadın. Şerefe.
1: Yine mi sen?
3: Çok gelip geçici, öyle değil mi?
1: Neymiş o?
3: Aşk. Bence çok gereksiz. Ama insanlar sürekli aşık oluyor işte. Hayat, enerjimi başka yerlere harcamam gerektiğini öğretti.
1: Nereye mesela?
3: Sen zeki bir adamsın, Bay Stratton. Eminim ne demek istediğimi anlarsın.
1: Dikkatli ol derim. Bir yanlışlıkla birinin gözünü oyabilirsin. Görüşürüz.
0: Bay Stratton, yarın Londra'ya gidiyormuşsunuz.
1: Dedektif Dye, demek sana seversiniz ha?
0: Hayır değilim. Biri sanat uğruna öldürülürse başka.
1: Yani?
0: Van Gogh'u sen çaldın biliyorum ve böylece en büyük rakibini öldürdün. Bu da demek oluyor ki işe geri döndün, değil mi?
1: İyi geceler dedektif.

0: Van Gogh'ta fazla göz önündeydik. Bu defa dikkat çekmeyelim. Mac, sadece 3 arazi aracı.
1: Tamamdır.
0: JJ, arka yollar yok. Alana giden en hızlı otobandan gideceğiz.
2: Tamamdır.
0: Ding Dong, her daim gökyüzündeki gözümüz olacaksın.
1: Tamamdır.

0: Daniel Stratton, bana soracak olursan Çin'in ruhunu taşıma görevi sana verildi.
1: Önden gidin.

0: Ding Dong, orada mısın?
1: Buradayım Danny. Bekle. Ah. Telsiz kontrol.
2: Mac 1.
1: Tamamdır.
0: Danny 2'de.
1: Tamam.
3: JJ 3'de.
1: Evet. Evet, artık hazırız.

0: ben değil mi? Tamam.
1: Vay canına. Bu sıkıcı müze partisinde oturmaktan daha kolay. Ama bir şey soracağım.
2: Dürling'in yanındaki kimdi?
1: Seksi biriymiş. Ama çulsuzun teki de
2: olabilir tabii.
3: Aslında partiye yepyeni bir geldi.
4: Yeğenim öyle şeylere bakmaz. Gerçi tipe bakmadığı da belli.
5: Çok sağ ol dostum.
4: Gördüğümü söylüyorum işte.
0: İşimize odaklanalım mı?
3: Vay canına. Millet, arkanızdan 3 tane motor geliyor. Çok hızlı.
5: Neyin peşindelermiş bir bakalım.

0: caddede. İleriden kırmızı bir kamyon çıkıyor.
1: Ding dong, alternatif rota belirle.
0: Tamamdır. Tamamdır. 50 metre sonra sola dön.
2: Motorlar hala peşimizde. Nereye gidiyoruz?
0: Düz gidin, düz gidin, düz gidin.
3: Motorlar durdu.
1: Tamam. Arayı biraz açalım o zaman.
0: 50 metre sonra sola.
1: Güzel. Şimdi motorların ne yaptığına bir bak Ding Dong. Merk!
3: JJ!
1: Peşimden gel.
0: Merk, iyi misin?
4: Evet, iyiyim. İyiyim ben.
0: Güzel, güzel. Mac araçtan çıkıyor.
3: Sana doğru geliyor.
1: Trafik sıkışıyor. Ne taraftan?
0: 50 metre sonra sola.
3: Sonra kavşağa gir. Dümdüz git.
0: Danny, motor var.

0: Kusum.
1: Ding dong.
2: JJ.
0: Gelen var. Deni, motorlar geliyor.
2: Mac.
3: Buradayım.
2: Mac.
0: Deni yaralandı. JJ'ye saldırıyorlar. İki sokak ileride.
2: Deni, hazır ol. Motorlar gelmek üzere.
0: Deni, çık oradan. Çık hemen. Lütfen hemen çık. JJ, oraya gitmelisin. Acele, hemen git.
4: Vazo, vazo yolun.
2: JJ, gelenler var. Şu an temiz.
0: Hemen oradan gitmen gerek.
1: Anlaşıldı.
2: Mac.
0: Drone'u bul. Onun hemen altındalar.
5: Tamam.
6: Peşlerindeyim.
0: İkinci kanala geç.
6: Beni duyuyor musun?
2: Evet, duyabiliyorum Deni.
6: Bana hemen Mac'i bul.
2: Anlaşıldı. Mac, ben Ding Dong.
0: İkinci kanala geç.
7: Şu an Sichuanjong Caddesi'ndeyim.
8: Oradasın demek. İyi ki ölmedin. Guangdong'dan batıya gidiyorum.
6: Vazo ellerinde.
7: Lanet olsun.
8: Önlerini kesmemiz gerek.
0: İkiniz de Guangdong Caddesi'nden gidin. Orada bir kavşak var. Yol kapalı.
2: 50 metre sonra sola.
0: Sonra ilk sağdan sap.
6: Deni nerede?
7: Deni nerede?
2: Bir sonraki caddede. Aksi yöne doğru ilerliyor.
0: Deni, kavşağa girmek üzeresin. Mac.
2: Düz git, düz git.
0: Şu an tam önünde.
7: Önlerini keseceğim.
8: Ding dong. Biri gitti, biri kaldı.
6: Sen takip et.
2: Tamamdır, tamamdır.
6: Ding dong, motor geldi. Ben de hızlı gidiyorum. Bir şeyler yap.
2: Tamam, yapıyorum. Tamamdır. Kendini hızlı mı sandın? Bunu da geçtik, görelim. Evet.

0: Ding dong. Beni duyuyor musun?
1: Evet.
2: Mac neredeymiş sor.
0: Ya Mac?
1: Telsiz kesildi ama o da geliyor.
0: Güzel. O da geliyormuş. Hadi içeri girelim.
2: O uçağa binmeyeceğiz.
0: Ne diyorsun sen?
2: Sonra açıklarım. Şimdi ayrılalım. Bir saat sonra buluşuruz.
3: Alo?
4: Benson, onu daha bulamadın mı?
3: Üzerinde çalışıyoruz.
4: Şunu sakın unutma. O vazo Çin'in en değerli antikalarından biri.
3: Merak etmeyin. Onu bulunca ilk sizin haberiniz olacak. Ama telefonunuzu dinlememiz gerekiyor.
5: Tamam. O zaman senden haber bekliyorum.
4: Beni hüsrana uğratma.

0: Alo?
1: Ding dong hareket halindeyiz.
0: Oradan çıkman gerek. Polis her an baskın yapabilir.
2: Geldiler bile.
0: Yeni bir drone al ve beklemede kal.
2: Tamamdır.
1: Aferin sana.
3: Alo?
0: Mac, aslanım, iyi misin?
3: Fena değilim. Havana yaklaştım.
1: Plan değişti. Şehre geri dönüyoruz.
4: Ne diyorsun sen? Londra'ya gitmiyor muyuz?
1: Hayır.
3: Peki ya Vazo?
0: Vazo yanımda ve güvende. Ama oradaki o adamlarla...
1: Tabloyu bizden çalan adamlar aynı adamlardı.
4: Ne?
0: Evet. Aynı çete işte. Peşlerine düşüp Van Gogh'u da geri almalıyız.
3: Ama Vazo bizde zaten.
0: Kesinlikle.
1: İstedikleri şey bizde.
3: Dur. Bu konuyu bir konuşsak bence iyi olur.
1: Tamam. Her zamanki yerde.
0: 20 dakika sonra.
3: Ne? Lanet olsun.

0: Yeni telefon aldım.
1: İyi düşündün.
0: Sen iyi misin JJ?
1: Ding dong. Bizimle misin?
2: Evet Danny.
3: Seni duyuyorum.
2: Durum nasıl?
3: Yeni drone'umu aldım.
2: Güzel.
0: Aynı çete olduğuna emin misin?
1: %100 öyle.
4: O halde polise gidelim.
1: Bu ismimizi temizlemek için çok büyük bir fırsat. Bunu es mi geçelim istiyorsunuz?
4: Bence bir mahsuru yok.
0: Bence de es geçelim.
3: Ben de es geçelim derim ki soygun esnasında ben sizinle bile değildim.
2: Evet ama bu defa soyulmadık.
0: Evet Deni. Nerede vazo?
1: Sakin ol, onu sakladım. Bakın vazoyu yine de teslim edeceğiz. Ama yolumuz uzayacak.
4: Vazoyu sensiz Londra'ya götürmeliydin.
0: Hey. Bırak da açıklasın.
1: Onlarla iletişim kuracağız.
4: Sanki kolay olacak da. Nasıl?
1: Düşünüyorum JJ. Düşünüyorum.
0: Birinin telefonunu aldım.
1: Ding dong, bir telefon bulduk. Kilidi açabilir misin?
3: Evet, açarım ama biraz zaman alır.
1: Ne kadar?
2: Birkaç saat.
0: Bu işe yarar mı?
1: Şifresini sorsaydın ya.
0: Bayılmıştı.
1: Hala hayatta demek.
0: Sayılır.
1: Dahice. Şifresini değiştireceğim.
4: Onları aradık diyelim. Peki ya sonra?
1: Tabloyu geri alacağız. Var mısın?
0: Her zaman.
2: Ben de varım.
0: JJ.
4: Tamam.
1: Güzel.
0: Hey, nereye gidiyorsun?
1: Onları arayıp görüşme ayarlayacağım. Bir saat sonra görüşürüz.
2: Beni görüyor musun?
5: Evet, tam üstündeyim.
2: Güzel, bana gözlerden uzak bir yer bul.
5: Tamam, yolun solundaki binaya gir. Arka tarafı sessiz ve sakin.

0: vardı.
1: Evet, yine ne var?
2: Onları bulduğunu söyle.
3: Sana bir teklifim var.
1: Bay Stratton. Evet. Bu çok hoş bir sürpriz oldu.
3: Ah, kırmızılı kadın. Mantıklı tabii. Nadide eserlerin kıymetini gerçekten biliyor musunuz?
2: Biliyorum.
3: Vazo için 6 milyon istiyorum.
1: Ama ben 6 milyon ödemek istemiyorum.
3: Ama gerçek değerinden 30 milyon az istiyorum.
1: Bunu neden yapıyorsun Daniel?
3: Adamların sayesinde soygun gibi görünmesini sağlayacağım.
2: Ah, zekice. O zaman herkes vazoyu
1: başkasının çaldığını düşünecek ve sen 6 milyon kar edeceksin. Ama sorum şu. Neden senin gibi saygın biri birdenbire taraf değiştirsin?
3: Saygınlık fazla abartılıyor. Asıl kral paradır. Buluşalım.
4: Sana açık adresi gönderiyorum.
5: Vay canına, polis yolda.
6: Ve devamı da geliyor.
7: Acele edin. Şu binada.
8: Hadi. Gördün, hadi.
9: Şu taraftan.
10: Bu taraftan.
9: Hadi yakalayın.
6: Düz devam et. Düz devam et. 10 metre sonra da sola dön.
10: Gel buraya.
9: Hadi yakala.
10: Hey.
5: Bir sonraki sokaktan sağa dön.
3: Hadi ama.
10: Evet.
9: Evet yakala.
10: Hadi.
9: Kaçırma.
10: Çabuk.
9: Kaçma.
10: Tamam.
9: Hadi.
10: Hey, dur.
3: Ding dong, nereye gideyim? Her yerdeler.
5: Düz git.
6: Bir sonraki sokaktan sola dön.
9: Dur, kaçma.
6: Gidiyor, tutun şunu.
5: Diğer tarafa bak. Arka tarafta görüşürüz.
6: Dur bakalım.

0: Ding Dong.
1: Evet.
0: Beni duyuyor musun?
1: Evet. Polis peşimde olmalı.
2: Telefonunu at o zaman.
0: Burası kalabalık, atamam. Drone'u buraya göndermen gerek.
1: Gözlerden uzak güvenli bir yer bulmalıyız.
2: Tamam, solundaki kapıdan girmen gerek. Orada polisin olmadığı bir arka kapı var.
0: Tamam.
3: Tüm birimler. Kanting Caddesi. Tekrar ediyorum, Kanting Caddesi. Etrafını tarayın.

0: Götür bakalım.
1: Bu tarafta. Hadi acele edin.
2: Bir tarafa da bakın. Acele edin. GPS'e göre burada. Buralarda olmalı. Burada bir yerde. Bu taraftan.
3: Tamam. Sola dön.
4: Hadi bakalım. İşte oldu. Oradan geç. Artık yolun açık patron.
3: Aa, beni görebiliyor musun? Tam üzerindeyim. Güle güle.
4: Oyun bitti. Aferin sana. Spor salonunun orada bir yerde ol. Ben seni ararım. Ve telefonumu karıştırma.

0: Danny, beni korkuttun.
1: Evde olmaman gerekiyordu.
0: Londra'da değil miydin?
1: Gidiyordum ama bir şey unutmuşum. Söylediklerini çok düşündüm. Hani bir şeyleri kabullenmek hakkında.
0: Danny, vazo nerede?
1: Korkma, en büyük müşterini kaybetmeyeceksin. Bana sorarsan bu sayede tabloyu geri alacağım.
0: Tamam ama bu kabullenmek değil ki.
1: Doğru. Durumu düzeltmek demek. Böylece yine eskisi gibi biri olacağım.
0: Eskiden nasıl biriydi?
1: Sana layık olmayan biri.
0: Alo?
2: Alo, benim.
3: Unuttun mu? Bu akşam toplantı sonrası kutlamaya gidecektik. Hala geçerli
2: değil mi?
0: Evet, bir şey almak için eve uğramıştım.
2: Tamam, bu harika. İstersen
3: gelip seni alabilirim.
0: Teşekkür ederim. Ama sen buraya geldiğinde ben işe dönmüş olacağım.
3: Tamam. Akşama görüşürüz.
0: Görüşürüz. $36 milyon vazoyu dolaba mı koydun?
1: Aha.
4: Tamam, tamam. Vazoyu sahtesiyle mi değiştireceğiz?
1: Hayır, önce test ederler. Tabii aptal değillerse.
4: O halde plan ne?
1: Peşinden gideceğiz. Ama umarım iş o raddeye gelmez.
5: Aha, tabii.
1: Çok basit. Vazoyu teslim edeceğiz. Polis orada olacak. Onlar çeteyi tutuklayacak. Biz de tablomuzu bulacağız. Herkes için mutlu son.
0: Hı hı.
4: Harika. Polis nasıl orada olacak?
1: Ding dong.
4: Ha. Vardın mı?
6: Henüz değil.
7: Tek yapman gereken polisin seni görüp peşine takılması. Sonra onları bize getireceksin. Hala oradalar mı?
6: Evet ama şimdi gidiyorlar.
7: Korkma, skuter'a atla git.
6: Hadi ama Deney, ben polisten korkmuyorum ki.
7: Peki sorun ne?
6: Skuter'ım bozuldu ama aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar, Nana ile ilk defa bugün konuşacağım. Lütfen bana bir tavsiye verin.
7: Sana tavsiyem, onu tehlikeye atmaman. Sakın Nana'yı karıştırayım deme. Bu bir emirdir.
5: Baksana, sen Deni'nin arkadaşı mısın? Drone'unu gördüm. Bence çok güzel.
6: Evet. Şimdi daha iyisini aldım. Bunun 3 milli stabilizatörü, yalpa çemberi ve yüksek çözünürlüklü bir veri tabanı var. Verileri doğrudan bilgisayarıma ve telefonuma aktarabiliyorum.
8: Pek dışarı çıkmıyorsun
6: galiba.
8: Dur
6: biraz. Dur biraz. Deni'nin başı dertte. Yardımınız gerek.
9: Tamam, onu tutuklayacağım.
1: Dur biraz.
5: Sana yardım etmek isterim.
6: Güzel. Scooter'ını alabilir miyim?
5: Hayır, olmaz. Scooter'ımı benden başka kimse süremez.
6: O da olur.
5: Anlaşılan polis hala peşimizde.
6: Güzel. Bırak peşimizden gelsinler.
5: Ha?
6: Dikkat et.
7: Ding dong. Ve polis de bizim peşimizde.
1: Bizim mi? Nana konusunda
7: ne demiştim?
6: Başka çarem yoktu.
7: Pekala. Polisi buraya getir ki adamları tutuklasınlar.
1: Ve yollarına çıkmayın ama kulağını dört aç. Bu işi halledeceğiz.
4: Eski günlere döndük.
1: Mac, öldürmek ya da parmak falan kesmek yok.
4: Tamam.
1: 7 dakikamız var.

0: üzgünüm.
1: Önce parayı mı istiyorsun?
0: Evet, önce parayı

0: görmem gerek.
1: Önce parayı istiyor.
0: Böyle diyeceğini tahmin etmiştim zaten. Bence vazoyu ona verelim ha. Mac. Buydu değil mi?
1: Evet.
0: Al bakalım. Vazon.
2: Deli mi bu?
0: Evet. Delinin tekiyim. Çatlak yabancının tekiyim ben.
2: Yeter!
0: Para nerede? Teşekkür ederim. Arkanda duruyor. Birinci raftaki ilk vazo.

0: İlk sağdan dön. Sağa dön, sağa.
1: Bence özür dilemen gerekiyor.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
6: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
8: Onaylandı.
7: Dinamik Sürüş Testi.
8: Başardı.
7: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
1: Bebekler, ebebekle büyürler.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Akşam çok şık olmalıyım.
2: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster.
3: Daha şaşalı bir şey lazım.
2: Coşsak mı?
3: Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
3: Olaysın Gemini.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
4: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
1: Tamam hayatım.
0: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
1: Tamam hayatım.
0: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Rams.
0: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
1: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç. Haydi
7: gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim. 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta

0: 2800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Meydan 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık şov.
4: Evet şov. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
7: Tatilse Setur.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
11: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben. Bu elimde kaldı.
12: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
13: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
10: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
15: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
16: Donuyoruz Yüksel abi.
15: Bu havada.
16: İnternette donuyoruz.
15: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
18: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Şak diye internet, tak diye evinizde.
19: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
20: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
21: Adam haklı tabii.
22: Bunu o başlattı.
21: Patron. Bu vazo gerçek.

0: Gidelim.
1: Oyalı onları.
2: Hey, bekleyin. Arkadaşım yara izinin havalı göründüğünü söyledi.
3: O izi kim bıraktı?
2: İzi kim bıraktı?
3: Gerçekten çok havalı görünüyor.

0: Parmağım.
1: Özür dilerim, özür dilerim.
2: Arkadaşım adına özür dilerim. Saygısızın tek...
3: Hadi, çok az kaldı.
4: Ding dong, geciktin.

0: hızlı, hadi daha hızlı.
1: Dinkop, hemen bir şeyler yap.
0: Olamaz. Tüm birimlerin dikkatini. Polis geliyor. Deli.
1: Peşlerinden gidelim.
0: Kıpırdama. Polis durun. Kıpırdama.
2: JJ kaç.
0: Kaçma.
2: Polis. Kaçmayın.
0: Kaçmayın.
2: Size durun dedim. Durun
0: dedim.
3: Ding dong, Bozo ellerinde. Arabaya yaklaşıyoruz. Konuş benimle.
0: Plan iyi işlemiş yani.
3: Vaktinde gelsen böyle olmazdı. Nereye gittiklerini bilmem gerek. Hemen.
0: Tamam, bakıyorum Deni.
3: Fazla vaktimiz yok.
1: O aleti izlemen gerekiyor.
4: Hızlı hareket etmeye çalışıyorum.
1: Ding dong, lütfen cihazı bulduğunu söyle.
0: Evet. Buldum.
5: Evet.
1: Peki nerede?
4: Doğuya gidiyorlar. Hong Kong'a doğru. Çok hızlılar.
0: Deni?
1: Dışarı çıkın. JJ, arabadan çık hemen. Bırak onu ve hemen arabadan çık.
5: Ciddi misin?
1: 6 milyonla gitmemize izin mi vereceklerdi hiç sanmıyorum.
6: Peki neden? Vazonun değeri 36 milyon.
5: Mac haklı.
1: JJ, hemen geri dön. JJ.
5: Öldüreceğim.
1: Hayır, önce ben öldüreceğim.
5: Ne?
6: Onu hemen sizin güvenli bir yere taşıyalım.
5: Bundan daha kötüsü olabilir mi?
4: Evet, olabilir.
0: Sinyal zayıflıyor. Umarım yakınsınızdır.
3: Ding dong!
1: O vazoyu sakın gözden kaçırma. İzlemeye devam edebilecek kadar yakında ol.
0: İyi de koca bıçaklı iri adamlar söz konusu.
1: Evet.
4: Hayır, şaka yapıyorsun herhalde değil mi?
1: Ding dong.
0: Bak Deni.
3: Ding dong.
0: Ben yokum.
3: Ding dong. Hemen o skutura bin.
0: Tamam, bineceğim, tamam.
3: Sinyali takip edebilmen gerek. Biz seni buluruz.
0: Deni benden yine bir şey rica etti. Neymiş efendim? Bu sefer de vazonun peşinden gidecekmişim. Aman ya, zaten hep en tehlikeli işler bana kalır. Bana çok güveniyor da ondan herhalde. Haklı tabii. Ne dersin? Beni vazoya götürebilir misin acaba tavşancık?
5: Peki, tamam. Ama sakın bana bir daha tavşancık falan deme.
0: Çok hızlı gitme.

0: Arabadaki bombayı nereden bildin?
1: Müzenin dışında da yanmış bir araba vardı. Onların yöntemi bu da ondan.
0: Zekice.
2: Beni duyuyor musun?
1: Ding dong.
2: Evet, evet benim.
1: Bilgi ver.
2: Çok üzgünüm ama sinyali kaybettim.
0: Ya.

0: son nerede görmüştün peki?
1: Şeyde. Fujo Caddesi. Fujo Caddesi'nde.
2: Fujo Caddesi. Fujo Caddesi.
0: Tamam.
3: Ding Dong neredesin?
4: Evini kontrol ediyorum.
1: Çok büyük ve güvenlikte sağlam.
3: Çok ilginç. Nerede peki?
1: Fujo Caddesi'nin
4: ortasında. Caddenin doğu tarafında.
3: Tamam, geldik sayılır.
4: Tamam, beklemedeyim.

0: Burası neresi? Ve ne için geldik?
1: Bu ev sinyalin yok olduğu yer.
2: Sinyal yok olmadı. Güvenlik sistemi sinyali bozdu bence. Denemeye değer.
0: Ne diyor bu?
1: Sinyal öylesine yok olamaz dedi. Demek ki cihazı buldular.
0: Harika. Güvenliği nasıl geçeceğiz peki?
2: Ding dong.
3: Evet Deni, ne oldu?
2: Nana'yı versene.
4: Ne?
2: Hayır. Hayır, olmaz. Bu çok tehlikeli.
3: Ding dong.
2: Nana'yı ver bana.

0: güzel.
1: Yakından bakacağız. Sen bölgeyi tara.
0: Tamamdır.
1: Ding Dong, orada mısın?
0: Evet, sizi duyuyorum.
1: Durum nedir peki?
0: Her iki tarafta 7'şer görevli var ve dışarıda da 2 tane.
2: Başka bir şey.
0: Suyun diğer tarafındakileri gördün mü?
1: Evet.
0: 3 dakikada bir evin etrafını dolaşıyorlar.
1: Pekala. Ding Dong, sen daha iyisin. Yaklaşalım mı?
0: Evet.
3: İçeride başka kimse yok. Girin. Saklanın. Geri geliyor.

0: Danny, git.
1: Ding dong, güvende miyiz?
2: Hemen tepenizdeki çatıda bir kişi daha var.
1: Mac, JJ, yapmanız gerekeni yapın.
2: Şimdi gidebilirsin. Bekle. Tamam, git.
3: Kader ve zaman 5 geleneksel elementle temsil ediliyor. Tek bir kişinin bireysel kaderi de 12 ayrı burç sembolüyle temsil ediliyor. Sen böyle demiştin. Bugün neler yaptığımı görsen benimle gurur duyardın.
1: Doğru yerdeyiz.
4: Güzel. Vazo burada. Kırmızılı kadın da öyle. Pozisyon alalım.
1: Cece, hadi.
2: Bekle. Şimdi devam edebilirsin.
5: Cece yerini aldı.
3: Vazo benim elimde. Bundan böyle burçların efendisi ben olacağım.
4: İkimiz de işaret verdiğin anda hazırız.

0: Çayım nerede?
1: Ofisinizde.
2: Bayan Yen, telefonunuz var.
3: Çay mı o? Ben de alırım.
0: Arabayı getirin. Toplantıya gitmem gerek.
3: Tarayan evden çıkıyor. O kapıda durum ne Dingdong?
4: Etraf sakin. Harekete geçin.
3: Mel, JJ, dumanı verin.

0: Onları duman ettik desek yeridir bence.
1: Orası öyle tabii. Millet, ben içeri giriyorum.
2: Klimada bir sorun var.
1: Vay canına. İnanamıyorum. Bunu görmen gerek. Çalıntı sanat eserlerinin yarısı burada olmalı.
3: Acele etmen gerek. Görevliler eve doğru geliyor.

0: sevmeyi öğrenmeden beni sevemezsin.
1: Deni, artık gitmemiz gerek.
2: Van Gogh'u buldum.
1: Gerçekten mi?
2: Gerçekten.
3: Deni, hemen oradan çıkman gerek.
2: Hepsini aldım ve çıkıyorum.
4: Hey!
2: Sana çiçek getirdim. JJ nerede?
5: JJ de geliyor.
3: Köprüde güvenlikler var. Devamı da yolda. Harekete geçin.
5: Ön kapıya gidin. Orada bir araç olacak.
6: Evet.
3: Acele edin. Güvenlik geri geliyor.
4: Hey!
5: Arabayla gelen kişi Emzi. Hemen binin.
2: Aferin sana Emzi.
4: Bagajı aç. Bagajı açsanıza. Bagajı açın. Hemen.
2: Hayır, bırak onu.
4: Ona ihtiyacımız olabilir.
2: Niçin? Mac, bırak adamı. Çatlağın tekisin. Tamam, harekete geçtik.
5: Hallettik mi?
1: Evet, Van Gogh'u da aldık.
5: Harikasın Deni.
1: Aferin. Nana'ya da teşekkür et.
5: Tabii, ederim.
7: Çömlek fabrikasındaki çocuklar.
5: Hemen gitmemiz gerek, hadi.
7: Durun dedim size. Kaçmayın. Durun dedim.

0: Ding Dong iyi iş çıkarttı.
1: Evet.
2: Çok doğru.
1: Tara yine inanamıyorum. Kadın kendini Wu Zetian sanıyor. Ne yapacağız dersin? Song arayacağız.
3: Ben Song.
4: Bay Song. Ben Daniel Stratton.
3: Stratton. Umarım vazom hala sende.
4: Merak etmeyin.
1: Emin ellerde. Ayrıca çalıntı eserlerle dolu bir ev bulduk.
3: Neredesiniz?
4: Size doğru geliyoruz. Vazo da bizde.
1: Ama bir ricam olacak. Dedektif Dai'yi arayın lütfen. Beni asla dinlemez. Ama...
5: Bay Stratton.
1: Sizi daha sonra arasam.
5: Lütfen arayın.
1: Çok teşekkür ederim. Bayan Yen.

0: Merhaba Daniel.
1: Evinizdeki sanat koleksiyonu müthişmiş.
0: Evet, arkadaşınızın arabasına çok üzüldüm.
1: Aa, ona takılmayın.
2: O laf nasıldı? Ateş olmayan yerden duman çıkmasın.
1: Aa, şimdi kapatmam gerek. Polis diğer hatta, onlara adresinizi verecektim.
0: Bunu yapmayın derim.
2: Aa, sahi mi? Nedenmiş o?
0: Dediğim gibi, aşk çok gereksiz bir şey. İyi akşamlar.
2: Telefonu ver. Mac, telefonu ver.
3: Sanatçı minimalist tarz incelikli çalışmalarıyla ün kazanmış. Böylece otelin şık tarzına uyacaktır. Eğer oteliniz...
2: Aç şunu.
3: Bu gerçekten büyük bir fırsat. İzninizle lütfen.
2: Aç şu telefonu. Link, aç şu telefonu.
3: Alo.
2: Ben Danny. Hemen oradan çıkmalısın.
3: Hayır, olmaz. Toplantıdayım.
2: Açıklayacak vakit yok. Bana güven, tamam mı?
3: Danny.
2: Hemen aşağı in.
3: Hayır.
2: Ne demek hayır?
3: Olmaz, toplantıdayım.
4: Ver bana. Link, ben Mac. Hemen aşağı in.
5: Seni almaya geliyoruz. Hemen aşağı in. İn aşağı.

0: Canın yanmayacak. Dediğimizi yaparsan.
1: Telefonunu ona ver. At şunu.

0: Vazoyu vermiş olsak bunların hiçbiri yaşanmazdı.
1: Onu kurtaracağız.
2: Ya tabii. Onu da alıp gidebileceğimizi mi düşünmüştün?
0: Başka çaremiz yok.
2: Vazoyu verip sonra öldürülmenin de anlamı yok canım. Ben yokum.
0: JJ! JJ!

0: Biraz su iç.
1: Neden buradasın sence?
2: Danny.
1: Zekisin. Danny çok ısrarcı biri. Sizin şu aşk arayışınızı hiç anlamıyorum. Aşk nedir biliyor musunuz ki? Aşk sonsuzdur ve elde etmek imkansızdır. Anladın mı?
2: Ben anlıyorum da bence sen anlamıyorsun.

0: Dur da açıklayayım. Ben bir şey istediğimde... onu elde ederim.
1: Hey, tamam yeter. Sen böyle biri değilsin.
0: Onun için üzülüyorsun. Neden senin gibi erkekler beş para etmez kadınları seçiyor? Hepiniz delisiniz.

0: Alo.
1: Aqua, bir saat sonra. İki eseri de getir ve yalnız gel. Yoksa sevgilinle sonsuza dek ayrı kalırsınız.
2: Onunla konuşmam gerek.
3: Sana ne dedi?
0: Yalnız gitmeliyim.
3: Hayır, asla olmaz.
0: Onu öldürürler. Yanımda olursan o ölür.
3: Ondan başka hiç kimsem yok.
0: Bunu biliyorum dostum. Konu kapandı.
3: Hayır, kapanmadı. Onun başına bir şey gelirse seni öldürürüm.

0: İyi akşamlar Bay Stratton. Sizi tekrar görmek ne güzel. Lütfen oturun.
1: Link nerede?
2: Kızı getir.

0: Tekrar hoş geldin canım benim. Danny.
1: İyi misin?
0: İyiyim.
1: Tamam canım. Tamam.
0: Bana çiçek de getirdin demek. Çok mutlu oldum. Bayan Mo, yardımlarınız için teşekkür ederim. Artık gidebilirsiniz.

0: Hemen gitmeliyiz.
1: Sen kal.
0: Gidebilirsiniz demiştin.
2: Öyle mi? Ah, hayır hayır, sen gidebilirsin. O değil.
0: Ama istediğin şeyi yaptın. Sanat eseri elinde.
2: Aynen öyle. Ama Deni bunu asla içine sindiremez.
0: Lütfen ona doğru olmadığını söyle.
2: Evet lütfen. Beni ikna et Daniel. Beni kötü bir ilişkinin iki paha biçilemez sanat eserinden daha önemli olduğuna dair ikna et.
3: Bunu yapamam ki. Bilmediğim bir şeyi sana açıklayamam.
2: Yani?
3: Yani aşka değer biçmen hiç aşık olmamışsın demektir.
2: Ya sen? Sen aşkını 3500 senelik bir tarihle mi kıyaslıyorsun yani?
3: Evet.
2: Seni zavallı. Bayan Mo, hemen gitmeniz gerek.
3: Ben hallederim. Lütfen git. Lütfen. Merak etme. Git yeter.
4: Come on!

0: Deri! Dingo, orada mısın?
1: Dur, dur, dur, dur, dur. Elektriği kestim.
2: Hey!
0: Başka bir şey yap.
1: Şimdi oldu.
0: Deri, Ling'i götür buradan.
3: Hey, dikkat et.
4: Hadi gidelim. İyi misin?
5: İyiyim. Eseri geri almalısın.
4: Link, hadi.
0: Gelin, hadi gelin.
6: Bay Stratton, Song.
7: Zamanlama mükemmel.
4: Sanatı gelecek nesillere böyle taşıyorsunuz demek, öyle mi?
6: Evet, aslında sigortadan gelen paralar sayesinde müzeler uzun süre açık kalıyor.
7: Tahminimizden daha çok işe yaradın Deni. Sanat eserini ona ver hemen.
4: İstiyor musun? Gel de al hadi.
7: Bırakın onu. Gelip eseri alın.
5: Alo. Bir şey mi kaçırdım?
7: Hemen sanat eserini elinden alın şunun.
4: At şunu hemen.
0: JJ!
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
10: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
11: Ahmet abi.
12: Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
10: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
13: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Biraz fazla almadınız mı?
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
19: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
20: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: bize huzur lazım.
19: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
11: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
2: 118.80
19: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
20: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Ne?

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Getir Finanslılar düşük faiz oranlarıyla anında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ama ne hızlı, ne rahat, ne avantajlı finans.
2: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira. BİM, BİM,
6: BİM, kalbimde benim, BİM, BİM. Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
8: Anneler gözü kapalı sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım. Tam o anda bir yurt.
11: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Sütaşayra, sütaşayra. Çiğ köfteyi gördüğün an
3: sütaşayra
2: gelsin, sütaşayra.
4: İçtikçe hissedeceksin.
3: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Kotex natural hijyenik pet 75 lira. Ucuz.

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
3: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım. Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: My Song. Yakalayın. Hayır.
1: Evet. Hey Strat.
2: Göründüğü gibi değil.

0: İyi ki geldin. Sana söylediğim şeyi hatırla.
1: Haklı olsan da, bugünkü gibi haksız olsan da sadakat her şey demektir. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Aferin sana.
2: Amirim seninle konuşmak istiyor. Gel benimle.
3: Çeteye daha önce de sana tesadüf çaldım.
1: Umarım ne yaptığının farkındasındır.
4: İşimi yaptım. İyi geceler.
1: Pratiğe devam et.
4: Gözüm üzerinde olacak. Sevindim.
5: Yürü bakalım. Yaptıklarının hesabını mahkemede verirsin.

0: bu şehri seviyorum. Ne gündü ama.
1: Evet.
0: Peşlerinden gitmemi istemezsin sanmıştım. Bir ara seni kaybedeceğim diye ödüm patladı.
1: Ve?
0: Kabul eder misin?

0: Mac 1'de.
1: Tamamdır.
2: Danny 2'de.
1: Tamamdır.
3: JJ 3'de.
1: Anlaşıldı. Artık hazırsınız.
4: Hadi o zaman.
5: Bunca şeyden sonra beni neyin heyecanlandırdığını sonunda anladım. Zaman sanat eserleri peşinden koşup para kazanmaktan ibaret değil. Asıl önemli olan zamanını kimle ve nasıl geçirdiğin. Elimizdeki tek şey zaman arkadaşlar. Bu yüzden keyfini sürün. Ve zamanı akıllıca harcayın. Çünkü zaman asla durmaz.
3: Baksana Ding Dong. Dün senin şu ip atlayan kızı başkasıyla çalışırken gördüm. Yakışıklıydı.
1: Bence hiç değil.
2: Hadi ama rahat ol Ding Dong. Senin ip atlayan kız sığ bir tip değil.
3: Evet.
4: Ama kız kör de değil sonuçta.
1: Hadi ama JJ. O kızın adı Nana.
4: İstersen bana pisicik de diyebilirsin.
2: Ding Dong, durum nedir? Ding Dong. Ding Dong.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: akşam 11'i yazdı.
1: Olay yeri
0: incinme
1: memurları olay yerine vardı.
0: Stop. Çayla kontrolü. Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet çayı içmiyorsun ha?
2: Bıraktığını sanıyordum.
3: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evlendim.
0: Çok kötü oldu. Ben New Orleans'ıydım.
3: Royal ve Peters'a keyif seyret. Başlıyoruz. İyi para çağırıyor.
0: Burası buna dört. Anlaşıldı derden.
3: Deneme. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi, 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
4: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
5: Güzel ceket.
2: Ne?
5: Güzel bir ceket.
4: Hepsi orada. Sözümüz söz.
3: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?
4: 666.
5: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
2: Evet bak. Senden kaç para yapalım? Hibe edeceksin.
5: Hayır. Kabul ederim. Ver.
2: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
4: Şimdi sıra bizde.
3: Bekle.
6: Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
3: Adamına sakinleşmesini söyle.
5: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
2: Ver şu.
5: Hay canına.
2: Ver.
3: Bana biraz tenini göster.
4: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
3: Evet. Bir tür sapığım ve her şeyi görmek istiyorum.
0: Şu an kanalını kaybettim.
3: Ben normalde.
2: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
7: Boyamız meydana çıktı.
2: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
0: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stone. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Thank you.

0: şans tanıyacağımı mı sandın? Sana bir şans tanımıştım, ortak. Bu iyi polis oyununu ne kadar sürdüreceksin bakalım?
1: Sonsuza kadar.
0: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz, öyle değil mi?
2: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Rahat koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
3: Sakin ol hadi.
4: Onun suçu değildi
3: tamam,
4: Stoff.
3: Tamam. Sakin ol.
4: Sakin ol.
5: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
6: Kalahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stoff. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
5: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
6: Evine git Stav. Temizlen.
5: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
6: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
5: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
6: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofer'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştık. Sen yok.

0: Senin gibi bir serserinin Quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Val Stovard'a mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.

0: Nemli Tony.
1: Bekle. Ne var?
2: Olanları sana nasıl açıklayayım?
1: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
0: Kocam.
3: Yeri söyle.
4: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba. Nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
1: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de...

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.

0: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
1: Sensin adi yerim.
0: Dublesi koş lütfen.
2: John, evet.
0: Uğursuz bir gece.
2: Bu gece çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
0: Tamam.
2: Al bakalım Storm.
0: Sağ ol.
3: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
0: Ne içmek istersin? Benden.
3: Ne olursan al.
0: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam.
1: Hey ahbap, buraya park edemezsin.
2: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
3: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
2: Özür dilerim.
3: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
2: Sen söyle.
3: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
2: İyi misin?
3: Hamileyim.
2: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
3: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
0: Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım. Ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Pinkton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone, neredesin? Cevap ver Stone.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede, Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stow. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Terence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
1: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
1: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?

0: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
1: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım.
1: Hala kapatıyoruz. Lütfen dışarı. Teşekkür ederim.

0: Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: lanet olsun.
1: Ne yazık ki bebek sevim değil.
2: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu, öyle mi?

0: kalanın, çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Doğum günün kutlu olsun bebeğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şuna bak.
3: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
2: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
3: Mac.
4: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
3: Tanrım Mac.
4: Dediğim gibi, tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
3: Biz boşanıyoruz.
4: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
5: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.

0: Çok şaşıracaklar.
1: Buna eminim.
0: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
1: Aa, bu çok güzel.
0: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orijinal,
1: tamam.
0: Çok amaçlı yatık ızgara.
1: Ve harika.
0: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
1: bu
0: taraf
1: müthiş.
0: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
1: müthiş
0: en
1: bir
0: güzel
1: şey.
0: Izgara...

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Ah, aman tanrım. Uyuyakalmış.
0: Hayır hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Ah evet, geçenlerde konuşmaya başlıyordu ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı.
0: Oh.
2: Ah, uzun zaman önce.
3: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: ve
1: B. B. D.
0: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Fikam.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi.
8: Ne 11? Yves Rocher'dan Sebo Aktif Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
9: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
10: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
11: Bu kadar artık şov.
9: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
12: Tatilse Setur.
13: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor.

0: kaçırmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eser.
3: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
2: Yo, ben bu aşka doyamam.
4: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
9: Kimi daha çok sevdiğine kararsız ama üç kalp bir arada.
10: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasının...

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır. Hep kazandırır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok.
4: Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
5: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
7: Anneler gözü

0: Çaykur Tiryaki Siyah Çay 259 lira. Tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar. İki öde, biri iade, maniyle.
6: Hodri Meydan, 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: A.
3: A.
2: V.
3: B. B. D.
2: Pekala, hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?

0: Şey, açıklaması zor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
0: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, E-N ile O-N değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalaan denen adam için.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Şey, iyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektif olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Bak Stow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stow?
4: Evet.
5: Güzel.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun.
1: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönelim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll.

0: Al.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştun. Sana yalan söyledi. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son iki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Baystov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Eh! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptın. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
4: Meydan 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan
2: tak. Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park Hausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Ha, şimdi tamam hayatım.

0: 36 ay vade 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim duruyu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
8: Karşınıza yeni nesil Blade.
9: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
8: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
13: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.

0: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
0: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
0: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: ve Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: hadi.
1: Canım Cem.

0: Ne var?
1: Benim durmam lazım.
0: Hadi!

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ne var ne yok başladı efendim. Kürşat Berkan ve Murat Zurnacı araştırmacı yazarlarla beraberiz. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve
1: hoş bulduk.
0: Güne damgasını vuran kare. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı ve Amerikan Başkanı Donald Trump. İşte böyle bir tapınağın önünde bir fotoğraf karesi. Donald Trump Çin'e gitti. Çin'i ziyaret etti. Ve tabii ne olacak acaba, İran Savaşı'nın da seyri değişecek mi diye merak ediyor herkes. Kürşat Hocam, değişir mi?
2: Değişebilir elbette ama şu tapınak ekrandayken birkaç kelam etmeme müsaade edersen.
0: Tabii.
2: Bir şeyler hemen sıcağı sıcağına söyleyelim. Gerçekten önemli bir görüşmeydi bu. Aslında öncesi planlanan, bugün noktası koyulan bir görüşme bu görüşme. Trump oraya deyim yerindeyse onun tabiriyle koparmaya gitti. Çünkü yanında götürdüğü CEO'lardan bunu anlıyoruz. Ancak az önceki tapınak önemli. Elbette ki bürokratik anlamda pek çok görüşme yapıldı. Fakat tapınağın bir özelliği var. Tapınak 1420'de ilk defa yapılmış, inşa edilmiş. Çin imparatorları, özelliği şu. Çin imparatorları hükümdarlık koltuğuna oturduklarında bu tapınağın içine girip Tanrı ile iletişim kurduklarına inanıyorlardı. Ve çıktıktan sonra verdikleri bütün hükümlerde ve kararlarda bu karar aslında benim değil, bu karar Tanrı'nın kararı diyorlardı. Ve bunun benzerini, yani bugün Trump'ın yaşadığı bu tapınak ziyaretinin benzerini, çünkü içeriye hiçbir basın alınmadı, sadece görevliler ve başkanlar vardı. Bunun benzerini 1975'te yine ABD başkanlarından Gerald Ford ziyaretinde görmüştük. O da tapınağın içine girmiş. Çıktıktan sonra mükemmel bir ayin oldu demişti. Biz de şunu düşünüyoruz doğal olarak. Acaba Trump'a da orada bir ayin mi yapıldı? Çünkü takdir edersiniz ki biz bu ekranlarda çok defa konuştuk. Buna benzer ayinlerin yapıldığına şahit olduk. Burada bir şey daha ekleyeyim. Bu tapınağı Henry Kissinger, ABD'li diplomat,

0: 15 kez ziyaret ediyor.
1: Allah Allah.
0: Ve bu 15 kez ziyarette de bir açıklaması var. Birleşmiş Milletler'de bir forum oturumunda bir açıklaması var ziyaretten hemen sonra. O da benzer bir şey söylüyor. O da diyor ki Çin'de görüp görebileceğiniz en iyi ayinin, tarihsel ayinin yapıldığı tapınak. Bu tapınağın ismi Cennet Tapınağı. Özetle Tanrı ile iletişim için kullanılan

0: bilgileri verdi. Bu arada ekranlarını yan açanlar varsa birazdan hantavirüs. Tabii herkes, hepiniz bana onu soruyorsunuz. Hocalarımıza soracağız birazdan. Virüs Türkiye'ye gelir mi? Son durum ne? Ruhi Kenet ne dedi? Hepsini konuşacağız.
1: Bu arada ben bir şey ekleyeyim mi?
0: Ekle hocam.
1: Bu biraz önceki resme.
0: Aslında tapınağı mı? Verin tapınağı tekrar.
1: Tapınakla ilgili değil ki yan yana geldiler.
2: Şu an evet, çok güzel görüntü.
1: Aslında dünyaya ben buradan şunu okuyorum. Verilen mesaj şu. Biz anlaştık, paylaştık. Ya bundan sonra da çünkü hani hepsi vardı ya, Amerika savaşır mı, Çin'le karşı karşıya gelir, gelmezler. Burada tamamen hani o büyük Amerika, Great America, Amerika'yı tekrar eski gücüne getireceğim diyen o vaatle gelen Trump'ın biraz önce dediği gibi, belki onu detaylandırırız. CEO'larını götürdü, 16 tane CEO'yu.
0: Evet.
1: Elon Musk'tan tut, Tim Cook'a kadar. Dolayısıyla tamamen ticaretin ön planda olduğu ve diğer, dünyadaki diğer ülkelerin de hem sistemlerini hem ekonomilerini burada bana göre pazarlıkla paylaşarak nasıl idare edeceklerini konuştular. Ben öyle düşünüyorum.
0: Doğru. Ya unutmadan söyleyeyim, sonra unuturum ilerleyen saatlerde. Büyükçekmece emniyetine çok selam ediyorum. Şeyh Muza polis kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Büyükçekmece emniyetine çok selam. Sonra unutacağım.
2: Biz de katkılarından dolayı
0: unutacağım
2: ayrıca teşekkür ederim.
0: Diye baştan söyleyeyim dedim unutmadan. Olsun. Şimdi Trump'a eşlik eden milyarderler. Elon Musk 823 milyar dolarlık servetiyle orada. Steven Schwarzman, Tim Cook, Larry Kulp, Larry Fink. Larry Fink BlackRock'un CEO'su biliyorsunuz ki. Türkiye'ye de geldi.
1: Evet. Rakam Fink. Yanlış ama.
0: 1.3 milyar dolar olamaz.
1: Değil. 13-14
0: daha yüksek.
1: Evet. Trilyon evet. Dolar.
0: Neye göre acaba?
1: Ama şöyle, BlackRock.
2: Çok özür. Şöyle değerlendirilebilir.
0: Kişisel servet mi acaba?
2: Kişisel servet değil de BlackRock şirketi kendisinin serveti. Altındaki şirketleri söylüyorsun sen sanırım. Totali, altındakiler değildir. O kendi 13, BlackRock şirketinindir sadece.
1: 13 milyar dolar. Bu arada Elon Musk geçtiğimiz hafta bir açıklamada bulundu. 1 trilyon dolarlık bir serveti amaçladığını söylemişti. Oraya doğru gideceğim falan demişler. Nasıl olur o parayı görmek, ona ulaşmak falan şeklinde böyle bir açıklama.
0: Üçü versenize. Trump'ı karşılama töreninde çocuklar da vardı. Evet. Bu görüntüler çok konuşuldu. Onların böyle sevinç görüntüleri. Amerikan ve Çin bayraklarıyla.
2: Evet, bu görüntüleri izlerken biz de arkasından benzer şekilde bağırdık sevgili Türker. Çocukları koruyun, çocukları koruyun diye.
0: Evet.
2: Acaba
0: evet.
2: Niye?
0: Acaba niye?
1: Bir de ben bunu neye benzettim biliyor musun? Birebir benzetme değil. Nasıl?
0: Kuzey Kore'ye benzettim ben.
1: Hayır. Şey diyorsun, orada bir sevgi gösteriyorlar, evet. Devamlı alkışlıyorlar, ağlıyorlar falan. O anlamda söylemiyorum da. Hani çocukları benzetmek anlamında söylemiyorum da. Trump'a karşı duyulan, tırnak içerisinde diyeceğim, yalandan böyle bir sevgi karşılamasını. Suudi Arabistan'a gittiğinde kadınlar hatırlıyor musun?
0: Aha,
1: şöyle bir saçlarıyla sallayarak bir karşılamışlardı, bir ritüel yapmışlardı. Evet, evet.
0: Dördü verelim, bir de o şaşa ve itibarı da görelim. Böyle bir ordu, Çin ordusu tarafından karşılandı. Donald Trump. Burada da yine karşılama töreninde Çin ve Amerikan bayraklarını görüyoruz.
2: Evet, karşılıklı sallıyorlar bayraklar.
0: Karşılıklı sallıyorlar.
1: Buraya daha güçlü gitmek istiyordu aslında. Hürmüz sorununu çözseydi.
0: Bak,
1: eli daha...
0: Gerçekten Kuzey Kore gibi.
2: Evet.
1: Daha güçlü gidecekti. Hürmüz'ü çözebilseydi.
0: Evet.
1: Hatta geçtiğimiz hep yayınlarda
2: söyledik
1: ya.
2: Zaten Hürmüz'ü çözmek için gitmedi mi?
1: Ya, tamam ama çözseydi Çin'e eli çok güçlü gidecekti bu sefer. Hani farklı, çünkü biliyorsun hani vergiyi yükseltiyor, bir sürü yaptırımlar getiriyor, sonra geri vites yapıyor. Orada tamamen şu an ticaret için, ticari anlaşmalar için gitti ama Hürmüz'ü çözseydi adını da değiştirip Trump Boğazı.
2: Ya o zaman senin deyimine göre zafer kazanmış bir Trump mı olacaktı?
1: Gidecekti.
2: Bence şu an zafer kazanmış Trump'tan ziyade yalvarmaya giden bir Trump olarak gitti diye düşünüyorum oraya. Çünkü evet. CEO'larını da götürdü. Bakın ben size bu kadar CEO geldim. Bu CEO'larla geldim. Sizden taviz istiyorum düşüncesiyle gittiğini
1: söylüyorum.
2: Bu CEO'lar
1: dünyaya şu an yön veren firmaların CEO'ları. Ve benimle geldiler. Beraber anlaşmalar evet. Yapacağız şeklinde.
0: Tokalaşma evet. için ne diyorsunuz? Trump yine...
2: Olmadı bu sefer Trump diyoruz.
0: Öyle mi? Olmadı mı?
2: Yapamadı.
0: Çekemedi.
2: Çekemedi. Çekemedi bak.
0: Normalde çekiyor, vermiyor.
1: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hani
0: evet,
1: Çin,
0: bak vermiyor burada.
1: Çinliler genelde hani genel kabul görmüş, daha kısa boyludur falan bilinir ya. Şimdi Trump benim bildiğim 1.90 falan boyu.
0: Senin gibi mi?
1: Yok, benim bildiğim 1.90.
0: Benim bildiğim 1.90.
2: Benim gibi diye anladım.
1: Benim bildiğim 1.90. Yani ona, bir, ona yakın bir şey. Daha uzun değil mi şu an?
2: Çinli. Evet, doğru. Xi Jinping daha uzun gözüküyor. Bu arada kilo almış sanırım Xi Jinping.

0: Yok,
1: Trump ve surat ifadesi de
2: yani benim biraz değişmiş sanki.
0: Değiştiriyor. 6'yı verelim. Trump yastığı kaldırdı. Xi alçakta kaldı. Evet, yine Çin'den görüntüler. Dünyanın konuştu ve birazdan hantavirüs Türkiye'ye mi geliyor, onu konuşacağız. Trump orada yastığı kaldırtıyor.
2: Trump buradan eli dolu çıkmak zorunda. Çok ciddi enerji, ticaret açığı
0: Trump
2: var.
0: Aşağıda kalıyor.
2: 300 küsür ama... trilyon dolar ticaret açığı var. Bunları karşılaması lazım. Biraz önce dediğim gibi Great Again Amerika, Büyük Amerika. Biliyorsun o Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'a gidip o iki günde topladığı paralar gibi. Ne olarak biz biliyoruz zaten? Esnaf, tacir, ticaret adamı. Evet. Dolayısıyla burada ben iki ülkenin biraz önceki el ele tokalaşmasından da yola çıkarsak iki ülkenin dünyanın geleceğine dair paylaşımlarını okuyorum. Havat abi öyle.
1: Bu arada Türkiye'de az önceki yastık meselesinde hemen bir şey eklemek isterim.
0: Ben sana tekrar o yastığı bak ilginç o ya.
1: O yastık meselesinde aslında oturduğu yastığı kaldırttırmıyor. O bir yaslanma minderi. Yaslanma minderini kaldırttırıyor. Dolayısıyla alçakta kalması zaten mümkün değil fiziki olarak. Çünkü öyle mi? Bak dikkat et. Aynısı.
2: Evet, kaldırdı.
1: Xi Jinping koltuğunda da var. Diğer başkanın koltuğunda da var bak aynısı.
0: Ha, orada var diyorsun.
1: Evet. O bir yaslanma
0: koltuğu. Ama alçakta duruyor.
1: Evet, alçakta duruyor, doğru. İşte burada bize şu düşündürüyor. Şunu düşünüyoruz o zaman. Acaba bilinçli olarak mı Trump'ı daha alçak bir seviyeye oturtturdular diye düşünüyoruz.
0: 17'yi verelim. Trump gitmeden önce Venezuela Amerika'nın 51. eyaleti olacak paylaşımı da yaptı. Venezuela'ya Amerikan bayrağı içerisine almış. Öyle gösteriyor. Vazgeçmiyor Kürşat Hocam.
1: Vazgeçmiyor zaten şu an Venezuela'nın başındaki o satılmış zat-ı muhteremlerin de böyle bir fikriyatı ve düşüncesi vardı. Bir önceki başkan alıkonulduğunda, esir alındığında, tutuklandığında demeyelim, esir alındığında meydanlara çıkıp ilk açıklamaları o yöndeydi. Biz ABD'ye bağlanmak istiyoruz ve ABD'nin bir eyaleti olmak istiyoruz yönündeydi. Ama bir de şunu görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir devlet başkanı, bir ülkenin devlet başkanı gözü dönmüş şekilde farklı ülkelerin topraklarına kanunsuz şekilde çökebiliyor ve bunu da alenen ilan edebiliyor. Evet. Ve karşılığında da hiçbir aksi ses duyulmuyor.
0: Duyulmuyor.
2: Gözü neden döndü? Diyor ki 40 trilyon dolarlık petrol var orada.
1: Venezuela'da.
2: Gözü döner. Bunu kendi söylüyor.
1: Kimin dönmesi diyorsun?
2: Kimin yani bizim dönmez de. Yani
0: kimin
2: böyle,
0: dönmesi?
2: Böyle yamyamların döner.
0: 21'i verelim. Elon Musk'ın Apple CEO'su Tim Cook ve Xiaomi'nin kurucusu Li Jian'la fotoğraf çekilirken yaptığı mimikler.
1: Çok ikonik ve komik bir görüntü bana göre.
0: Evet.
2: Şey mi? Yani reptilyan mı Elon Musk?
1: İşin eğlencesinde.
0: İşin eğlencesinde. 22
2: ama, ama bir dakika. Bunları verip bazı sanatçılara şimdi bunu hani komployu sulandırmak için de böyle anlatırlar ya.
0: Oğlu X'le beraber.
2: Gözünün şeyine böyle yaklaştırıp merceğine böyle bir reptil göz yazarlar.
0: Onlara hiç ne var ne yok da yer vermiyorum.
2: İşte hayır. Onu kullanırlar ya böyle bir de itibarsızlaştırmak için. Saçma. Buradan da çıkar o.
0: Oğlu X'le beraber görüntülenmiş Elon Musk.
1: Başka çocuklar olmasına rağmen neden hep X'i yanında taşıyor acaba? Merak ediyorum.
2: Veliaht o.
0: Bize hep yazdığı robot ismini de verdi ona.
2: Adından da dolayı evet. X geleceğin veliaht.
0: 23'ü verin.
2: Görüyor.
0: Şimdi Trump bir yandan işte Venezuela tehdit ediyor. Küba'yı da tehdit ediyor biliyorsunuz. Ama Küba'da İran'a özendi. İranvari bir Lego ile cevap verdi. Yani İran Legolarla cevap veriyor ya. Küba da aynısını yapmış. Güzel de bir Latin müziğiyle Küba bayrakları sallanıyor. Amerikan başkanlarının hepsini fotoğrafını gördük.
2: Ateşkesten önce
0: çocuklar acaba?
1: Bebeklerimizi koruyoruz.
0: O niye koymuşlar acaba?
2: Evet.
0: Küba'da İspanyolcadır herhalde değil mi bu? İspanyolcadır.
2: Ateşkesten önce İran kaç tane? 6 tane mi? 5-6 tane animasyonlu bu
0: tabii
2: şekilde.
0: Tabii. Her gün neredeyse animasyon yaptılar.
2: Verdi ve çok dikkat çekti onlar.
0: Çok.
1: Bu da gayet
2: ve
1: güzel
2: olmuş. Hepsini de Lego ile yaptı. O da çok ilginç.
1: Aslında o da bir karşısındakini kale almamak.
2: Ya yani. Hem öyle hem de Amerika'nın peki bu medya gücüne karşı işte çizgi filmlerle, film sinema dünyasıyla
0: tabii
2: falan.
0: Bunlar ve tuttu yani.
2: Acayip tuttu bu.
0: Birazdan bu konuları

0: döneceğiz. Ama gelin biraz hantavirüs konusuna bakalım. Çünkü izleyicilerimiz de merak ediyor. Dünyada hantavirüs salgını var. Nereden başlayalım? Önce bir de norovirüs diye de bir şey çıktı. 27 veri dünya yeni bir salgınla karşı karşıya aynı zamanda. Norovirüs alarmı var. O da bir yolcu öldü Fransa'da. 1700 kişi karantinaya alındı.
1: Gemi karantinası.
0: Evet, gemi olduğu gibi karantinaya alındı.
1: Florida'da 1700 galiba. Kişi. 102 kişili bir gemi Florida'da. Bu da şu an gündemde konuşuluyor.
0: DSE direktörü Tedros, hantavirüsle ilgili yeni ve ölümcül bir virüsle karşı karşıyayız açıklamasını yaptı Tedros. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nden bir acil uyarı geldi. Önümüzdeki haftalara hazır olun şeklinde. Vakaların 5 ülkede toplandığını söyleyelim. Güney Afrika, İsviçre, Hollanda, Fransa ve İspanya. Gemi zaten İspanya'ya yanaşmıştı. İsviçre'de hantavirüs test merkezleri kurulmaya başlandı bile. Yani bakın şimdi bu İsviçre'den bir haber bültene. Hantavirüs test noktaları. Hızlı başladı Murat, ne diyorsun?
1: Ya hızlı başladı da şimdi hani yeni çıkmış gibi bir algıyla da veriliyor ya. Şimdi hantavirüsün zaten tarihine baktığında yeni çıkan bir virüs değil ki.
2: Evet, tabii
1: Güney Kore'de 1950'lerde görüldü. Yani bunu yayınlarda söylüyoruz evet. Zaten. Hantan nehrinden adını almış bir virüs zaten. Ama o dönem hani kemirgenden geçti, fareden geçti olarak zaten kayıtlara geçmiş. Bugüne kadar da böyle geçmiş. Ama Antes'e geçtiğimizde insandan insana da geçme riskinden dolayı bu açıklamaları yapıyorlar. Ama hani şimdi Covid şunu söylüyor insanlar. Ya ben Covid gibi bu sefer o kapanmalar falan olursa ben inanmam. Tekrar pandemi olursa işte kimseyi inandıramazlar ulus devletleri falan. Ama Covid de böyle başladı.
2: Covid'de evet. De 3-5 adam. Şu anki senaryo aynı ilerliyor zaten.
1: 3-5 adam düşmüştü Çin'de. Sonra kalktı o
0: hatırlıyor musun
1: o kıyafetleri?
0: Çok acayip.
1: Sonra Türkiye'de yani. Nasıldı o pandemi hastaneleri gösterilirken içeri giremeyeceksin. İşte ölün varsa yaklaşamazsın, kireçleyecekler, atacaklar falan. Öyle bir korku anlatıldı ki akıl tutulması yaşandı. Hele o dönemin yaşanılan işte maske mevzuları ve diğer mevzularla ilgili.
0: Evet.
1: Sonra ne çıktı? Bilgeç dedi ki ya bu grip gibi bir şeymiş. Niye? Bütün etkiyi, bütün reaksiyonu aldılar. Sıvıları yaptırdılar. Şimdi bu süreçte yine aynı öyle başlıyor. Korku propagandası var ama kamera arkaları var. Belki ilerleyen dakikalarda verirsin onu. Şey de var yani mesela adam orada 8 kat giymiş. Kameramanla hiçbir şey yok. Hani oyun acaba bu da mı laboratuvar soruları da arkasından gelmeye başladı. Kolay bir süreç değil. Hani kolay derken ikna etmeleri insanları pandemiyi ama medya ellerinde.
0: Medya ellerinde. Ama neyse şey ki var. Medya da bu sefer yani mesela Türkiye'de hantavirüsü çok da
1: ama ben öyle düşünmüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dönemde işte tırnak içerisinde bazı profesör doktorlar, sanatçılar, gazeteciler, siyasetçiler
2: düğmeye basılmamıştı tam
1: çıktığı
2: anlamıyla.
1: Çıktığı an ekranlara
0: 34'ü verin.
1: Yine aynısı o korku propagandasıyla çıktığı an tekrar ibre dönmeye başlar. Şu an hala hazırda bekleyen var. Ben 5 tane oldum, 5 tane daha olurum diyen var şu anda.
2: Kesinlikle.
0: Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hantavirüs en bulaşıcı halini alıyor. Semptomları belirlemek oldukça zor. Ve yine Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hantavirüs belirtilerinden biri belirti olmamasıdır. Ne diyorsun Kürşat Hoca?
2: Oldukça enteresan. Ya Üstad düşünebiliyor musun? 2020'li yıllarda ve öncesinde araştırması yapılarak 2020'li yıllarda sen bu virüse patent almışsın. O dönemden bu döneme 2026 yılındayız. O dönemden bu döneme sayısız araştırma yapmışsın. İnsanlara bunu anlatmışsın. Dünya Sağlık Örgütü olarak bütün bu konuyla alakalı sana bağlı ve senden bilgi bekleyen birçok kurum ve kuruluşu bilgilendirmişsin. Tedavisini geliştirmişsin. Bugün diyorsun ki hantavirüs çok tehlikeli. Tedavisi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunca yıl boyunca ne halt yedin sen? Ne yaptın yani? Çünkü ilk defa Murat'ın söylediği gibi ilk defa ortaya çıkan bir virüs değil. Patenti alınmış, aşıları geliştirmiş bir virüsten bahsediyoruz. Bununla beraber...
1: Ama özür dilerim. Şunu söylüyorlar ama. Hani o hayvandan insana geçen versiyonu için yakında. Bir şeyler yapıldı. Şimdi insandan insana geçme tehdidi var. O yüzden burada bir sorun var diyorlar.
2: Tamam güzel ama aynı zamanda birçok raporda biz görüyoruz ki insandan insana hantavirüsün geçmeyeceğini söylüyor bu raporlar. Bununla beraber bak şunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu virüs hantavirüste ve diğer virüslerde PCR testleri yapılıyor. Bu PCR testlerine ne için? Virüsü tespit etmek için yapılıyor. BLAST analizi denen bir analiz yapılıyor. Bu blast analizi genetik dizilimde kullanılıyor. Hantavirüs testlerinde çok ilginç bir şey var. Hantavirüs testlerinde tespit etmek için kullanıldığı o dizilerle insan DNA'sındaki diziler neredeyse aynı. Yani %80 oranında aynı. Dolayısıyla bağımsız bilim insanları diyor ki insan DNA dizilimleriyle hantavirüsün PCR testlerindeki genom dizilimleri aynı ise o zaman bizim test ettiğimiz 100 insandan 80 tanesi virüsü çıkacak. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? İşte az önce söylediği o aslında. Yani hiçbir belirti olmaması. Şu an gittiğimiz yer öyle sıkıntılı bir yer ki insanların içine kuşkuyu attıktan sonra o kuşku bile kendi kendini yanardağa çevirip kendi kendine insanları yok edebiliyor. Geçmiş dönemde çok özür hemen bitiriyorum. Geçmiş dönemdeki pandemide hatırlayın. Hani bizde bir tabir var ya delinin biri kuyuya bir taş atar akıllı çıkaramaz. O dönemi yaşamıştık. Şu andaki dönemde senin söylediğin gibi farklı farklı sesler, farklı farklı isimlerden sesler yükselmeye başladığında gerçekten de ciddi bir pandemi dönemi başlar.
0: Ruhi Çenet'i verin arkadaşlar. Ruhi Çenet'i görelim. Reji Ruhi Çenet'i versin. Çünkü Türkiye'de Ruhi Çenet'le başladı ilk duyduk bu işi. Ruhi Çenet o gemideydi. O gemiden erken indi. Ve işte bakın bu görüntü önce yansıdı bizlere. Şöyle bunun sesini açın. Evet. Burada kaptan mesela çok rahat bir şekilde el cepte duyuruyor.
1: O ilk açıklama.
0: İlk açıklama bu. Ölüden Ruhi Çenet'in ilk açıklaması.
1: Ölen kişiden sonra ilk açıklama. O açıklamada Ruhi Çenet yok söylediğine göre. Ondan bir gün önce gemiden ayrıldığını bir açıklama, bir röportajda söylüyor. Bir arkadaşı ona mesaj atıyor. Öyle haberi oluyor Ruhi'nin. Evet. Böyle bir açıklaması var Ruhi Çenet'in.
0: Peki. Şimdi Ruhi Çenet'in bir de son açıklamasını görelim. Ruhi Çenet'in son açıklaması gelsin.
3: Ben Ruhi Çenet. Bir.
0: Dinleyelim.
3: Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin tamamı negatif çıktı. Resmi raporda açıkça görebilirsiniz. İki. Bir düğüne katılmıştım. Peki o gün düğün esnasındayken gemide bir virüs riski olduğunu biliyor muydum? Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Tarihi düğün davetiyesinden görebilirsiniz. Gemideki hastalığı ise ilk kez 3 Mayıs'ta. Hala gemide bulunan bir arkadaşımın bana gönderdiği bu WhatsApp mesajıyla öğrendim. Mesajda bana gemide ölümcül bir virüs olduğunu yeni haber veriyor. Tarihe bakabilirsiniz. Peki virüslü gemide ne işim vardı? Ben bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Dünyanın ulaşılması en zor adası Tristan da Cunha'da belgesel çekmek için bindim. İnsanları yeni bir pandemi paniğine mi sürükledim? Hiçbir zaman yeni bir pandemi geliyor, dünya evine kapanacak gibi bir söylemim olmadı. Merhaba ben Ruhi Çenet. Bir, evet. Virüslü müyüm?
0: Şimdi Ruhi Çenet böyle diyor. Tabii şunu söyleyelim yani düğüne 3 Mayıs'ta gitmiş. Ama 2 Mayıs, pardon 2 Mayıs'ta düğüne gitmiş, 3 Mayıs'ta haber almış. Ama gemiden haberi sonra aldı ama hantavirüs de olsa diyelim ki düğüne gitmiş.
2: Evet.
0: Keşke o kadar ölümcül vaka varken düğüne gitmeseymiş.
2: Bilmiyordum.
1: Ölümcül diyor. Vakayı işte bir gün sonra arkadaşı söylüyor.
0: Hayır onu ama sonuç itibariyle önceden iniyor gemiden. Hı-hı. Vakayı bilmese bile gemide 3 kişinin öldüğünü biliyor. O da gemiden indi. Belgeselini çekti. Türkiye'ye geldi. Düğüne gitti.
1: Ama orada bir açıklaması
0: düğünden şey diyor. Bir gün sonra da virüsü öğreniyor.
2: Normal o kadar ölüm varsa kendini bir kapat ya da bir sağlık kuruluşuna git.
1: Orada şunu diyor. Ben açıklamasını Cüneyt Özdemir'le bir yayında röportajı var. Şunu diyor. O ölümlerin hani normal şartlarda olan ölümler gibi
0: olduğunu zannediyor. Ama öyle değil. Şimdi Ruhi Çenet ben masaya yatırmak niyetinde değilim ama mesela düğüne gitmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Ya ben da düğünün Çin, daha eski olduğunu zannediyorum.
1: Ya da Covid döneminde Wuhan'da.
0: Bir de bakın evet o da ilginç. 63 tesadüf müdür?
1: Gitmişti çünkü şey ben mi? Bu videoyu izledim.
0: 2020 evet. Yılı bu.
3: Ben Ruhi Çenet. Şimdi koronavirüsünü daha iyi anlamak ve size anlatabilmek için Hong Kong'a gidiyorum. Hong Kong Çin'e bağlı bir yer.
0: Yani Kürşat Hocam ve Murat Hocam koronavirüs için Çin'e gitti korkmadan. Şimdi hantavirüslü gemide çıktı. Ya bu hepsi tesadüf mü diye soruyor izleyici.
2: Tabii yani şimdi biz kimseyi suçlamak niyetinde
0: değiliz. Yok öyle bir niyetimiz yok.
2: Asla öyle bir niyetimiz yok. Ancak bu kadar fazla rastlantının da bir araya gelmesi bizde bu konulara eğlen

0: insan olarak bizi düşündürüyor. Bir de diğer taraftan şu var. O gemide taklit edersiniz ki Ruhi'den hariç başka insanlar da vardı ve bu insanların içinde ciddi kitleleri olan insanlar da vardı.
1: Ve 23 ülkeden Nuh'un gemisi
0: evet.
1: gibi.
0: Nuh'un gemisi, o da güzelmiş. Birçok kitlesi olan insanlar da vardı. Dolayısıyla siz dünya çapında propaganda yapılmasını istediğiniz bir operasyon başlatacaksanız bu bulunmaz fırsat gibi gözüküyor. Bu insanların ağzıyla onlardan sözlü olarak hiçbir yardım ve herhangi bir şey talep etmeden o insanlara propaganda yaptırabilirsiniz. Ki şu anda benzer propagandayı Ruhi'den görüyoruz. Aynı şekilde gemide bulunan başka influencer arkadaşların sosyal medyalarını inceleyin. Onlar da tıpkı Ruhi gibi bizim haberimiz yoktu ama hantavirüsten ölümler var gibi bilerek ya da bilmeyerek propaganda yapıyorlar. Ve pandemi döneminde de biz gördük ki, korona döneminde biz gördük ki Murat aslında çok iyi bir yere temas etti. Bilinen büyük kitlelere hitap eden insanlar anmaya başladığında, söylemeye başladığında, tabii anlamaya ve söylemeye başladığında bu iş çok daha büyük hale geldi.
2: Ben bir şey ekleyeyim mi? Ekle Ruhi Çenet'le ilgili. Şimdi Ruhi Çenet Türkiye'nin şu an en büyük bireysel YouTube kanalı. En büyük. Evet. Enes Batur ara verdiği için bir de Ruhi Çenet globale iş çektiği için yaklaşık 13-15 en az dilde belgeseller çekiyor. Ben izliyorum, başarılı buluyorum. Çünkü çok zor yerlere çıkıp gidip belgeseller çekiyor. Burada hani ben çok art niyet görmüyorum bir. Hani biraz önce Çin dedin, şimdi burada görünüyor. Tamam, bunlar alt alta koyunca soru işareti oluşuyor ama.
1: Ya da çok gezdiğinden.
2: Mesela kafamda bir soru işareti vardı. Bak, art niyet görmedim dediğim halde. Bir videosunu ben yıllar önce denk gelmiştim. Dünyanın en sıcak yerine gittim videosu galiba. Başlığı o minvaldeydi ama eksi 50'lere mi 70'lere mi ne gitti bir yerde, bir çölün ortasında. Orada bir şemsiye tutuyor.
1: Var onun fotoğrafı bende. Reji atayım hemen.
2: Evet. Yani
1: sen oradan LGBT diyeceksin.
2: Orada hani LGBT, LGBT renkleri miydi soru işareti vardı.
1: Reji hatta, atıyorum size.
2: Bu da o zamanlar çok konuşulmuştu. Bunu şey demiş, ya keşke o renkleri, çünkü o dönem çok da konuşuluyordu tepki ve bu projenin.
1: Yani sen propaganda amaçlı yaptığını mı düşünüyorsun?
2: Hayır. Ama
0: yani subliminal mesaj olabilir mi?
2: Bilmeyerek de yapabilir. Bak, bilmiyoruz içini, kalbini, özünü bilmiyoruz. Zahiri gördüğüm zaman yani milyonlara hitap ederken ya biraz daha dikkat edilmelidir diye düşünüyorum. Belki de bilmeyerek yaptı. Bilmiyorum. O benim için mesela soru işaretiydi.
1: Niye testleri negatif çıkmış bir kere. Yani tabii artık bir daha test yaptım bilmiyoruz. Ama sesini açın bakın,
0: tabii
1: bir dinleyelim bir kere
0: daha.
1: Bunun
0: kuluçka süresi de var. Kuluçka süresi içinde yapılan ilk test bu.
1: Evet.
3: Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Tarihi düğün davetiyesinden görebilirsiniz. Gemideki hastalığı ise ilk kez 3 Mayıs'ta. Hala gemide bulunan bir arkadaşımın bana gönderdiği bu WhatsApp mesajıyla öğrendim. Mesajda bana gemide ölümcül bir virüs olduğunu yeni haber veriyor. Tarihe bakabilirsiniz. Peki virüslü gemide ne işim vardı? Ben bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Dünyanın ulaşılması en zor adası Tristan da Cunha'da belgesel çekmek için bindim.
2: İnsanları
3: yeni bir pandemi paniğine mi sürükledi?
2: Gitmek istiyormuş, çok uzun
3: süredir. Hiçbir zaman yeni bir pandemi geliyor. Dünya evine kapanacak gibi bir söylemim olmadı. Merhaba, ben Ruhi.
1: Evet, peki. 45'i verelim. Hantavirüs gemisinde izole yolcular yanında tulum giymeyen polisler çok çok ilgi çekmişti.
0: Yani şimdi ihmal mi? Evet, yoksa bakın, o orada bir senaryo dönüyor
1: orada
0: da.
1: Orada izole yolcu var. Onlar normal giymiş. Yani işte artık her
0: yani
1: şey
0: izole
1: çıktı.
0: İzole olarak giydikleri üniformalar bile gerçekten komedi filmlerine aratmıyor. Ama burada tabii biz farklı gözle bakarsak olaya, şimdi sadece gemide içeriye girecek olanların üzerinde üniforma var. Dışarıdaki polisler hadi ihmalkarlık yaptı. Geminin içindekilere bakalım. Geminin içinde bakın görevliler var. Onlarda daha
1: onlarda
0: hiçbir
1: da
0: şey
1: yok. Onlarda da yok.
0: Yani bu nasıl önlem? Bu nasıl ölümcül virüs?
1: 52 verelim. Amerikan Hükümet Sağlık Departmanı 1993 tarihli bir belge getireceğiz şimdi sizlere. Bu belgede diyor ki hanta virüs insanlara bulaşmaz diyor. Ne oldu da bulaşır hale geldi acaba?
2: İşte zaten 1950'lerden gelen bütün süreçte hani tehdit niye değildi konuşulduğunda işte sadece hayvanı öldürmüyor. Hayvanın içerisinde o virüs var, yaşıyor. İnsana geçtiğinde asıl sorundu. Buraya kadar yıllarca zaten bu gözlemlendi. Asıl şu anki tehdit insandan da insana geçecek
1: geçiyor
2: mi? Bunu da yine bir soru işareti işareti altında.
1: Ama gemide geçmiş
2: şunu,
1: işte.
2: Şunu sormaya başladılar.
1: 53'ü verin.
2: Bu acaba laboratuvar

0: Arda bir aplikasyon, evet. bir şeyler oldu mu?
1: Bakın, İngilizler abarttı. Hantavirüs şüphesi bulunan vatandaşları için dünyanın en ücra adası Tristan da Cunha, yani şeyin gittiği ada değil mi bu işte? Ruhi'nin gittiği ada değil mi? Bilmiyorum. Oraya paraşütle indiler. Hani paraşütlerle yardım atıyorlar, kendileri paraşütle iniyor. Abarttıkça abarttılar.
2: İşte düşünsene sevgili Türker, böyle propagandalar artarsa bizim dünya toplumlarında mazlum halklar buna inanmaz mı, gözünü seveyim?
1: Tabii
2: ki inanmaya başlayacaklar yani. Ya zaten şu görüntülere bakar mısın ya?
3: Birkaç hastane videosu çıkacak.
2: Fecaat ya.
3: Yakında bitti işte.
2: Bak, bu görüntüye bakar mısın?
1: O ilk zamanından ceset torbasında sigara sağlığa zararlıdır. Sigara içerken yakalanmışlar. Ya berberlere baskın yapıldı ya bu ülkede.
2: Rollerine hazırlanırken.
1: Berberlere baskın yapıldı bu ülkede ya, Allah aşkına ya. Ya oradaki neyse ki şükürler olsun siz. İşte bizler ya. Hep beraber sağduyuyorduk yani. Ya abi yapmayın ya.
2: Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Dost dostun yüzüne doğruyu da söyler, eğriyi de söyler. Ben de sana doğruyu söyleyeyim sevgili kardeşim. Dostumsun sen benim. Bak senin şu yaptığın programlar sebebiyle çok büyük kazancın var, sevap ecir anlamında. Niye biliyor musun? İnşallah. Bak şimdi medyaya abi. Senin evet, şu yaptığın evet. programa sana vuruna balıya diyorlardı Türkiye'de. Şu an senin taklidin oldu.
1: Kendileri böyle videolar hazırlıyorlar.
2: Senin taklidin oldular.
1: Antivirüs işte oyun mu, kurgu mu?
3: Bir de Türkiye son dönem şuna döndü. Bir komplo dedikleri, ya bunlar ne içiyor, ne nasıl bir kafa dedikleri her şey o kelli felli işte araştırmacı prof başında isimlerin unvanı olan isimler başladı konuşmaya. Bir öyle başladı. Komplolar gerçek olduğu için. İki, din, işte yobazsınız onu her şeyi oraya bağlamayanlar, bağlamayın diyenler, işte İsrail'in tutumundan, Netanyahu'nun işte arz-ı mevuttur, yaşaya kehanetidir, amelektir sözlerinden, aa bak bu da varmışa başladılar. Bir de son dönem alıcısı var, yeni New Age akımları, o bu spiritüel konularda başladı. Şimdi hepsi buraya döndü.
1: Hepsi döndü.
3: Hepsi döndü.
1: Bakın, ekranlara dönenlerden biri daha var. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Hantavirüs pandemisi mutlaka gelecektir. Pandemi artık olmayacak diye bir şey yok.
2: Bir şey söyleyeyim mi sana? Hani bizde bir fıkra kültürü vardır. O fıkra kültüründe şey derler. Fıkra komik olmayınca fıkrasına gülünmeyen adam derler ya.
1: Evet.
2: Mehmet Ceylan aynı öyle. Ceyhan aynı öyle. Neden biliyor musunuz? Kusura bakmasın beyefendi. Çünkü pandemi döneminde iddia ettikleri ne varsa onlar bir zaman sonra onun iddia ettiği ve savunduğu firmalar tarafından yalanlandı. Raporlar ortaya çıktı. Söylediklerinin altının dolu olmadığını gördük. Dolayısıyla şimdi Sayın Proof'un kale alınacak bir tarafı olmadığını düşünenlerdenim. İnşallah bu dönemde
1: yine ortaya çıktı.
2: İnşallah bu dönemde kendi yaşının nerelere geldiğini fark eder de bu saatten sonra insanların aklını bulandırmayayım, yaptıklarıma pişman olayım deyip geri çekilir.
3: Bir de o dönemin haritaları vardı. Hiç unutulmuyor. Her evet. gün değil mi? Belli her bir saatten gün. Sonra kırmızı haritalar.
1: Evet.
3: Böyle işte sayılar.
1: Halbuki mesela bugün de o haritaları yayınlasak gripten vefat edenlerin sayısı hemen hemen aynıdır. Gerçekten. Hatta her gün günlük yayınlansa aynıdır.
3: Reciden söyleyelim. O 2020'deki o haritalarda birini bir versin. Evet. Dostlarca böyle bir izleyelim.
1: Yani akciğere bağlı ölümlerin solunuma bağlı
3: bölge.
1: Ve mesela arkadaşlar eskilerden bulursa versin.
3: Valla 2020'lerden evet. o arşivden bir tane bulalım. Nostalji olsun.
1: Evet. Şimdi 57'yi verelim. Geleceğe Karşı Savaş filminde hantavirüs diyaloğu var.
2: X-Files,
1: 1998 he? X-Files. Evet, doğru.
2: Çok iyi dizidir bu arada, izlesinler. Sadece bu bölümü değil de.
1: Bir yakın hepsini. Girin, biraz ben daha izlemedim. Yakın girin. Bir mutlaka baştan izle. Oynatalım buyurun.
2: UFO'lar, uzaylılar ne ararsa var.
4: Evet, bundan birkaç yıl önce Amerika'nın güney eyaletlerindeki bir tarla faresinden yayılan öldürücü bir virüstü.
5: Gazeteler de öyle yazdı. Hantavirüsünün kontrolü altına alınması için hemen FEMA devreye sokuldu. Federal Acil Durum İdare Bölümünün gerçek gücünü biliyor musun? FEMA, ülke çapında acil durumu ilan edip Beyaz Saray'ın anayasal hükümeti askıya almasını sağlıyor. Bunu bir düşün. Bu kadar güçlü olan bir bölüm, Teksas'ın varoşlarında yayılmış küçük bir virüsü kurutmakla niye uğraşsın ki?
4: Yani o kadar küçük bir virüs değil mi?
5: Hayır. Hantavirüsü değildi. Hayır. Babamla ben orduda çalışırken bir proje için çağrılmıştım. Biyolojik bir savaş için virüs projesi demiştim.
4: O adamları ne öldürdü?
5: O adamları öldüren şeyi ben bile kitaplarımda yazamam. O adamları öldüren şeyin içeriğini bilmiyoruz. Gelecekte nasıl yayılacağına dair bilgimiz bile yok bizim.
4: Bir salgın mı?
5: Tüm salgınlara son verecek bir salgın bayma olur. Siz.

0: Bir savaşın sessiz silahı. Bu virüs onu getiren Renal'ın bile hala tedavisini bulamadığı bilinmeyen bir organizmanın sistematik olarak bırakılmasıyla yayılıyor. Tam 50 yıldır bunun üstünde çalışıyorum. Dünyanın geri kalanı teröristler ve komünistlerle savaşırken evet. Bu adamlar gizli gizli planladığı ölüm kalım savaşı hazırlığını.
1: Şimdi 98 yılında X-File, bak çok önemli bir şey. Şimdi telefonu elime aldım. Twitter'da hantavirüsten bahsediyoruz ya, muhtemelen sesi hemen çekmiş. Ve hantavirüsle ilgili yabancı kaynaklı bir haber.
2: Çok güzel bir son dakika verdim bu arada.
1: Evet.
2: Yani
1: arada.
2: Bizi dinliyorlar mı?
1: Dinliyor tabii. Son dakika. Bir çalışma hantavirüsün insan sperminde 6 yıla kadar hayatta kalabileceğini öne sürüyor. Ya, bak başladılar.
2: Başladı. Evet. Yani şimdi ne iddialar döner, ne
1: 20
2: iddialar.
1: Metreden
2: ben bugün,
1: diyorlardı
2: komik ben bugün bir iddia okudum, onu şu an canlı yayında söyleyemem.
1: O kadar
2: erkeklerle ilgili ama söyleyemem.
1: Başlamışlar yani, hani direkt telefonu elim alır almaz karşıma o çıktı. Filmler de öyle. Simpson'ları verin bir de. Simpson'da da işte bu gemiden çok bahsediliyor. Gemide virüs çıkıyor. Nereden biliyor olabilirler gemide virüsü en azından? Kurgu mudur yoksa tesadüf müdür?
3: Artık insanın şu Simpsonlar dizisine bence güveni kalmadı. Çünkü kalmadı. O kadar spekülasyonu yapıldı ki. Hatta bazı bölümlerin daha sonradan yayınlandı. Yani bir olay çıktıktan sonra sanki önceden yayınlanmış gibi sürümanşet edildiğine dair
2: mesela
3: pek çok şey okuduk.
2: Mesela yapay zekayla da yapabilirsin
3: tabii, tabii.
2: Şu anda yani.
3: Fakat şöyle bir şey de var. Yani şimdi bunu da yabana atmamak lazım. Bir kurgu içinde bunlar devam ediyorsa bu kurguyu önceden... Az önce ifade ettiğimiz gibi gizli mesajlarla insanlara vermek suretiyle çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Keza seninle beraber yaptığımız programlarda da defaatle yıllarca benzerlerini anlattık, izah etmeye çalıştık. Geldiğimiz bugün de tabii Murat Zurnacı'nın da hakkını teslim etmek lazım. Bu konuda
1: tabii.
3: Mücadelesi çok.
1: Sebep
3: geldiğimiz
1: sonuç.
3: Günde biz görüyoruz ki aslında o anlattığımız şeylerin temelini oluştururken bugün bizim oluşturduğumuz temelin üzerinde anlattığımız ne varsa... Büyük bir bölümünün gerçekleştiğini görebilmek bizi mutlu etse de insanların mağdur olduğunu görmek üzücü.
2: Bu bir de 59'u verelim. Bir tek tutmayan sahnesi o Trump'ın öldüğü sahne.
1: Öldüğü
2: değil mi?
1: Sahne evet.
2: Bir orada tutmadı.
1: Az daha tutturuyorlardı. 59'u verelim. Şimdi ilginç olan bir nokta. Hantavirüs mRNA aşısı. Bakın mRNA aşısı hantavirüse karşı.
2: Yıl kaç?
1: Şimdi söylüyorum. April, Nisan 24 2025. 24 Nisan 2025'te Murat Zurnacı tam
2: bir sene önce
1: aşının patent almış.
2: Öyle Covid.
1: Bu da mı tesadüf?
2: Hayır, bir de Covid için de biz geçtiğimiz yayınlarda hep gösterdik. 2019'larda, 2017'lerde evet. Alınan patentler vardı Covid'in.
3: Pardon bilgisi. Affedersin ama 2025'te alınan patent dedin değil mi?
1: Evet.
3: Hantavirüsün daha önce alınmış patenti de var. Keşke ben de onu gönderseydim. 2020'li yıllarda virüsün aşısının patentini almışlar.
1: Bu da aşı. Bu mRNA aşısı.
2: mRNA aşısı.
3: Doğrudur.
1: Belki o mRNA aşısı.
3: Yenidir.
1: Seninki hangi firma acaba?
3: 2000 firmayı bilmiyorum ama 2020 yılında alınmış bir aşı patenti vardı. Bir de bir detay daha var. Yine bir belgede bugün X'te görmüştük. Aha. Onda da şöyle bir detay vardı. Hantavirüsün günümüzdeki Murat'ı az önce dedi ya dönüşmüş diye. Dönüşmüş olan hantavirüsün aslında yani insandan insana geçenin aslında koronavirüsün semptomlarından biri olduğu iddia ediliyor.
1: Ya yok artık ya.
3: Bu daha kötü. Bu daha fecaat bir durum. Eğer öyleyse aşı olanlara Allah yardım etsin.
1: Neden?
3: Çünkü aşı olanlarda ortaya çıkan yan etkilerden biri olduğu hantavirüsün söyleniyor. Böyle olduğunu düşünsene.
1: Hani buyurun cenaze namazına.
3: Peki böyleyse o zaman örtbas dediğimiz bir olay şu an reaksiyon gösteriyor olabilir.
1: Olabilir. Bu Simpsonların bu bölümü
2: bu şey
1: de.
2: Gibi,
1: bunu seslenirseniz
2: 2012 bir daha olsun bunun.
1: 2012'ymiş bu.
3: Hantavirüs konusu.
1: Evet. Evet. Ama tabii hantavirüs var ya o zaman.
3: Tabii evet.
1: Ama hani gemide olacağını da yok artık ya.
3: Nasıl tuttururlar?
1: Nasıl tutturuyorsunuz kardeşim?
2: Ya bir de şey çok ilginç değil mi? Tabii genetik bir şey. Yediği içtiğiyle ilgili de onu bir şey yapalım. Söylemiş olalım ama mesela Hindistan'da. Ben geçen yayında da söyledim. Adam fareyle beraber aynı anda süt içiyor.
1: Evet ya.
2: Yani pilavının yarısını
3: ona
2: veriyor falan yani anlatabiliyor muyum? Dedin ya tamam genetik yediği içtiği şeylerle ilgili belki bir bağışıklık
3: bence
2: kazanmış
3: asıl,
2: ama.
3: Asıl pandemiyi Temmuz 2026'da patlatacaklarını düşünüyorum.
1: Dur yani. Şimdi takvime geleceğiz zaten.
3: Hadi bakalım.
1: Bir son dakika var. Avrupa Birliği Konseyi hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyonu arttırmak için entegre siyasi kriz müdahale mekanizmasının aktif hale getirildiğini duyurmuş. İşte
2: Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlayacak.
1: Fotoğraf atmıştım, o hazır mı?
2: Oradan Dünya Sağlık Örgütü.
1: Tabii.
2: Ama şu süreçte ortalık çok karışık. Yani Orta Doğu'daki ateş çemberi, birçok ekonomik kriz, problemler. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nü çok dinlemezler gibi geliyor ama dediğim gibi yine program başında
1: evet,
2: medyayla...
1: Birkaç kişiye ölmeye başlasın bak nasıl dinliyorlar.
2: İşte medyayla...
1: Şu an öyle bir vaka yok diye. İstanbul'da bir vaka görürsün, biri pozitif çıksın. Şimdi medya bizden yana ama bak, o medyada değişir, onu söylüyorsunuz.
2: O zaman ne olacak? İşte yine konuşturmayacaklar. Sosyal medya video platformu yine engel getirecek.
1: Tabii.
2: Yasaklayacaklar.
1: Covid ile ilgili bir şey paylaştınız, engelledi orada. Evet. Verin o Ruhi Çenet'in, Murat Zurnacı'nın dediği fotoğraf.
2: Buldunuz mu?
1: Evet. Bak, yine onu dün bana çok önemli bir yerden gönderdiler.
2: Evet.
1: Şimdi ama bu şemsiye hani... Bu renklerde işte, şemsiye olmaz mı diyorsunuz?
2: O mudur diye soru işareti var dedim. Bilmiyorum. Ben birebir de bu şemsiye LGBT sembolü müdür bilmiyorum.
1: Lut burası ya.
2: Ya işte şey, dünyanın en sıcak yerine gitti işte.
1: Lut ya. Biliyorum.
2: Eksi ölçte oradan. Telefon çalışmadı falan. Yani zaten çok başarılı. Yaptığı işleri ben çok önemsiyorum. Sadece o dikkatimi çekmişti. Bilmiyorum. Hani şunun için olmuş olabilir. Çok sıcak var. Güneş siyah.
1: Şemsiye tesadüf
2: hani siyahın mi? Çekmesi mevzusu vardır ya. Evet. Ondan da o zaman beyaz kullanılabilir.
1: 64'ü verelim.
2: Ya beyaz da çeker.
1: Yorumu izleyiciye bırakalım burada.
2: Evet evet.
1: Covid dönemi 64. İtalya'da paylaşılan bir video var. Sosyal medyada bu çok paylaşılıyor. Biri. Nasıl hocam?
2: Senaryolardan biri.
1: Senaryo değil mi?
2: Sitcom.
1: Evet. Anlatıyor, görüyor musunuz? Gönderme yani, varmış burada.
2: Bir çekim yapılıyor. Hasta orada. Arka taraftaki beyefendi yürüyorsunuz. Tam komedi.
1: Evet.
2: Bak.
1: Burada otur.
2: Yanındaki hemen başka birisi de tamamen korumalı bir giysi giymiş. Yani orada yatan başka bir hasta var. Yoğun 65. bakımda. Yoğun bakımda bir hasta. Tabii daha sonra çıkıp bunun bu COVID'i anlatmak için çekilen bir reklam olduğunu söylediler ama...
1: Evet. Şimdi hocanın söylediği takvime gelelim.
2: Mayıs.
1: The Economist'in yılbaşı kapağı bu. Yılbaşı kapağı 13'e ayrılmış. 12 değil, 13. 12 ay ve 13 ayrı bırakılmış. Şimdi aylara göre neler yaşanıyor diyorlar. İşte mesela Mart'ta tankların, savaşın konuştuğu zamandı diyorlar. İran savaşıydı. İşte Nisan'da da savaş devam ediyordu diyorlar. Sonra Mayıs'a geliyorlar. Mayıs'ta iğneler var. Şurada bir
2: ama asıl iğneler Ağustos'ta.
1: Şimdi sonra Haziran'a geliyorlar. Haziran'da Dünya Kupası başlıyor. Zaten dergide ona gönderme yapmış. Bence bu time yani zaman çizelgesi doğru. Çünkü bu kadar da olmaz. Bak Haziran'a göre gelmiş Dünya Kupası. Sonra Haziran'da burada iğne yok ama.
2: Uydu, robot, Temmuz, yapay zeka, dolar.
1: Dolar var. İşte yapay zeka var gibi Ağustos. Gibi şeyler var. Bir hap var, bilmiyorum o ne. Zayıflama hapı olabilir. Ağustos'a geldiğimizde o iğneler, aşılar tekrar çıkmış ortaya. Ve internetteki iddialara göre Mayıs başlangıç, Ağustos'ta pik diyorlar.
2: Bir de seçim var galiba orada.
1: Burada sandık var tabii. Seçim de var. Bilmiyorum nerede seçim var Ağustos'ta. Bilmiyorum buna katılır mısınız?
2: Ben kapağı incelemedim ama uluslararası basını biraz incelediğinizde 2026 ile alakalı pandemi döneminin patlayacağı tarih olarak Ağustos değil de ben Temmuz'u öngörüyorum. Temmuz tarihinde. Ayında muhtemelen pandemiyi en pik noktasına çıkaracaklarını düşünüyorum. Siz Ağustos dediniz ama...
4: Ama Ağustos şu anlamda belki verilmiş olabilir. Aşılır hani çıktı bu virüs var, bu da aşısı.
2: Aşılama dönemi Ağustos aşılama olabilir dönemi. Diye söylüyorsun. Belki olabilir ama oradaki robot simgesi de ilginç verir. Geldi tamam. Bana. Üstünde de dolar var. Yapay zeka bugün bir yasa tasarısı verildi Amerika Birleşik Devletleri'nde. O yasa tasarısında dedi ki Elon Musk'a eleştirerek, hatta Elon Musk da paylaştı bunu. Eleştirerek dediler ki yapay zeka insan hayatını tehdit ediyor. Bütün yapay zekalar durdurulmalı. Acaba o robotta bir yapay zeka savaşına mı gidecek diye düşünebiliriz.
1: Şu İsviçre'den gelen videoyu bir kere daha izleyelim. Bir durdursanız da geri gelin. Sesini de açın. Ha, bak. Baştan alın. Hanta test merkezi. Bu kadar İsviçre'de bu kadar hızlı mı işliyor bu kadar her şey?
2: Tabela
1: Hanta test merkezi kurmuşlar. Tabela değiştirmek. Covid tabela. Hanta yaptılar hemen. Devam. Yapılır. Durun burada.
2: Bir dakika. Aşı.
1: Hanta aşısı hazır.
2: Aşı.
1: Hanta aşısı hazır. Yapılmış. Hemen gelir zaten Türkiye'ye iki güne.
2: Değil mi?
1: Gelir yani hemen olursa gelir.
2: Paket.
1: Bu arada 3 kişi karantinada artı bir ruhi çenet var.
3: Türkiye'de.
1: Türkiye'deler. Hı hı. İlk testleri negatif çıktı.
3: Bir de bak üstad az önce söyledim ama benim halen kafama takılıyor. Şimdi ruhi kardeşimiz bir düğüne katıldı. Ama o düğüne katıldı.

0: Gemiden indikten sonra katıldı. Ayın ikisinde katıldı. Üçünde virüs olduğunu anladı. Hemen gitti, bu iş ortaya çıkınca hemen gitti kendine test yaptırdı. Evet. Tamam da daha yeni kuluçka dönemi bitmedi. Kuluçka dönemi süresi boyunca tekrar test yaptığında pozitif çıkarsa o zaman nasıl olacak?
1: Düğündeki herkesi karantinaya alırlar.
2: Şöyle.
0: Bir de benim şu an yaşadığım yere çok yakın.
2: Röportajda şunu diyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'ndan geliyorlardı. Günde bir kere mi iki kere mi yani tam şeyi hatırlayamadım. Devamlı kontroldeyim. En son yine yapılan testi de gösterdi. Sadece şu an kuluçka döneminin bitmesini bekliyoruz.
0: Tamam, kurban oldum. Ben de diyorum ki o kuluçka dönemi tekrar pozitif çıkarsa ne olacak?
2: Haftaya pozitif çıkarsa ne olacak?
1: Evet, evet. Onu göreceğiz.
2: Evet.
1: Yani bir de bu sefer uzun. 42 gün karantina süresi var. 6 hafta.
2: O zaman ben bir şey söyleyeyim mi? Haftaya hadi Allah korusun.
1: Pozitif çıkma ihtimali var.
2: O düğün salonu.
1: Of. Oynatın. Hanta aşısını gördük. İsviçre hazırlamış. İsviçre'de bilim insanları diyorlar ya hep her şey için. İğnelerde vuruluyor. Yani çok hızlı reaksiyon.
2: Hemen ruhsat almışlar mı yani?
0: Patentini almışlar. Nasıl ruhsat almasınlar?
2: Yani o zaman ne oluyor? Haftada bir faz aşamasını bir haftada mı atlatmışlar? Hani o 2 yıl beklenen faz aşaması 10 bin kişi, 20 bin kişi denenir, edilir, 2 yıl beklenir. Birinci faz aşaması, ikinci faz aşaması, her biri 2 yıl, en az 5-6 yıl geçmesi lazım, ruhsat almış. Bunlar o zaman 2 günde bir birer faz
0: hazırlamışlar diyorsun.
2: Her fazı 2 günde bir
0: ya geçmişler. İnsan muazzam biyolojik bir makine. Biz bağışıklığımızı güçlendirdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geliriz diye düşünüyoruz.
2: Yerde çalıyor.
1: Yolcuların listesi vardı, hangi ülkeli oldu arkadaşlar, onları versenize. Nasıl hocam? Zerdeçal mı?
2: İyi gelir. Ya Allah'ın izniyle ben bilmem. Doktorlarımıza gideceğiz tabii de önce.
1: Tabii önce tıp ama işte mesela şimdi insanlar pişman Covid'de.
0: Çok enteresan bir görüntü biliyor musun Türker bu ya? Bu çok enteresan bir
1: şimdi
0: görüntü.
1: Şimdi gemide o Tenerife'ye gelen gemide kimler vardı? Hangi ülkeden insanlar? Bir kere mürettebatın tamamı Filipinliymiş. Ukrayna'dan da var mürettebat gerçi. Hollanda'dan da varmış. Ama 38 Filipinli var gemide. Mürettebat olarak. İngilizler var. 22 İngiliz vatandaşı var. Biri ikisi mürettebat. 17 Amerikan var. 14 İspanyol. 13 Hollandalı. 6 Alman. Ki biri doktordu bunun. O da öldü.
0: Zaten asıl olayın patladığı doktor o herhalde.
1: 2 Hollandalı virüs birbirine eşler bulaştırdı. Öldü.
0: Hı hı. Önce adam ölüyor galiba. Sonra kadın ölüyor.
1: Evet. Fransız. 5 Fransız. 5 Ukraynalı mürettebattaymış, 4 Avustralya, 4 Kanada, 3 Türkiye diye yazılmış, artı 1 Ruhi Çenet, 2 Belçika, 2 Hindistan, 2 İrlanda, Arjantin, Yunanistan, Guatemala, İtalya, Japonya, Karadağ, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, Rusya. 150 yolcu, 23 millet. Çok acayip değil mi?
0: Turistik bir gezi değildi bu.
1: Turistik aslında.
0: Öyle mi? Turistik bir geziye gidiyorlardı yani hepsi. Ya işte burada asıl şeye bakmak lazım.
1: İlk Ruhi'nin paylaştığı videoyu ver. İlk
2: diyor,
1: videosun.
2: Kuş bu gemiyle genelde kuş belgeselleri çekilen
1: öyle biri
2: bölge.
1: De var Türk. Ha, öyle. Mesela bakın bu sesini açın baştan versenize bakın bunu. Baştan ver.
3: Yolcu hayatını kaybedince bunun yaklaşık bir ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda
1: bir ay.
3: Aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm.
1: Ben burada durun bir dakika. Durun. Kaptana bakar mısınız ya? El cepte. Dün gece kaybettik.
0: Gayet doğal, rahat bir şekilde.
1: Bu nasıl bir rahatlık ya? Sanki her gün biri ölüyormuş gibi yani.
0: Alışıktır.
1: Alın size kurgunun kralı.
2: Alın komple teorisi.
1: Evet, alın size komple teorisi. Devam.
0: Yine çok özür dilerim. Devam.
1: Dur.
0: Bu kaptan şöyle senin eleştirin haklı ama bir de şöyle bir eleştiri de bulunulmuştu bu kaptan için. Yani gemide bir ölen var. Ruhi de dahil buna. Aha. Ama ölenlerin kim olduğunu hiçbir zaman yolculara göstermediler ve söylemediler. Birisi öldü. Sadece birisi öldü.
1: Böyle filmler vardır ya, gemide bir cinayet işlenir. Onu kimse görmez. Hı. Bak daha vahimi var. Devam edin. Doktor tamam anladık. Gemi güvendedir diyor.
3: Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş.
0: Pardon, dur
1: bir dakika.
0: Bak orada önemli bir şey var. Ruhi videonun başında diyor ki deniz koşulları sebebiyle öldüğünü düşünmüştüm. Kaptan da diyor ki bunun bulaşma riski yok. Evet. Yani demek ki kaptan içeride bir virüs sebebiyle ya da bir hastalık sebebiyle ölüm olduğunun farkında. Deniz koşulları sebebiyle ölüm değilmiş. Kaptan bunu
1: niye
0: tıbbi bilgisi nasıl doktor öldüğü halde, bak doktor ölmüş, bu tıbbi bilgiyi nereden edindi de bu bilgiyi verdi? Yani bulaşma sebebi

0: ile öldüğünü nasıl söyledi? Bu da bir soru işareti. Devam.
1: Ben 24. günde gemiden indim. Ancak Hondius isimli bu gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hanta virüsü olduğu açığa çıktı. Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu aslında bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor. Gemi yolculuğunu 36. gününde bitirecekken son varış noktası Cape Verde gemiyi virüs nedeniyle kabul etmiyor. Bu nedenle tüm yolcular şimdi maalesef belirsiz bir karantina sürecine girdi. Beni merak edip soranlara teşekkürler. Çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım. Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha'ya ulaştık ve belgeselimizi çektik. Gemi yönetiminin daha ilk vefatta bu durumun bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanabileceği ihtimalini ciddiye almasını isterdim. O andan itibaren bak, virüs taşıyabilecek
0: dursana, kişileri... Dursana, dursana. Biraz hafif oynatın. Yemekhane gibi yani burası. Herkes rahat iç içe.
2: Büfe gibi.
0: Büfede.
3: Ama işte açıklanmadı mı acaba? Hani nedeni açıklamadı.
0: Tabii nedenini açıklamayınca.
3: Öldü, normal bir ölüm diye mi biliyorlar orada?
0: Ama bir orada de... yine tutarsız bir durum var. Çok özür hakkında. Orada yine tutarsız bir durum var. Bak videoda sevgili kardeşimiz şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bir kişi öldü. İkinci kişi ölen kişinin, ilk ölen kişinin hanımı, eşi olduğunu anladık.
2: Oynatın.
0: Sonra üçüncü kişi ölünce de bunun bir virüs olduğunu kanaat getirdik diyor.
3: Çok vahim olduğunu.
0: Geri gelin. Bak dur. Gayet herkes hayatına devam ediyor gördüğümüz üzere gemide.
3: Ama buradan anlamayabiliriz.
0: Mesela burada üç kişi ölmüş artık. Tamam bak Türker ama orada bir...
3: Ama şuradan anlamayabiliriz.
0: Pardon yani orada bir endişeyle oturuyor. Orada sıkıntılı bir taraf var ama bak. Sanırım dikkatimizden kaçıyor. O sıkıntılı taraf şu. Diyor ki... İlk ölen kişi adamdı. İkinci hanımıydı.
2: Evet.
0: Üçüncü kişiyi de kaybedince, bak bizzat az önce söyledi. Üçüncü kişiyi de kaybedince bunun ölümcül bir virüs olduğunu anladık. Yani bu hastalıktan yayıldığını anladık. Sonra diyor, doktor da yaşam mücadelesi veriyor. E hani üçüncü ölen kişi doktordu? Yani önce üçüncü ölen kişi doktordu diyor.
2: Gemide kalan tek doktor diyor. Acaba o da doktordu? Bir tane daha doktor vardı.
0: Üçüncü belki. Olabilir belki bilmiyorum ama üçüncü ölen kişiden sonra... Varmış. Üç doktor varmış. Ama ölenin üçüncü ölen kişinin doktor olduğu söyleniyor.
3: Yani buradaki en büyük soru işareti ne biliyor musun?
0: Dördüncü kişiyi de yaşam mücadelesi veriyor doktor diyor.
2: Bu... O da demek ki yine doktor.
3: Evet. Mesela Florida'da o da gündeme geldi. İşte 102 kişi yolcu artı Fransa'daki o 1700 kişilik gemi. Şu an gemi karantinada. Ama burada öyle bir şey olmadı.
2: İşte bunlar bilmedikleri için güya. Oynatın. Biraz daha görelim. Hepsi aldı.
1: Yemekler gemi karantinaya alınmadı. Aktiviteler yapılıyordu. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi. Geminin güncel durumunu yakından takip ediyorum. Faydası olabilecek her yeni bilgiyi paylaşacağım. Yaklaşık bir ay
2: önemli bir cümle söyledi.
1: Gemisi yolculuğumuzda
2: kan testi istenmeli.
1: Hayatını kaybedince bunun okyanus
0: kurtarıcı... bu kadar belgeseli yapmış bir vatandaşsın. Bu şimdi mi aklına geldi yani?
2: Bak yolcumuzdan birisini dün gece kaybettik diyor. Doktorumuza göre enfekte riski yok.
0: Bak gördün mü?
2: Gemi bu konuda güvende.
1: Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş.
2: Evet.
1: Ben 24. günde gemiden indim. Ancak Hondius isimli bu gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı...
2: 41'i verelim bir de.
1: Onun ardından 3. kişi de ölünce gemide tedavi...
2: 41'i verelim, o tahliyeleri de görelim. Tabii işte otobüsler geldi.
0: Bunlar gemiden inenlerin tahliyesi değil mi?
2: Evet.
3: Bir otobüs şoförü var. O görsel var.
0: O da var herhalde.
3: Maskesiz falan.
2: galiba vardı. Bakarlar orada. Evet. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra yine hanta virüsle ilgili önemli gelişmelerle devam edelim. Bir yerlere ayrılmayın.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
5: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Çak diye internet, tak diye evinizde.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
5: Hemen döneceğim tatlım.
4: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
5: Patron, dur.
4: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
5: Pardon canım, nerede kalmıştık?
6: Sen var ya sen.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana
2: tak. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: Bu da hala peşimde.
1: Oğlum.
2: Buyurun efendim, afiyet olsun.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Tam o
9: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek.

0: az fark da dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Kürşat Berkan ve Murat Zurnaçı bizlerle beraber ve ekranda The Economist'in yılbaşı kapağı var. O yılbaşı kapağında bir gemi var. Gemi damgasını vurduğu hantavirüste The Economist'te mi bildi hocam?
1: Hemen şöyle anlatalım. Evet, gerçekten ilginç bir kapak. Hatta bu dergi kapağını siz de programlarınızda sık sık ekrana getiriyorsunuz. Çünkü bu kapak yaşadığımız bazı olayları çok önceden bize ipuçlarını veren bir kapak olarak biliniyor. Ancak bu kapakta bugün hantavirüs gemide ortaya çıktığı için gemide tıpkı bu kapakta olduğu gibi eğlenceler, sürpriz gelişmeler gördüğümüz ve izlediğimiz için acaba bu kapakta da hantavirüse gönderme var mı diye anlatmaya çalışıyoruz. Ama bizim yaptığımız, şu an ekranda gördüğümüz gibi şapkadan tavşan çıkaran adamın misali, biz de şapkadan tavşan çıkarmaya çalışacağız. Şimdi değerli dostlar, burada hasta bir adam görüyoruz. Bu hasta adamın aslında hantavirüsten etkilenen o ölen yaşlı adam olduğu söylendi. O mudur değil midir bilmiyoruz. Fakat tam aksine buradaki adam normal bir şekilde dinlenen bir adam figürünü bize anımsatıyor.
0: Şu sanki arada gördüğünüz de daha çok dinlenen gibi değil mi?
1: Evet, şu arada gördüğünüz sakallı gözlüklü bir adam var. Bu benim. Dikkatli bakarsanız tıpkı bana benziyor.
0: Benziyor hakikaten.
1: Yine ortada mesela bir goril görüyoruz. Kemirgen olması hasebiyle fareden bulaşıyor hantavirüs biliyorsunuz. Kemirgen olması hasebiyle buradaki gorilin kemirgene atıfta bulunduğu iddia ediliyor. İlginç olan taraf şurası. Ortada bir sihirbaz var ve şapkadan tavşan çıkartıyor. Adeta geçmiş dönemlerde programın ilk bölümlerinde anlattığımız gibi 2020'li yıllardan başlayıp aşı patenti alınan, 2025 yılına geldiğimizde tekrar aşı farklı bir şekilde aşı patenti alınan hantavirüs bugün adeta şapkadan çıktı. Daha ilginç bir şey var hemen arka tarafta. İki tane küçük yaratık görüyoruz. Ön taraftakinin kedi olduğunu, arka taraftakinin fare olduğunu görüyoruz. Bakın hemen arkada turuncu şekilde fareyi görebilirsiniz.
0: Aa, fare mi var orada?
1: Hemen şurada küçük bir fare görebiliyoruz. Ben buradan fare diye görüyorum. Umarım öyledir. Hemen arkasında daha ilginç bir görüntü var. Sözde bunlar hizmetli mürettebat. Ama bu mürettebatlara şöyle yakından bakarsak, ağızları yüzleri gri, gözleri pörtek ve kocaman, insana benzemeyen garip yaratıklar olduğunu görebiliriz. Yani bu çerçevedeki bütün çizilmiş figürler insana benzerken buradaki iki figür insana kesinlikle benzemiyor. Dolayısıyla bu görüntüler de acaba bize bu dergi kapağı hantavirüse bir gönderme mi yapıyor diye düşündürüyor.
0: Düşündürüyor. Murat Zurnacı?
2: Yani ben eğer o şekilde hani hantavirüse bir mesaj mı diye soruyorsan ben çok zorlama olur. Bir de goril dedin sen. Goril kemirgen mi? Değil.
1: Goril kemirgen mi? Ben de bilmiyorum. Kemirgen mi? Goril kemirgen sınıfına giren hayvanlar.

0: Aradan bir tanesi.
1: Fare yani arkada, hatta onu iple çekiyorlar falan ama detayına bilmek, ya girmek bakmak lazım.
0: Yok, makalesini okumadım. Arkadaki fare, şeyin fareyi mi diyorsun? Hayır. Hayır.
1: Arkada bir adam ellerini uzatmış şöyle.
0: Hayır, yani orada tepside orada... bir şey getiriyor, hizmetli o.
1: Hayır, şeyde, solda. Bu tarafta. Solda. Pembe, yani şey açık renkli, ellerini şöyle uzatmış birisi var. Solda. Dikkat ettin mi? Bak farelerin, kedi farenin arkasında.
0: Evet. Tekerlekli sandalyedeki bir adamdan bahsediyorsun.
1: Evet. Gibi bir şey uzatmış.
0: Evet, evet.
2: Peki, şimdi The Economist'te...
1: Bunun arkasında makaleler var ya, derginin içerisinde 55 detaylar var, oradan bakmak lazım.
2: Orada tabii virüs yok, o anlattım.
1: Ya yok, ben
2: sadece okumadım. Bu sadece gemi olunca yoruldu.
0: Bu çok ilginç.
2: Bu ilginç. 11 Haziran 2022 tarihli bir tweet. 2023 için korona bitişi diyor. 2026'da hanta virüs yazmış. 2022'de yazmış bunu.
0: Ve kimin yazdığı belli değil. Tamamıyla anonim bir hesap yazıyor bunu. Bugün de söylediği gibi 2023 yılındaki virüsü yaşadık. 2026 yılına geldiğimizde, ben Temmuz dedim, siz Ağustos dediniz ama ikisi birbirini tamamlayan tarihler. Görüyoruz ki hanta virüsü yaşamaya başladık. Dolayısıyla bu bize şunu düşündürüyor. 2022 yılında yayınlanıyor bu. Dolayısıyla bu bize şunu düşündürüyor. Bugün yaşadığımız olaylar, dergi kapakları olsun, işte alınan patentler olsun, X'e yayınlanan yazılar ya da yayınlar olsun. Birileri aslında bunun planlamasını çok önceden yaptı ve biliyor. Biz bugün o planlanan senaryoların sahnelenişini mi izliyoruz diye düşünmeden edemiyor insan. Çünkü bu kadar fazla şüphe duyulan insanların icraatlerini, icraatlerini izliyoruz. Bravo. Mesela Simpsonlar. Ya bu, hadi biri rastlantı. Hadi ikisi rastlantı. Yahu şu Simpsonlar dediğimiz çizgi filmde bugün gelinen noktada kale alınmaları düşmüş olsa da geçmiş tarihte gerçekten tutturdukları tarihler var ya. Şimdi benim izleyicim otursun düşünsün. Bu Simpsonların yazarları, ki bazılarının masonik yapılanmalara üye olduğu ortaya çıktı vesaire. Evşehir'in adasına gidenlerin olduğu söylendi vesaire. Bu Simpsonların yaşanacak olayları senariste daha gitmiş. Önceden nasıl?
2: Senariste gitmiş Simpsonlar.
0: Bravo bak. Daha önceden nasıl bilip de senarize ettiğini oturup uzun uzun tartışmamız lazım. Yani nasıl biliyor bu adam? Demek ki aynı bizim şu an oturduğumuz gibi birileri bir bazı masalarda oturuyor. Bunları planlıyor, tartışıyor, kurguluyor ve o dünyayı yönetiyor dediğimiz aslında para babası olan BlackRock gibi şirketlerin finanse ettiği pek çok sektörle beraber bunlar getiriliyor ve bize dayatılmaya çalışıyor.
1: Bir de bu reaksiyon ölçüyorlar şu anda. Yani Covid'in başında da böyleydi. Sonrasında medya gücüyle o e-mail yukarı kaldırırlar. Bu da şu anda hani halklara bakıyorlar, tepki var mı yok mu. Her seferinde biraz vitesi yükseltiyorlar. Bence burada dönüm noktası, hani bu bir pandemiye döner mi dönmez mi konuşulması gereken dönem aslında Bill Gates'in çıkıp bu konularla ilgili daha sık konuşması. Çünkü Bill Gates şunu demişti. Onlarca yani şey virüs dönemine girildi. Onlarca virüs bekliyorlar, evet, demişti. Bu bir. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin onlarca ülkede laboratuvarı var. Hani birkaç tabii şey var, rivayet var. Hani 100 deniliyor, 200'ün üzerinde deniliyor. Ama bunun en yakın örneğini söyleyen, yani gerçekliğinden örnek veren Rusya'ydı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda daha ilk dönemde Ukrayna'daki laboratuvarları söyledi. Vurulan laboratuvar Amerika'nın orada virüs ürettiği iddiasıyla laboratuvarlarını biz vurduk dedi mesela.
0: Ve niye gidip ilk önce onları vurdu?
1: Ya mesela ya dolayısıyla dünyada ya Amerika birçok ülkede 200'ün üzerinde söylenen sayı, tam net rakamı bilmiyoruz, virüs üretilmesiyle ilgili iddia bu, laboratuvarı var.
0: İddia olmaktan çıktı artık, onlar ispatlandı. Hatta sana
1: sayıyla ilgili diyorum. Çok, hani 200,
0: eyvallah. Hatta bu. Sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bak şimdi biz şeylerden bahsediyoruz. Aşılanma ve aşılama olaylarından bahsediyoruz ya. Ne diyoruz işte, insanlar uyandı, bunlara sıcak bakmazlar vesaire diyoruz ya. Bill Gates'in yeni bir çalışması var. Bu yeni çalışmasında balıkları hedef alıyor. Balıkları nasıl hedef alıyor? Balık çiftliklerinde bizim yediğimiz o somon vesaire tarzı çiftlik balıklarına 50'den fazla aşılama yapılıyor. Sağlıklı olsun, agresif olmasın, agresasyon olursa balıkların etinde lezzet kaybı olur vesaire diye 50'den fazla aşılama yapılıyor balıklara. Bill Gates'in yeni projesi ve yeni çalışması ve yeni finanse ettiği bu çalışmada balıklar aşılanacak. mRNA aşıları balıklara verilecek ki insanlar kendisi kabul etmez ise dolaylı olarak insanlar aşılanabilsin diye. Çok yakın zamanda bunu da

0: duyacağız. Ciddi spekülasyonla beraber duyacağımızı bak, düşünüyorum.
1: Şimdi Türker, bu Hindistan'dan, Modi'den bir açıklama vardı bugün. Dün bugün. Yurt dışına çıkmayın. Devlet politikası haline getiriyor şu anda bak. Yurt dışına çıkmayın. Yerli malı kullanın. Birkaç madde şeyi vardı. Altın almayın. Aha. Yurt dışına çıkmayın. Yani tabii burada enerji ile ilgili belki gelecekte ne olacağını öngören bir Modi'den belki söz edebilirsiniz. Çünkü Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuşmalarından sonra Hindistan'a bir yaptırım gelir gelmez. Bunlar da konuşun ama asıl buradaki mevzu şu. Seyahat etmeyin, yurt dışına çıkmayın. Modi söyledi bunu. Hani neden?
2: Hindistan Modi'ye karşı inanılmaz soğuk. Netanyahu'nun kankası, Yunanların kankası, Türkiye karşıtı. O yüzden evet, her şey evet. Boş. 67'yi versinler. Şimdi karantina dedik. Gizemli ada diye arkadaşlar bak şimdi aşağıda yazıyorlar. Burası Türkiye'deki gizemli ada. Karantina adası. Sesi var mı bunun bilmiyorum. Urla'da burası. Hmm. Aa, güzel de müzikmiş ha. Evet. Sezen Aksu güzel söylemiş ama kaybolan yıllarda ne var biliyor musunuz? Bu ada Urla'da 150 yıl boyunca Anadolu'yu ölümcül salgınlardan korumak için kalkan görevi görmüş. Dünyadaki tescilli 3 adadan biri olan Karantina Adası 1865'te bir tesis inşa edilmiş. Dönemin en ileri tıp teknolojisiyle milyonlarca hayat kurtarmış. Burada insanlar karantina altına alınıyormuş.
0: Tabii ne kadar hastalıklı insan varsa oraya götürülüyor. Orada uzun süre karantina altında tutuluyor, tedavi ediliyor. Tedavisi bittikten sonra da taburcu ediliyordu bu adada. Önemli bir ada. Halen faaliyet gösteriliyor sanırım orada küçük.
2: Öyle mi?
0: Binalarda, hastane tarzında karantina olarak değil de hastane tarzında faaliyet gösteren bölümler var diye hatırlıyorum.
2: Müze mi yapmışlar?
1: Şu an aktif müze galiba. Müze. Ya şu an var mı? Hasta bakıyorlar mı?
0: Yok. Hayır, sağlık ocağı tarzında bir bakım yeri var diye hatırlıyorum. Ama tabii müzede olmuş olabilir.
2: Peki Urla'dan Rusya'ya geçelim. Murat Zurnacı da Rusya'daydı geçen hafta. Hmm. Sarmat Şeytan 2 füzesini Rusya test etmiş. Evet. Yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'a test etmiş.
1: 35 bin kilometre.
2: 35 bin mi? Bakın görüntü geliyor.
1: 35 bin kilometre ve Putin'in bugün açıklaması vardı. Sene sonuna kadar bayağı şey alacağız. Nedir o? Ne denir ona?
0: Yol alacağız.
1: Yok yani kullanım haline getirirsin ya artık şey
2: envanteri
1: alacağız diyor. Sene sonuna kadar 35 bin kilometre diye söyledi Putin bugün.
0: Bizim de gururumuz Yıldırım Hanımız var.
2: Evet.
1: Yıldırım Han ve Kaan için Amerika özür diliyorum. Almanya'dan talep var.
0: Bu arada Rus ajanı falan değilsin değil mi?
1: Rus ajanı değilim. Güzeldi. Savaştan bir eser yoktu. 2 gün yok kaldım. Mu? Burada yağmur vardı. Orası sıcaktı. Herkese tavsiye ederim.
2: 24 gezin. Gelsin. Amerika'nın İran'a yönelik askeri operasyonlarının bir site kurmuşlar. Tahmini maliyetini gerçek zamanlı bir site gösteriyor. İran CostTicker.com. Hazırlasın. Tamam. Rica hazırlasın. Çin'deki görüşmeden sonra nasıl hızlanır savaş? Hızlanır mı ya da?
0: Ya aslında oraya Trump bir şeye gitti yani Hürmüz için elini güçlendirmeye gitti. Yanında CEO'ları vesaire götürdü ve karşı tarafa şunu dedi. Bakın ben bütün CEO'larımı, dünya çapında CEO'larımı aldım getirdim. Sizden hizmet alacağım kardeşim. Ne için? Ne isteyecek karşılığında? Hürmüz için destek isteyecek.
1: Bir de Tayvan'a karışmayacağım dedi. Yani evet, sana bıraktım yani. Dedi. Sen
0: Çin'in o konuda önemli bir tabii ki isteği var. Bence bu raddeden sonra biz şunu görürüz. Hürmüz Boğazı'nda İran'la tekrar bir restleşme olur. Restleşme neticesinde yine bir saldırı bekliyorum ben. Özellikle İsrail ve Amerika kanadından. Çünkü İran kesinlikle o bölgeyi vermez. Bunu da kabul etmez. Sadece şu olur. Çin bugüne kadar İran'ı alttan çok ciddi destekledi. O destek biraz zayıflar. Ama ben İran'ın geri adım atacağını kesinlikle düşünmüyorum. Tabii ki doğru olan da bu olur. İran her zaman şunu söyledi. Hürmüz benim kardeşim. Sen kimsin de burada yer edinmeye çalışıyorsun. Ama Amerika'da diyor ki hayır burada bir kaymak var. Bu kaymağı paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde biz tekrar savaş tamtamlarının çaldığına şahit olacağız diye düşünüyorum.
2: İsrail bak şimdi ekrana geldi bu arada. 81 milyar dolar mı?

0: Değil mi?
1: Evet, 81 0 noktalık, evet.
0: Of, canlı yayında İran Savaşı'nın Amerika'ya
2: maliyeti.
1: Zaten Amerika Birleşik Devletleri halkı ilk günden beri
0: 75 gün oldu.
1: Bunu istemiyordu ve biliyorsun sokaklara çıkmıştı. Tel Aviv'de de yine aynısı oldu. Halkın bir kesimi bunu istemiyordu. Ama tabii arka planda başka hesaplar var. Trump'ın hesabı da aslında bir bakıma İran'a ilk etapta hani 3 günde alırız diye bir kandırdılar ya bunu. 3 günde alır çıkarız şeklinde. Ya hesap tutmadı orada.
2: Komik bir durum var orada da. Yani bu savaştan hemen sonra Amerikan Senatosu'nda yapılan bir tartışmayı izledim. Orada işte birbirlerine karşı soru cevap yapıyorlar. Beyefendinin biri diyor ki Hürmüz için destek istiyorlar, para istiyorlar. Ne işi istiyorsunuz bu paraya? İşte Hürmüz'ü özgürleştirmek, oradan rahat geçebilmek için. Buna karşı çıkan muhalif bir senatör de diyor ki savaş çıkmadan önce zaten bunu yapıyorduk. Zaten rahatça geçebiliyorduk. Zaten niye geçiyor. Savaş çıkardınız
1: zaten
2: yani?
1: Geçiyor.
2: Bu kadar saçma bir durum. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde tıpkı İsrail kafası gibi düşünen, Netanyahu kafası gibi düşünen azgınlıkları ile zapt etme hevesinde olan hegemonik delilerin eyleminden başka bir şey değil. Maalesef
0: vakit geçtikçe
2: olur.
0: Savaşın maliyeti artıyor. 81 milyar, 41 milyon, ara, 230 bin evet, diye devam ediyor.
1: Ara seçim olacak. Trump biraz da Çin'de hani şu an bir dizginleme çalıştı. Kendini de böyle sanki savaş galibi gibi göstermeye çalıştı. Süreci aslında yapamadı. İran savaşı, ateşkes var. Devam edecek etmeyecek bilmiyorum ama İsrail durmuyor. Bu arada Gazze hiç konuşulmuyor değil mi? Mesela aralarda yayınlarda Gazze'de
2: konuşulmuyor, hep şey
1: ama,
2: konuşulmuyor.
1: Ama şöyle bir mevzu var. Dün müydü, bugün müydü yine bir haber. Gazze'li esirlere cinsel anlamda çok ciddi eziyetler yapılıyor.
0: Tabii, her zaman
1: yani İran çetesi, yani yayınlarda konuşulmayacak şeyler, söylenmeyecek şeyler. Bunlara da hiçbir yayında şu anda basında konuşulmuyor. Yani Gazze sanki bırakıldı. Hani her şey çözüldü, Gazze ferah erdi falan yok. Kışın ortasında karın, yağmurun altında kalıyorlar orada insanlar. Ara ara vermeye çalışıyoruz biz yayınlarda ama ya biraz o hassasiyeti göstermek lazım.
0: Amerikan dolarının üzerine Donald Trump kendi fotoğrafını koydu.
2: Ve kendisi yayınlıyor bunu.
0: Kendisi hesabından yayınladı.
1: Bak Trump Mesih.
0: Trump 2024 USA yazmış.
1: Bak, yani. Trump Mesih. Trump Amerika Başkanı.
0: Bir şey
1: Trump,
0: God Papa. Bless Donald Trump.
1: İşte bak şunu diyeceğim. Yani. Trump her şey. Trump Nobel alacak. Cennete gidecek. Yeni papa o olacak.
0: Evet.
1: Ondan sonra Mesih o olacak. Kurtarıcı o olacak. Amerika'nın sahibi olacak. Paranın da üzerinde. Yani her şey benim diyor. Ciddi anlamda bu, bilmiyorum psikolojide ne denir?
0: Narsizm.
1: Yani narsizm. Bu başka bir şey de var ama yani yayında söylemeyeyim.
0: Narsizm iyi bir tabir bence. Kürşat Hocam.
2: Yani şu para olayı da gerçekten çok ilginç ya. Bakar mısınız? Yani bir de onu kendi hesabından bizzat yayınlamış. Yani akıl sağlığı yerinde olan, bırak devlet
1: başka
2: başkanlığını,
1: gördün mü?
2: Bırak bir devlet başkanlığını, bir bürokratik isim bunu yapabilir mi ya? Yani karşımızda koca bir ülkeyi yöneten ve başka ülkelere hükmedebilecek güçte olan bir adamın dirildiklerini izliyoruz.
0: Bak,
2: ya
0: Trump 45-47 yani 45. başkan ve 47. başkan. Onda ya.
1: Bu şey mi? Güzel yapmış bundan sonra böyle olacak değil mi paylaşım?
0: Türkiye'de ben takdir etti güzel
1: yoksa bu şey mi? Yoksa bu hatıra parası falan.
0: Yani yapay zekayı yaptırmış herhalde. 13 Eylül NBC News diyor ki Trump İran'a yeniden savaş başlatırsa adı Balyoz operasyonu
2: evet,
0: olacak.
2: Operasyonu.
0: Bir de 12'yi verelim. Çin ve Amerikan ordusunu karşılaştırmasını da bir görelim. Çin'in elinde ne var şu anda yine yakından görelim. Asker sayısı 2 milyon 35 bin. Amerika'nın hemen hemen iki katı. Savunma nüfus bütçesi olarak Amerika 831 milyar dolar. Çin 303 milyar dolarda. Savaş uçağı yakınlar 1700'e 1400. Helikopterde büyük fark var. Çin 1024, Amerika 281'miş. Tankta
1: helikopter bir şey.
0: 4000'e 5000. Uçak gemisi bir şey söyleyeceğim. Çinliler felaket gemi yapıyorlar. Bu rakamlar gerçek olamaz.
1: Ya bence bu rakamlar bir gerçek değil.
0: Felaket
1: iki,
0: gemi yapıyorlar.
1: İki ne olursa olsun Amerika eski gücünde değildir, şöyledir, böyledir falan konuşuluyor. İsrail ile beraber bu Orta Doğu'daki yaptıklarından dolayı hani kan kaybetti, para kaybetti bunlar konuşuluyor ama ne olursa olsun Çin'le karşı karşıya getirdiğin Amerika güçlü. Hala
2: ya güçlü bir de şu an güçlü. Amerika'nın
1: hali hazırda karşısına geçebilecek ülke ya, Rusya'ydı.
2: Amenna, ama bir de şöyle bir durum var. Hali hazırda Amerika'nın elindeki asker potansiyeli savaş tecrübesi olan asker potansiyeli. Çin'in böyle bir savaş tecrübesi olan asker potansiyeli tabii yok ki yani.
0: Çin hiçbir zaman savaş konusunda şey değil. 26'yı verelim. Hürmüz krizi Japon cips paketlerine kadar uzanmış. Mürekkebin ham maddesine erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ambalajlar siyah beyaz olacakmış.
2: Çünkü mürekkep ulaşmıyor, kartuşlar ulaşmıyor.
1: Bu gerçek haber mi yoksa?
2: Yok, gerçek haber mi? Tabii.
0: Uçak şeyi var. Yakıt sıkıntısı var mesela. Uçak kaldıramıyor, hava kaldıramıyor.
1: Paketlerin böyle olması.
2: Bir de bu daha başlangıç. Düşünebiliyor musun? Bu olayın şu Çin ziyaretinden sonra Hürmüz Boğazı meselesinin daha çok ayyuka çıktığını, İran'ın taviz vermediğini ve aynı zamanda Amerikan ablukasının devam edip de oradan farklı farklı gemilerin geçmesine izin verilmediğini bir düşünelim. Bu tabii dünya ekonomisi anlamında da ciddi bir depreme yol açar yani.
0: 69'u verelim. Amerika'da yayınlanan UFO belgeleri konuşuluyor. Siz seversiniz, iki hocamız da sever.
2: Ben kesinlikle severim.
0: Yıldıza benzeyen bir görüntü var. Kürşat hocam ayağa kalksana, orada göster.
1: UFO'nun kitabını yazmış adam var burada.
0: Evet.
2: Estağfurullah.
0: Hocam ne diyorsun bu görüntüye?
2: Ya bu görüntü, şu görüntü ne kadar doğru ne kadar gerçek bilemiyorum ama ben UFO'ların varlığına inanan birisiyim. Fakat az önce gördüğümüz görüntüyü biz Sümer tabletlerinde de gördük. Babil yazmalarına benzer yazmalarda da buna benzer anlatımlar vardı. Fakat burada şunu sorgulamamız lazım. Gerçekten bu gördüğümüz görüntüler dış dünyadan dünyamıza gelen görüntüler mi? Yoksa iç dünyada, çünkü 1940'lı yıllardan beri Amerika'nın da benzer çalışmaları vardı. Roswell olayından sonra başladı. Acaba iç dünyadan farklı bir teknolojinin bu gemileri ya da görselleri mi? Bunu ayırt etmek lazım. Yani şu anlamda düşünüyorum ben. Evet, başka dünyalarda başka insanlar vardır. Allah yaratmaya müsaadedir.
1: Sen uzaylılardan teknoloji alındığını düşünüyor musun? Mesela şu teknoloji uzaylılardan mı?
2: Hayır,
1: mesela
2: düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum ben. Koca bir başak tarlası var. Bu başak tarlasında her başakta bir buğday olması gerekir. Ama ben kalkıp diyorum ki, ya da Türker kalkıp diyor ki, bu başakta sadece benim başağımda buğday var. Ben bunun mümkün olmayacağını
1: sen
2: düşünüyorum.
1: Uzaylılara inanıyor musun?
0: İnanmıyorum.
2: Net. Lakin şu görüntüleri...
0: Ya uzaylı olsa bir tane net görüntü göstereyim. Hepsi saçma sapan 144
1: işte
0: görüntüler.
1: Vermeye başladı.
0: Uzaylılara hayatta inanmıyorum.
2: Var ya,
0: uzaylı diye bir şey yoktur. 18 bin alem vardır. O başka bir şeydir. Ama uzaylı diye tabir ettiğimiz şey öyle yok, kolları şöyle falan. Bunlar tamamen...
1: O zaman ben sana ben bir şey okuyayım mı sana?
2: Bak, Amerika tandanslı.
0: Bir şey senin okuyun.
2: Amerika tandanslı iddiaların, griler...
0: Yani bir tane göstersinler, net görüntü görelim ya.
1: Net görüntü.
0: Şu görüntülere bak ya.
2: Bak, gösterilmemiş olması olmadığı anlamına
0: ya,
2: gelmez.
0: Hocam,
2: şimdi bak
0: ya,
2: inanmıyorum ayrı mesele. Bak, ben şey görmedim. Sana. Bu gösterilene inanmıyorum çok bak, farklı bir mesele. Yok.
0: Hem inanmıyorum hem bu gösterilene hiçbir şey inanmıyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? İnanmıyorum başka bir şey. Yok başka bir şey.
0: Yok abi,
1: yok
0: uzaylılar
1: demen için,
0: falan yok.
1: Bak yok demen için ben bir yayında da yine Murat Hoca vardı. Yok demen için her yere bakacaksın. Ay'a gideceksin bakacaksın. Mars'a gideceksin ikinci katsama.
0: Şu belirtilen uzaylı tabiri yok. Başka yerde başka insanlar vardır.
1: Tamam işte.
2: Var diyorsun işte.
0: Uzaylı başka bir şey. Şu tabir edilen garip garip şeyler. UFO'lar, UFO'lar. Bunlar yok.
2: Hocam bunlara zaten biz de inanmıyoruz.
1: Dünya dışına çıktığın zaman zaten o varlıkların hepsini uzaylı mantığıyla konuşabilirsin. İşte bak okuyayım ben bunu sana öyle.
0: Yok ama sen o ayeti öyle yorumladığın için.
1: Ama bir dakika nasıl sen yorumla?
0: Yorumla bir anlat.
1: Bak Rad suresi 15. Buradan bütün izleyicilerimiz girsin.
2: Güzel söyledin, sen yorumla.
1: Yani bak diyor ki göklerde ve yerde, yani gök ehli ve yer ehlinden bahsediyor. Ve onların, bak burada çok ince bir detay, ve onların gölgeleri diyor. Bak yer ehli biziz diyelim.
0: Şimdi ben bir din uzmanı değilim. Gök ehli. Ama bu ayeti hiç senin gibi yorumlayana da denk gelmedi.
1: Bir dakika bir şey söyleyeceğim.
2: Yok çok sen denk gelmesin.
1: Bir dakika bak burada yorumlayabilir bir şey. Gök ehli diyor. Yer ehli diyelim biziz. Gök ehli.
0: Nereden yer ehli, gök ehli?
1: Ya diyelim yer ehli. Yeryüzünde ayet neyi anlatıyor?
0: Dünyadan
1: bahsediyor.
0: Sonrası neyi anlatıyor? Ona bakmak lazım.
1: Ama dünya yeryüzünden bahsediyor. Bak gök ehli diyor. Ona ve bakmak ama detay lazım. Şu. Onların şey gölgeleri diyor. Bak gölgeleri sabah akşam ayette böyle isteseler de istemeseler Allah'a secde ederler.
0: Gök ehli melek olabilir abi.
1: Meleklerin gölgesi var mı?
0: Ya, olabilir abi.
1: Bilmiyorum.
0: gölgesi olup olmadığını bilmiyoruz ki.
2: Fiziki olan bir
0: uzaylıyı nasıl çıkardınız yani? Gök ehli deyince uzaylı nasıl
1: abi geliyor? Gök ehli ya şunu diyor. Madde halinde bir varlık ve gölgesi var diyor.
0: Ya Allah.
1: O mantık
0: ya buradan
1: çıkmaz.
0: Buradan uzaylı çıkmaz.
1: Çıkar.
0: Bence çıkar. Bak ben bunu araştıracağım. Din alimleriyle de konuşacağım.
2: Sen sonraki araştır ama biz dünya haricinde varlıkların olduğuna inanıyoruz tabii ki.
0: Dünya harici varlıklar fakat, olabilir ama fakat uzaylı diye tabir edilen böyle saçma sapan şeyler değil.
2: Ya bunların gösterdiği gri, bak bunların gösterdiği ya, griler var.
1: En çok falan var ya.
2: Griler işte onlar. Griler olarak geçiyor. Ya zaten
0: bak,
2: bu
0: olsa
2: griler
0: olsa cin olur mesela.
2: Ya Uzaylılar cinleme gözü
0: peki başka uzaylılar cinleme mi? Cinler her yerde yaşıyor.
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Uzayda da yaşıyor.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Yecüc Mecüc ne sana göre?
0: Yecüc

0: Görüşme gücü Bülent Şahin Erdeğer Hoca'ya selam.
1: Hocam,
0: buradan
1: selam olsun yorumluyor. Sana göre ne?
0: Ben Bülent Hoca gibi düşünüyorum.
1: Ben de Yecişme. Geçmişte dünya yaşanan... dışından geldiğini düşünüyorum.
0: Ha, hiç alakası yok. Bak, onun kitabını oku. Zulkarneyn diye kitap yazmış.
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Yecüc Mecüc'ü bize bu zamana kadar öyle yutturmaya çalıştılar.
1: Ama bir şey yutturmaydı. Yecüc Mecüc. Peki Zulkarneyn ayetlerinde ne diyor? Set çekti, kapattı.
0: O onu da açıklıyor.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Dünyada mı kapattı?
0: Evet, onu da açıklıyor.
1: Bugüne kadar kitabı çıkamadılar dünyada.
0: Hatta ben onunla YouTube çektim. Devamlı YouTube kanalında.
2: O zaman biz de sana tavsiye ederim. Sen de İskender Töreni kitabını oku.
1: Ben dünyada değiller.
2: Olamazlar zaten.
0: O kadar güzel
2: değil.
0: Anlatıyor ki
1: abi,
0: hocam.
1: Olamazlar.
0: O şey ben bir sonraki program konu kalacağım. Ya da iki haftaya konuklarım belli de sonraki hafta olabilir.
1: Biz de gelelim.
0: Siz de gelin. Hocayla harbiden bak bu konuyu konuşun. Müthiş anlatıyor.
2: İskender Türe hocayla beraber al.
0: İskender hocayı olur.
1: Bence Kürşat Berkan'ın Zulkarneyn kitabını oku bence.
2: Mesela? Benim öyle bir kitabım yok.
1: Kitabını oku.
0: Ben Zulkarneyn'in hocayla harf kitabımız var. İzleyicilerimiz onu okusun.
2: Peki. Allah razı olsun, sağ olasın. Çok güzel bağladın.
0: Efendim, görüşmek dileğiyle. Haftaya salı tekrar burada olacağız inşallah. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Eskiden çok vaktim olduğunu düşünürdüm. Ve zamanın hep lehime işleyeceğini. Ama zaman böyle bir şeydir. Ondan kaçış yoktur. Zaman akmaya devam eder.

0: Tahmini varış saati?
1: 00:15. Sonra durmadan Londra'ya gidiyoruz.
0: Tamam. Tüm giden nakliyatları teyit et.
2: Anlaşıldı.
0: Merhaba canım, iyi misin?
1: Evet, sadece sesini duymak istedim.
2: Nasıl peki?
1: Beni pek özlemiş gibi değil.
2: Ama bu mümkün değil.
1: Alana vardın mı?
0: Henüz değil.
1: Ah.
0: Oraya varınca seni arayacaktım, sana bir şey soracağım.
1: Aa, öyle mi? Tahmin edebilir miyim?
2: Hayır.
0: Bu defa olmaz.
1: Lütfen.
0: Zaman hızla akarken insan kıymetini bilmez ve onu düşünmez. Zaman size yetişene ve sizi orada öylece bırakana kadar.
3: 12 ay sonra.

0: Ne alırsın Deni?
1: Her zamankinden bir şişe lütfen.
0: Siz ne alırsınız?
2: Alo, hanginiz bana ısmarlayacak bakalım?
0: Bu da kim böyle?
1: Teşekkür ederim. Bu ezikler bizi ısmarlayacak mıymış?
2: Hayır.
0: Sizi biraz bekleteceğim.
2: Biz de kendimiz alırız.
0: Pişman olur.
3: Kendine gelsene sen. Ne yapıyorsun?
2: Sesini kesmezsen çok fena olur.
3: Bence bir an önce kalkıp gidin. Hemen.
2: Yoksa ne olurmuş?
3: Sizi çok fena benzetiriz.
4: Parasını verir başkasına dövdürtürüz.
3: Yabancı bir bodyguard'a.
4: Bodyguard mı?
3: Evet, işte geldi.
2: Ne yapacakmış peki? Bizi sarhoş mu edecek?
3: Evet.
5: Tamam, dur.
6: Vay canına, gördün mü?
3: Etkileyici. Zahmetlerin için.
4: Ve yeteneğin için Deni.
3: Şerefe.
4: Şerefe.
1: Vay canına.
7: Çok acıdı mı? İnan bana, bilerek olmadı.
1: Böyle prova yapmamıştık.
8: Merhaba.
7: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
7: Nasılsın?
8: Ne oldu?
1: Yok bir şey.
2: Hiçbir şey. Bize saldırdılar.
8: Yine mi?
1: Hey. Link.
7: Şu işe bak. Buraya gelmesi ne tuhaf değil mi?
1: Hiç de değil. Erken geldi. Amacım yardımcı olmaktı.
7: Çok sağ ol. Link.
8: Şimdi de amcamı işine alet ediyorsun.
7: Yapma tatlım, işler kesat biliyorsun. Bunu o istedi. Yapma, konuşmayacaksan neden geldin peki?
8: Bu senin ailende kalmadı.
7: Hadi ama. Sadece zor bir dönemdeyiz. Babam sende kalmasını isterdi. Seni seviyorum.

Bant Müzesi aradı. Bir iş var. 36 milyonluk bir vazo Londra'ya götürülecekmiş. Onları ikna etmelisin. Bunu bizim yapabileceğimizi söylemelisin. Bu aradığımız o fırsat olabilir Deni. Ne kadar kötüydüm biliyorsun. Yine öyle olmak istemiyorum. Deni. Deni. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Vazo Çin'den hiç çıkmamış. Tabloyu kaybetmemizden sonra bu Şangay'ın en büyük nakliyat işi. Buna ihtiyacım var dedi. Hepimizin ihtiyacı var.

0: Ömrüm boyunca sanat üzerinden para kazan. Özel koleksiyonerler. Ve yaşlandıkça beni sanata yönlendiren şeyi gelecek nesillerle paylaşmak istedim. Güvenlik anlamındaki uluslararası ünümüzü korumamız gerekiyor. Sen de sanat eserleri taşıdığın için bunu biliyorsundur.
1: Bizim işimiz bu.
0: Başarılı bir güvenlik işi.
2: Evet, özgeçmişiniz etkileyici.
1: Teşekkür ederim.
2: Ta ki bir yıl önceki bu olaya kadar. Bu sizin şirketiniz değil mi? Yaşananları anlatır mısınız lütfen? Bastrata. Bastrata. Bay Stratton.
1: Evet.
2: Yaşananları anlatır mısınız diye sormuştum.
1: Anlatmak istemem.
2: Van Gogh'u kaybettiniz. Böyle bir fiyasko yaşanmayacağından emin olmak zorundayız.
1: Yerine geçeceğimiz şirkette emin olmanızı sağlamıştı, öyle değil mi? Araçlarından biri dışarıda patlayana kadar herhalde. Bakın, sizin fiyasko dediğiniz ve bir sanat eserini kaybetmiş olmamdan ötürü bir daha böyle bir fiyasko yaşamak istemiyorum. Yeterince emin oldunuz mu?
0: Ben emin oldum. Uluslararası nakliyat için gerekli işlemleri başlatın. Londra'ya gitmeye ne dersiniz Bay Stratton?
1: Çok isterim.

0: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Onu rahat bırak. Eğitimini kötü etkiliyorsun.
0: Sadece ona birlikte sinemaya gidelim demiştim.
1: Bence tam şurada film oynuyor zaten.
0: Dikkatli ol.

0: 左边，然后再接右边。
1: Merhaba Mac。
2: Merhaba。
1: JJ, şu MZ denen çocuk hayatımın aşkını çalmak üzere.
3: Kızla hiç konuştun mu ki?
1: Hayır. Ama ilk izlenim çok önemlidir. Tavsiyen var mı?
3: Tamam. Beni iyi dinle. Çünkü bir defa anlatacağım. Öncelikle onunla hiç ilgilenmiyormuşsun gibi davranacaksın.
1: Bu arada kızın ismi Nana.
3: Ama onunla hiç konuşmadın ki. Yani ismini bilmemen gerekiyor. O yüzden ismini kullanma. Ona bir lakap tak.
1: Lakap mı takayım?
3: Bebeğim ya da tavşancık. Pisicik.
4: Pisicik mi? Kimden söz ediyoruz?
2: Kızsal konular.
4: Pisicik ha? Aslına bakarsanız pisicik iyi olmuş.
2: Ne?
4: Londra'da da işe yarayabilir.
2: Aferin sana.
1: Evet, Londra'ya gidiyoruz. Evet, başaracağını biliyordum Deni.
4: Evet, ama bir galaya katılmamız gerek. Görünüşü kurtarmak için çok şık olmalıyız. Sen bile JJ.
2: Elbise giymen bile gerekebilir JJ.
3: Sana hiç yakışmaz. Bacaklarını gördüm.
2: Bunu nasıl başarıyorsun?
4: Cazibem mi?
5: İyi akşamlar bayanlar baylar. Ve kutlamalarımıza hoş geldiniz. Bundan 3500 sene önce bizler, yani Çinliler, dünyayı porselen üretmek için ateşle tanıştırmıştı. Porselen, insanoğlunun sadece kökenini değil, geleceğini bulmak için yola çıktığı o sonsuz yolculuğun izlerini taşımak için kusursuz bir mecraydı. Yarın bu muazzam sanat eseri Londra'ya doğru küresel bir yolculuğa çıkacak. Ancak bu gece, bayanlar ve baylar, şimdi insan ruhunun en büyük mirasını sizlerle tanıştıracağım. Burçlar vazosu.
4: Londra'da her şey tamam mı?
2: Her şey tamam.
4: Senin için yapacağımı söylemiştim.
2: Hı-hı. Evet.
3: Çok güzelmiş. Öyle değil mi?
4: Evet, öyle.
3: Babam arkeologtu. Bana nadide eserlerin kıymetini bilmeyi kendisi öğretmişti.
4: Bunu o mu buldu?
3: Keşke öyle olsaydı. Bu vazo türünün son örneği ve son derece değerli. Tarayen.
4: Daniel Stratton. İzninizle.
3: Rica ederim.
4: Çok güzel olmuşsun.
3: Teşekkür ederim.
4: Vazoyu biz taşıyacağız.
3: Çok güzel. Senin adına sevindim.
4: Diyorum ki Londra'dan dönünce belki bir yemeğe çıkarız.
6: Üzgünüm geciktim. Sterling ciddi anlamda değer kaybetti de.
3: Merhaba.
6: Sen Manny olmalısın.
4: Danny.
3: Danny. İşte bu Siyem.
6: Bir şey içer misiniz?
3: Evet, lütfen. Hı hı.
4: Ben almayayım.
3: Teşekkür ederim.
4: İyi birine benziyor.
3: Sorunumuz o değil.
4: Doğru. Sorunumuz tabloyu kaybetmemle başladı. İyi olana odaklanabilir miyiz? Bu sayede bu durumdan kurtulabilirim.
3: Danny, her şeyin istediğimiz gibi olamayabileceğini kabul etmek zorundasın. Şans...
4: Şans mı?
5: Umarım ikiniz de eğleniyorsunuzdur.
4: Sunumunuz müthişti Bay Song. Sizi tanıştırmak istedim.
5: Link Mo. Seni yeniden görmek güzel.
3: Sizi görmek de öyle efendim. İzninizle şimdi gitmem gerekiyor.
4: Tanışıyor musunuz?
5: çok iyi tanı. Aslında bu iş içinde seni o önermişti.
4: Harika.
6: İlk görüşmemizde Ling'e bakıyordum ve işin aslı, söylediklerinin tek kelimesini bile duymadım. Sonra da kazandığı parayı gördüm. O zaman dikkatimi çekmeye başladım. O sadece güzel değil, çok akıllı bir kadın. Şerefe.
4: Yine mi sen?
3: Çok gelip geçici, öyle değil mi?
4: Neymiş o?
3: Aşk. Bence çok gereksiz. Ama insanlar sürekli aşık oluyor işte. Hı? Hayat, enerjimi başka yerlere harcamam gerektiğini öğretti.
4: Nereye mesela?
3: Sen zeki bir adamsın, Bay Stratton. Eminim ne demek istediğimi anlarsın.
4: Dikkatli ol derim. Yanlışlıkla birinin gözünü oyabilirsin. Görüşürüz.
5: Bay Stratton, yarın Londra'ya gidiyormuşsunuz.
4: Dedektif Dai, demek sana seversiniz ha?
5: Hayır değilim. Biri sanat uğruna öldürülürse başka.
4: Yani?
5: Van Gogh sen çaldın biliyorum ve böylece en büyük rakibini öldürdün. Bu da demek oluyor ki işe geri döndün, değil mi?
4: İyi geceler dedektif.

0: Van Gogh'ta fazla göz önündeydik. Bu defa dikkat çekmeyelim. Mac sadece 3 arazi aracı.
1: Tamamdır.
0: JJ arka yollar yok. Alana giden en hızlı otobandan gideceğiz.
2: Tamamdır.
0: Ding Dong, her daim gökyüzündeki gözümüz olacaksın.
1: Tamamdır.

0: Daniel Stratton, bana soracak olursan Çin'in ruhunu taşıma görevi sana verildi.
1: Önden gidin.

0: Ding Dong, orada mısın?
1: Buradayım Danny. Bekle. Ah. Telsiz kontrol.
2: Mac 1.
1: Tamamdır.
0: Danny 2'de.
1: Tamam.
3: JJ 3'de.
1: Evet. Evet, artık hazırız.

0: Kargo güvende mi?
1: Tamam.
2: Vay canına. Bu sıkıcı müze partisinde oturmaktan daha kolay. Ama bir şey soracağım.
3: Dürling'in yanındaki kimdi?
2: Seksi biriymiş. Ama çoğusuzun teki de
3: olabilir tabii.
4: Aslında partiye yepyeni bir geldi.
5: Yeğenim öyle şeylere bakmaz. Gerçi tipe bakmadığı da belli.
6: Çok sağ ol dostum.
5: Gördüğümü söylüyorum işte.
0: İşimize odaklanalım mı?
4: Vay canına. Millet, arkanızdan 3 tane motor geliyor. Çok hızlı.
6: Neyin peşindelermiş bir bakalım.

0: yerden kırmızı bir kamyon çıkıyor.
1: Ding dong, alternatif rota belirle.
0: Tamamdır. Tamamdır. 50 metre sonra sola dön.
2: Motorlar hala peşimizde. Nereye gidiyoruz?
0: Düz gidin, düz gidin, düz gidin.
3: Motorlar durdu.
1: Tamam. Arayı biraz açalım o zaman.
0: 50 metre sonra sola.
1: Güzel. Şimdi motorların ne yaptığına bir bak Ding Dong. Merk!
3: JJ!
1: Peşimden gel.
0: Merk, iyi misin?
3: Evet, iyiyim. İyiyim ben.
0: Güzel, güzel. Mac araçtan çıkıyor.
4: Sana doğru geliyor.
1: Trafik sıkışıyor. Ne taraftan?
0: 50 metre sonra sola.
4: Sonra kavşağa gir. Dümdüz git.
0: Danny, motor var.

0: Geleceğim.
1: Gelen var. Deni, motorlar geliyor.
0: Mac.
2: Buradayım.
0: Mac.
1: Deni yaralandı. JJ'ye saldırıyorlar. İki sokak ileride.
0: Deni, hazır ol. Motorlar gelmek üzere.
1: Deni, çık oradan. Çık hemen. Lütfen hemen çık. JJ, oraya gitmelisin. Acele et, hemen git.
3: Vazo, vazo yoldan.
0: JJ, gelenler var. Şu an temiz.
1: Hemen oradan gitmen gerek.
4: Anlaşıldı.
0: Mac.
1: Drone'u bul. Onun hemen altındalar.
5: Tamam.
2: Peşlerindeyim.
1: İkinci kanala geç.
2: Beni duyuyor musun?
0: Evet, duyabiliyorum Deni.
2: Bana hemen Mac'i bul.
0: Anlaşıldı. Mac, ben Ding Dong.
1: İkinci kanala geç.
6: Şu an Sichuanzhong caddesindeyim.
7: Oradasın demek. İyi ki ölmedin. Guangdong'dan batıya gidiyorum.
2: Vazo ellerinde.
6: Lanet olsun.
2: Önlerini kesmemiz gerek.
1: İkiniz de Guangdong caddesinden gidin. Orada bir kavşak var. Yol kapalı.
0: 50 metre sonra sola.
1: Sonra ilk sağdan sap.
2: Deni nerede?
6: Deni nerede?
0: Bir sonraki caddede. Aksi yöne doğru ilerliyor.
1: Deni, kavşağa girmek üzeresin. Mac.
0: Düz git, düz git.
1: Şu an tam önünde.
6: Önlerini keseceğim.

0: Ding dong. Biri gitti, biri kaldı. Sen takip et.
1: Tamamdır, tamamdır.
0: Ding dong, motor geldi. Benden hızlı gidiyorum, bir şeyler yap.
1: Tamam, yapıyorum, tamamdır. Kendini hızlı mı sandın? Bunu da geçtik, görelim. Evet.
2: Hadi koş,
3: çabuk! Hadi,
2: yakalayın!
3: Hadi, yakalayın!

0: Ding dong. Beni duyuyor musun?
1: Evet.
2: Mac neredeymiş sor.
0: Ya Mac?
1: Telsiz kesildi ama o da geliyor.
0: Güzel. O da geliyormuş. Hadi içeri girelim.
2: O uçağa binmeyeceğiz.
0: Ne diyorsun sen?
2: Sonra açıklarım. Şimdi ayrılalım. Bir saat sonra buluşuruz.
3: Alo?
4: Benson, onu daha bulamadın mı?
3: Üzerinde çalışıyoruz.
4: Şunu sakın unutma. O vazo Çin'in en değerli antikalarından biri.
3: Merak etmeyin. Onu bulunca ilk sizin haberiniz olacak. Ama telefonunuzu dinlememiz gerekiyor.
5: Tamam. O zaman senden haber bekliyorum.
4: Beni hüsrana uğratma.

0: Alo?
1: Ding dong hareket halindeyiz.
0: Oradan çıkman gerek. Polis her an baskın yapabilir.
2: Geldiler bile.
0: Yeni bir drone al ve beklemede kal.
2: Tamamdır.
1: Aferin sana.
3: Alo?
0: Mac, aslanım, iyi misin?
3: Fena değilim. Havana yaklaştım.
1: Plan değişti. Şehre geri dönüyoruz.
4: Ne diyorsun sen? Bir Londra'ya gitmiyor muyuz?
1: Hayır.
3: Peki ya Vazo?
0: Vazo yanımda ve güvende. Ama oradaki o adamlarla...
1: Tabloyu bizden çalan adamlar aynı adamlardı.
4: Ne?
0: Evet, aynı çete işte. Peşlerine düşüp Van Gogh'u da geri almalıyız.
3: Ama Vazo bizde zaten.
0: Kesinlikle.
1: İstedikleri şey bizde.
3: Dur. Bu konuyu bir konuşsak bence iyi olur.
1: Tamam. Her zamanki yerde.
0: 20 dakika sonra.
3: Lanet olsun.

0: Yeni telefon aldım.
1: İyi düşündün.
0: Sen iyi misin JJ?
1: Ding dong. Bizimle misin?
2: Evet Danny.
3: Seni duyuyorum.
2: Durum nasıl?
3: Yeni drone'umu aldım.
2: Güzel.
0: Aynı çete olduğuna emin misin?
1: %100 öyle.
4: O halde polise gidelim.
1: Bu ismimizi temizlemek için çok büyük bir fırsat. Bunu es mi geçelim istiyorsunuz?
4: Bence bir mahsuru yok.
0: Bence de es geçelim.
3: Ben de es geçelim derim ki soygun esnasında ben sizinle bile değildim.
2: Evet ama bu defa soyulmadık.
0: Evet Deni. Nerede vazo?
1: Sakin ol, onu sakladım. Bakın vazoyu yine de teslim edeceğiz. Ama yolumuz uzayacak.
4: Vazoyu sensiz Londra'ya götürmeliydin.
0: Hey hey hey hey, bırak da açıklasın.
1: Onlarla iletişim kuracağız.
4: Sanki kolay olacak da. Nasıl?
1: Düşünüyorum JJ. Düşünüyorum.
0: Birinin telefonunu aldım.
1: Ding dong biter.

0: Şifresini sorsaydın ya.
1: Bayılmıştı.
0: Ha, hala hayatta demek.
1: Sayılır.
0: Dahice. Şifresini değiştireceğim.
2: Onları aradık diyelim. Peki ya sonra?
0: Tabloyu geri alacağız. Var mısın?
1: Her zaman.
3: Ben de varım.
1: JJ.
2: Tamam.
0: Güzel.
1: Hey, nereye gidiyorsun?
0: Onları arayıp görüşme ayarlayacağım. Bir saat sonra görüşürüz.
4: Ding Dong, beni görüyor musun?
3: Evet, tam üstündeyim.
4: Güzel, bana gözlerden uzak bir yer bul.
3: Tamam, yolun solundaki binaya gir. Arka tarafı sessiz ve sakin.

0: Evet, yine ne var?
1: Onları bulduğunu söyle.
2: Sana bir teklifim var.
0: Bay Stratton. Evet. Bu çok hoş bir sürpriz oldu.
3: Ah, kırmızılı kadın. Mantıklı tabii. Nadide eserlerin kıymetini gerçekten biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
2: Vazo için 6 milyon istiyorum.
0: Ama ben 6 milyon ödemek istemiyorum.
3: Ama gerçek değerinden 30 milyon az istiyorum.
0: Bunu neden yapıyorsun Daniel?
2: Adamların sayesinde soygun gibi görünmesini sağlayacağım.
1: Ah, zekice. O zaman herkes Vazo'yu
0: başkasının çaldığını düşünecek ve sen 6 milyon kâr edeceksin. Ama sorum şu. Neden senin gibi saygın biri birdenbire taraf değiştirsin?
3: Saygınlık fazla abartılıyor. Asıl kral paradır. Buluşalım.
2: Sana açık adresi gönderiyorum.
4: Vay canına, polis yolda.
5: Ve devamı da geliyor.
6: Acele edin. Şu binada.
7: Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi
8: şu taraftan. Bu taraftan.
7: Hadi yakalayın.
5: Düz devam et, düz devam et. 10 metre sonra da sola dön.
8: Gel buraya.
7: Hadi yakala.
8: Hey!
4: Bir sonraki sokaktan sağa dön.
2: Ah, hadi ama.
8: Evet.
7: Evet yakala.
8: Hadi.
7: Kaçırma.
8: Çabuk çabuk.
7: Kaçma.
8: Tamam. Hadi. Hadi. Tamam.
7: Hey, dur.
2: Ding dong, nereye gideyim? Her yerdeler.
4: Düz git, düz git, düz git.
5: Bir sonraki sokaktan sola dön.
7: Dur, kaçma.
5: Gidiyor, tutun şunu.
4: Diğer tarafa bak. Arka
5: tarafta görüşürüz.
7: Lan dur bakalım.
2: Ding dong.
4: Evet.
2: Beni duyuyor musun?
4: Evet.
3: Polis peşimde olmalı.
5: Telefonunu at o zaman.
2: Burası kalabalık, atamam. Drone'u buraya göndermen gerek.
3: Gözlerden uzak güvenli bir yer bulmalıyız.
5: Tamam, solundaki kapıdan girmen gerek. Orada polisin olmadığı bir arka kapı var.
2: Tamam.
9: Tüm birimler.
10: Kanting Caddesi, tekrar ediyorum. Kanting Caddesi.
9: Etrafını tanıt.

0: götür bakalım.
1: Bu tarafta. Hadi acele edin.
2: Bir tarafa da bakalım. Acele edin. GPS'e göre burada. Buralarda olmalı. Burada bir yerde. Bu taraftan.
3: Tamam. Sola dön.
4: Hadi bakalım. İşte oldu. Oradan geç. Artık yolun açık patron.
3: Beni görebiliyor musun? Tam üzerindeyim. Güle güle.
4: Oyun bitti. Aferin sana. Spor salonunun orada bir yerde ol. Ben seni ararım. Ve telefonumu karıştırma.

0: Danny, beni korkuttun.
1: Evde olmaman gerekiyordu.
0: Londra'da değil miydin?
1: Gidiyordum ama bir şey unutmuşum. Söylediklerini çok düşündüm. Hani bir şeyleri kabullenmek hakkında.
0: Danny, vazo nerede?
1: Korkma, en büyük müşterini kaybetmeyeceksin. Bana sorarsan bu sayede tabloyu geri alacağım.
0: Tamam ama bu kabullenmek değil ki.
1: Doğru. Durumu düzeltmek demek. Böylece yine eskisi gibi biri olacağım.
0: Eskiden nasıl biriydi?
1: Sana layık olmayan biri.
0: Alo?
2: Alo, benim.
3: Unuttun mu? Bu akşam toplantı sonrası kutlamaya gidecektik. Hala
2: geçerli değil mi?
0: Evet, bir şey almak için eve uğramıştım.
2: Tamam, bu harika.
3: İstersen gelip seni alabilirim.
0: Teşekkür ederim. Ama sen buraya geldiğinde ben işe dönmüş olacağım.
3: Tamam. Akşama görüşürüz.
0: Görüşürüz. $36 milyon vazoyu dolaba mı koydun?
1: Aha.
4: Tamam, tamam. Vazoyu sahtesiyle mi değiştireceğiz?
1: Hayır, önce test ederler. Tabii aptal değillerse.
4: O halde plan ne?
1: Peşinden gideceğiz. Ama umarım iş o raddeye gelmez.
5: Aha, tabii.
1: Çok basit. Vazoyu teslim edeceğiz. Polis orada olacak. Onlar çeteyi tutuklayacak. Biz de tablomuzu bulacağız. Herkes için mutlu son.
5: Hı hı.
4: Harika. Polis nasıl orada olacak?
1: Ding dong.
4: Ha. Vardın mı?
6: Henüz değil.
7: Tek yapman gereken polisin seni görüp peşine takılması. Sonra onları bize getireceksin. Hala oradalar mı?
6: Evet ama şimdi gidiyorlar.
7: Korkma, skuter'a atla git.
6: Hadi ama Deney, ben polisten korkmuyorum ki.
7: Peki sorun ne?
6: Skuter'ım bozuldu ama aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar, Nana'yla ilk defa bugün konuşacağım. Lütfen bana bir tavsiye verin.
7: Sana tavsiyem, onu tehlikeye atmaman. Sakın Nana'yı karıştırayım deme. Bu bir emirdir.
5: Baksana, sen Deni'nin arkadaşı mısın? Drone'unu gördüm. Bence çok güzel.
6: Evet. Şimdi daha iyisini aldım. Bunun 3 milli stabilizatörü, yalpa çemberi ve yüksek çözünürlüklü bir veri tabanı var. Verileri doğrudan bilgisayarıma ve telefonuma aktarabiliyorum.
8: Pek dışarı çıkmıyorsun galiba.
6: Dur biraz. Dur biraz. Deni'nin başı dertte. Yardımınız gerek.
9: Tamam, onu tutuklayacağım.
1: Dur biraz.
5: Sana yardım etmek isterim.
6: Güzel. Scooter'ını alabilir miyim?
5: Hayır, olmaz. Scooter'ımı benden başka kimse süremez.
6: O da olur.
5: Anlaşılan polis hala peşimizde.
6: Güzel. Bırak peşimizden gelsinler.
5: Ha?
6: Dikkat et.
7: Ve polis de bizim peşimizde.
1: Bizim mi? Nana konusunda
7: ne demiştim?
6: Başka çarem yoktu.
7: Pekala. Polisi buraya getir ki adamları tutuklasınlar.
1: Ve yollarına çıkmayın ama kulağını dört aç. Bu işi halledeceğiz.
4: Eski günlere döndük.
1: Mac, öldürmek ya da parmak falan kesmek yok.
4: Evet, tamam.
1: 7 dakikamız var.
10: Hadi. Ne varmış elinde? 4

0: Üzgünüm.
1: Önce parayı mı istiyorsun?
0: Evet, önce parayı görmem gerek.
1: Önce parayı istiyor.
0: Böyle diyeceğini tahmin etmiştim zaten. Bence vazoyu ona verelim ha? Mac? Buydu değil mi?
1: Evet.
0: Al bakalım. Vazon.
2: Deli mi bu?
0: Evet, delinin tekiyim. Çatlak yabancının tekiyim ben.
2: Yeter!
0: Para nerede? Teşekkür ederim. Arkanda duruyor. Birinci raftaki ilk vazo.

0: İlk sağdan dön. Sağa dön. Sağa.
1: Bence özür dilemen gerekiyor.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Adam haklı tabii.
5: Bunu o başlattı.
4: Patron. Bu vazo gerçek.

0: Gidelim.
1: Oyala onları.
2: Hey, bekleyin. Arkadaşım yara izinin havalı göründüğünü söyledi.
3: O izi kim bıraktı?
2: İzi kim bıraktı?
3: Çünkü gerçekten çok havalı görünüyor.

0: Özür dilerim, özür dilerim.
1: Arkadaşım adına özür dilerim, saygısızın tekini.
2: Hadi, çok az kaldı.
3: Ding dong, geciktin.

0: hızlı, hadi daha hızlı.
1: Dingo, hemen bir şeyler yap.
2: Olamaz. Tüm birimlerin dikkatini.
3: Polis geliyor.
1: Deli. Peşlerinden gidelim.
2: Kıpırdama. Polis durun. Kıpırdama.
4: JJ kaç.
2: Kaçma.
4: Polis. Kaçmayın.
2: Kaçmayın.
4: Size durun. Durun dedim. Durun
2: dedim.
5: Ding dong, Bozo ellerinde. Arabaya yaklaşıyoruz. Konuş benimle.
2: Plan iyi işlemiş yani.
5: Vaktinde gelsen böyle olmazdı. Nereye gittiklerini bilmem gerek. Hemen.
2: Tamam, bakıyorum Deni.
5: Fazla vaktimiz yok.
1: O aleti izlemen gerekiyor.
6: Hızlı hareket etmeye çalışıyorum.
1: Ding dong, lütfen cihazı bulduğunu söyle.
2: Evet. Buldum.
7: Evet.
1: Peki nerede?
6: Doğuya gidiyorlar. Hong Kong'a doğru. Çok hızlılar.
2: Deni?
1: Dışarı çıkın. JJ, arabadan çık hemen. Bırak onu ve hemen arabadan çık.
7: Ciddi misin?
1: 6 milyonla gitmemize izin mi vereceklerdi hiç sanmıyorum.
8: Peki neden? Vazonun değeri 36 milyon.
7: Mac haklı.
1: JJ, hemen geri dön.

0: JJ.
1: Öldüreceğim.
0: Hayır, önce ben öldüreceğim.
1: Ne?
2: Onu hemen sizin güvenli bir yere taşıyalım.
1: Bundan daha kötüsü olabilir mi?
3: Evet, olabilir.
4: Sinyal zayıflıyor. Umarım yakınsınızdır.
3: Ding-dong!
0: O vazoyu sakın gözden kaçırma. İzlemeye devam edebilecek kadar yakında ol.
4: İyi de koca bıçaklı iri adamlar söz konusu.
0: Evet.
3: Hayır, şaka yapıyorsun herhalde değil mi?
0: Ding dong.
4: Bak Danny.
3: Ding dong.
4: Ben yokum.
3: Ding dong. Hemen o skutura bin.
4: Tamam, bineceğim, tamam.
3: Sinyali takip edebilmen gerek. Biz seni buluruz.
4: Danny benden yine bir şey rica etti. Neymiş efendim? Bu sefer de vazonun peşinden gidecekmişim. Aman ya. Zaten hep en tehlikeli işler bana kalır. Bana çok güveniyor da ondan herhalde. Haklı tabii. Ne dersin? Beni vazoya götürebilir misin acaba tavşancık?
5: Peki tamam. Ama sakın bana bir daha tavşancık falan deme.
6: Çok hızlı gitme.

0: Arabadaki bombayı nereden bildin?
1: Müzenin dışında da yanmış bir araba vardı. Onların yöntemi bu da ondan.
0: Zekice.
2: Beni duyuyor musun?
1: Ding dong.
2: Evet, evet benim.
1: Bilgi ver.
2: Çok üzgünüm ama sinyali kaybettim.
0: Ya.
1: En son nerede görmüştün peki?
3: Şeyde. Fujo Caddesi.
2: Fujo Caddesi'nde.
0: Fujo Caddesi. Fujo Caddesi.
3: Tamam.
1: Ding dong neredesin?
2: Evini kontrol ediyorum.
3: Çok büyük ve güvenlikte sağlam.
1: Çok ilginç. Nerede peki?
3: Fujo Caddesi'nin
2: ortasında. Caddenin doğu tarafında.
1: Tamam, geldik sayılır.
2: Tamam, beklemedeyim.

0: Burası neresi? Ve ne için geldik?
1: Bu ev, sinyalin yok olduğu yer.
2: Sinyal yok olmadı. Güvenlik sistemi sinyali bozdu bence. Denemeye değer.
0: Ne diyor bu?
1: Sinyal öylesine yok olamaz dedi. Demek ki cihazı buldular.
0: Harika. Güvenliği nasıl geçeceğiz peki?
2: Ding dong.
3: Evet Deni, ne oldu?
2: Nana'yı versene.
4: Ne? Hayır. Hayır, olmaz. Bu çok tehlikeli.
5: Ding dong.
2: Nana'yı ver bana.

0: yapamazsın.
1: Hey, ne yapıyorsun?
2: Çekin gidin.
3: Başka yerde dans edin dedim.
0: Sokağa mı yaptınız sen?
4: Ding dong. Harekete geçiyoruz.
5: Anlaşıldı.
4: Hadi bakalım.

0: güzel.
1: Yakından bakacağız. Sen bölgeyi tara.
0: Tamamdır.
1: Ding Dong, orada mısın?
0: Evet, sizi duyuyorum.
1: Durum nedir peki?
0: Her iki tarafta 7'şer görevli var ve dışarıda
2: da 2 tane.
0: Başka bir şey. Suyun diğer tarafındakileri gördün mü?
1: Evet.
0: 3 dakikada bir evin etrafını dolaşıyorlar.
1: Pekala. Ding Dong, sen daha iyisin. Yaklaşalım mı?
0: Evet.
2: İçeride başka kimse yok. Girin. Saklanın. Geri geliyor.

0: Danny, git.
1: Ding dong, güvende miyiz?
2: Hemen tepenizdeki çatıda bir kişi daha var.
1: Mac, JJ, yapmanız gerekeni yapın.
2: Şimdi gidebilirsin. Bekle. Tamam, git.
3: Kader ve zaman 5 geleneksel elementle temsil ediliyor. Tek bir kişinin bireysel kaderi de 12 ayrı burç sembolüyle temsil ediliyor. Sen böyle demiştin. Bugün neler yaptığımı görsen benimle gurur duyardın.
1: Doğru yerdeyiz.
0: Güzel. Vazo burada. Kırmızılı kadın da öyle. Pozisyon alalım.
1: Çeçeği hadi.
2: Bekle. Şimdi devam edebilirsin.
4: CC yerini aldı.
3: Vazo benim elimde. Bundan böyle burçların efendisi ben olacağım.
0: İkimiz de işaret verdiğin anda hazırız.
4: Çayım nerede?
5: Ofisinizde.
6: Bayan Yen, telefonunuz var.
1: Çay mı o? Ben de alırım.
3: Arabayı getirin. Toplantıya gitmem gerek.
1: Tarayan evden çıkıyor. O kapıda durum ne Ding Dong?
2: Etraf sakin. Harekete geçin.
1: Mel, JJ, dumanı verin.

0: Onları duman ettik desek yeridir bence.
1: Orası öyle tabii. Millet, ben içeri giriyorum.
2: Klimada bir sorun var.
1: Vay canına. İnanamıyorum. Bunu görmen gerek. Çalıntı sanat eserlerinin yarısı burada olmalı.
3: Acele etmen gerek. Görevliler eve doğru geliyor.

0: sevmeyi öğrenmeden beni sevemezsin.
1: Deni, artık gitmemiz gerek.
2: Van Gogh'u buldum.
1: Gerçekten mi?
2: Gerçekten.
3: Deni, hemen oradan çıkman gerek.
2: Hepsini aldım ve çıkıyorum.
4: Hay!
2: Sana çiçek getirdim.
5: JJ nerede?
6: JJ de geliyor.
3: Köprüde güvenlikler var. Devamı da yolda. Harekete geçin.
6: Ön kapıya gidin. Orada bir araç olacak.
2: Evet.
3: Acele edin. Güvenlik geri geliyor.
4: Hey!
6: Arabayla gelen kişi Emzi. Hemen binin.
2: Aferin sana Emzi.
7: Bagajı aç. Bagajı açsanıza. Bagajı açın. Hemen.
2: Hayır, bırak onu.
7: Ona ihtiyacımız olabilir.
2: Niçin? Mac, bırak adamı. Çatlağın tekisin. Tamam, harekete geçtik.
6: Hallettik mi?
5: Evet, Van Gogh'u da aldık.
6: Harikasın Deni.
5: Aferin. Nana'ya da teşekkür et.
6: Tabii, ederim.
8: Çömlek fabrikasındaki çocuklar.
6: Hemen gitmemiz gerek, hadi.
8: Durun dedim size. Kaçmayın. Durun dedim.

0: Ding Dong iyi iş çıkarttı.
1: Evet.
2: Çok doğru.
1: Tara yine inanamıyorum. Kadın kendini Wu Zetian sanıyor. Ne yapacağız dersin? Song arayacağız.
3: Ben Song.
4: Bay Song. Ben Daniel Stratton.
3: Stratton. Umarım vazom hala sende.
4: Merak etmeyin.
1: Emin ellerde. Ayrıca çalıntı eserlerle dolu bir ev bulduk.
3: Neredesiniz?
4: Size doğru geliyoruz. Vazo da bizde.
1: Ama bir ricam olacak. Dedektif Dai'yi arayın lütfen. Beni asla dinlemez. Ama...
5: Bay Stratton.
1: Sizi daha sonra arasam...
5: Lütfen arayın.
1: Çok teşekkür ederim. Bayan Yen.
6: Merhaba Daniel.
4: Evinizdeki sanat koleksiyonu müthişmiş.
6: Evet. Arkadaşınızın arabasına çok üzüldüm.
4: Aa, ona takılmayın.
1: O laf nasıldı? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
4: Aa, şimdi kapatmam gerek. Polis diğer hatta. Onlara adresinizi verecektim.
6: Bunu yapmayın derim.
1: Aa, sahi mi? Nedenmiş o?
6: Dediğim gibi. Aşk çok gereksiz bir şey. İyi akşamlar.
1: Telefonu ver. Mac, telefonu ver.
7: Sanatçı minimalist tarz incelikli çalışmalarıyla ün kazanmış. Böylece otelin şık tarzına uyacaktır. Eğer oteliniz...
1: Aç şunu.
7: Bu gerçekten büyük bir fırsat. İzninizle lütfen.
1: Aç şu telefonu. Link, aç şu telefonu.
7: Alo.
1: Ben Danny. Hemen oradan çıkmalısın.
7: Hayır, olmaz. Toplantıdayım.
1: Açıklayacak vakit yok. Bana güven, tamam mı?
7: Danny.
1: Hemen aşağı in.
7: Hayır.
1: Ne demek hayır?
7: Olmaz, toplantıdayım.
0: Ver bana. Link, ben Mac. Hemen aşağı in.
8: Seni almaya geliyoruz. Hemen aşağı in. İn aşağı.

0: Canın yanmayacak. Dediğimizi yaparsan.
1: Telefonunu ona ver. Al şunu.

0: Vazoyu vermiş olsak bunların hiçbiri yaşanmazdı.
1: Onu kurtaracağız.
2: Ya tabii. Onu da alıp gidebileceğimizi mi düşünmüştün?
0: Başka çaremiz yok.
2: Vazoyu verip sonra öldürülmenin de anlamı yok canım. Ben yokum.
0: JJ! JJ!

0: Biraz su iç.
1: Neden buradasın sence?
2: Danny.
1: Zekisin. Danny çok ısrarcı biri. Sizin şu aşk arayışınızı hiç anlamıyorum. Aşk nedir biliyor musunuz ki? Aşk sonsuzdur ve elde etmek imkansızdır. Anladın mı?
2: Ben anlıyorum da bence sen anlamıyorsun.

0: Dur da açıklayayım. Ben bir şey istediğimde... onu elde ederim.
1: Hey, tamam yeter. Sen böyle biri değilsin.
0: Onun için üzülüyorsun. Neden senin gibi erkekler beş para etmez kadınları seçiyor? Hepiniz delisiniz.

0: Alo.
1: Aqua, bir saat sonra. İki eseri de getir ve yalnız gel. Yoksa sevgilinle sonsuza dek ayrı kalırsınız.
2: Onunla konuşmam gerek.
3: Sana ne dedi?
0: Yalnız gitmeliyim.
3: Hayır, asla olmaz.
0: Onu öldürürler. Yanımda olursan o ölür.
3: Ondan başka hiç kimsem yok.
0: Bunu biliyorum dostum. Konu kapandı.
3: Hayır, kapanmadı. Onun başına bir şey gelirse seni öldürürüm.

0: İyi akşamlar Bay Stratton. Sizi tekrar görmek ne güzel. Lütfen oturun.
1: Link nerede?
2: Kızı getir.

0: Tekrar hoş geldin canım benim. Danny.
1: İyi misin?
2: İyiyim.
1: Tamam canım. Tamam.
0: Bana çiçek de getirdin demek. Çok mutlu oldum. Bayan Mo, yardımlarınız için teşekkür ederim. Artık gidebilirsiniz.
2: Hemen gitmeliyiz.
3: Sen kal.
2: Gidebilirsiniz demiştin.
0: Öyle mi? Ah, hayır hayır, sen gidebilirsin. O değil.
2: Ama istediğin şeyi yaptın. Sanat eseri elinde.
0: Aynen öyle. Ama Danny bunu asla içine sindiremez.
2: Lütfen ona doğru olmadığını söyle.
0: Evet, lütfen. Beni ikna et Daniel. Beni kötü bir ilişkinin iki paha biçilemez sanat eserinden daha önemli olduğuna dair ikna et.
1: Bunu yapamam ki. Bilmediğim bir şeyi sana açıklayamam.
0: Yani?
1: Yani aşka değer biçmen hiç aşık olmamışsın demektir.
0: Ya sen? Sen aşkını 3500 senelik bir tarihle mi kıyaslıyorsun yani?
1: Evet.
0: Seni zavallı. Bayan Mo, hemen gitmeniz gerek.
1: Ben hallederim. Lütfen git. Lütfen. Merak etme. Git yeter.
4: Go!

0: Terry! Dingdong, orada mısın?
1: Dur. Elektriği kestim.
2: Hey!
0: Başka bir şey yap.
1: Şimdi oldu.

0: Ling'i götür buradan.
1: Hey, dikkat et.
2: Hadi gidelim. İyi misin?
1: İyiyim. Eseri geri almalısın.
2: Link, hadi.
0: Gelin, hadi gelin.
2: Bay Stratton, Song.
3: Zamanlama mükemmel.
2: Sanatı gelecek nesillere böyle taşıyorsunuz demek, öyle mi?
4: Evet, aslında sigortadan gelen paralar sayesinde müzeler uzun süre açık kalıyor.
3: Tahminimizden daha çok işe yaradın Danny. Sanat eserini ona ver hemen.
2: İstiyor musun? Gel de al hadi.
3: Bırakın onu. Gelip eseri alın.
5: Alo. Bir şey mi kaçırdım?
3: Hemen sanat eserini elinden alın şunun.
2: At şunu hemen.
0: JJ! Yo!

0: My Song. Yakalayın. Hayır.
1: Evet. Hey Strat.
2: Göründüğü gibi değil.

0: İyi ki geldin. Sana söylediğim şeyi hatırla.
1: Haklı olsan da, bugünkü gibi haksız olsan da sadakat her şey demektir. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Aferin sana.
2: Amirim seninle konuşmak istiyor. Gel benimle.
3: Çeteye daha önce de sana tesadüfü çalmış.
1: Umarım ne yaptığının farkındasındır.
4: İşimi yaptım. İyi geceler.
1: Pratiğe devam et.
4: Gözüm üzerinde olacak. Sevindim.
5: Yürü bakalım. Yaptıklarının hesabını mahkemede veririz.

0: bu şehri seviyorum. Ne gündü ama.
1: Evet.
0: Peşlerinden gitmemi istemezsin sanmıştım. Bir ara seni kaybedeceğim diye ödüm patladı.
1: Ve?
0: Kabul eder misin?

0: Mac 1'de.
1: Tamamdır.
0: Danny 2'de.
1: Tamamdır.
2: JJ 3'de.
1: Anlaşıldı. Artık hazırsınız.
3: Hadi o zaman.
4: Bunca şeyden sonra beni neyin heyecanlandırdığını sonunda anladım. Zaman sanat eserleri peşinden koşup para kazanmaktan ibaret değil. Asıl önemli olan zamanını kimle ve nasıl geçirdiğin. Elimizdeki tek şey zaman arkadaşlar. Bu yüzden keyfini sürün. Ve zamanı akıllıca harcayın. Çünkü zaman asla durmaz.
2: Baksana Ding Dong. Dün senin şu ip atlayan kızı başkasıyla çalışırken gördüm. Yakışıklıydı.
1: Bence hiç değil.
0: Hadi ama rahat ol Ding Dong. Senin ip atlayan kız sığ bir tip değil.
2: Evet.
3: Ama kız kör de değil sonuçta.
1: Hadi ama JJ. O kızın adı Nana.
3: İstersen bana pisicik de diyebilirsin.
0: Ding Dong durum nedir? Ding Dong. Ding Dong.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: iyi para çaldım ben.
1: Nasıl buna dördün? Anlaşıldı derdin.
0: Deneme. Dedektif Anthony Stowe, 4358 narkotik baş müfettişi, 801 Royal Caddesi. Hedef, Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
2: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
3: Güzel ceket.
4: Ne?
3: Güzel bir ceket.
2: Hepsi orada. Sözümüz söz.
0: Ya peki şifresi, Bayan Johnson?

0: 666.
1: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
2: Evet bak. Senden kaç para yapıyorum? Hibe edeceksin.
1: Hayır. Kabul ederim. Ver.
2: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
0: Şimdi sıra bizde.
1: Bekle.
3: Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
4: Adamına sakinleşmesini söyle.
1: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
2: Ver şu.
1: Hay canına.
2: Ver.
4: Bana biraz tenini göster.
0: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
4: Evet. Bir tür sapığım. Ve... her şeyi görmek istiyorum. Ben normal değilim.
2: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
5: Boyamız meydana çıktı.
2: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır, hayır, hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stol. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Daha koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol. Hadi.
5: Onun suçu değildi.
4: Tamam,
5: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
5: Sakin ol.
6: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
7: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
6: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
7: Evine git Stav. Temizlen.
2: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
7: Karın onun umrunda değil Stav. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
6: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
7: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin Quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wallstow, orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedin.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin, değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşta bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
5: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
3: Hey,
1: kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
4: Sensin adi yerim.
5: Çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
5: Al bakalım Storm.
1: Sağ ol.
6: Scotch alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden.
6: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?

0: Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam. Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
2: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.
2: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.
2: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
2: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
2: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın.
0: Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım.

hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Sto? Neyse. Seni vuramayacağım mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plinton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone, neredesin? Cevap ver Stone. Burada olduğunu

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stowe. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.